0: Özel dedi ki hemen kurultaya gitmeniz lazım.
1: Evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki uygun zamanda kurultaya gideceğim
1: Şimdi
0: dedi.
1: Şimdi röportajda da söylemiş onu.
0: Yani, Özgür Özel değil mi?
1: Evet, temel sıkıntı kurultay
0: Zaten onun
1: demiş.
0: İçin buraya enişte yazdım. Çünkü bütün mesele buradan okuyacağım şimdi. Yani anlatmaya tamam. Çalıştım CHP'de ne oluyor ben bunun üzerinden okuyorum. Hı hı. Nereye gidiyor bu mesele? Çünkü bence bunun altında yasan yani hemen kurultayla uygun zamanda kurultay bir zamanlama meselesi değil. Yani 45 gün sonra olsun, 7 ay sonra olsun, 7 ay o koltukta oturma, 45 günde bu koltuğu terk et meselesi değil. Hı. Bütün mesele delege meselesi. Aslında hemen kurultay olsun diyerek mevcut delegeyle bir kurultaya gidelim diyor. Kim bu mevcut delege? Özgür Özel'i seçen delege. Hı. Kendisine yakın, kendisinin daha önce yaptığı seçimlerde kendisini onaylayan delege. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun uygun zamandan kastı ne? Ben diyor ki önce bu delegeleri değiştireceğim.
1: O delegeleri,
0: çünkü
1: değil,
0: önce
1: il
0: ve ilçe seçimlerini yapacağım, delegeleri belirleyeceğim. Hı hı. Ve yeni delegelerle, sıfır yeni seçilmiş delegelerle ben kurultaya giderim diyor. Niye bunu söylüyor? Mevcut delege çünkü seni destekleyen delege. Burada avantaj olarak Özgür Özel diyor ki ben delege imzalı kurultay yaparım. İşte galiba bayramdan sonra yapacağım dediyor ben. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş düzeni Bülent Bey daha iyi bilecektir Ankara'da bir yanlışım varsa düzeltin ama benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş düzenine göre delege genel başkanı bypass ederek bir kurultay kararı alabilir. Delege yeterli imzaya ulaşabilirse genel başkanın bunu onaylaması ya da reddetmesi mümkün değil. O kurultay yapılır.
2: Ama işleme koymazsa?
0: İşte onu Bülent Bey söylüyor. Orada benim de tıkandığım bir nokta o. Evet. En azından bir siyasi bir güç olacağını Özgür Özel'in bir baskı aracı olarak kullanıyorum. İşte orada zaten diyor ki mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu. Demiyor da biraz şey yaptığı şey bu. Bir Yargıtay'dan bir karar çıkar.
2: Bence
0: bu
2: Bülent
0: iş olmaz
2: Bey onu söylesin.
0: Diyor.
1: Evet, hem de şey Bülent Bey hızlıca siz bize söyleyebilir misiniz? Ankara'ya geleceğim tabii uzun uzun değerlendirmelerinizi de alacağım ama delege imzalı bir kurultay yapıldığında genel başkanın bunu işleme koymama durumu olabiliyor mu? Koymak zorunda mı? Nasıl orada prosedür?
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 48. maddesine göre kurultay kararını 3 organ alabilir. Birincisi genel başkan alabilir. İkincisi parti meclisi alabilir. Üçüncüsü de kurultay delegelerinin 1/5'inin istemi üzerine kurultay toplanır. Ama yarıdan bir fazlası imza vermişse seçim maddesi de eklenir. Yani tüzük böyle. Şimdi parti meclisi ve kurultay delegelerinin kararını genel başkanın yapacağı bir şey yok. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Onu söylemem gerekiyor. Yargılama temiz edildiği için dava süreç devam ediyor. Bu gerekçeyle olağanüstü kurultay talebi ötelenebilir. Çünkü sonuçta temiz talebinin sonucunda eğer Yargıtay verilen mutlak butlan kararının yok hükmünde hukuka aykırı bir karar olduğuna karar verirse bu kez zaten Özgür Özel'in hakkı yenmiş olacak. Özgür Özel'le birlikte seçilmiş olan bütün organların hakkı yenmiş olacak. O yüzden mesela ben ilk günden beri şunu söyledim. Parti yönetiminde bunu tavsiye ettim. Bu kararı temiz etmeyin. Karar bir an önce kesinleşsin. Bu nedenle derhal tüzük yürürlükte, yani tüzük şöyle yürürlükte. Mahkeme zaten öyle bir garabet kararı verdi ki ben Alişer Bey'e çok katılıyorum. Bir siyasal mühendislik kararı ama mahkeme bu kararı verirken işin içine de yani bayağı bir karıştırmış. Farklı farklı kararlar, ne anlama geldiği belli olmayan kararlar günlerdir tartışılıyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. 3-4 Kasım'dan sonra yapılan bütün kurultayları iptal etmiş. O kurultayların içerisinde bir tanesi de tüzük kurultayı. Hmm. Şimdi hangi tüzük geçerli? O zaman bu yeni yapılan tüzük geçerli değil. Bir önceki tüzük geçerli. İşte parti organları ile ilgili karar verirken onların yapmış olduğu işlemleri geçerli sayıyor. Ama diğer tarafta partinin organlarının almış olduğu olağan kurultay takvimini geçersiz sayıyor. Böyle karma karışık. İşte genel kurultay ile ilgili tedbir kararı veriyor ama İstanbul'la ilgili tedbir kararı vermiyor. İstanbul davası önünde olmadığı halde İstanbul davasını re'sen görüyor, karar veriyor. Oysa hukuk mahkemelerinde kararla bağlısın. Zaten hukuk muhakemeleri usulü kanununa göre çok aykırı bir karar veriyor. Ya bir kez siyasi partiler 21'e göre işte Fethi Yıldız da günlerdir söylüyor. Böyle bir karar veremezsin. Verdin, tedbir kararı veremezsin, yine verdin. Şimdi çık işin içinden çıkabilirsen. Ha burada olması gereken şey şu. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya falan gitmek istemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği şey süreci zamana yayıp zaman içerisinde parti içerisinde yapacağı değişikliklerle delege yapısını kendisine çevirmek. Aslında şöyle bakarsanız yani Alişer Bey söyledi ama şunu söyleyeyim. Şimdi 2023-3-4 Kasım kurultayının öncesindeki tabloya bakalım. Kemal Bey ilk turu kaç oyla kaybetti? 8 oyla kaybetti, öyle değil mi? İstanbul delegesi 196 kişi. Bunun 170 tanesi Özgür Bey'e oy verdi. 170 tanesi.

0: Peki Kemal Bey niye özgüvenle girmiyor buraya? Şimdi demin o fotoğrafları tartıştınız. O fotoğraflarda bir garabet yok mu? Oradaki bütün genel başkanlar seçilmiş genel başkanlar. Kemal Bey kendi fotoğrafını maviye boyamış ama mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Peki mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğunda oturan kişinin görevi nedir? Sadece zorunlu işleri yapmaktır. Tek görevi vardır. Kurultay iptal edildiğine göre partiyi kurultaya götürmektir. Farklı işleri yapamazsınız. Yani yasa buna izin vermiyor. O yüzden burada olması gereken şey şu. Yani dün yaşananlar korkunç bir şeydi. Yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu avukatı vasıtasıyla emniyete bir dilekçe yazıyor. Diyor ki gelin buraya müdahale edin, bize burayı teslim edin. Bu korkunç bir şey. Benim bildiğim şey şu. Özgür Bey'in zaten salı günü genel merkezi terk edeceği yönündeydi. Yani zaten terk edecekti. Bunu ilahi nihayetine kadar orada kalmayacaktı. Salı günü terk edecekti. Ama hemen terk etmesi halinde de kamuoyunda çok ciddi bir tepki geleceğini bildiği için de kamuoyunun oluşmasını, burada bunun
1: çok özür dilerim Bülent Bey, daha iyi anlamak adına zaten Özgür Özel yani yarın için planlıydı ve genel merkezi terk edecekti. Doğru mu anladım?
0: Evet, evet. Yani bu kadar basit. Bunun
2: Bülent Bey,
0: bunu asla Özgür Bey
2: bana bir iki dakika müsaade edebilir misin? Çünkü gerçekten görüşünüzü genel değerlendirmenizi merak ettiğim için şurada bir bitireyim. Çünkü sonunda ben de galiba benzer bir yere bağlayacağım aslında. Gidişatı anlatmaya çalıştığım bir şey olduğu için. İki dakika izin verin bitireyim. Merak ettiğim tamam. Bir şey de var. İzninizle
1: sorunu da
2: oraya
1: sorarsın.
2: Soracağım.
1: Buradaki...
2: Yani, bu delege meselesi böyle. Aslında hikayenin gideceği yer biraz da öyle geliyor. Ve o telefon görüşmesinden sonra, ikilinin telefon görüşmesinden sonra ilk akşam için söylüyorum. Aslında işte burada biraz kilitlenmişti. Hemen kurultay, uygun zamanda kurultay. İlk üç maddede bunun nereye gideceği biraz daha anlaşılmıştı. Ve Özgür Özel biraz daha... İtidarlı bir dil kullanıyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Ama hikaye biraz şeyde döndü. Yani tarafların, bilmiyorum artık çevreleri mi, yahut da işte birbirleriyle oturup düşündükleri mi, üzerine siyaset üretecekleri mi, ama bir yerden sonra biz bir kırılma yaşadık. Ve o kırılmada Özgür Özel'in artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini doğrudan anmadan AK Parti'nin butlan kolları diye.
3: Onun yanına yalnız bir şey yazmayı unutmuşsunuz. Arınma şart yazmışsınız ya. Onun yanına CHP'nin yolsuzluk kollarını yazsaydınız keşke. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu...
2: Bu onun ifade, Özgür Bey'in ifadesi.
3: Özgür Bey'in ifadesi. Kemal Bey'in de yolsuzluklarla ilgili eleştirisi var. Bu öyle bir yazıyı bizim kabul etmemiz mümkün değil.
2: Bunu Özgür Bey söylüyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'nin içerisindeki bu yolsuzluk kollarının, rüşvet kollarından çok rahatsız. Keşke arınma şart yerine CHP'nin yolsuzluk kolları veya... rüşvet kolları diye yazsaydınız.
2: Siz... Şimdi şöyle bir şey, ben kendilerini
3: yani
2: ne dediğim...
3: Bu şeyi, yani bu grafiği hazırlarken grafiği genel doğru yazmışsınız ama o cümleyi kabul etmiyorum.
2: Haklısınız.
3: Çünkü
2: siyaseten...
3: algı oluşturur yani.
2: Şunu ama şunu mantığını bilin, evet. Haklısınız. Yani anlayabiliyorum daha doğrusu. Bu Özgür Özel'in kendi ağzından ifadesi...
3: Yani bizim
2: bu...
3: açımızdan, AK Parti açısından kabul edilebilecek bir cümle
2: tamam,
3: değil.
2: Tamam, şerhinizi anladım.
3: Evet.
2: Benim söylemeye çalıştığım şey şu, Özgür Özel'in kendi ağzından çıkan ifade bu. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kendi ağzından duyduğumuz ifade. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından biz daha şey duymadık ama.
1: Bunu eklesek o zaman onun ağzından alıntı yapmış olmam
2: niyetinin
1: diyorsun.
2: Niyetinin olduğunu biliyorum bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama doğrudan bu ifadeyi kullanmadığı için burada. Yani o ifadeyi daha kullanmadı Kemal Bey. Ama niyetinin bu olduğunu biliyoruz. Zaten kavga da biraz da buraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Yani Özgür Özel'in kendisini doğrudan suçlamasıyla Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ya bir dakika diyor, bu partide neler oluyor? Neler oldu? Daha bunu söylemedi ama söyleyecek yavaş yavaş. Niye söyleyecek? Çünkü artık iş siyasete geldi. Az önce Nevzat'ın okuduğundan da yavaş yavaş bu işin gidişatından da. Şimdi mesela bir kavga var. Özgür Özel'in son tweetine ben şimdi telefonum uzakta diye rica edeceğim. Kavga daha şeyden bile başladı. Şimdi sosyal medya hesapları kimde kalacak? Bakın bu bir şeyin göstergesi. Siyasi parti içerisinde bir mücadelenin göstergesi. Ve anladığım kadarıyla CHP iletişimin SMS'ini şimdilik... Şey almış Kemal Kılıçdaroğlu, ekibi almış ve cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi, parti önünde yapacağı toplantıya bir çağrı yapmış. Gelin bayramlaşalım diye. Özgür Özel'in bir alıntılı bir tweet'i var ve diyor ki bunu ciddiye almayın. Bu böyle bir bayramlaşma yok. Hesap ele geçirmiştir. Butlancılar tarafından
4: şöyle, öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı'nın içten dileklerimize kutluyoruz. Ancak butlancılar tarafından bayramlaşma adı altında gönderilen SMS'in bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür girişimlere itibar edilmemesini önemli rica ediyoruz. Lütfen CHP lideri Özgür Özel

0: Taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz diye paylaşmış.
1: Mesela devam edilebilir bir dil değil. Yani birisinin grup başkanı, birisinin genel başkanı olarak devam edebileceği bir dil değil. Ben okurken dedim ki ayrışma başlamış. Bence neyse şeye geleyim. Bence artık çok karşılıklı.
0: Ali Şerif çok özür. Zaten Özgür Bey biraz önce verdiği röportajda ayrışmanın niye olduğunu çok açık söylüyor. Diyor ki bana dediler ki İmamoğlu'nu bırak. Ben İmamoğlu'nu bırakmayacağımı söyledim. Hatta cümlesini okuyayım. Diyor ki Kılıçdaroğlu ve ekibinden İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi geldi iddiası soruluyor. O da diyor ki kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil bugün yanında duran ve dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. 10 yaşımdan beri yola çıktım kimseye inandım kimseye hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim. Zaten ayrışmanın şeyi burada.
1: Devam da edecek o ayrışma. Şimdi geldiğimiz noktada taraflar aslında birbiriyle bir siyaset üreterek bence bir propagandaya ve parti içerisinde bir kavga gibi gözükse de biraz siyaset üreterek ayrışma noktasının nasıl olacağını yavaş yavaş şekillendiriyorlar. Ellerinde ne var? Yani kozları ne, masalarında ne var diye hızlıca ben onu da söyleyeyim. Sonra diğer konuklara söz hakkını vereyim. Özgür Özel'in bu noktada kabul etmemiz gereken en büyük avantajı kendisini seçilmiş genel başkanım ben diye şey yapacak. Üzerine bir de diyecek ki işte ben son seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını yükselttim. İşte biz ana muhalefet partisinden artık iktidara yürüyen bir yerdeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu ise bunun üzerine mahkeme kararı diyecek. Ama mahkeme kararı beni başkan yaptı demeyecek. İşte içini yavaş yavaş doldurmaya başlayacak. Delegeyi satın aldınız diyecek. Daha demedi ama bence bunları artık açık söylemeye başlayacak. Delegeyi satın aldınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyleri yaptınız diyecek. O noktada işte şunları söylemeye başlayacaktır. Çıkan yolsuzluklar ve mahkemeye düşen iddialar, partiden el değiştiren giden belediye başkanları bunları yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmaya başlayacaktır diye artık tahmin ediyorum. Yerel seçim başarısını zaten söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu bunun için bana daha önce söylemişti var ama çıkıp daha söylemedi. Altılı masanın başarısı yerel seçim diyor. Ben orada bir masa kurdum. Oraya kadar getirdim. Aslında devam eden süreçte yerel seçimlerde de burada bir başarı var. Orada bir politika devamlılığı var diye. Bence bunu da söylemeye başlayacaktır. Mevcut delege ve biraz değil büyük oranda seçmenin desteği şu an bence Özgür Özel'de. Özellikle de parti kapısının kırılmasında. Bir basit okumayla bunu da yapıyorum. Az önce söylediğim 22 tane milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yeniden paylaştı. 22 milletvekilinin yaklaşık 9-10 tanesi de parti binasına polisle girilmesini eleştirdi. Yani biraz bir rüzgarı o milletvekilleri de gördüğü için bunu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılarına aldılar, ondan vazgeçtiler demiyorum ama şu an seçmenin ve 19 Mart'tan beri konsolide edilmiş iktidar bize saldırıyor inancıyla politize edilmiş seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, Özgür Özel'in bu politize ettiği, bu yönde siyaset ürettiği seçmen diyor ki gene iktidarın bir politikasıyla karşı karşıyayız. İşte Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla buraya atandı falan gibi. Özgür Özel de bunun üzerine devam edecek. Şimdilik elinde içeride en güçlü şey milletvekili desteği. Büyük bir çoğunluk değil ama milletvekillerine, yani siyasetçilerin hepsinden özür diliyorum. Biraz böyle şey söyleyeceğim. Siyasette bu değişimler, dönüşümler olacaktır. Mesela Nevzat demin dedi ki bir heyetler arası görüşme var mı? İki tarafın görüşmesi var mı? Ben kendim bizzat en az 5-6 tane milletvekilinin her iki tarafa gidip geldiğini biliyorum. İsimlendirilmiş git bizim için orayla görüş diye değil. Hala ne oluyor, ne bitiyor, siz ne yapacaksınız, bu tarafın ne adımı olacak diye giden gelenler var. Geleceği görüp yer beğenme adı altında. Peki. Siyasette var, hani bunu şey için söylemiyorum ama siyasetlerin bugün dönüşümlerini geçmişte de çok fazla görmüştük. Bana göre biraz bu şey yine bir yorum olarak söylüyorum. Mevcutta bir baskı var dedi ve bunu konsolide etti ve dün de işte çıkışta yürüyüşü falan. Yarın da bence İzmir'de bir gövde gösterisi yapacak Özgür Özel ya da onun arayışında olacak. İzmir'de bir miting düzenleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu ise o şey polis baskınıyla girilmesi biraz ona eksi yazdı. Zaten çok uzun zamandır suskunluğu en kritik dönemlerde susması biraz kendisi açısından biraz eksiydi. İletişiminde şey değildi. Şimdi biraz eksiden başlayacak. Cumartesi günü orada da göreceğiz. Şunu adlı adınca söyleyeyim. Evet belki bir şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük bir destek yok Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahipleneceği ve üreteceği söylemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir desteği var. Ne o? Demin hatırlatılan bu partide bir şeyler oluyor. Bu partiye yakışmayan yolsuzluk iddiaları var. Görüntüler var. Otel görüntüsü dahil pek çok görüntü. Kemal Kılıçdaroğlu bunlar üzerine, bunların partiye yakışmadığı üzerine bir söyleme başlarsa bence bunun partisinde

0: bir karşılığı olacak. Yani parti tabanında bir karşılığı olacaktır. Çünkü bir rahatsızlık uzun süredir vardı.
1: Teşekkür ediyorum. Bu LED için de teşekkür ediyorum. Ali Şerik hakikaten iki tarafında pozisyonlarını, kimin ne dediğini, kimin elinde ne kart var onu da görmüş olduk. Şöyle bir Ankara'ya gitmeden, Ankara'ya geleceğim sonra sizinle devam edeceğim Aydoğan Bey. Ama bir görüntü vardı. Özgür Özel'in o bahsettiğiniz hesabından paylaşılan çıkıştan hemen önceki görüntüler. Ya Özgür Özel genel merkezden çıkmadan dakikalar öncesinin görüntüleri. Bir onu açabilir miyiz değerli arkadaşlar? O görüntüleri görelim. Sonra Bülent Bey'e bir sorum olacak çünkü.
2: Kadın arkadaşlar insin. Gelin. Hadi görüşürüz.
3: Tamam.
2: İnin.
4: Asansörleri açın arkadaşlar.
2: Hadi geçin.
1: Şu görüntüleri hemen şöyle paylaşmış Özgür Özel'in iletişim hesabı. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in 12. kattaki makamının butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüler. Sonra tırnak içinde önce kadınlar, önce kadınlar insin diyor Özgür Özel orada. O görüntüleri veriyor Özgür Özel'in iletişim hesabı. Şimdi az önce dediniz ki Bülent Bey, zaten salı günü yani yarını kastederek Özgür Özel çıkacaktı. Peki ne oldu da işler buraya geldi sizce? İki taraf da şunu söylüyor.
2: Bunu Kemal Bey'in ekibine söylediniz mi veya?
1: Ha, yani evet, mesela salı günü çıkacağız dedi mi Özgür Özel'in ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine? İşler ne oldu da buraya geldi? İki taraf da bu görüntüler çok rahatsız edici diyor. Ama buraya geldi neticede bu görüntüler. Ve madem öyle, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kesim diyormuş ki bu Kemal Kılıçdaroğlu'na yaramıyor. Özgür Özel'e bu görüntüler yarıyor. O yüzden bu görüntüler verildi. Şimdi Alişer de dedi rüzgarı o görüntülerle karşısına aldı diye. Peki neden bu görüntüler verildi?
5: Seda Hanım, şimdi genel merkez ve genel başkan şöyle bir tavır aldı. Dedi ki sen aslında yok hükmündeki bir mahkeme kararıyla, hukuka, anayasaya aykırı bir kararla tekrar dönüp yani mazbatan olmadığı halde genel başkanlığa geliyorsun ve bir kurultayı iptalinden bahsediyorsun. O zaman oturalım, yeni kurultay tarihini belirleyelim. Sen de o yeni kurultay tarihine kadar genel başkan olarak devam et. Fakat hani bu önceden niye yapılmadı? Çünkü Kemal Bey ve arkadaşlarının bir kurultay yapmak gibi bir amaçları yok ki. Öyle bir amaçları yok. Yani Gürsel Tekin çıkıp ne dedi? İşte 6-7 ay sonra yaparız dedi. Ya yani onun garantisi var mı? Onun garantisi de yok. Yani 6-7 ay sonrasına bırakıyorsun. Bence tam da o işte bu görüşmeler devam ederken o gün için saat 12'de randevulaşılmış, ekipler belirlenmiş, görüşme yapılacak. Ama geceden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin olduğu bütün yollar kapatıldı. Bariyerlerle çevrildi. Sonrasında da işte kim oldukları belli olmayan bir ekiple işte içlerinde milletvekillerinin, yüksek disiplin kurulu üyelerinin, Kemal Bey'in avukatının olduğu bir ekip parti binasına geldi. Yanlarında bodyguardlı gibi adamlar bir tepki çekti ve o yine görüşme devam ediyordu. Saat 2'de heyetler görüşecekti. Buna gerek kalmadan, bu beklenmeden polise yazılan yazı ve emniyetin müdahalesiyle bu görüntüler ortaya çıktı. Yani bir hafta beklenebilirdi. Bir hafta 10 gün. Araya bayram girdi zaten. Bayramda ne yapılacak ki? Genel merkezin yapacağı bir şey var mı?
1: Tam orada.
5: Hiç kimsenin yapacağı
1: buyurun,
5: bir şey yok.
1: Daha, bir hafta, tam anlayamadım.
5: Bir hafta sonra
1: bir
5: olsaydı ne olacaktı yani?
1: Yani mesela Ahmet Akın örnek, mekik diplomasisi dokuyordu iki taraf arasında. Evet. İki tarafla da görüşen bir isimdi. Ve bu CHP genel merkezinden çıkış konusu da muhtemel ki herhalde gündeme gelmiştir o görüşmelerde. Valizle girenler olduğunu görmüştük ilk anda. Acaba orada Özgür Özel'den ya biz buradan zaten çıkacağız işte salı günü çıkacağız ya da bayramdan sonra çıkacağız gibi bir mesaj gönderildi mi? Yoksa hiç bunlar gönderilmeden Özgür Özel'in ekibi ne
5: Özgür
1: zaman çıkacağını
5: Bey, bunun mesajını Özgür Bey bunun mesajını açıkça verdi. Dedi ki kurultay tarihini belirle, çıkalım dedi yani. Sana teslim edelim dedi. Kurultay tarihini belirle dedi.
2: Anlamına gelmez.
5: Ama şimdi düşünün, seçilmemişsiniz. Bir mahkeme kararıyla, o mahkeme kararının ne olduğu bu kadar tartışma götürürken,

0: aykırı bir kararla seçilmediğiniz bir makama gelerek seçilmiş birini oradan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu hukuka aykırı bir mahkeme kararı ve polis zoruyla yapıyorsunuz. Ya bunu Cumhuriyet Halk Partisi tabanının, örgütünün, üyelerinin, seçmeninin kabul edebilmesi mümkün müdür? Kabul etmesi mümkün değil. Bakın ben de bugün birçok milletvekiliyle görüştüm. Kemal Bey'e yakın milletvekilleri, Kemal Bey'i destekleyen, Özgür Bey'i eleştiren milletvekilleri de görüştüm. Ama herkesin geldiği nokta şurası. Bu görüntüleri kimse dönüp kendi seçmenine gittiği şehirde anlatamaz. Bakın teker teker bazı milletvekillerinin bu yapılanın kınamaları, duruşlarını değiştirmelerinin temel sebebi budur. Yani o milletvekilleri dönüp kendi seçim bölgelerine gidecekler. O seçim bölgelerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir milletvekilinin sokakta yürümesi mümkün mü? Yürütürler mi? Mümkün değil. Bakın burada yapılması gereken şey çok basit. Kemal Bey çok basit bir şekilde kurultay tarihini açıklayacak. Ha, o arada disiplin mekanizmasını mı çalıştırıyor? Başka şey mi yapıyor?
1: Kemal
0: yapsın
1: Bey,
0: yani
1: hukuk dedi zaten.
0: Sonuçta bütün bunların hepsi hukuki denetime tabi. Hepsi hukuki denetime tabi. Ama siz mahkeme kararıyla gelip eğer bu kurultayı aylar sonrasına, yıllar sonrasına verirseniz o zaman partiyi bölersiniz, bitirirsiniz. Hele hele partinin büyük bir kısmını tasfiye girişimine kalkarsanız o zaman zaten otomatikman bölünmeyi kendiniz getirirsiniz. Ve bunun hesabını veremezsiniz. Bakın
2: o zaman bir tarih verdi mi Kılıçdaroğlu? Çok özür dilerim. Kemal... Aylar sonrasına, yıllar sonrasına verirseniz o tarihi, kurultay tarihini dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu ben kurultaya götüreceğim ama şu tarihte dedi ve aylar yıllar sonrasını mı söyledi?
0: Şimdi şunu söylüyor. Mahalleden başlayarak kurultay takvimini işletirseniz o zaman bu zaten ayları bulur, yıl sonunu bulur.
3: Ama aynı delegeyle gittiğinizde de anlamı kalmaz
1: yani
3: ki.
1: Yani mahkeme kararı var yani. Nasıl aynı delegeyle?
3: Bülent Bey mesela aynı delegeyle gittiğinizde o zaman bu mahkeme kararının bir anlamı kalır mı?
1: Mahkemenin cari bir kararı var yani.
0: O kurultaya giderken olağan takvimi çalıştıran Kemal Bey'di. İl ilçe kongrelerini yapan Kemal Bey'di. Artı İstanbul delegesi de seçimlere giremeyecek. E şimdi bu burada avantaj kimde? Kemal Bey'di. Girmesi lazım. Ama Kemal Bey şunu biliyor. Partinin, bakın partinin tabanında, örgütünde Kemal Bey'in meşruiyeti yok. Bakın hukuki mahkeme kararıyla gelirseniz orada bir meşruiyetiniz olmaz. Delegenin oyuyla gelmeniz lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyon üyesi var. Yarın bu üyelerin hepsi tamamı imza verip bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir derse Kemal Bey ne yapacak? Ne yapacak Allah aşkına? Yine mi rüşvet diyecekler, yine mi para diyecekler, yine mi baskı diyecekler?
2: Çok özür dilerim.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Yani siyasi partilerin genel başkanlarının nasıl seçileceği belli. Siz bir mahkeme kararıyla, bakın o mahkeme kararı yok hükmünde. Kendisi yok hükmünde bir karar. Böyle bir karar Türk hukuk tarihine garabet olarak geçmiştir. Göreceksiniz Yargıtay eğer temizden vazgeçilmezse, Yargıtay bu kararı bozacaktır.
2: İzninizle duyamıyorum.
0: Yüksek Seçim Kurulu bile o mahkemenin kararının hukuka aykırı olduğunu tespit etti ama inisiyatifini kullanıp bunu resmileştirmedi. Çünkü o yazı iade etti. Sen benim muhatabım değilsin dedi. Sen bana böyle bir yazı yazamazsın dedi. Benim yaptığım kongreler, kurultaylar geçerlidir dedi. Zımnen dedi. Aslında açıkça söylemesi lazımdı. Bir önceki Yüksek Seçim Kurulu bunu yapmıştı. Bakın bu Türk siyasi tarihinde 367 kararı dediniz. Belki de onu aşan bir karar olarak tarihe geçmiştir. Bunun altında, bunun arkasında olanlar da bence tarihe geçmiştir.
2: Teşekkür ederim. Aydoğan Bey buyurun sizin ekleyecekleriniz diye ya da itiraz edeceğiniz noktalar varsa şimdi, onu alayım. Bu arada eski parti meclis üyesi Bülent Yücetürk. Yanlış bilmiyorum değil mi? Lütfen
1: parti
2: yanlış söyleyin düzeltin.
0: Hayır ben parti meclis üyesi falan değilim. Hiç.
2: Değilsiniz.
0: Partide bir görevi
2: yok. Peki hiçbir görevi yok.
1: Parti delegesi
2: evet, kurultay delegesi buyurun.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti delegesi Bülent Bey de.
2: Kurultay delegesiyim dedi Bülent Bey. Ben partide bir görevim yok dedi.
1: Parti delegesi. Siz duymuyorsunuz herhalde söyledim.
2: Kulağımda kulaklık var. Bülent Bey parti delegesi misiniz?
0: Ya Aydoğan Bey bizim CHP'nin bir terminolojisi vardır. Parti delegesi diye bir delege yok.
2: Kurultay delegesi dedi. Ben de onu aktardım. Ya,
1: kurultay delegesi. Delege ne demek? Bir partinin delegesi demek yani. Kurultay delegesi. Onu sorduk. Tamam,
2: terminolojik olarak merak kendisi kurultay delegesi parti olarak nitelendiriyor.
3: Ya şöyle
1: kurultay
3: bir
1: delegesi,
3: parti delegesi,
1: delegesi,
0: delegesi var. Kurultay
3: yok,
0: delegesi
3: şöyle
0: var.
3: Bir Cumhuriyet Halk ortaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk

0: Dersindeki siyasi evet. sonuçlar üzerinden, toplumsal meşruiyet üzerinden bir tartışma yaptığında evet. o zaman hukukçu kimliğinden ziyade muhtemelen daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut pozisyonun üzerinden konuşuyordur. Ya bir pozisyon sadece, ben onu merak ettiğim için sordum. Hukuktan daha fazla siyaset ve sonuçları üzerine bir tartışma yapınca bir pozisyon ihdas etmiş oldu. Onu merak ettiğim için sordum. Şimdi anlaşıldı.
1: Başka örneklerle de görüyoruz evet. bir yandan.
2: Şimdi hocam, istersen... mahkeme kararı ortada. Bu mahkeme kararını bugüne kadar savunan bir tane ciddi hukukçu görmedim yani.
3: Ben devam edebilir miyim?
2: Bir tane tamam. ciddi hukukçu çıkıp bu karar hukuka uygundur ve verilen karar yasalara uygundur demedi.
1: Pekala. Bir hukukçumuz daha var. Aydoğan Ahak'ın. Avukatsınız. Siz de hukukçusunuz. Bir siyasi mühendislik olarak nitelendirdi Bülent Bey. Burada mesela Özgür Özel'in röportajında da çeşitli başlıklarda ele alınmış. Yani tamamıyla siyasi bir mühendisliktir ifadesini kullanıyor Özgür Özel de. Adım adım bu adımlar atılıp buraya getirildi. Kararda korkunç bir işbirliği var. Bakanlık ve CHP'yi bilenler arasında bir suçüstü hali var aslında ifadelerini kullanmış. Öyle mi? Bu karar hukuka uygun mu?
3: Şimdi Sena Hanım, biraz önce verdiğiniz bir defa grafikte AK Parti buttan kolları diye bir yazı yazıyor ki bunu AK Parti açısından kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e yönelik eleştirilerinde yolsuzluktan, rüşvetten, İstanbul'da açılan Ekrem İmamoğlu ceza davasından, yolsuzluk ceza davasından, diğer soruşturmalardan ve aslında bir takım hem Sayın Kılıçdaroğlu ve ona yakın olan isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte kurultayında parti delegelerine para dağıtıldığı, Kiptaş'tan daireler dağıtıldığı vesaire bir sürü iddialarda bulundu. Yani Kemal Bey'in de o zaman...
2: Kesinleşti mi Aydoğan Bey o yargılamalar?
3: Bülent Bey, ben sizle polemik yapmayacağım. Ben sizi saygılı bir şekilde dinledim.
2: Hayır hayır.
3: Siz de beni dinleyin, lütfen bölmeyin.
2: Var yani.
3: Lütfen bölmeyin, ben bir konuşmamı bitireyim. Bir buçuk saattir burada...
2: Bölmüyorum, onu da söyleyin
3: yalnız. Bir buçuk saattir sizi dinliyoruz. Saygı gösterdik, siz de lütfen bunu gösterin.
2: Ama masumiyet karinesi gereği haklarında ben, yargılama yani devam eden insanları kesin kararmış gibi suçlayamazsınız.
1: Peki Bülent Bey, Aydoğan Bey buyurun siz tamamlayın ama sonra interaktif gidebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok çünkü bir tartışma programındayız.
3: Yani Bülent Bey müsaade etsin de meramımızı
1: bize bir anlatalım. Siz tamamladıktan sonra Turgay Bey de hiç konuşmadı.
3: Evet,
1: daha
3: Turgay
1: ona söz
3: Bey de
1: vereceğim.
3: Bir buçuk saattir ikimiz
1: Turgay
3: de konuşmadık.
1: Bey... Bana alınmaz. Kendisi hep kodumuz. Buyurun.
3: Evet. Şimdi tabii Bülent Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi olduğu için tabii ki siyasi şapkasıyla da konuşuyor. Aynı zamanda Ankara Baro Başkan adayı sanırım. Kendisine başarılar diliyoruz. Değerli bir avukat meslektaşımız. Tabii hukukçular herkes kendi şapkasından meseleleri değerlendirecektir. Ama hukukçuların yaptığı değerlendirmeleri de eleştirirken biraz insaflı olmak lazım. Çünkü hukukçular sonuç itibariyle yaptıkları yorumları kanuni dayanak olan maddelere, mevzuata ve yargıta içtihatlarına göre Türkiye'de yaparlar. Ve tabii ki öğretide de birçok işte karşıt görüşler var. Bunları da söyleyebilirler. Bir defa şunun altını çizeyim. Yani AK Parti'miz açısından o yazıyı bir defa kabul etmek mümkün değil. AK Parti'mizde gençlik kollarında ve kadın kollarımızda da özellikle ben teşkilatlarda da uzunca süre çalıştım AK Parti teşkilatlarında. Emekte ter dağıttık. Yani o kardeşlerimizin nasıl fedakarlıkla hiçbir menfaatleri olmadan sahada nasıl çalıştıklarını fedakarlıkla Cumhuriyet Halk Partisi bugün kendi genel merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi birbirine girmişken AK Parti teşkilatları bugün 81 ilde sokaklarda milletle vatandaşlarımıza buluşmaya devam ediyor. Bunun altını bir defa çizeyim. İkinci husus, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa kendi iç meselesi. Bu ne MHP'nin ne AK Parti'nin diğer siyasi partilerin meselesi değil. Bu davaları açan 5 tane delegeye baktığımızda 5'ine Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege olan Bülent Bey gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegesi olan isimler sonuçta bu davaları açmışlar. Şimdi mahkeme hukuk düzeni önüne gelen bir dosyayı incelediğinde onun şöyle yapsın, bunun böyle yapsın demesine bakmaz. Önüne gelen hukuk hakimi, önüne gelen delillere, banka kayıtlarına, tanık ifadelerine, tüm dosyadaki delillerin tamamını inceleyerek ve tarafları dinleyerek bir karar verdi. Ne karar verdi ilk derece mahkemesi mutlak kararında?

0: Net kararı verdi. Özgür Özel ne dedi? Ya Ankara'da hakimler varmış dedi. Hukuka destek verdi, hakimlere destek verdi. Ama mutlak mutlanda istinafta karar bozulunca bu defa da Sayın Özgür Özel mahkeme kararını yok sayıyorum dedi. Yani siz eğer demokratik işleyiş içerisinde bir siyasi parti olarak ki siyasi partiler kanununun ve siyasi partilerin işleyişinde Türk hukuk sisteminde de Türk öğretisinde de ve kanunda da özellikle açıkça sayılmış, iki madde sayılmış. Demokratik esaslara bağlı kalma, parti üyeleri arasında eşitlik ilkesi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kendi iç meselesi olan durumla alakalı Sayın Özgür Özel 5 tane delegeyi toplasaydı, bir araya eski genel başkanlarıyla birlikte bir toplantı yapsaydı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çağırsaydı, belki bir uzlaşmayla o davalardan feragat edilip bugün bu tablo yaşanmazdı. Biraz önce Alişar Bey şeyden bahsetti, işte CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından bahsetti. Bu belediye başkanları mesela Burcu Köksal sanırım kendisinin parti örgütlerine karşı Özgür Özel tarafından hukukunun korunmadığından bahsediliyor. Yani kendisi Cumhuriyet Halk Partisi içinde mesela ötekileştirildiğinden bahsediyor. Hukuki çerçeveyle peki bu davaya bakarsak ne söyleyebiliriz şu an ortaya çıkan manzarada?
1: Buyurun.
0: Şunu çok açık ve net söyleyebiliriz. Bu kesin hükümsüzlükle ilgili BAM, Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar kesinleşmeden bir defa Cumhuriyet Halk Partisi şu an kurultaya gidemez. Neden? Kararın hükmünü okuduğumuzda ne diyor? 38. kurultay ve sonrasında yapılan tüm kurultayların iptaline diyor. Yani bir aslında kanuna karşı bir hile yapıldı diyor mahkeme kararı kendi içerisinde. Şimdi daha mahkeme kararı kesinleşmeden ki ihtiyati tedbir kararı kesinleşinceye kadar verilmiş. İki husus kalıyor. Yargıtay kararı kesinleşmeli. Eğer Yargıtay başvurusundan Cumhuriyet Halk Partisi temizden feragat etmezse Yargıtay'ın kararını bekleyecek. Ne kadar sürer bu?
2: Hangisi feragat edecek? Özgür Bey'in ekibi mi?
0: Kemal Bey şu an görevde olan Kemal Bey. Kemal Bey kayyum değil ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı. 13 sene genel başkanlık yapmış. 21 yıl bu partide sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş bir isme kayyum diyorlar. Bir defa
3: Kemal Bey de mi götüremez siz? Öyle efendim? Mi? Kemal Bey de mi İSS'e kurultaya götüremez? Ya, doğru mu
0: Kemal
3: anladım?
0: Bey mahkeme de, kararı, bakın, daha mahkeme kararı kesinleşmeden Kemal Bey yarın kurultay yapıyorum dese dahi o siyasi partiler kanunu mevzuatına göre ve mahkemenin emredici hükmüne göre zaten kurultaya gidemiyor. İki seçenek kalıyor.
3: Mahkeme kararı kesinleşmediği için diyorsunuz.
4: O itirazı çekmediği için.
5: Öyle bir şey yok yalnız. Siyasi partiler yasasında
0: ben bitireyim Bülent Bey. Siz görüşlerinize lütfen devam edin. Yani çünkü anlatacağımızı, meramımızı anlatamıyoruz. Kesintiye uğruyor. Şimdi Yargıtay'daki temiz başvurusunu geri çekmeden bir defa Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidemiyor. Eğer Yargıtay kararını beklerse zaten 6 ay 1 sene arasında bir vakit normal, beklemesi gerekecek. Çünkü Yargıtay dairelerinin önünde sonuçta dosyalar var. Yani buna göre biz avukat olarak bir derneğin mesela genel kurulu...
5: Bu arada Kemal Bey'in avukatları zaten feragat ettiler.
0: Tamam, feragat ettilerse eğer, ben basına böyle yansıyan bir bilgi görmedim.
2: Nasıl?
0: Ama...
2: Nasıl? Ben pardon, çok özür dilerim.
0: Yargıtay'dan... Evet, feragat diye ben bir şey duymadım basından.
2: Biz duymadık
0: böyle bir şey.
1: Bülent Bey,
2: bu işte avukatlar, yeni bilgi yayın, önemli bir haber.
0: Tabii, tabii. Evet,
1: bir de bir Bülent Bey dinleyelim, buyurun.
5: Şöyle,
0: ben bitiremedim.
5: Kemal Bey'in devam edeceksiniz. Biliyorsunuz ilk gün Özgür Bey'in avukatları temiz talebinde bulundular. Sabah saatlerinde onları azlettiler. Sonrasında Kemal Bey'in avukatları bu kez Özgür Bey'in yapmış olduğu temizden feragat ettiler. Ama bu kez Özgür Bey kendi adına o kararı temiz etti.
0: Şimdi ben devam edeyim isterseniz. Şuradan devam edeyim. Eğer Yargıtay'dan temizden bir feragat, vazgeçme durumu varsa Kemal Bey'in kurultaya gitmesi için önce kararı kesinleştirmesi lazım. Yani o hem temizden feragat dilekçesini Yargıtay'ın işleme koyup kararın da özellikle Bölge Adliye Mahkemesi'nin de kararı tebliğ ettiği için taraflara 2 hafta içinde temize gitme hakları var. Bu sürenin de geçmesi lazım. Yani temizden feragat ettiyse yaklaşık diyelim 3 hafta içerisinde karar kesinleşmiş olacak. Ama bir şeyi hukukçular tartışırken siyasetin işleyişini bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Bunu anlatayım. Siyaset

0: yapan kişiler teşkilatlarda görev veya AK Parti'de teşkilatlarda görev yapanlar veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP örgütlerinde görev alan arkadaşlar şunu çok iyi bilirler. Bir siyasi parti ki CHP'nin tüzüğüne göre Kemal Bey'in kurultaya gitmesi için bir defa köy delegeleriyle mahalle delegelerini seçmesi gerekiyor. Mahalle delegelerinin de
1: ya
0: bir
1: ya?
0: İlçe kurultayı yapıldıktan sonra siz işinize geldiği gibi hukukçu olarak değerlendirin. Ben değerlendirmemi yapıyorum.
1: Ya sen siyasette tüzüğü ben 50 defa okudum.
0: Siz CHP'nin örgütlerinde görev almadığınız için bu işleyişi bilemezsiniz. Ben bir anlatayım, bitireyim, bir bekleyin. Ondan sonra meramınıza
1: örgütlerde görev nedir? Mahalle delegelidir, ilçe delegelidir, il delegelidir, kurultay delegelidir. Hepsinde de görev aldım.
0: Görev aldınız da demek ki bu seçimlere katılmamışsınız. Bir müsaade edin anlatayım. Şimdi mahalle delegelerinden...
1: O tüzüğü ezbere bilirim ben.
0: Tamam, ezbere biliyorsunuz ama işleyişi atlıyorsunuz demek ki. Ben anlatayım. Müsaade etmeyeceksen susalım burada.
1: Ya siz
0: burada,
1: bilmiyorsunuz Bülent Bey. Ki CHP
0: sürekli araya
1: bilmiyorsunuz.
0: Giriyorsunuz ya. Biz sizinle konuşurken sizin konuşmanızı böldük mü Bülent Bey? Bir müsaade edin. Şimdi köy delegeleri ve mahalle delegelerinin bir defa ilçe kurultaylarına delege seçimi gerçekleştirmesi lazım. Bir siyasi partide ilçe kongresine veya kurultayına giderken delege seçimi yapılır. Ve o ilçe kurultaylarında, ilçe kongrelerinde genel başkan ve partinin teşkilatlardan veya örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ilçe başkanlarının da durumunu gözden geçirir. Yani o ilçe başkanıyla göreve devam edecek mi, etmeyecek mi ve ilçenin il delegeleri kimler olacak? Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilde ilçe kurultaylarını tamamlaması lazım. İl kurultaylarının tamamlaması lazım. İl kurultaylarındaki delege seçimlerinde de genel merkez delegelerini seçip genel merkez kurultayına gitmesi lazım. Yani bu yaklaşık herhalde benim tahminimce 5 ay, 6 ay veya 8 ayı bulacak bir süreç. Şimdi Sayın Özgür Özel'in açıklamasına baktığımızda efendim 40 gün içinde kurultaya gidelim diye şart koştuğu açıklama bir defa hukuken şu an imkansız
2: mümkün
0: bir durum.
2: Mümkün değil diyorsunuz.
0: Tabii ki hem hukuki durum hem de teşkilat ve örgütler açısından fiili bir durum. Hı hı. İkinci husus, bakın bu çok önemli. Bu bayramlaşmalara değindiniz. Bu bayramlaşmalar siyasi bir durum değil yani her bayramlaşmada.
2: Geçen sene bayramlaşmamıştı
0: siyasi parti. Dilediğim siyasi partiyle bayramlaşabilir.
2: Benim bildiğim kadarıyla.
0: Bayramlaşmayabilir. Bu bir tercihtir yani. Ama şunun altını çizelim. Yani işine geldiğinde hukuk var, hakimler var ama aleyhine karar verildiğinde hukuku yok sayalım. Meşru olanı gayrimeşru gösterelim.
1: Sena Hanım, Turbay Hocam'dan çok özür dileyerek bir cümle konuşmak istiyorum.
0: Demokratik işleyişi yok sayalım. Ondan sonra baktığımızda mesela bu iddialara baktığımızda ya bu CHP ile ilgili bu iddiaları ne MHP ne AK Parti dillendirmiyor. Bu iddiaları dillendirenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi içerisinde siyaset mekanizması gereğince bir akli selim, siyasetin diliyle, sağduyuyla hareket edip kendi işlerinde çözmesi gereken konuyu yani Özgür Özel çözemediği için zaten dünkü tablo yaşandı. Ha bu şunu da söyleyeyim, bu toplumu germeye veya işte seçmeni germeye yönelik bu negatif gündem bir defa seçmende kabul görmez. Seçmen pozitif gündeme bakar, onun altını da çizmiş olalım.
2: Size çok kısa bir soru sorabilir miyim? Sonra Bülent Bey size geleceğim ve Turgut Hocam beni affedin, sonra size geleceğim. Bugün MHP'li Fethi Yıldız dedi ki 28-20 seçim kanununun 21. madde 11. fıkrası mevcutken medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlere ilişkindir. Örneğin mali raporların ibrası gibi.
0: Şimdi Fethi Bey burada...
2: Bu bir itiraz kararı anladığı kadarıyla.
0: Bu sildi. Fethi Bey'in...
3: Sonra sildi yalnız Fethi Bey bunu.
0: Evet.
3: Bunu sildi Fethi Bey sonra.
2: Sildi mi bunu?
4: Evet sildi.
0: Yani bu tabii
2: neden
0: ki...
2: Neden sildi?
3: İşte yani yoruma,
0: ben bilemem onu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi sonuçta kurumsal kimliğini temsilen mi böyle bir paylaşım yaptı? Yoksa şahsi olarak, hukukçu olarak yani görüşünü söyledim bilemem. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani hem seçim hem de siyasi partiler kanunu pozitif birikim ve iyi uygulamalarla yenilenebilir. Yani iyi uygulamalar, pozitif bir birikim siyasette uygulama açısından, parti içi organların işleyişi açısından bu uygulama

0: yapmaya ancak devam ettirebilirsiniz. Elbette seçim mevzuatında varsa eksiklikler, dağınıklıklar, bunu giderilebilir. Bu da hem siyasi partiler kanunu yeni anayasayla de birlikte bence zaten tümden yenilenmesi lazım. Ama ben sadece bir madde söyleyeceğim. Bakın,
1: buyurun.
0: Siyasi Partiler Kanunu 121. madde. Ne diyor? Türk Medeni Kanunu ve Türk Dernekler Kanunu'nun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların siyasi partiler kanununa aykırı olmayan tüm hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır diyor.
1: Pekala.
0: Orada kurultayda son itibariyle kurultay bittikten sonra biz burada söyledik. Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya ve kanunlara göre bir hukuk mahkemesinin kararının icrasını görüşmesi hukuken mümkün değildir dedik. Ben baştan beri bu görüşü söyledim. Ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da aynı yönde bir karar verdi. Şimdi şunu görüyorum ben. Yani Yüksek Seçim Kurulu mesela delegelerin iradelerinin diyelim menfaat ilişkileriyle satın alındığına ilişkin tanık dinleyebilir mi? Dinleyemez. Geniş bir yargılama yapabilir mi? Ha. Yapamaz. Bu hukuku konusu. Ha, bundan siyasi partilerde eğer bir şikayet varsa bundan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak ve diğer tüm siyasi partiler bir araya gelirler. İşte milletvekilleriyle birlikte hem siyasi partiler kanununun tümden yenilenmesi ki bence infaz kanununun da tümden yenilenmesi lazım. Orada da çok büyük bir toplumsal ihtiyaç var. Özellikle bu teröristsiz Türkiye süreciyle beraber inşallah nihayete erer memleketimiz açısından. Pekala. Bu da çok büyük bir ihtiyaç.
1: Teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Siyasi partiler kanunu 121. maddede çok açık ve net şekilde Asya Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğundan
1: hakikaten
0: bahsediyor.
1: Hakikaten bu arada baktım ben de bulamadım. Silinmiş
2: diye
1: haberler
2: silinmiş,
1: var.
2: Silinmiş, bir şey merak
0: ediyorum. Bülent Bey'e gireceğim
1: sonra Turgay
0: Bey'le
1: devam edeceğim. Çok hızlı olsun, bir cümle olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partililerinin çoğunun şöyle bir sorusu oluyor. Ben de cevap veremediğim için sizin görüşünüzü merak ediyorum. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar, yani bu son karar.
0: Evet.
2: Nasıl hukuki şeyini bilmiyorum. İlk mahkemeler mi yahut da karara gerekçe olan davalar var ya, onlar sonuca bağlanmadan istinafın karar vermesi de bir eleştiri ve merak konusu. Yani ne burada, oradaki durum ne?
0: Burada hukuk hakimi ceza mahkemesinin kararını beklemeyebilir. Böyle bir bekleme
2: peki,
0: zorunlu
2: yok. Peki o delilleri incelemiş
0: ama ceza mahkemesinin zaten dosyasını isteyip onun içindeki delilleri, sanık beyanlarını mutlaka inceledi yani. Burada bir eksiklik söz konusu değildir.
2: Yani o mahkemenin dosyasını, delillerini inceleyip karar vermiş olabilir. Öyle mi anlıyor? Öyle olabilir.
0: Muhtemelen öyledir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle Bülent Bey, anladım itirazınız var. Onu alacağım ama benim de reklama gitmem gerekiyor. Marjım kalmamış. Dönelim. Sizin itiraz ettiğiniz noktaları dinleyelim. Sonra Turgay Hocam'la devam edelim. Çok kısa bir reklam sonra buradayız.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Prantec buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
2: Peki, devam ediyoruz açık ve nette konuşmaya. Şimdi Avukat Aydoğan Nahı Akın'ın açıklamalarına Bülent Bey'in itiraz edeceği bir nokta vardı. Bülent Bey, rica edeceğim çok kısa olsun, sonra tekrar gelirim size, ama Turgay Hocam'ı çok beklettim, nezaketle de bekliyor. Özür dilerim bu arada, affedin, ne olur, bir buçuk saat oldu.
3: Turgay Hocam'ın sabrı bugün iyi.
2: Çok sabırlı, her zaman çok nazik. Hemen geleceğim, buyurun hızlıca bir alayım.
3: İnşallah yarım saat konuşmaz sonra.
2: Onu da artık siz müdahale edersiniz.
4: Başka programda alacağım diyormuşum.
2: Buyurun Bülent Bey.
5: Ben Turgay Hocam'dan özür diliyorum. Hemen şu itirazı yapmak istiyorum.

0: Şimdi mahkeme kararı hukuka aykırı olsa da bir mahkeme kararı sonuçta. Ama mahkeme kararına baktığınız zaman mahkeme kararı çok açık. Ne yapıyor? 3-4 Kasım kurultayını iptal ediyor. Ondan sonra yapılan bütün kurultayları da iptal ediyor. Ve diyor ki 3-4 Kasım öncesine dönülmesine. 3-4 Kasım öncesine dönüldüğü zaman zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak il, ilçe, mahalle bütün seçimleri yaparak gelmiş olduğu bir süreç. Dolayısıyla tüzüğe göre kurultay yapmasına, kurultay kararı almasına hiçbir engel yok. Burada yani siyasi partiler yasası, tüzük buna engel. Ne siyasi partiler yasasında ne tüzükte böyle bir hüküm var. Bununla ilgili Aydoğan Bey tek bir şey bulamaz.
1: Bu kararı okuduysanız delegelerin iradeleri menfaat ilişkileriyle satın alındığına ilişkin bir iddia var ve Aydoğan mahkeme Bey, bu kararda bunu sabit görüp bu kararı vermiş. Aydoğan bu delegeleri ne yapacaksınız? Tekrar kurultaya mı sokacaksınız?
0: Kararın gerekçesi belli. Hangi kurultay delegeleriyle ilgili iddia olduğu da ceza yargılamasında devam ediyor. Üçüncü bir şey yok.
1: Dava ama siz eğer kurt kuzuyu...
0: Ya ben zaten şunu söylüyorum Aydoğan Bey. Kemal Bey bu saatten sonra ben kurultay yapıyorum 45 gün dese de kendisine bu kararı hediye edenler ona izin vermeyecekler. Bu kadar net söylüyorum.
1: Ya siz işi siyasi boyuta taşıyorsunuz ama
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bakın siyasi yani partiler yasasında da tüzükte de böyle bir hüküm yok.
1: Yani.
0: İstediği zaman partiyi kurultaya götürebilir. Buna siyasi, engel bir durum yok.
1: Bir mahkemenin tedbir kararı kesinleşmediği sürece kurultaya götüremez. Kararı okursanız çok
0: ya net zaten açık yazmış. Bakın siz Aydoğan Bey siz ben hukukçuyum diyorsanız çok açık bir şekilde HMK'da şahsi haklarla ilgili bir tedbir kararı verilemeyeceğini, karar kesinleşmeden
1: Bülent Bey siz hukukçu olduğunuzu siz hukukçuyum diyorsanız siyasi partiler
0: esasını çözen
1: 121. madde
0: davanın esasını yani. Çözecek şekilde tedbir kararı verilemeyeceğini de bilirsiniz. Türkiye'deki bütün hukukçular bunu söylüyor ya. Bütün hukukçular bunu söylüyor. Bütün hukukçular.
1: Bağırmaya devam edin.
2: Bütün hukukçular bunu söylüyor. Yani birkaç hukukçunun görüşünü dinlendirelim orada mek çıkarız.
1: Yani Bülent Bey'in dışında Türkiye'de peki. Sanki hiçbir hukukçu yokmuş gibi konuşuyor. Anlıyorum Ankara Barosu başkan adayı olmuş kendine ispat etmek istiyor ama hukukçu meslektaşlarıyla konuşurken de siyasi partiler
0: benim kendimi ispata
1: 121. maddeyi okuyup da gelseydiniz keşke bu programa. Size başarılar diledim bu arada.
0: 121 sadece boşluk halinde uygulanır diyor Aydoğan Bey. İyi oku orayı.
1: İşte boşluk var
0: sadece
1: bu konuda.
0: Sadece 121
1: boşluk
0: diyor ki.
1: Boşluk olduğu için zaten siyasi partiler.
0: Ya boşluk
1: var boşluk.
0: Türk siyasi tarihinin ilkidir bu. Böyle bir karar veremezsiniz. Ya,
1: siyasi
0: ama verdiniz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'ne de 2016 yılında açılan bir dava var. Elbette ki bu konuyla ilgili hukukçularla da bizler de meslektaşlarımızla istişare ediyoruz. Yani sonuçta. Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi değil, hukukla alakalı da önemli bir gündem. Bizim hukukçu meslektaşlarımız da
0: neyse,
1: diyor ki,
0: ben Turgay Hocam'ın
1: bu konuda Yargıtay'ın iştahı oluşturması lazım. Yani ben sizi anlıyorum, Ankara Barosu adayısınız, başarılar diliyorum. Ama bizlerle meslektaşlarınızla konuşurken daha çok nezaket sınırları içerisinde konuşursanız
0: Ankara Barosu'ndaki bütün adaylar da benim gibi düşünüyor.
1: Bir avukat meslektaşımız
0: Ankara Barosu'nun bütün adayları da benim gibi düşünüyor.
1: Yani demek ki siz hepiniz siyasi olarak düşünüyorsunuz. Ne yapayım ben yani? Ben de sizi gerçeklere ilişkin düşünmeye davet ediyorum. Sizden başka hukukçu yok mu sanki Türkiye'de Mürat Bey?
0: Her nedense yani bu kararı sizden, bir tek iktidara yakın hukukçular savunur oldu ya.
1: Ya hiç burada alakası yok.
0: Burada da oturup düşünmek gerekir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegesisiniz. Kurultay delegesisiniz ama bunu saklıyorsunuz. Hukukçu kimliğinizle çıkıyorsunuz. Altına yazdırsanız ya. Kurultay Cumhuriyet Halk Partisi delegesi diye niye yazdırmadınız?
0: Ben partinin kurultay delegesiyim diyorum ya. Bugün de bakın 3-4 Kasım'da da kurultay
1: delegesi yazmıyor sizin
0: bugün de kurultay
1: delegesinin yanında.
0: Bundan onur duyuyorum. Bakın,
1: yazın niye yazmıyorsunuz o zaman?
0: Ya oraya yaz. Ya Sena Hanım istiyorsanız yazın.
1: Bence ama yazın Cumhuriyet Halk Partisi
0: kime ne
1: yazıyorsunuzu ya?
0: Ya bu bir
1: bakın, ne onur duyduğunuz bir şey
3: peki,
1: mi yazmıyorsunuz?
3: Yani değil.
1: Sevgili Ankara Barosu Başkanı değil. Adayımız.
3: Pekala.
1: Yazın bence.
3: Pekala. Teşekkür ediyorum. Bülent Bey yazılmasını isterse yazarız. Hangi konuğumuz, hangi ünvanıyla burada anılmak isterse,
2: ne
3: yazılmak
2: demek,
3: isterse isim karjesine
2: yani?
3: O ünvanıyla.
2: Ben fırıncı olarak yazın desem yazar mısınız?
1: Fırıncılık mesleği çok önemli.
3: Fırıncı olarak değerlendireceğim.

0: Bir ama başlığımız olursa bir gün fırıncılık elbette.
1: Da var mı pasta?
2: Zaten fırıncı ondan diyor.
3: Aydoğan Bey tatmin olacaksa kurultay delegesi yazabilirsiniz.
1: Benim tatmin olmam için değil. Siz gurur duyduğunuz partinizi hani yansıtmanız açısından. Benim için
3: ben,
1: hoş yani.
4: Ben hakkınızı almak istemiyorum.
1: Ben sizin bir avukat meslektaşım.
2: Çok kritik bir konuş, çok kritik bir konuşma yapacaksınız. Bütün ortamı sakinleştirin.
0: Şimdi bütün gözler size çevrildi Turgay Hocam. Ben biraz bu tartışmalara... Nasıl, ne diyeyim de geleyim bilemedim. Buyurun söz sizde.
4: Ya tabii yani hukuki yönle ilişkin hakikaten çok farklı görüşler var.
0: Evet.
4: Ciddi ihtilaflar var. Dolayısıyla geniş kitlelerin bu ihtilaflardan anlamlı bir sonuç çıkartabilmesi için biraz daha tartışılması ama sükunetle tartışılması gerekiyor. Bir de kesinlikle son dönemde bu ihtilaflara ilişkin belki makulü temsil eden anlayışlarda siyasi partiler kanununda bu tür ihtilaflara neden olabilecek tartışmaları ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği ifade ediliyor. Burasını öyle ifade edip geçeyim ben.
0: Hukuki bir düzenleme diyorsunuz. Evet, mevcut, tartışmalı bir karar.
4: Ama mevcut düzlemde bir karar var ve karara muhatap olan aktörlerin nihayetinde bununla ilgili aksiyonlar var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. kurultay sonrası göreve gelen ve butlan sonrasında görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibinin bu kararı siyasi bulduğuna ilişkin demeçleri var, ifadeleri var. Fakat siyasi bulmasına rağmen yine hukuk içerisinde kalarak bir itiraz yolu geliştirdiği ki başından beri aslında bu davalarla ilgili bir itiraz yolunu hukuk içerisinde kalmak suretiyle geliştiriyor. Fakat aynı zamanda ikili bir perspektifle hukukun da siyasallaştırıldığına, iktidar tarafından araçsallaştırdığına dair de bir çerçeve, bir eleştiri ortaya koyuyor. Ama şu açıdan bakıldığında Özgür Özel'in özellikle grup başkanlığı ile ilgili mevcut kompozisyonu da kendi lehine sonuçlandıracak şekilde bir karar alması yine kendisine yönelik butlan kararını tanıdığını gösteriyor. Bunu da uzunca süredir zaten tartışıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde başta da ifade edildi, Alişer Bey de anlattı aslında tarafların birbirinden beklentileri ve süreç yönetimine dair. Oradaki en kritik mesele burada tarafların makul süreden ne anladığı. Şimdi Özgür Özel ve ekibi aslında makul süreden çok radikal ve hızlı bir biçimde kurultaya gitme yönünde bir beklenti içerisinde. Ama Aydoğan Bey'in söylediği gibi bunun aslında hem teknik yani mahalleden başlamak suretiyle yukarıya doğru bir delege seçimi meselesinin bir zaman alacağı hem de Yargıtay'daki sürecin tamamlanmadan ya da tamamlanmasını beklemeden aslında hangi hukuki yollara başvurulacağı ile ilgili bir çerçeve var. Evet. Dolayısıyla bunların yapılması bu zamanın da aslında belli bir süreye yayılması gerekiyor. Böyle Özgür Özel ve ekibinin kafasındaki çok kısa vadede gerçekleştirilebilecek bir şey değilmiş gibi. Onun için makul süreden kasıt, evet Özgür Özel ve ekibi açısından çok kısa bir süre. Ama Kılıçdaroğlu'nun perspektifi özellikle o videodan ve daha öncesinde bu meseleler tartışıldığında kendisine yakın gazeteciler aracılığıyla kamuoyuna deklare ettiği bazı hususlarda bu arınma meselesinin böyle kısa sürede hal yoluna koyulabileceği çok görülmüyor. Özellikle orta vadeye yayılan bir inceleme, bir tahkikat komisyonu süreciyle, marifetiyle parti içerisinde bu iddialara konu olmuş aktörleri, delege ya da farklı düzeydeki isimleri milletvekili de dahil olmak üzere bir süreçten geçirecek, bir tahkikattan geçirecek ve muhtemelen bazı isimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yollarını ayıracaktır çünkü...
0: Hocam az önce Alişer dedi ya, işte biz bazı anlatmadığı işte yolsuzlukla ilgili mesela iddialar var. Bunları da artık konuşmaya başlayabilir dedi Kemal. Bekliyor musunuz siz de böyle bir şey?
4: Bunları kendisi doğrudan zikretmese bile kendisine yakın isimler zaten uzunca bir süredir aslında ekranlarda bunu çok açık bir biçimde ifade ediyorlar. Hatta dün de yine Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Habertürk ekranlarında meselenin farklı boyutlarına ilişkin çok ayrıntılı bilgiler verdi. Bugün de yine özellikle Ali Haydar Bey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki bütçe kalemlerinin nereye nasıl harcandığı ile ilgili yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bugün bir takım açıklamaları var ve özellikle hem konvansiyonel hem sosyal medyada yayılıyor. Yani bazı medya mensuplarının ya da medya organlarının tırnak içerisinde fonlandığına dair bir şey var. Yani buradan
2: hocam,
4: başlamak
2: çok, çok
4: suretiyle...
2: Çok özür dilerim. Yani haddimi aşacağım ama lafınızı burada kesmek zorundayım. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip Özgür Özel'in geldiği zaman da bu çok konuşuldu.
4: Evet.
2: Ben buradan bir çağrı yapıyorum. Siyasetçiler bu işi böyle ortada bırakmasın.
4: Kesinlikle.
2: Kim ne para aldıysa hemen açıklasınlar. Bakın bunu yıllardır söylüyorum. Yani çünkü çok ayıp oluyor. Yani biz gazetecileri hepimiz böyle zan altında bırakıyorlar. Evet. Sözünüzü bunun için kesin çağrımdır. Kim ne para aldıysa, hangi kurum, hangi gazeteci lütfen açıklasınlar. Biz de tanıyalım, biz de bilelim. Kusura bakmayın.
5: Açıklamıyorlarsa o da bir şantajdır.
2: Açıklamıyorlarsa ayıptır yani. Bu evet. kadar laf ediyor siyasetçiler. Lütfen bunu açıklasınlar. O da bir
4: şantajdır. Sena Hanım'ın hani sorusuna istinaden bu arınma biliyorum, meselesinde buradan başlamak suretiyle...
5: Kesinlikle bence
4: bir hat,
5: de.
4: Aynen bir oradan başlasın.
5: Kesinlikle.
4: Muhtemelen zaten yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimler uzunca bir süredir ekranlarda aslında... Antalya, Uşak gibi meseleler üzerinden ya da iddianameye yansıyan ya da yeni delillerle, yeni ifadelerle açılan hatta da bir güzergah oluşturmaya çalışıyorlar. Yani kendi zihinlerinde aslında iki tane yol var. Bir tanesi parti içerisindeki elit sirkülasyonunu ya da kompozisyonunu kendi lehine çevirmek için arınma sürecini olabildiğince didiklemek ve bunun farklı alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset finansmanının nasıl operasyonel bir şeye dönüştüğünü anlatmak ve yapabiliyorlarsa belgeleriyle ortaya koymak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki elit dağılımını da belirleyecek bir şeydir. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kararı sonrasında göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki o elit kompozisyonunu belki sayısal olarak anlamlandıramıyoruz. Bugün okuyamıyoruz. Ama yarın bu arınma süreci parti içerisinde bir karşılık bulursa muhtemelen o pozisyonlar Kılıçdaroğlu lehine şekillenebilir. Bir örnek vereyim, çok iyi de bir örnektir. Demokrat Parti'de farklı 1950 ve sonrasındaki hikayesinde bakanlıklar yapmış bir isim Samet Ağaoğlu. Evet. 14 Mayıs 1950 seçimlerinin bir ay öncesinde günlüklerine şu notu düşüyor. Aramayan dostlar aramaya başladılar. Şimdi Cemil Koçak bu günlükleri hazırlarken bu notun altına şunu düşüyor. Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 seçimlerinde seçimi kazanacağını gösteren en iyi cümle budur. Şunu kastediyorum. Nevzat Bey size başta böyle detaylandırırken hatta Mahir Bey'e sordu. Kimler aradı? Kim? Yani bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bugün bunu çok kalın hatlarla görüyoruz. Ama yarın Kemal Kılıçdaroğlu bu arınma sürecini partide bir hikaye üzerinden inşa edebilirse muhtemelen o hattın destekçileri çok fazla olabilir. Siyaseten burada pragmatik nedenlerle konumlanacaklar da olacaktır. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu gücünü çok daha farklı satıhlara eğebilirse. İkinci bir mesele şu. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin önünde bir meydan okuma daha var. O da seçmen düzeyinde, yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni düzeyinde bu arınmanın ikna edici bir biçimde anlatılıp anlatılmayacağı. Bu bence önemli bir mesele. Neden önemli bir mesele? Özellikle önümüzdeki seçimlerde hem parlamento temsili hem de cumhurbaşkanlığında çıkartacakları adayı ikna edici bir biçimde iktidara karşı konumlandırırken bu arınma sürecini başarılı bir biçimde atlatmaları gerekiyor. Eğer bunu parti içerisinde zaten başarılı bir biçimde yapamazlarsa seçmen düzeyinde de bir karşılık bulamayabilirler. Bugün mesela şuna da katılmıyorum tabii, yani sosyal medyadaki bir takım söylemler üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tırnak içerisinde neredeyse değil artık işbirlikçi ilan edip tırnak içerisinde rejimle aynı hizada konumlandıranların bir karşılığı var mı seçmen düzeyinde? Şu an için olduğu kanaatindeyim. Yani ciddi bir kızgınlık var. Onu bir bölen olarak görüyorlar. Hmm. Ama yarın bu arınma meselesi parti içerisinde bir karşılık bulursa seçmen düzeyinde de bir karşılık bulabilir. Şimdi bu hattı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ve ekibinin nasıl yöneteceği ve ne kadar süreye yayacağı meselesi önemli. Ama Özgür Özel'in ben uzunca bir süredir vesayet altında bir genel başkanlık yaptığı kanaatindeydim. Buradaki mesela süreç yönetiminde de bu kanaatim pekişti. Neden derseniz ki bununla ilgili belki Nevzat Bey'in, Alişer Bey'in daha iyi kulisleri olabilir. İlk geldiği anda aldığı aksiyon, kararı tanıması, konuşması, konuşmaya yönelik bir çaba içerisinde olması Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve kendisine tebligat ulaştığında ne yapacağı ile ilgili kararının biraz daha o kararı kabul etmek ve genel merkezden ayrılmak üzere olduğu ama kendisine etki eden aktörler üzerinden bu kararın değiştiği ve radikal bir tutuma dönüştüğü.
0: Kimi yani, kastediyorsunuz? İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu mu kastediyorsunuz?
4: Başından beri öyle. Yani o İmamoğlu ve aslında değişim sürecini domine eden aktör İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu'nun değişim sonrasında genel başkanlıkta Özgür Özel'in ne zaman öne çıktıysa ya da ne zaman ayrıştıysa, pozitif ayrıştıysa o zaman da bir müdahale oldu. Sadece şimdi, kararlarda değil. İki tane örnek vereyim. Çok önemli.
0: Buyurun.
4: Bir tanesi Hatırlayalım, Özgür Özel normalleşme tartışmaları yapıldığında biz bu ekranlarda Özgür Özel'in muhafazakar seçmende de karşılık bulabildiğini

0: geçebileceği ve yerel seçimlerde aldığı oyla Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında onu zorlayacak, hatta yenebilecek bir aktör olduğu tartışmasını yaptık, yapıldı. Ama Özgür Özel o normalleşme tartışmalarını yaptığında yine onun o pozitif ayrışmasına mukavemet eden aktörler oldu. Ekranlarda yazdılar, köşelerinde yazdılar, konuştular ve onu bir şeye icbar ettiler. O geri çekildi. MHP ile ilgili çok kırıcı bir söz söyledi, geri çekildi. İkincisi, Özgür Özel yine benzer bir karar aşamasındayken, hatırlayın Cumhurbaşkanı kim olacak diye bir tartışma yapılıyordu. Dün gibi hatırlıyorum, Ali Mahir Başarır Özgür Özel'in ismini zikretti.
1: Evet.
0: Hiç tartıştırmadılar. Hiç tartıştırmadılar. Üçüncü, bu pekiştirmesi için söylüyorum, üçüncü somut gösterge. Özgür Özel hep şunu söyledi: biz Cumhurbaşkanlığı için aday tartışmıyoruz, bu bizim için çok erken. Elimde iki tane önemli aktör var. Birisi Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama o aşamada Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin kendisini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dikte ettiği ve adaylık noktasında Özgür Özel'i kendisine açıklamaya icbar ettiği ile ilgili bir tartışma var. Neden henüz seçim satımı haline girmemişken bir Cumhurbaşkanı adayı ilan edilir ve hatta kamuoyu araştırmaları Mansur Yavaş lehine iken, Mansur Yavaş'ın o zamanki açıklamalarını hatırlayalım, böyle bir süreç yönetimine baktığımızda Özgür Özel'in vesayet altında bir genel başkan olduğu tezini, argümanını, ki benim argümanım, pekiştiren çok somut gösterge var. Bence bu süreç yönetiminde, yani isim isim takip ettiğim, özellikle başından beri Özgür Özel'in bu pozisyon almasına isim isim takip ettiğim yine aynı isimler, aynı medya mensupları, aynı akademisyenler, Özgür Özel'in çok yumuşak tavır aldığı, bu butlan kararını radikal bir biçimde reddetmesi gerektiğini, sokak ya da başka birçok enstrümanı kullanmak suretiyle buna mukavemet etmesi gerektiğini söylediler. Yani o ne zaman farklı bir karar alma yönünde bir eğilim gösterse, o kararı, o eğilimi, o pozisyonu boğmaya dönük çok ciddi bir şey var, çaba var. Bunu da görmezden gelmememiz
2: Peki,
0: gerekiyor.
2: Bunu birazdan konuşalım, hatta açalım. Çünkü Özgür Özel diyor ki, verdiği T24 röportajında kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ve yakındaki ekipten İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifi gelip gelmediği iddialarına şunu söylüyor: bu süre zarfında bunu duymadım ama görüşürsek Kemal Bey'in bunu söyleyeceğini söyleyenler var ifadesini kullanıyor. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapiste yatmayı tercih ederim. Kimseyi satmadım, hiçbir arkadaşımı satmadım ifade ederim. Birazdan bunu açarız, Ankara'ya da sorarız ama benim size sormak istediğim bir şey var hocam. Şöyle, Özgür Özel yine aynı röportajda diyor ki, butlan kararını okudukça işin içinde korkunç bir işbirliği var. Bilmeyenin yakalayamayacağı detaylar ve bir suçüstü hali var. Bakanlık ve CHP'yi bilenler bunu anlar diyor. Dolayısıyla CHP'nin kurultayına butlan kararı veriyorlar tedbirli ama aynısında İstanbul İl Kongresi var, tedbir koymuyorlar diye uzunca süreci anlatıyor. Dolayısıyla burada bir işbirliği var diyor CHP'yi bilenler ve bakanlık arasında. Bugün Ömer Çelik dedi ki, açabilir miyiz arkadaşlar o açıklamaları? Özgür Özel siyasi yetersizliğini örtbas etme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız, haddini aşan siyasi bir üslup takip ediyor. Siyasi eşkıyalığa izin vermeyiz, sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Çatışma bizde değil, bizimle değil, CHP'lilerin kendi içinde.
0: Tam dediğim yere Özgür Özel geldi ya da getirildi. Şunu kastediyordum: Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir, yani bu butlan meselesi gündeme geldiği andan itibaren, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede ifade vermek suretiyle bir pozisyona icbar eden birçok aynı ekip, yani o benim takip ettiğim ekip farklı alanlarda, medya, akademi vesaire, onlar yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu ötekileştirme ve zamanla onu bir işbirlikçiye dönüştürmek için çok ciddi çaba sarf ettiler. Bugün aslında Özgür Özel'in söylediği, yani bakanlık ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ilişki ve bu, o meale, o anlama gelebilecek birçok açıklama, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini tırnak içerisinde iktidarla, rejimle, ki rejimi bilerek tabii kullanıyorlar, işbirliği içerisinde gösteriyorlar. Yani bu şu anlama geliyor: bunu seçmen düzeyinde ikna edici bir biçimde anlatabilirsek, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği ya da farklı bir çatı altında siyaset yapabilme imkanı söz konusu olmaz. Tek soru soracağım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şans verilse, Cumhurbaşkanı adayı olsa, karşısında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsa, yenmek ister mi, istemez mi? Yenmek istedi. 2023 14 Mayıs 28 Mayıs'ta %48 çok önemli bir başarıydı. Altılı masa gibi Türkiye'nin farklı siyasi eğilimlerini bir araya getirdi. HDP'yi fiili olarak bu masaya dahil etti. O zaman Kılıçdaroğlu övülüyordu. Ya Kılıçdaroğlu açısından

0: ekibinin bunu da anlatması gerekiyor. Bunu anlatmak tabii kendileri açısından inanılmaz bir şey. Şöyle diyelim, ben 14 Mayıs seçimleri öncesinde de buradaydım. 14 Mayıs günü de buradaydım. Dün gibi hatırlıyorum, 28 Mayıs günü de buradaydım. Ama özellikle 14 Mayıs öncesinde birçok isim, ki o zaman zaten Kılıçdaroğlu'na yakın, böyle bir ayrım da yok. O zaman böyle karşılıklı konuşuyorduk. Yani onların Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğini iktidarla anlaşarak başka bir için, bir şey için Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon yapmaya tercih ettikleri meselesini ben hani çok zihnimde anlamlandıramıyorum, ama böyle bir şey var. Bunu anlatacak da kendileri. Ya bunu anlatabilirlerse oradaki elit dağılımı belki kendileri lehine şekillenecek, ama bu işbirlikçilik meselesi hiç bitmez. Cemil Koçakoca, son atıfla bitireyim. Demokrat Parti, tek parti, ikinci parti bununla ilgili çok çalışmalar yapar. Bugün sosyal medyasında yazmış. Çok önemli bir tarih. 1947-48. Demokrat Parti henüz iktidar değil. Kendi içerisinde çok ciddi Cumhuriyet Halk Partisi ile tartışmalar ortaya çıkıyor. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'yi uzlaştırmaya çalışıyor. Ortamı biraz sakinleştirmek için. Demokrat Parti içerisinden bir ekip, işte Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı gibi, Adnan Menderes ve Celal Bayar'ın Cumhuriyet Halk Partililerle görüştüğü için onları işbirlikçi olarak suçluyor. Bu işbirlikçilik meselesi hani bizim demokrasi tarihimiz içerisinde içkin bir şey. Onun için bunu biraz anlatarak açmaları gerekiyor. Ama sonrasında Demokrat Parti kesintisiz iktidar oluyor.
1: Teşekkürler. Şimdi az önce vesayet altında başkanlık Özgür Özel'e ilişkin bu tarz iddialar, yaklaşımlar var dedi Turgay Hoca. Mesela tebligat kararı ve çıkışı. Mesela burada da Özgür Özel diyor ki bana böyle bir şey söylenmedi ama İmamoğlu'nu bırak birlikte yol yürüyelim, Kemal Bey bunu söyleyebilir buluşursak, böyle iddialar var. Bunu ben de duyuyorum. Çok çirkin bir teklif. 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim.
2: Şimdi aslında demek ki Turgay Hoca sabrettiğinde çok güzel bir yol açıyor. Biz de orada uzlaşabiliyoruz. Evet. Bundan sonra
1: teşekkür ederiz Turgay
2: Hoca. Saatten aşağı bence söz vermemek lazım. İşin esprisi şu, yayıncılıkta oluyor bu işler.
1: Bak o şimdi, kadar nazik ki Turgay Hocam. Yine sana bir şey söylemedim.
2: Şimdi şöyle, yok o konuda
1: çok teşekkür ederiz.
2: Yani Sayın Özel bunu ifade ettiğinde, biraz önce Sayın Mustafa Balbay'ın, CHP İzmir eski milletvekili meslektaşımızın bir demeci geldi. Tam da hocanın o bahsettiği, eğer yeni bir kitle oluşacaksa, yani yeni bir parti oluşacaksa, büyük bir ihtimalle bunun da bir strateji olduğu, yani ben öyle okuyorum. Ne diyor Sayın Balbay? İmamoğlu tutuklandıktan kısa bir süre sonra CHP genel merkezine geldiği söylenmişti sıranın. Mutlak buttan o günlerde gündeme gelmişti CHP için. CHP Genel Merkezi buna önlem olarak hemen acil olağanüstü kurultay istemişti. O zaman diliminde Mart ayı sonunda Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Kemal Bey İmamoğlu ile görüşüp Özgür Özel dışında bir planlama önerdi. İmamoğlu ise benim genel başkanım Özgür Özel'dir dedi. Şimdi biz bu ikisini aynı günde görüyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi ben çok açık net söyleyeyim. Yani şimdi Erdem'de var onlar. Kemal Bey şimdi zaten partinin birçok il başkanlıklarının Facebook hesaplarına el koyuyor. Ve il başkanlıkları, benim elimde sadece iki il başkanlığı vardı. Balıkesir ile Ankara biraz önce açıklama yaptılar. Dediler ki genel merkez Facebook hesaplarımıza el koydu. Bizim yeni hesaplarımız budur. Bu mücadeleyi buradan sürdüreceğiz. İki, biraz önce bayramlaşmayı konuştuğunuzda AK Parti'de şöyle bir bilgi var. Resul Kurt bizim Adıyaman milletvekili, onun başkanlığında bir heyet CHP'ye gidecek. CHP'den de bir heyet gelip Hüseyin Yayman başkanlık edecek AK Parti'de. Onunla o bayramlaşma yapacaklar. Fakat çok açık net bir şey.
1: AK Parti'den gelen bilgi bu sana. Doğru mu anlıyorum?
2: Tabii, evet.
1: CHP'den daha bir bilgi gelmedi.
2: Fakat başka bir şey var. O da şu. Belki esas tartışacağımız mesele. Şimdi 1 Temmuz'da Ankara'da bir duruşma daha var. Ankara 26. Ceza Mahkemesi'nde bir duruşma var. O duruşmada aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik'in de olduğu 12 isim hakkında 38. olan kurultayda oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla siyasi yasak talep ediliyor. Bunu niye ifade ediyorum? Şimdi ben buna katılıyorum. Yani
3: neden talep ediliyor Nevzat Bey?
2: Söyledim.
3: İstanbul'daki kurultay.
2: Suçlamaya olan kurultayda oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla. Şimdi Yargıtay'a baktım ben, Yargıtay'da halen Sayın Özgür Özel Genel Başkan olarak duruyor. Bunların hepsini niye ifade ediyorum? Şimdi benim görüşüm, ben hukukçu falan değilim.

0: yani hukukçuların kavgalarını görünce de mesleğimizin iyi olduğunu düşünenlerdenim, onu da söyleyeyim. Şimdi biz şöyle söyleniyor.
1: Karşılıklı konuşuyoruz
2: da. İki hukukçu yani görüşüyor.
1: Bazen gazetecilerin de o kadar sert tartışmalarını görüyoruz ki vallahi iyi ki de
0: ya hocam,
1: hukukçu olmuşuz diyoruz bazen.
0: Yumuşatayım dedim ortamı, yani. Orada da yumuşatamadık. Şöyle, benim kendi kanaatim...
2: Biz de iyi tartışırız gazeteciler olarak, evet, ama evet, hukukçular da iyi tartışıyormuş, tabii, onu da öğrendik.
0: Şimdi
2: buyurun.
0: Benim kanaatim şu, benim gördüğüm, hukukçuların ifade ettiği kararla ilgili şey söylemem. Mevcut durumla ilgili Yargıtay kısmı bitmeden... Bu kararın bittiğini söyleme şansımız yok.
2: Çok teşekkür ederim. Bu başlığı açacaktım. Neden? Bugün
1: bu
2: gün ortasında
1: şey.
2: Profesör Doktor Selami Kuram, kendisi de bir hukukçu, konuğumuz evet. oldu. Ve ona bunu sorduk. Ya, bu üst mahkemeden döner mi, dönebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bu dışlanacak bir ihtimal değil anlaşılan o ki. Teorik olarak bunun mümkün olduğunu, Yargıtay'ın yani, kararının... beklenmesi gerektiğini, üst mahkemeden çıkacak kararı o da işaret etti.
0: Şöyle işaret...
2: Yani olur demedi ama teorik olarak
0: Sena,
2: mümkün
0: zaten
2: dedi.
0: Zaten şöyle, şimdi Yargıtay'ın kararı bozma ihtimali var.
1: Tabii.
0: Kesinleşme beklemeden
1: İki ihtimal
0: şimdi
1: de var.
0: Kurultay'ın yapılıp yapılmayacağı meselesi çok tartışılıyor. Yargıtay onamadan, temiz süreci bitmeden yapılacak bir kurultayın CHP'yi geri dönecek bir mekanizmaya sürüp sürmeyeceği tartışılıyor. Olur da, olur da diyelim ki parti yönetimi şerhten vazgeçti. Bu sefer de temsil yetkisini kötüye kullanma ile ilgili bir tartışma çıkıyor. Ben işin hukuksal boyutuna girmiyorum. Ama anladığım şey şu. İşin siyasi boyutunu tartışayım. Sayın Kılıçdaroğlu anladığım kadarıyla büyük ihtimalle bu ahlaki kısmı özellikle çok vurgulayacak.
3: Arınma. Ve biraz... arınma meselesi.
1: Ama ahlaki arınmayı da açmak lazım.
0: Tamam, önce ahlaki kısmı vurgulayacak. Ve CHP'de ısrarla ve ısrarla bu terimi bir oturtacak. Onun üzerine bir arınma meselesini gündeme getirecek ve ben esas kırılmanın, eğer bir uzlaşı olup olmama noktasındaki esas kırılmanın da burada yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle şöyle bir yola gidecek. Yakın çevresinin ifade ettiği, kendisinin de zaman zaman yakın çevresine söylediği şey, yani bu insanlar gitsinler, atlansınlar, gelsinler. Şimdi böyle bir yaklaşımı Sayın Özgür Özel ve ekibinin kabul etme şansının olmadığını biliyoruz. Niye olmadığını biliyoruz? Çünkü bir kesim aklanarak gelsinler cümlesini kullanırken diğer kesim operasyonların siyasi olduğuna inanıyor. Ve dolayısıyla da bu siyasi olma noktasında böyle bir şeyin mümkün olmayacağını düşünüyorlar. Fakat geldiğimiz noktada benim ikinci görüşümde çok açık söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun İhraç mekanizmalarını, disiplin mekanizmalarını çok katı uygulayacağını ve parti içerisinde Özgür Özel ve ekibinin de eğer bir ayrılma olacaksa, tırnak içinde kullanarak bunu söylüyorum, bir mağduriyet oluşturarak tabii. bu noktaya geleceklerini düşünüyorum.
3: Yani şu çok net, yani biz çıkıp gitmeyeceğiz, bizi kovsun diyorlar.
0: Tam onu söyleyeceğim
3: mesela.
0: Zaten
3: gidişatı oraya
2: gidiyor. Ne demek? Çok özür dilerim, anlayamadım, duyamadım.
3: Bence değişimciler, yani Özgür Özel ve ekibinin şu an yaptığı, hani siyaseten de yapmaya çalıştığı, bırakıp partiye gidip yeni partiye geçmek değil ama Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bizi kovsun. Öyle
2: İhraç
3: gideriz.
2: Etsin.
3: İhraç etsinler yani. Bir mağduriyet üzerinden siyasette böyle devam etmek için bunu yapıyorlar. Bence süreç ona olsun. Yani şimdi zaten şey kabul edebilir mi? Onun için o SMS'i okuttum. Yani kalkıyorsun genel merkezin, öyle tamam karar öyle böyle ama genel merkezin attığı SMS mesajına diyorsun ki butlancıların mesajı.
0: Hayır, ben de o Facebook'lar da aynısı.
3: Yani gibi ya, yani hani pek çok şeyde karşı karşıya gelecekler ve bekliyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu...
1: Bu partiler içinde ötekileştirici bir dil oluşuyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
3: Ve işte burada... Kemal Kılıçdaroğlu onları tast göndersin, işte
1: üzücü,
3: atılsın, o süreç başlasın
1: yani,
3: diye şey yapılan kavgayla ayrılmak istiyorlar. Yani çünkü siyaseti bunun üzerine yapacaklar. İşbirlikçi bizi kovdu diyecekler. İşte butlan bizi kovdu diyecekler. Böyle bir siyaset yapacaklar. Onun için çok sürecek bu kavga ve tartışma.
0: Peki orada...
3: Ve hoş olmayacak. Yani
0: orada ben herkes ikiye bölünmeyi beklerken ben CHP'nin üçe bölünme ihtimalini de görüyorum. O da şu. Şimdi bir kesim, dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kesim de milletvekilleri de bu polis meselesinden, kurultay meselesinden hoşnut olmadıklarını ifade ediyorlar. Böyle bir üçüncü yolcu ekip de var.
3: Ama onlar CHP içinde kalır.
0: Ya işte kalır ama şimdi şöyle kalır.
3: Zaten CHP içinde muhalefet hep vardır. O gene biraz Kemal Kılıçdaroğlu onları ikna edebilir.
0: Ha, edebilirse şimdi...
3: Vallahi günün sonunda bence hani tartışacaksak Kingmaker Mansur Yavaş.
0: Ya o ayrı bir şey ama ben gördüğüm şeyi söyleyeyim. Bu CHP'de şöyle bir noktaya doğru geliyor. Şimdi Kemal Bey'i suçlayanlar, yani biz sokaktayız, sokağı görüyoruz. Kemal Bey'i suçlayanlar diyorlar ki Kemal Bey'in iktidar olma gibi bir derdi yok. parti iktidar gibi yapma gibi bir derdi yok. Dolayısıyla da genel başkanlığı alıp partiyi dizayn etmek istiyor. Şimdi onların suçlaması bu. Kemal Bey'in yakın çevresinin suçlamasıysa, ya kardeşim parti zaten kirlendi, tamamıyla elden gidiyor, kurtarabildiğimiz kadar kurtaralım tarzı bir yaklaşım. Bu iki anlayışın bu saatten sonra uzlaşma ihtimalini ben çok açık ve net görmüyorum.
2: Yeni bir parti oluşumu mu bekliyorsunuz?
1: Buraya size bir ek başlık açayım. Yarın itibariyle Sayın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelse, eski genel başkanlarını davet etseler, siyasette uzlaşmacı dil ve diyalog çok önemlidir demokrasinin işlevişi açısından. Ve 5 delegeyi de bir araya gelip yarın sabah itibariyle karar kesinleşmediyse bir uzlaşma çıkarıp bu davalar geri çekilse.
0: Çıkaramaz.
1: Niye Sayın Özgür Özel bununla ilgili mesela çaba göstermiyor?
0: Onun muhatabı Ankara'da da şöyle.
1: Hayır, şimdi hayır, şöyle tamam. Davalar geri çekilse bu karar da düşüyor tamam, ona
0: şöyle,
1: bakarsanız.
0: O öyle yani. Bir şeyin olmayacağı şöyle. Ha. Ben ilk gün yazdım bunu.
1: Şimdi CHP'de, yani bunu yapmak için de bir çaba sarf etmedi.
0: CHP'de mesela Hikmet Çetin bugün hasta. Allah şifa versin hastanede.
1: Geçmiş
0: olsun. İşte Karayalçın var. Önder Sağ vardı, o vardı, bu vardı. Şimdi bunlar zaman zaman CHP krizlerinde
2: devreye giren isimler. Ha, nedenle sordum acaba akillerdi. Ama var mı diye
0: bu isimler bugün taraf.
2: Ankara'ya.
0: Şimdi bunu unutmamak lazım. Yani bu isimler bugün taraf. Dolayısıyla da şimdi CHP içerisinde taraf olmayan insan sayısı çok az. Yani bu bahsettiğimiz noktayı getirebilecek insan sayısı çok az.
1: Emzat Bey hatırlar mısınız? 2000 yılında Önder Sav'ın imzasıyla, Deniz Baykal'ın talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi tüm il ve ilçe örgütlerine yolsuzlukla mücadele konusunda yolsuzluğa bulaşan varsa derhal istifa etsin, yoksa biz parti disiplin mekanizmasını işleteceğiz demişlerdi. Bu dün itibariyle baktığımızda Önder Sav tam tersi bir duruş sergiliyor.
0: Ya Önder Sav,
1: hatırlıyorsunuz değil mi 2000 yılındaki?
0: Önder Sav meselesi çok tartışıyor bu Özgür Bey'e gelen tebligat meselesinde de ama benim söylemeye
1: çalıştığım
0: şey şu. CHP içerisinde eğer bu ihraç mekanizması çalışacaksa şimdi temel olarak Kemal Bey'in itiraz ettiği bu arınmanın en büyük muhatabı Sayın İmamoğlu ve içeride bulunan bir kısım insan. Şimdi dolayısıyla şimdi Kemal Bey o insanlara suçludur diyemez çünkü mahkeme kararı yok. Hala bu insanlar yargılanıyorlar. Peki bir taraftan da ben parti kirlendi arındıracağım diyen bir Kılıçdaroğlu var. Dolayısıyla da büyük ihtimalle formülü öyle işletecek. Bu formül işletilmeye başladığı andan itibaren büyük ihtimalle bu karar da kesinleşirse, Yargıtay kararı kesinleşirse CHP'de Özgür Özel'in liderliğindeki ekip büyük bir ihtimalle imza toplamaya başlayacak ve bence esas kavga orada çıkacak. Kemal Bey de bu imzaları büyük ihtimalle engellemeye çalışacak. Ve orada
3: kurultay için imza mı diyorsun?
0: Orada yani belli işte yönetimler alınacak vesaire falan. Orada tam Ali Şer'in bahsettiği ya biz partiden gönderiliyoruz algısı çıkabilir. Ama
1: imza toplasa kurultaya gidebiliyor mu şu an?
0: Şu an olmuyor.
1: Gidemiyor yani.
0: Tam ben şu
1: bir
0: an
1: de böyle bir durum var.
0: Yargıtay kararı kesinleşirse.
1: Ha, kesinleşirse evet.
0: Şimdi o nedenle hani çok açık net konuşmak lazım. Yani biz CHP içerisinde bu saatten sonra hani bir uzlaşı ben onu bilmiyorum. Fakat iki sorunun cevabının verilmesi gerekiyor. Bir, milletvekillerinin ağırlık noktası nerede duracak? Kemal Bey'den yana mı, Özgür Bey'den mi yana duracak? İki, yani çok açık ve net konuşmak gerekiyor. Şu an Kemal Bey'in siyasi tavrı, yani halk desteğinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kadar olmadığını ifade etmek lazım.
2: Pekala.
0: Açık. Ha, bu açık. Şimdi ama son cümle. Bütün bunlar yaşanırken bence biraz önce ifade edilen bir şey var. Şimdi Bursa'ya baktım ben. Orhan Sarıbal. Bugün halk evlerinden ihraç edildi. Bursa teşkilatı gelirsen seni çalıştırmayız dedi. Bence esas olarak kopukluk o teşkilat yapısı içerisinde, örgüt yapısı içerisinde şu an zaten karşımızda. Yani biz CHP bölünüyor mu, bölünmüyor mu tartışmaları yaşıyoruz. Uzlaşı olabilir mi, olamaz mı tartışmaları yaşıyoruz ama zaten il teşkilatları, ilçe teşkilatlarının açıklamaları kendi içinde başka bir noktaya geldi. Ben buradan çok açık söyleyeyim. İlk gün gerçekten CHP bunu bir fırsata çevirirse buradan iktidara yürüyebilir algısı vardı bende. Yani dedim ki herhalde bu kurumsal hafıza belli bir noktaya getirebilir. Derler ki ya tamam biz anlaşıyoruz. Vatandaşa da derler ki ya biz bir umut. Peki. Ama gördüğümüz o değil. Çok açık net söyleyeyim. Yani CHP içerisinde iki partinin çıkma ihtimali çok yüksek. CHP ve Özgür Özel'ciler Umarım başka bir ekipte üçüncü bir yolu kurmaz.
2: Teşekkürler. Bir Ankara'ya gideyim bu Yargıtay konusunu çünkü merak ediyorum. Bugün de çok konuştuk. Acaba...

0: Acaba Yargıtay'dan nasıl bir karar çıkar diye Bülent Bey bir bu yani Yargıtay'dan bu karar döner mi? Eğer Yargıtay zaten başlı başına Yargıtay'a sürecin intikal etmiş olması süreci uzatıyorsa nasıl olacak da Kılıçdaroğlu bu süre aralığında 45 günde kurultaya götürebilecek? Zaten Yargıtay'ın kararı aylar alabilir deniyor.
1: Şimdi Sena Hanım, belki söyleyeceklerim çelişki gibi gelebilir ama Yargıtay bu kararı %100 bozacak bir kez. Çünkü Yargıtay'ın içtihatları var. Yani şahsi haklar konusunda tedbir kararı veremezsin. Şahsi haklar konusunda karar kesinleşmeden karar uygulayamazsın. Bunlar Yargıtay'ın yerleşik içtihatları. İkincisi, bu mutlak butlan. Ya hukukta mutlak butlanın uygulandığı yerler vardır ama bu siyasi partiler yasası değildir. Peki burada niye mutlak butlana gittiler? Çünkü orada 1 aylık ve 3 aylık süreler var. Yani kurultay delegeleri, kurultaya katılanlar 1 ay içerisinde, kurultaya katılmayanlar da 3 ay içerisinde itiraz etme hakları vardı. O süreler geçtiği için, yani bunu siyasi partiler yasası üzerinden, Yüksek Seçim Kurulu seçim hukuku üzerinden söylemiyorum. Velev ki genel hükümlere geldik, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu'na geldik. Orada da kesin süreler var. 1 ay, 3 ay. Onlar aşıldığı için tek bir yol var. Eğer mutlak butlan söz konusu olursa süre aranmaz diyor. O yüzden mutlak butlana gittiler. Ama bakın, Yargıtay'ın bu kararı onaması falan mümkün değil. Fakat Yargıtay bu kararı bozduğu zaman bu karar dönüp İstinaf Mahkemesi'ne gelecek. Şimdi İstinaf Mahkemesi bu kararda direnirse ne olacak? Tekrar süreç uzayacak.
2: Evet.
1: O yüzden ben diyorum ki, ya mahkeme kapılarında CHP'nin siyasetini mahkeme kapılarında mahkemelerin verecekleri kararlar üzerinden okumayalım. Buradan bir beklentiye girmeyelim. O yüzden diyorum ki bu kararı kesinleştirelim. Dönelim, tüzük neyi emrediyorsa onu yapalım. Bakın, tüzük neyi emrediyorsa onu yapalım derken de şunu biliyorum. Bugün Kemal Bey ve arkadaşlarının siyaseten halkta, seçmende, partinin tabanda, örgütünde bir karşılığı yok. Bunu niye söylüyorum? Bütün büyükşehir belediye başkanları, bütün il başkanları, bütün belediye başkanları, milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu Özgür Bey'le birlikte. Sokak Özgür Bey'le birlikte. Yani CHP kamuoyu Özgür Bey'le birlikte. O yüzden buradan partinin tarihine, Türk siyasi tarihine nasıl geçtiğiniz önemli. Yani partiyi bölen, parçalayan, baraj altında bırakan bir kişi olarak da geçebilirsiniz. Ama bir sorumluluk bilinciyle hareket edip partinin bu krizinde partiyi derhal kurultaya götürüp orta yolu bulan akil adam olarak da geçebilirsiniz. Nasıl geçeceğine Kemal Bey karar verecek.
3: Bülent Bey hangi
1: eğer dediğim
3: delegeyle
1: şeyi
3: çok
1: yaparsa,
3: özür.
1: yani
3: Bülent Bey kesim diye söylemiyorum, çok özür. Anlayalım diye çok özür diliyorum sizden. Birinci sorum, hangi delegeyle çok konuşuluyor? Çünkü 163 delege şu an
1: mahkeme, Nevzat Bey, mahkeme kararı açık. 3-4 Kasım öncesindeki delege.
3: Tamam. İkinci kısım,
1: peki,
3: siz biraz
1: tereddüt yok
4: bu
1: orada.
4: delegeler, tamam, iradeleri sakatlanmadı mı?
3: Şimdi o
4: Yani ondan
3: var.
4: Dolayı karar verdi
1: zaten. Aydoğan Bey.
3: İkinci kısım.
4: Bülent Bey,
3: ikinci
4: ondan
3: kısım,
4: dolayı karar çıktı. Biz size iyi
3: ikinci
4: biliyorsunuz.
3: Kısım Bülent Bey şu. Siz biraz önce dediniz ki işte,
1: alakası yok.
4: İradeleri fesata uğratıldığı için verildi. Kararı okursanız bana hak verirsiniz.
1: Kurultayı iptal etti. Kurultayı.
4: Kurultay niye iptal
1: ediliyor
4: işte?
1: Etmedi.
4: CHP'li 5 delege dava açıyor. Diyor ki 38.
1: Ya Aydoğan
4: olan
1: Bey,
4: kurultayda
1: sen CHP hukukunu, tarihini bilmiyorsun. Ben şimdi seninle bunları konuşamam.
4: Mahkemenin
1: gerçekten
4: kararını okumamışsın.
1: Gerçekten okumamışsın.
4: Okusaydın kararı. 5 tane delege diyor ki delegelerin iradeleri fesata uğratıldı diyor. Ya ben mi yanlış düşünüyorum Nevzat Bey?
3: Şimdi
1: kararı okumamışsınız.
4: Kararı valla okumamışsınız.
1: Nevzat Bey, soruyu tamamlarsanız
3: ben tavsiye ederim. Bülent Bey, şu soruyu da tamamlayayım. Siz
4: yani
3: biraz
4: bu
3: dediniz ki, şimdi şöyle, yani izleyici anlasın diye, çünkü çok soru geliyor. Yargıtay kararından önce bir yol var diyorsunuz. O yolu tüzük olarak işaret ettiniz. Ama benim bildiğim o yol aslında bu şeyin, kararın çekilmesi, yani itirazın çekilmesi. Doğru mu?
1: Evet, kararın kesinleşmesi lazım.
3: Hayır, onu
4: söylemiyorum. Feragat edilmesi lazım diyor.
3: Feragat edilirse bu bahsettiğiniz kısım oluşabiliyor mu?
4: Kurultaya gidilebilir,
3: evet,
4: o zaman. Tabii gidilir.
3: Tamam. Kimin feragat etmesi lazım? Kılıçdaroğlu ekibinin mi, Özgür Bey'in ekibinin mi?
4: Hayır, 5 delegenin feragat etmesi lazım.
3: Ya işte evet, o netleşir.
4: Şey, Bülent Bey biliyor.
1: Nevzat Bey. Biz
4: de biliyoruz bunu yani.
1: Nevzat Bey, benim bilgim, şimdi dava Kemal Bey ve davacı olan delege

0: Belgeler lehine sonuçlandığı için onların zaten temiz etmekte hukuki bir yararları yok. Zaten genel başkan ilk gün temiz etti, avukatlar azledildi. Sonradan gelen avukatlar genel merkez adına yapılan temizden feragat ettiler. Tamam. Benim bilgim bu. Ama sonradan Özgür Bey kendisi temiz etti. Hatta bakın mahkemenin, İsnaf Mahkemesi'nin enteresan bir kararı var. Orada Lütfi Savaş'la ilgili davayı zaten reddediyor. Diyor ki o partinin üyesi değil, dava açma hakkı yok diyor.
1: Bülent Bey, ben tam oraya geleceğim.
0: Ama
1: çok
0: aynı zamanda
1: anlayalım diye oraya geleceğim. Şimdi Özgür Bey bu itirazı yaptığında, yani normal itibariyle esas olarak siz bir an önce ifade ettiniz ya, birinin feragat etmesi gerekiyor. Yani izleyici anlasın, ben de anlayayım diye söylüyorum. Özgür Bey dilekçesini çekerse yetiyor mu?
0: Şimdi 14 günlük temiz süresi var. Nevzat Bey, 14 günlük temiz süresi var. Başka temizler de var mı yok mu bilmiyorum. Hmm. 14 günün sonunda bu sayı ortaya çıkacaktır. Lazım, ama davadan başlıyor. Her zaman feragat edilebilir. Yani Yargıtay aşamasında da feragat edebilirsiniz.
2: Burada Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi ben Bülent Bey'le aynı düşünüyorum bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi temize gittiğine göre feragat etmesi gereken de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu an görevde olduğundan dolayı, görevi iade olduğundan dolayı Kemal Bey'in temizden feragat etmesi gerekiyor.
3: İki hukukçumuzu aynı sayfada
2: yayının
3: başından bu yana buluşturabildiysek başlıyoruz.
1: Hayır, değil.
3: Bülent Bey gibi düşünüyorum.
1: Bülent Bey diyor
3: dedi
1: ki Kemal Bey'in feragat etmesi lazım.
2: Ben de öyle diyorum.
3: Evet, Ercan Bey de öyle
1: Bülent
3: düşünüyor.
1: Bey diyor ki Özgür Bey orada dilekçesi var.
0: Nevzat Bey, ben diyorum ki Kemal Bey'in avukatları zaten bu feragat hakkını kullandılar.
2: Basına yansımadı hiç.
1: Tamam, ben de onu söylüyorum. Biraz önce ondan yakalayayım.
2: Ben de hiç.
1: Şimdi Kemal Bey feragat hakkını kullandıysa, siz de bu partinin kurultaya gitmesi önünde hukuki olarak herkesin dediği Yargıtay kararını beklemesi gerekiyorsa ve burada Sayın Özgür Özel'in dilekçesi varsa, diğerlerini bilmiyorum diyorsunuz haklı olarak, ben de diyorum ki o zaman bu dilekçe çekildiğinde bu iş bitiyor.
3: Özgür Özel neden dilekçesini
0: Nevzat
3: çekmiyor
0: Bey,
3: diyorsunuz
0: şunu,
3: siz? Neden
0: şunu,
3: Bülent
0: bakın,
3: Bey?
0: Bir şeyi söylemek istiyorum Nevzat Bey.
1: Buyurun.
0: Şunu söylemek istiyorum. Bakın, dosya Yargıtay'dayken de partinin olağanüstü kurultaya gitmesine yasal bir engel yok. Mahkeme kararı bunu engellemiyor. Mahkeme kararı kurultayla ilgili bir süreç söylemiyor. 3-4 Kasım öncesine dönülmesine diyor. 3-4 Kasım öncesine dönüldüğü zaman Kemal Bey ve arkadaşları yönetime geliyor. Tüzük geçerli. Yani 2018 tüzüğü yürürlükte. O zaman tüzüğe göre olağanüstü kurultaya gidebilir misiniz? Gidebilirsiniz. Buna engel bir şey yok. Yani bu,
1: Bülent Bey, bu sizin
0: bakın,
1: görüşünüz.
0: Bu süreci tamam, çözmek...
2: Ama
0: özür,
2: bir de şöyle bir şey var.
1: Bu bakın, sizin basında... görüşünüz. Şimdi karşı tarafın evet. görüşü de ben anlayayım diye. Karşı tarafta insanlarda, hukukçuların bir kısmı da yargı kararı beklenmesi gerekiyor diyorsunuz evet. ya. Ben de diyorum ki bu tartışmanın temeli bu dilekçe. Yani itiraz. İtiraz olmadığı zaman zaten bu tartışmaları biz yaşamayacağız. Biz niye bu tartışmaları yaşıyoruz kısmıyla sordum bunu.
0: Şimdi bakın, buna kurultay yapılmasına veya kurultayın sürecine karşı çıkma hakkı olan kişiler belli. Kim bunlar? 3-4 Kasım kurultayında genel başkanlığı kazanan Özgür Özel ve onunla birlikte parti yönetimine gelenler. Onların bu mahkeme kararıyla onların hakları ortadan kaldırıldı. Onların buna itiraz hakkı var. Ama onlar diyorlar ki kurultaya gidelim, olağanüstü kurultaya gidelim diyorlar. Zaten onlar istiyorlar. Kendi istedikleri bir şeyi iptal ettirmezler.
2: Bülent Bey, size bir ekleme yapayım.
0: Buna Kemal Bey evet derse
2: temiz başvurusunu da yapan bu arada
0: yok.
2: Özgür Özel.
0: Ama bakın
1: ben de onu söylüyorum işte.
0: Bakın
2: yani
0: Kemal
2: Bey'e de ekleme olsun. Temiz başvurusunu Bülent Bey Özgür Özel yapmış bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu değil. Yani size bir ekleme olsun.
0: Ya arkadaş, ben ne anlatıyorum? Siz
3: onu,
0: beni dinlemiyorsunuz
3: ki. Onu
0: söyledi
3: ki. Zaten Bülent Bey de.
0: Ben zaten bunu
3: Nevzat
0: anlatıyorum.
3: Nevzat diyor ki madem
2: Bülent
3: öyle
2: Bey
3: o zaman
2: başta,
3: geri çekse bu
2: Bülent
3: bütün
2: Bey
3: bu tartışma ortadan kalkacak. Tartışmanın özü ortadan kalkacak.
2: Ya başvuru
0: ya, diyorum
2: ve
0: ki,
2: geri çekmesi
0: bakın,
2: gerektiğini
0: Bakın Sena Hanım
2: söyledim.
0: Diyorum ki.
3: Buyurun Bülent Bey.
0: Şimdi diyorum ki Özgür Bey'in avukatı, genel merkezin avukatı Çağlar Çağlayan kararın çıkmasından hemen sonra temiz dilekçesini verdi. Sabahleyin Kemal Bey'in avukatı Çağlar Çağlayan'ı eski bir vekaletnameye dayanarak azletti. Sonra gittiler Özgür Bey adına, yani genel merkez adına verilen temiz dilekçesinden de feragat ettiler. Ama aynı gün Bu kez Özgür Özel kendi adına temiz etti. Burada açıklanmayacak, anlaşılmamış
1: tamam,
0: bir durum
1: Bey,
0: var mı?
1: Tamam Bülent Bey, burası tamam da ben de diyorum ki bütün bu tartışmanın sebebi yargı kararı. Siz diyorsunuz ki bu Yargıtay'dayken de kurultay yapılabilir. Karşı taraf da diyor ki bunun kesinleşmesi lazım. Ben de diyorum ki bu dilekçeler kalkarsa ortadan, bu tartışmalar ortadan kalkmıyor mu?
0: Bakın ya şöyle, şimdi Nevzat Bey, mahkeme öyle bir karar verdi ki bu kararla şu anda seçilmiş olan il başkanlarının dahi görevleri bitti. Eskiye dönmesi lazım. Bakın eskiye dönmesi lazım. Ve CHP 3-4 Kasım'da kurultay yaptığında en son yaptığı kurultaydan 2020'den 3-4 Kasım 2023'e kadar Kemal Bey 3 yıl 4 ay genel başkan olarak kalmıştı. 3 yıl 4 ay. Siyasi partiler yasasının 16. maddesi çok açık. Siyasi partiler yasasına göre siyasi partiler en geç 2 yılda bir kurultaylarını, kongrelerini yapmak zorundalar. Bunu en fazla 1 yıl uzatabilirler. Bakın 3 yıl 4 aya zaten o dönemde tekabül ediyor. Yine bir kural daha. Siyasi partiler yasası 36. madde. Bir siyasi parti 2 dönem üst üste kurultayını yapmazsa kapatılma gerekçesidir ve seçimlere sokulmaz. Biliyorsunuz bu 2022'de yapılan değişiklik. Bakın buna göre Cumhuriyet Halk Partisi 2020'den bugüne kadar kurultayını yapmamış olan bir pozisyona geldi. Şimdi Kemal Bey'e düşen görev derhal partiyi kurultaya götürmek. Derhal partiyi kurultaya götürmezse partiyi büyük bir risk altına sokmuş olur. O yüzden partiyi kurultaya götürmek
1: davası açsa
0: bunun vebali çok büyük olur. Bunun hesabını kimse veremez.
1: Sen çıkabildin, ben çıkamadım. Hukuksal kısımdan biz çıkamıyoruz.
3: Hala soru işaretleri var. Anladım. Konuşuruz. Şimdi az önce dedi ki Bülent Bey, ya bu bir tenakuz olarak da görülebilir ama Yargıtay bu kararı bozacak. Çünkü Yargıtay'ın içtihatları böyle. Bozacağını bekliyorsunuz, öyle anlıyorum. Bu istinafa gidecek oradan sonra. Eğer doğru anladıysam.
1: Ama ek yaptı. Bozduktan sonra yine bir süreç başlayacak.
3: Evet. Sorum şu. Ya bu böyle. Kesin bugünden yani. Yarına 3'e
2: ama ne dediniz? Yani, şimdi temiz başvurusunda %100 bozma olur. Bir senaryo hukukçu olarak...
1: Hayır, senaryo üzerinden konuşuyoruz.
2: Senaryo olur evet. Da ama bir dosya %99 veya %100 bozulur diye bir şey yok. Kabul de verebilir, red de verebilir.
3: Yani i̇çtihatları yani, böyle Yargıtay'ın...
0: %100 konuşuruz.
2: Bu konuda Yargıtay'ın içtihadı yok zaten. Yok yani.
4: Şimdi hukuk... O kadar çok ki. Haklı olarak yani şeyden söylemiyorum... küçümsemek yahut da benim haddime değil ama hukukçular haklı olarak bu işe bakış açısını farklı yönlerinden çok fazla konuşacaklar ama siyaset benim en azından okuyabildiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Özgür Özel de dahil olmak üzere bu kararı piyasa tabiriyle söylüyorum satın aldı zaten. Tamam ya hani bu hukuku tartışması çok uzun tartışılır başka bir ama Özgür Özel yani kuliste de söylüyorum, bilgiyle de söylüyorum. Özgür Özel ve ekibi başka bir partiye gitmek için yol aldı, gidiyorlar. Yani karardan dolayısıyla gittik geldik hani kararın istinafa gider, temize gider hepsi yaşanacaktır, gidecektir ama mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimcilerin artık partiden ayrılma noktasına geldiğini ve en az 3 ya da 4 tane parti ismi üzerine konuşmaların başladığını görebiliyoruz yani bu konuşuluyor artık. Hani
3: peki dolayısıyla... yeni bir parti kuracak sende bir bilgi ve kulis.
4: Evet yani parti içerisinde. Yakın 4-5 kişilik ekibiyle parti ismi üzerine konuştuğu, parti acaba yeni parti mi yoksa şu, bu arada başka partilerden de onların isimlerini vermeyeyim ayıp olur çünkü ben sadece CHP içerisinden duydum. Diğer mevcut bazı muhalefetteki bazı partilerden de yeni parti kurmak eğer şey olacaksa seçim, baskın seçim olası şeylerden il ve ilçe teşkilatları konusunda sorun olacaksa bizim partimiz altında girin teklifinin değerlendirilmesi için sunulduğu da yönünde bilgilerim var. Dolayısıyla siyasetin kendisi, hocam ne güzel akademisyen gibi, bak hukuka dalmadı. Çizdiği çerçeve daha artık bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar tartışılacak. Yani ayrı bir parti gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak?
1: Son çok dakika var.
4: Aslında hukuki bir şeyse
1: olmaz. Yok, hukuki değil, son dakika var. Şöyle, İzmir Valiliği, Özgür Özel'in miting talebi vardı.
4: Yani saat 12'de İzmir'e inecekti ve miting talebinde bulunmuş.
1: Miting şeyini reddetti. Kabul etmedi.
4: Yani İzmir bu işler valiliği, biraz böyle şey.
3: Valilikten gelen bir açıklama.
4: Evet, sen, valilik sen... kabul etmemiş. Evet. Özgür Özel'in İzmir'de yapmak istediği mitingi.
3: Şimdi çok özür dilerim.
5: CHP İzmir İl Başkanlığı açıkladı.
3: Özgür Özel halkla bayramlaşma yapacağız demişti. İzmir'de bir miting yapacağını söylemişti. Onu
5: Cumhuriyet Meydanı'nda.
3: Evet. İzmir Valiliği izin vermiyor.
5: Evet. Valilik kısıtlı sayıda kişi alınabileceği gerekçesiyle izin vermemiş. Gündoğu Meydanı'na yönlendirmiş. Özgür Özel de miting adresini değiştirmeyiz demişler. Böyle bir şeylik var.
4: Yani o havaalanı mıydı onların acaba?
5: Cumhuriyet Meydanı'ydı. Onlar da Gündoğdu'ya geçin
4: demiş valilik.
5: Evet, Gündoğdu'ya yönlendirmiş valilikte.
3: Valilik diyor ki Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayın, Gündoğdu Meydanı'nda yapın. Özgür Özel'in ekibi de diyor ki biz Gündoğdu Meydanı'nda yapmayız, Cumhuriyet Meydanı'nda.
5: CHP İzmir'i, yani biz şimdi ne diyeceğiz biz de bilmiyoruz. CHP İzmir İl Teşkilatı diyoruz.
4: O kalacak.
3: Ne olacak şimdi? Yani bu da bir gerginlik yaratacak.
4: Şey bile başladı.
5: Ne olacak bakın. İşte 2-3 tane gazeteci bundan sonra bir Kemal Bey'den yana gazeteciler burada olacak. Bir Özgür Bey'den yana gazeteciler olacak. Bizim işimize rahat olmuş olacak.
3: Hayır, o açıdan sormuyorum. Yani İzmir'de ne olacak onu merak ediyorum.
5: Bilmiyorum, anlaşılır umarım.
3: Bir an, yani Gündoğdu Meydanı'nda olur mu yoksa hakikaten Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya direnirse Özgür Özel'in ekibi netice ne olur orada acaba?
4: Özgür Özel'in vereceği karar bilmiyorum hani şimdiden bunu görmek ama şurada şunu görelim. Az önce bıraktığım yerden devam edeyim. Lütfen. Hukuki çok tartışılır bu kararlar. Bak mitingler bile başladı artık yani. Özgür Özel bir miting yapıyor artık yani. Ve bu mitingin sebebi çıkıp her yerde işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi işte butlandır, işbirlikçidir. Onu bunu söyleyecek. Kemal Kılıçdaroğlu... Biraz bayramı, biraz da sesini bahane ederek bu işi cumartesiye bıraktı. Cumartesi günü genel merkezin önünde o da bir buluşma yapıp o da bir gövde gösterisi yapacak. İşte budur diye. Ama rüzgar şu an Özgür Özel'in ekibinden yana. Onu görmek lazım. Yani burada herhalde hep fikir olduğumuz şey o. Seçmenin ve delegenin şu an büyük bir desteğini almış durumda. Ama ben hala bu meselenin öyle kolay kapanacağını düşünmüyorum. Ben Özgür Özel'in arkasında büyük bir destek var diye gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bence biraz az önce de söylediğim, bugün belki hala tartışılmıyor ama geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde, geçmişe dedim son bir sene içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut gidişattan rahatsız olan bir kesimin olduğunu görüyordum. Bunu buralarda da çok söylediğim için bugünden konuşuyor gibi olmayayım. Dolayısıyla eğer Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir iletişim stratejisi yaparsa bu bahsettiği arınmayı ve ahlaki üstünlüğü, öyle bir ifade kullanmış mesela bugün. Bu bir başlangıç noktası. Yani eskiden Cumhuriyet Halk Partisi yönelik hep eleştiriler vardı ama ahlaki boyutumuz hiç tartışılmazdı. Şimdi bu tartışılıyor demiş mesela. Bakın başlamış şey yani hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktaya getirdiler. Ahlaki olarak geriledik. Arınma yapılması lazım gibi bir söylem üreteceğini
5: çok
4: görebiliyorum.
5: Çok özür diliyorum. Yani sen de takip ediyorsun içinden.
4: İki cümleyi bitireyim. Unutma lafını. Ha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu anlatmaya başlamasıyla bir şeyler dönüşecektir. Evet şu an sokağın, seçmenin, delegenin desteği Özgür Özel'de ama söylem üstünlüğünü ele geçirme ihtimali var Kemal'in üstünde.
5: Ben bu sorunun cevabını bulamadım için sana sorayım. Yani şimdi o zaman mesela diyelim ki Kemal Bey bunu anlattı. Döndü taban, seçmen, gazeteci vesaire dedi. Kemal Bey siz bu kadar seçimi kazanamadınız ama bunlar da seçim kazandı. Tamam bunu söylüyorsunuz tamam. Burada da bu var ama burada da bu var. Şimdi bunu nasıl dengeleyecek?
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da herhangi bir siyasetçi yani akıl vermek benim işim değil ama benim mesela anlatmaya çalıştığım süreç o zaten seçim kazanıldıktan sonra bile bir buçuk yıldır Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yaşıyor. Bak evet. Bırak diyelim ki tamam kabul ettim. İktidarın hukuku, adaleti kullanarak belediye başkanlarını aldı. Niye? Hadi onu kabul edin. Ya 17 tane belediye başkanı parti değiştirdi ve AK Parti'ye gitti. Bu bir sorun değil mi ya? Yani burada ve gidenlerden en soruncu senesler...
2: Davalar niye açıldı peki?
4: Ya hadi diyelim ki onu siyasi yani olarak anlatıyorlar.
2: Hayır, bence yolsuzluk, rüşvet peki, iddiaları var yani.
3: Geliyorum hocam.
4: Dolayısıyla partinin içerisinde bir tartışma var.
3: Özgür Özel'den bir açıklama varmış. Buse Gençtürk hazır. Buse beni duyabiliyorsan bir telefon bağlantısı. Ne diyor Özgür Özel?
6: Sena Hakan, CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki ilk gün mesaisini tamamladı ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kıymetli ziyaretlerin yapıldığını ve planlamalar yaptığını ifade etti. Önce yarın İzmir'e gideceğini söylemişti ama siz de az önce duyurdunuz İzmir'deki miting talebine ilişkin reddi ve sonra Manisa'ya geçme planı olduğunu da ifade etti. Ve 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşmasını yapacağını duyurmuştu partisinin. aynı tarih içinde 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Grup Başkanı Özgür Özel halkla beraber büyük bir

0: bayramlaşma yapacağını duyurdu.
1: Nerede?
0: Bu bayramlaşmanın mecliste olmayacağını da ifade etti. Bayramın 3. 4. günü bilsin, programınızda değilmiş. Netleşmediğini, Manisa'da olacağını, geçireceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına ise yarın grup başkan vekillerimiz ya da sözcülerimiz cevabını verir, ifadelerini kullanır.
1: Bir şeyi netleştirebilir miyiz? Buse, nerede yapacak Özgür Özel cumartesi günü mitingini?
2: Ve İzmir'i de iptal mi etti?
0: Şunu söyleyelim, bayramın birinci günü Manisa'da olacak. Üçüncü ve dördüncü günü yine da olmasını bekliyoruz. Ama 30 Mayıs günü meclise yapmayacağız. Halkla beraber büyük bir bayramlaşma yapacağız. Burada olacağız dedi. Yani Ankara'ya dönerek Ankara'da halkla beraber büyük bir bayramlaşma yapmayı planladıklarını ifade etti Özgür Özel.
2: Bak bu iki tarafı da görmemiz açısından iyi bir veri olur.
3: Teşekkürler Buse. Buse Gençtürk mecliste Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları sıcağı sıcağına bizimle paylaştı. Şimdi yani İzmir'e gidecek, orada bir miting yapacaktı. Cumhuriyet Meydanı'ydı. Gündoğdu Meydanı'na önermiş İzmir Valiliği. Oradaki durum henüz netlik kazanmadı benim anladığım.
2: Ama Manisa memleketine
3: gidiyor. Ama mesela mitingde, yani benim bugüne kadar İzmir'i de az çok biliyorum, bütün mitingleri CHP'nin hep Gündoğdu Meydanı'ndaydı ağırlıklı. Bülent Bey, eğer ben yanlış aktarıyorsam düzeltin ama benim bildiğim kadarıyla genelde Gündoğdu Meydanı'nda oluyordu. Şimdi Cumhuriyet Meydanı'na İzmir Valiliği izin vermemiş. Dönecek Ankara'da yine bir meydanda o zaman.
2: Önce Manisa'ya, Manisa'dan
3: sonra Ankara'ya gelip bir halk buluşması.
1: Yani burada kritik olan aynı gün. Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı gün.
4: Gündoğdu'yu da verdiklerini zannetmiyorum.
2: Öyle geçtiler. Haberim şeyden, CHP'nin şeyi vardı. Gündoğdu'ya yönlendirmişler diye açıklama vardı.
1: Bence esas mesele bir meydan okuma gibi olarak Cumartesi günü İkisini. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı tarihte ve yerde, yani aynı yer değil ama Ankara olduğunu anlıyorum.
2: Size çok
1: anlıyorum.
2: İyi veri verir o.
1: Şey yapmak, yani sen yapıyorsan ben de yapıyorum diye. İşte o bir, hani yani o bir sonuç şimdiden belli, yani öbür şeyin tarafı kalabalık olacaktır.
2: Ama işte bilmiyoruz.
1: Özgür Özel'in, ama onu, işte o Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne söyleyeceği en azından
2: çıkarsa,
1: bir kaldıraç olarak yani göreceğiz tabii de.
2: Şimdi iki taraf yüklenecek
1: büyük ihtimalle. Şu an ama hani moral motivasyon rüzgar biraz o tarafta olduğu için söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreceğiz. Aynı, ama bilerek bakın, burada işte şey başlamış artık, yani siyasi bir rekabeti adı konulmuş bir şekilde başladığını görüyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen bir tehlike daha var. Onun farkındalar mı bilmiyorum. Hani Özgür Özelciler, yenilikçiler ve işte arınmacılar diye artık ayırırsak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki klik, bunlar bir şekilde bana göre ayrılacak, bir parti de buradan çıkacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen bir tehlike, her iki taraf için de söylüyorum, siyaset yürütükten bakmaları gereken, bir de sandıktan kaçacak, yılacak ve oy vermeyecek bir kitleyi de beraberinde getirebilir. İşte onu motive etmek için ne yapacaklar? Çünkü günün sonunda gidişat şunu gösterecek ki, ya bence iktidar da buradan bir siyaset üretecektir ve anlaşılabilir de bir siyaset olacaktır. Şunu dese haksız mı ya? Bunlar mı ülkeyi yönetecek dese? Yani bu, böyle işte bakın şu görüntüler, bu kavgalar bu. Bunun üzerinden bir siyaset yapılacaktır. İktidar tarafı yapacaktır haklı olarak. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da yıpratacak ve seçmenini biraz sandıktan küstürecek bir şey olabilir.
4: Alişer CHP Bey zaten için, bu karar onun için verildi.
1: CHP keşke onun için hani bir o, bir, o çayı bir içselerdi, ya. Şey Kere yapsalardı.
5: Olarak kararın hiçbir esasına girmeden sadece siyasi. Başka hiçbir şey yok ya. Buyurun Turgay Bey.
4: Öyle yani.
5: Tamam, size göre öyle, bize göre de meydanda böyle canım. Bir tane hukukla ilgili bir değerli.
4: Yani yoksa böyle bir kararın çıkma ilgili olasılığı var mı? Çıkar mı?
5: Davaları kim açtı? Kim açtı bu
4: Hiç
5: davaları?
4: Hiç önemi yok.
5: Cumhuriyet her Halk zaman, Partisi'nin delegeleri açmadı.
4: Her zaman
5: sizin gibi parti kurultay delegesi olanlar yani açmadı mı davaları?
2: Bülent Bey, bir şey Allah sorabilir miyim ya, gazeteci olarak?
4: Her zaman
2: hakikaten bulur. Merak ettim. Diyelim ki bu varsayımımız doğru. Diyelim ki iktidar bunu yaptı, varsayımımız doğru. Siz siyasetçisiniz, bir parti var. Oyunu bozma noktasında niye bozamıyorsunuz sorusunun cevabını nasıl veriyorsunuz? Yani bu kadar ortaya çıkan tablo. Çünkü diyelim ki AK Parti, diyelim ki hukuku bir tarafa bırakalım. Siyasi olarak sizi dizayn etmek istiyor.
5: Bu
2: tamam.
5: Çok yanlış bir söylem. Nezat Bey. Bunun üzerinden fikir
2: üretmek istiyorum. Bir
5: tamam, buyurun, üretimden de cevabını vereceğim bunu.
2: Tamam, ben Bülent Bey'e
5: şimdi sonra veriyorum yani.
2: Hayır, siz sonra verin. Diyelim ki.
5: Tabii vereceğim.
2: Diyelim ki birileri sizi dizayn etmek istiyor. Tamam. Yani şimdi siz bütün bu oyunu göre oyuna mı düşüyorsunuz? Yani bu ortaya çıkan tablo niye bozamıyorsunuz? Bir vatandaş da bunu size sorduğunda ne diyorsunuz?
4: Bunu genel başkanın, Özgür Özel'in bu konuda yapacağı bir şey yok. Ama siyaseten geleceği kalmamış, tabanı olmayan, halkta bir karşılığı olmayanların

0: yöntemle acaba parti içerisinde tekrar yönetimi alabilir miyiz hırsıyla gelinen bir nokta.
1: O zaman CHP için mi demek ki mesele CHP'nin için?
0: Varsa yoksa
2: tabii zaten
0: varsa yoksa bizim siyasi bu geleceğimiz diyorlar. Bu iktidarın da işine geldiği için iktidar da
1: bunu kendi işlerindeki çatışmayı çözemiyorlar. Ne yapsın ki?
2: Nevzat Bey, ben burada size katılıyorum. Kendi işlerindeki çatışmayı çözemedikleri için zaten bu haldeler.
3: Mesela Özgür Özel'in açıklamasında da şimdi Erdem attı. Bu kadarını da beklemiyorduk.
0: Ya karar hukuka aykırı, hukuka uygun olsa saygı duyacağım ama hukuka uygun olmayan yok hükmünde bir karar üzerinde konuşuyoruz.
2: Delegelere o zaman
0: olmayan bir karar
2: menfaat sağlamasa, yani daire vermeselerdi, para vermeselerdi.
1: Hayır, benim sorduğum soru çok basit. Türkiye'de insanlar bir mağduriyet oluştuğuna inanırlarsa saf tutarlar.
3: Şimdi Özgür Özel'in yanıtı da bu senin dediğine şuymuş. Butlan meselesini zaten bu soru sorulduğunda hukukun heyesinden zerre haberi olan kimse beklemiyordu ama dünü bunları bu kadarını beklemiyorduk. Yıllarca birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın bu kadar kötücül bir planın içinde olabileceğini düşünmüyorduk açıklaması.
1: Tamam, ben de onu söylüyorum. Demek ki bak burada Alişer de söyledi. Demek ki iktidardır, hukuktur vesaire değil. Önce CHP'nin kendi içinde buna kendi tabanlı bir inandırması lazım. Bir bütün inandırması lazım.
3: Turgay Hocam.
0: Taban inanıyor Nevzat Bey. Operasyonun iktidar tarafından iktidarla CHP içerisinde...
2: Ya delegeleri satın almasalardı sabahtandır. Yani. Aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsunuz. Delegelere daire çok dağıtmasalardı. Yani. Para vermesin. Bizde ne alakası var Bülent Bey ya?
0: Öyle olmasa
2: siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı olarak konuşabilirsiniz burada. Hukukçu kendinize bağımsız konuşmuyorsunuz.
3: İzninizle.
2: Hukuk dışında her şeyden bahsettiniz bugün.
3: İzninizle.
0: Siz konuşmaya devam edin.
2: Siz de konuşmaya devam edin. Ankara Barosu Başkanı adayı olarak da yani bunları söyleyecekseniz sürekli
0: çok ayıp, çok
4: Bülent Bey'e reklamını yaptı bu arada. Bülent Bey'in reklamını yapmış oldu.
3: Evet ya Erdoğan Bey,
2: kendisi yapmıyor, bizi yapalım.
4: Propagandasını yapıyor yani.
2: Kendisi yazmamış Ankara Barosu.
4: Siz İstanbul Barosu'na
0: daha önceden de aday oldum.
2: Makyam Baro Başkanı.
4: Siz İstanbul Barosu'na
0: daha önceden de aday oldum.
2: Bir dakika. İstanbul İkinoğlu Barosu'nun kurucu üyelerinden. Ben şahsen kendi baromda başkan adayı olsam.
0: Sen de olsa olsa numaracı baroda olursun yani.
2: Ne diyorsun anlamadım.
0: Ya olsa olsa numaracı baroda olursun yani.
2: Ya bu çok yanlış bir şey. Ya
3: bunu sizin böyle kişiselleştirmeyelim. Her iki değerli konuda
2: sizin bu üslubunuza şöyle...
3: Yok yok.
1: Bence evet.
2: Siz
1: bence
2: Türkiye'de tüm avukatları sizin gibi düşündüğüne inanıyorsunuz. Farklı kesimleri kucaklamadığınız için...
3: Peki. Demokrasinin kurallarına inanmadığınız için...
2: Bir dakika buna cevap vereceğim.
3: Buyurun önemli hızlıca. Yani.
2: Barolarda, mesleki kuruluşlarda da çoğulculuk demokrasinin en temel bence örneklerindendir. Baro da birden fazla da olabilir.
0: Ne oldu?
2: Mali müşavirler
0: çoğulcu olabilir. Bir yapı vardı baroda.
2: Ya geç, siz baroda her şeyi siyasallaştırdığınız için,
0: ikinci baroyu
2: avukatları dışladığınız için o barolar kuruldu.
0: İkinci baroyu kurdunuz.
2: Bana hikaye anlatmayın. Oldu yani? Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kurultay delegesini dahi isminizin altına yazamıyorsunuz. Bana burada siyaset yapıyorsunuz.
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ya öyle bir usul yok Aydoğan Bey. Hiçbir kurultay delegesi isminin altına kurultay delegesi diye yazdırmıyor.
2: O zaman şapkanızı ortaya çıkarın. Parti delegesi olduğunuzu konuşmanızda söyleyin. Sizi izleyenler sizi
0: ya
2: bağımsız bir hukukçu sanıyor.
0: Ya az buçuk araştırsam Bülent Yücetürk'ün kim olduğunu anlarsın zaten ya.
2: Ya
3: Bülent
2: Yücetürk'ün
3: televizyonda
2: şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlığını yaptığını zaten biliyoruz. Bundan yana sıkıntı yok ki.
3: Çok teşekkürler Aydoğan Bey. Bülent Bey çok teşekkürler. Burada bugün iki hukukçu, iki farklı görüşü olan hukukçu olarak gelmiş bulunmuş olmanız da çok değerli. Her ikinize o açıdan ayrıca teşekkür ediyorum. Turgay Hocam sizden af diliyorum. Yine söz veremedim. Kusura bakmayın. Bir sonraki programda artık. Turgay Yerlikaya, doçent doktor Turgay Yerlikaya.
1: Benim haklarımı da Turgay Hoca'ya devredelim.
3: Bir sonraki programda öyle yapalım. Avukat Aydoğan Ahı Akın.
5: Moderasyon ve yönetime çok müdahale ediyor.
3: Bizim aramızı mı bozacaksınız?
5: Bilmem şimdi. Kimin aramızı bozuluyorsa.
4: Programa mutlak butlan olsun. Bir susalım Turgay Hocam konuşsun değil mi?
3: Yok, Nevzat'a açık çek. Bülent Yücetürk hukukçu, Ali Şerdelek gazeteci, Nevzat Çiçek, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni. Çok teşekkürler katıldığınız için. Bir reklam sonra kapanış.

0: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
1: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise

0: yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Pirantek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
2: Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 26 Mayıs sabahındayız. Bugün Salı sabahı ve Arefe günündeyiz. Artık yarın bayramı idrak edeceğiz. Dünden güne yansıyan gelişmeler var. Oldukça yoğun bir gündem var. Türk siyasetinin gündemi çok fazla yoğun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabii ki özellikle bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği tarihte netleşti. Bayramın son günü genel merkeze gidecek Kılıçdaroğlu. Halk buluşmasında konuşma gerçekleştirecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Tamam hadi.
1: Genel merkeze gideceği tarih netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın son günü genel merkezde olacak. Halk buluşmasına katılacak. Parti meclisi ise 1 Haziran'da toplanacak. CHP genel merkezinin tahliye edilmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. Genel merkeze gidiş tarihi 30 Mayıs Cumartesi günü olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu halk buluşması programında partililere seslenecek.
2: Dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir.
1: CHP'nin siyasi partiler arası bayramlaşmada kabul ve ziyaret heyetleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından her iki heyette 3 milletvekili görevlendirdi. En çok merak edilen başlıklardan biri de parti meclisinin toplanacağı tarihti. Bu kritik toplantının 1 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Toplantıya 38. olan kurultay öncesi parti meclisine üye olan isimlerin katılması bekleniyor. Ancak bu isimler arasında istifa edenler ya da belediye başkanlığı, grup başkan vekilliği gibi görevler üstlenenler de bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri mahkeme kararıyla göreve iade edilen parti meclisi üyeleriyle il ve ilçe başkanlarını arayarak durum değerlendirmesi yapacağı belirtiliyor. Parti meclisi toplantısında 8-10 kişilik yeni MYK'yı belirleyeceği ifade ediliyor. Kurultay sürecinin de bu süreç tamamlandıktan sonra netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki son durum. Buradan kararının çıktığı gün indirilen Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı tekrar yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun portresiyle birlikte Özgür Özel'in fotoğrafı da hemen yanına takıldı.
3: Mutlak Butan kararının çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bazı partiler tarafından indirilmiş ve zarar verilmişti. Bina tahliye edildikten bir gün sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden genel merkezde asıldı. Ancak iki farklı versiyonda, bir eski dönemi simgelen siyah pes fotoğrafı, bir de mevcut genel başkan olduğu için renkli fotoğraf. İkisinin ortasında ise Özgür Özel'in fotoğrafı var. Henüz mahkeme süreci tam olarak sonuçlanmadığı için Özgür Özel'in fotoğrafı da orada yer aldı.
0: Öte yandan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki tabela Grup Başkanı olarak değiştirildi. Özel yakın ekibiyle yol haritasını görüşmek için bir araya geldi. Bayramda Manisa'da olacağım dedi. DEM Parti ve Emek Partisi ile de bir araya geldi.
4: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
1: Özgür Özel Mutlak Butan kararı sonrası yeni genel merkez olarak ilan ettiği meclis grubundaki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki genel başkan tabelası kaldırıldı. Yerine grup başkanı tabelası asıldı.
4: İl dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz.
1: Özel öğle saatlerinde meclise gitti. Odasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda Manisa'ya gideceğini söyledi. Meclis mesaisinin ardındansa bayramın son günü Ankara'ya döneceğini, halkla bayramlaşacağını açıkladı.
4: Önce İzmir'e gidiyoruz, oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak, mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız.
1: Özel mecliste grup başkan vekilleri ve yakın ekibiyle toplantılar yaptı. Bundan sonraki süreç ve yol haritası ele alındı. Özel daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti.
4: Mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin genel merkezi olarak işlev görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık.
5: Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
1: İkinci ziyarette Emek Partisi'nden oldu. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel grup katında bu kez de eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Özel'in bayramı karşılayacağı Manisa'ya İzmir üzerinden geçeceği, kendisini destekleyen partililerin havalimanında bir karşılama hazırlığı yaptığı öğrenildi.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki yönetim kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaşananları CHP'nin iç çatışması olarak değerlendirdi. Olayın hiçbir tarafında değiliz dedi Çelik. Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeleri için de hukuki yollara başvurulacağını söyledi.
6: Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
7: Hedefinde Özgür Özel vardı. CHP'ye mutlak mutlan kararıyla başlayan ve gerilime neden olan olayları değerlendirdi. AK Parti'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
6: Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirmek için Adana'da kameralar karşısına geçti. CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri gündemindeydi.
6: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
7: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diyen Ömer Çelik, AK Parti'nin CHP'de yaşananların tarafı olmadığını söyledi.

0: İkide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız.
1: Çelik, Özgür Özel'in Toman'ın üstüne çıkmasını da eleştirdi.
0: Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar Tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar.
2: Mutlak mutlak karar sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısının ağır hasar görmesine razı olmayacaklarını vurguladı.
3: İYİ Partililer olarak son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin geleceği açısından da çok büyük bir endişe taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır.
4: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananları bu sözlerle değerlendirdi.
3: Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır. Hemen tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir husus var ki o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli bir kurumu ve parçası olduğu gerçeğidir. Siyaseten kimi zaman ayrışsak da böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayız.
4: İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, endişeliyiz ama umutsuz değiliz dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, Türk milleti de kendinden olmayana karşı bile adalet aşığı bir millettir. Yaratılan kaosu aşmadaki en önemli gücümüz de budur. Bu yüzden gidişattan endişeliyiz ama gelecekten asla umutsuz değiliz. Milletimizin bayramını bile gölgeleyen bu karanlık siyaset anlayışını kökünden reddediyoruz.
2: Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Kimi liderler seçim bölgesinde, kimisi de memleketlerinde bayramı karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.
4: Kimi seçim bölgelerinde, kimi memleketinde liderler hem aileleriyle hem partilerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. Bayrama mutlak muttan sonrası tahliye kriziyle giren CHP Genel Merkezi'nde partililer arası bayramlaşma ikinci gün yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü genel merkeze gidecek ve halkla buluşacak. Genel merkezden tahliye edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak. Ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya'daki camide kılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek.
2: AK Parti ve MHP'de Kurban Bayramı'nda partiler arası bayramlaşma programları belli oldu. AK Parti'de program kapsamında 16 siyasi parti AK Parti heyeti tarafından kabul edilecek ve ziyaret edilecek. Kurban Bayramı'nda başta CHP, MHP, Hüdapar, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin heyetleri ağırlanacak. AK Parti heyetinin ziyaret programı da netleşti. Buna göre ilk olarak CHP'ye gidilecek. AK Parti ve CHP arasında geçen yılki bayramlarda ziyaret gerçekleşmemişti. Bayramlaşma programı belli olan bir diğer parti de MHP. MHP'deki program bayramın ikinci gününde yapılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek.
5: Ben de AK Parti Hak ve Eşitler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye'de.

0: senin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini vurguladı. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladığını, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğini de ifade etti. Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nda tebrik etti. İran'da patlama sesleri duyuldu. Seslerin kaynağı bilinmiyor. İran basında yansıyan haberlere göre İran'ın Bender Abbas şehrinde 3 ila 4 patlama sesi duyuldu. Vali yardımcısı patlamanın kaynağının araştırıldığını açıkladı. Basra Körfezi'ndeki Sirik ve Kask şehirleri çevresinden ve benzer patlama sesleri geldi. Patlamalar İran müzakere heyeti Katar'dayken gerçekleşti. İran silahlı kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi'nde bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu. ABD ordusu İran botlarına ve füze fırlatma rampalarına saldırdı. Ayrıca İran basınından alınan bilgilere göre ABD ve İsrail Lark adasında saldırdı. En az 3 kişi öldü. ABD ordusu İran'ın güneyinde mayın döşemeye çalıştığı iddia edilen botlar ve füze fırlatma rampaları da dahil olmak üzere belirlenen hedeflere saldırı düzenledi. Saldırının savunma amaçlı eylemler olduğu belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı, İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden birliklerimizi korumak için saldırıyı gerçekleştirdik açıklamasını yaptı. Sözcü Hafkin ise ABD Merkez Komutanlığı, devam eden ateşkes sırasında itidal kullanarak güçlerimizi savunmaya devam ediyor dedi. İran basını ise Lark Adası'na yönelik ABD ve İsrail'in saldırı yaptığını duyurdu. Basra Körfezi'nde bulunan gemilere yönelik saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu için yeni hedefini duyurdu. Trump, İran'la anlaşma sağlanması halinde Türkiye dahil bazı Müslüman liderlerin İbrahim anlaşmalarına katılmasının zorunlu olması gerektiğini söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler sürerken Orta Doğu için yeni planını duyurdu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtti. Ancak anlaşma olmazsa çatışmalar daha büyük ve daha güçlü şekilde geri döner dedi. Trump, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Pakistan liderleriyle görüştüğünü hatırlattı. İran'la olası anlaşmaların ardından bu ülkelerin aynı anda İbrahim anlaşmalarına katılmasının zorunlu olması gerektiğini savundu. Trump, bir veya iki ülkenin bunu yapmamak için bir gerekçesi olması mümkündür ve bu kabul edilecektir. Ancak çoğunluk İran'la yapılacak bu uzlaşıyı normalde olacağından çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır dedi. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imza atması gerektiğini belirtti. İmzalamayanlar bu anlaşmanın parçası olmamalı dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'ın da bir gün İbrahim anlaşmalarına katılabileceğini söyledi. Orta Doğu 5000 yıl sonra ilk kez birlik ve güç içinde olabilir ifadesini kullandı. Trump temsilcilerine sürecin hemen başlatılması talimatını verdiğini de duyurdu. ABD basını ise Trump'ın asıl hedefinin Suudi Arabistan'la İsrail arasında tarihi bir normalleşme anlaşması olduğunu iddia etti.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin doğusuna ve güneyine yönelik hava saldırılarında can kayıpları var. Saldırılar İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hizbullah'a karşı gaza basılması talimatını verdim açıklamasının ardından yoğunlaştı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu. Saldırıların Hizbullah altyapısına yönelik olduğunu ileri sürdü. Ardından doğudaki Beka bölgesindeki evleri hedef aldı. Saldırılarda 15'in üzerinde can kaybı ve çok sayıda yaralı var. Lübnan'da 2 Mart'tan beri düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.185'e yükseldi. 1 milyonu aşkın kişi ise yerinden edildi. Lübnan'da ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. ABD arabuluculuğunda Lübnan-İsrail müzakere süreci ise sürüyor.

0: ABD ile İran arasındaki süreci uzmanlar Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
1: Trump galiba bölge devletlerinin ateşkes isteğini biraz abartıyor. Elbette bölgedeki bütün devletler ateşkes olsun istiyor. Savaşın uzamasını, yayılmasını istemiyor ama bu çok net ki bu savaş öncelikle ABD'yi ve İran'ı vurdu. Dolayısıyla bu savaşın bitmesi Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, efendim söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin meselesi değil öncelikli olarak. Öncelikli olarak ABD ve İran'ın meselesi. Sanki ABD bundan hiç zarar görmüyormuş da bölge devletleri çok ricacı olduğu için savaşı tekrar başlamıyormuş görüntüsü vermeye çalışıyor. Bunun hiçbir gerçekliği yok. Bunu öncelikle not etmek lazım. Şimdi ikinci olarak sorunlardan bir tanesi şu. İki nokta öne çıkıyor bence burada. Bir tanesi çok büyük bir şey yapacağız ya da hiçbir şey yapmayacağız noktasına gelmiş Trump ki baştan itibaren öyle. Yani ya her şeyi çözeceğiz ya da her şeyi yerle bir edeceğiz kafasıyla hareket ediyor. Bu tabii ki yani işleri çok zorlaştıran bir tavır bana kalırsa. Bunun da elbette bir çözüme kavuşturulması lazım. Diğer taraftan İran'ı, ikinci bir husus, İran'ı öteden beri şununla eleştiriyor. Ya bunlarla müzakere etmek çok zor. Her şeyi sürece yaymaya çalışıyorlar, bir noktaya varamıyorsunuz falan diye. Anlaşılan İran fobisini, diplomatik anlamda söylüyorum bunu, İran fobisi bayağı iliklerine kadar işlemiş ve İran'ı taktiğiyle vurmaya çalışıyor. Çünkü İranlılara bakarsak diyorlar ki biz tam son noktaya gelecek oluyoruz. ABD oradan başka bir taleple geliyor. Daha önce ABD bunu İran'ın yaptığını iddia ediyordu. Dolayısıyla bu biraz işin sıkışmasını, bir açmaza girmesini beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Trump sadece buradan bir şeyler almak istemiyor İran'dan. Bu nedir? İşte nükleeri geliştirmeyeceksin, Hürmüz'ü açacaksın vesaire. Aynı zamanda bunu İran'ı aşağılayarak yapmak istiyor. Problem bu. Yani İran'ı tedip ve tenkil ederek yapmak istiyor ve İran'da bu muameleyi kendine çektirmiyor. Açık konuşalım. Çünkü İran diyor ki tamam ben de bir anlaşma istiyorum. Çok da ihtiyacım var bu anlaşmaya. Ama eğer bu anlaşma benim çıkarlarım açısından makul anlaşma olmayacaksa madem savaş durumundayız devam edelim. Yani evet savaş istemiyorum ama eğer kötü bir anlaşmaya ben evet diyeceksen bunun yerine zaten ortalık karışık. Çarşı zaten karışmış. Savaşa devam edelim. Trump da bunu gördü. Bence Trump bunu gördüğü için zaten savaşa dönme konusunda biraz tereddüt yaşıyor. İran gerçekten savaşa devam etme konusunda kararlı. Çok güçlü demiyorum, dikkat edin. ABD'den üstün hatta asla söylemiyorum. Ama İran diyor ki madem benim çıkarlarımı, güvenliğimi garanti altına alacak bir anlaşma yapamıyorum. O zaman savaş devam eder ve ABD'yi o noktaya getiririm. Bu tıkanıklığında bir takım işte alanı genişleterekten aşmaya çalışıyor gibi görünüyor ABD'nin başkanı.
2: Ben gerçekten Trump'ın bu işten paçayı sıyırıp evine dönmek istediğini düşünenlerdenim. Yani bu İran konusunda harcadığı enerji, kaybettiği askeri mühimmatlar, savaş planlarını afişe etmesi, transatlantik ilişkilerde ortaya çıkan çatlak müttefiklerle arasının bozulması, bence Çin ve Rusya karşısındaki elinin dahi zayıflaması İran üzerindeki İran'la olan savaştan dolayı. Bence Trump'ı ciddi ciddi artık düşündürmeye başlıyor. Bu işin kolay olmadığının da itibarı erozyona uğradı Trump'ın dünya siyasetinde. Amerika'ya güvenilmez, Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmez. Amerika'dan küresel liderlik artık beslemeyin. Böyle haydut vari davranan bir devletin başı Trump. O şekilde bir algı var Amerika'ya yönelik. Bunlar Amerika'nın işine yarayacak şeyler değil, maliyetleri olan şeyler. Artı Amerika ile İsrail arasındaki ilişkiler bile bu savaş neticesinde çok olumsuz şekilde gelişmeye başladı. İsrail'e yönelik eleştiriler bakış açısı zirve yapmış durumda şu anda Amerika'da. Ciddi bir eleştiri var Trump'a. Bu kadar İsrail yanlısı takılmanın Amerika'ya ne faydası var şeklinde. Her neyse bütün bunları bir kenara koyalım. Ama şunu düşünelim. Yani bugün itibariyle kolay mı? Trump'ın bir anlaşmanın altına imza atıp bu savaşı bitirmesi kolay mı? Kolay olmamasına çalışıyor İran. Yani köşeyi sıkıştırdığını düşünüyor Trump'ı. Bu da İran tarafından bakıldığında belki ne kadar rasyonel bir hesap kitaptır tartışılır ama hani eti ne budu ne Amerika ile karşılaştırıldığında çok aşağılarda ama yüreğiyle sanki oynuyor. Çünkü atacak başka mermisi yok. O caydırıcılığını bir şekilde devam ettirmek zorunda. Çünkü İran'da da şöyle bir hesap var. Yani Amerika'nın İsrail'in kafası her hattında bana saldırırsa ne olacak? Yani bunu mümkün kılmayacak bir anlaşma. Bir daha saldırıya uğramayacağını garanti edecek bir anlaşma peşinde.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian

0: Erdoğan, ülkesindeki internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararı onayladı. İran basınında yer alan habere göre Pezeşkian, uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki karara onay verdi. Kararı uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'na gönderdi. İran'da uluslararası internet erişimi ilk olarak 28 Aralık 2025'te başlayan sokak olaylarının ardından kesilmişti. ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da 60 günden fazla süreliğine internet erişimi bulunmuyor. Ülkedeki sıradan internet bağlantısı ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor. Rusya-Ukrayna savaşında üçüncü kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı. Kremlin'in durdurulması imkansız dediği füze Kiev yakınlarını hedef aldı. Saldırı sırasında siviller metro istasyonlarına sığındı.
1: Rusya-Ukrayna savaşının en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Üçüncü kez yeni nesil balistik füze Oreshnik'i kullandı. Kiev'deki askeri tesislere yönelik saldırılarınsa devam edeceği mesajını verdi. Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresi hedef alındı. Kiev yakınlarındaki Bilat-Serkva kentindeki açıklanmayan bir hedef, Oreshnik hipersonik füzesiyle vuruldu. Saldırılarda Kiev ve çevresindeki konutlar, alışveriş merkezleri, okullar ve altyapı tesisleri hasar gördü. Saldırı sırasında Kievliler metro istasyonlarına sığındı. Yüzlerce sivil geceyi yer altında geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırılar nedeniyle 80'den fazla kişinin yaralandığını, aralarında ölenler de olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu savundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, acil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısı yaptı. Kremlin'de Oreshnik füzesini önlenemez ve son teknoloji bir silah olduğunu öne sürüyor. Füzenin hem nükleer başlık taşıyabildiğini hem de modern hava savunma sistemleri tarafından durdurulamadığını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin sesten 10 kat daha hızlı yol aldığını ve güneş yüzeyine yakın sıcaklık oluşturabildiğini iddia ediyor. Moskova, Oreshnik'in orta menzilli olduğunu ve 3 ila 5500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylüyor. Füzenin Avrupa'nın tamamını vurabilecek menzile sahip olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan
0: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta her iki ülke de savaş sahasındaki aralıksız eğitim veriyor. Ukraynalı askerlere eğitim verilen karargahlardan birine Habertürk ekibi girdi. Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün izlenimlerini izleyelim.
2: Şu anda Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusunda bulunan Sumi kentindeyiz ve oldukça önemli bir noktadayız. Daha önce de ekranlara getirmiştik. Yine Ukrayna ordusunda Ukraynalı askerlere eğitim verilen karargahlardan bir tanesi burası. Ancak diğer karargahlardan farkı şu, burada drone eğitimlerinden ziyade mühimmat eğitimi veriliyor. Şimdi Özcan Öztürk o mühimmatları az önce ekranlarınızda getirdi. Burada çeşitli el bombaları bulunuyor. Yine mermi, silah eğitimleri veriliyor ve özellikle bu mühimmatlarla ilgili bilgiler de işte bu şekilde karargahın duvarlarına resmedilmiş ve açıklamalarıyla birlikte verilmiş. Çünkü Ukrayna ordusunda çok sayıda gönüllü asker bulunuyor. Şimdi savaşın artık 4. yılını geride bıraktık. 5. yılına girdik ve Ukrayna ordusunun asker yetiştirmesi lazım. Gönüllü askerleri eğitmesi lazım. İşte o eğitimlerde hemen ekranlarınızda şu anda getiriyoruz. Hemen karargahın girişinde yine teknik eğitimden sonra bir pratik eğitim verildiğini de aktarabiliriz. Burada her yaştan gönüllü asker Sumi'deki eğitim bölgesine geliyor ve burada bir eğitim alıyor. Şimdi burada görevli komutan bu mühimmatları nasıl kullanmaları gerektiğini askerlere anlatıyor. Detaylı bir eğitim veriliyor dediğim gibi. Bunun diğer eğitimlerden farkı aslında drondan ziyade, hava araçlarından ziyade bu karargahta nasıl silah kullanmaları gerekir, nasıl el bombasını kullanmaları gerekir. Nasıl bir bubi tuzağı kuracaklar örneğin. Askerlerin bunu öğrenmesi ve pratiğe dökmesi gerek. İşte Sumi'nin aslında şehir merkezine 25 kilometre mesafede bulunan bu ormanlık alanlarında kurulan karargahlarda tam olarak bu görevi

0: görüyor. Çünkü Ukrayna ordusunun az önce de belirttiğim gibi özellikle gönüllü askerleri eğitip savaşta sınır bölgesinde tabii ki faaliyete geçirmesi lazım. Ondan dolayı da az önce de gördünüz, şu anda Özcan Öztürk ekranlara getiriyor. Her yaştan asker işte bu noktada eğitim almaya devam ediyor. Burası Sumi. Tıpkı Harkov gibi Ukrayna'nın diğer sınır bölgelerinde olduğu gibi Rusya ile çatışmaların artık savaşın 5. yılında da aktif olarak devam ettiği ve önemli stratejik bir bölge. Çünkü Rusya'ya yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafede bulunuyoruz ve Rusya'nın aslında savaşın başından beri istediği, elde etmek istediği toprakların şehirlerin başında da Sumi geliyordu, tıpkı Harkov gibi diyelim. Ve askerler de tabii ki Rus ordusuna karşı kendilerini savunmak için burada eğitim almaya devam ediyorlar. Bize Ukrayna'da hem Sumi şehir merkezini görüntüleyeceğiz hem de burada askerlerin eğitim programlarını takip edip Habertürk ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Hatay'da 5 cana mal olan sel felaketi sonrası Samandağ sahili odun parçalarıyla doldu. Bu durum en çok kışlık oduna ihtiyaçları olanların işine yaradı.
2: Asi taştı. Asi yatağına yakın olan yerlerin çoğu zaten mahvoldu.
3: Aşırı yağışlarla nehirler taştı. Taşkında sürüklenen ağaçlar sahile vurdu. Vatandaşlar kışlık yakacağını denizden topladı. Hatay'da geçen hafta etkili olan yağış hayatı felç etti. Asi Nehri ve derelerin taşmasıyla meydana gelen sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinin sahilinde de kirlilik oluştu.
4: Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar.
3: Kirlilik nedeniyle ekipler sahilde temizleme çalışması başlattı. Ancak tek çalışanlar onlar değildi. Sahile vuran odun parçaları kışlık yakacak ihtiyacı olanlara yaradı. Birçok kişi selin sürüklediği ağaçları toplayarak evlerine götürdü.
2: Denizin gönderdiğini topluyorlar. En azından bir şekilde katkıda bulunuyor çevre temizliğine. İyi oluyor. Buraların temizlenmesi gerekiyor tabii en kısa zamanda.
3: Bayram tatili için bölgeye gelenler sahilin temizlenerek bir an önce eski haline getirilmesini istiyor.
1: Giresun'da yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Bir mahallede toplam 11 ev tahliye edildi.
3: Bayram için hazırlık yapıyorlardı. Heyelanla birlikte evsiz kaldılar. Giresun'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde heyelana neden oldu. Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı mahallesinde de heyelan meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. 11 evin riskli olduğu belirlendi. Bu evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Bölgede heyelan riski devam ettiği için yolda önlem alındı. 11 evin akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Giresun ve Muş'ta derede kaybolan iki kişiyi arama çalışması sürüyor. Ekipler kilometrelerce alanda çalışma yürütüyor.
3: Biri balık avlarken derede akıntıya kapıldı, diğeri köprüden geçerken suya düştü. İki kentte de kayıpları bulmak için ekipler seferber oldu. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni cumartesi günü balık tutarken derede akıntıya kapıldı. Sağanak yağışla birlikte debisi yükselen derede kaybolan amcanın cesedi kaybolduğu yerin 250 metre uzağında bulundu. Yani Sedat Çelik için jandarma, AFAD ve deniz polislerinden oluşan 132 kişilik ekip arama çalışmasını sürdürüyor. Amca ve yeğenin İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayramı tatili için Giresun'a geldikleri öğrenildi. Benzer bir arama çalışması Muş'un Cevizlidere köyünde de sürüyor. Köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen 50 yaşındaki Gülsima Yıldız 20 Mayıs'tan bu yana aranıyor.
5: Vatandaşımızla ilgili bazı kıyafetlerini bulduk, ayakkabılarını bulduk, hırkasını bulduk, tülbentini bulduk.
3: AFAD ve jandarmanın da aralarında bulunduğu 150 personelin yanı sıra köylüler de

0: arama çalışmalarına destek veriyor. Gülsima Yıldız'ın düştüğü noktadan başlayarak Batman sınırına kadar yaklaşık 60 kilometrelik hatta arama çalışması yapılıyor.
1: Evet, bugün Kurban Bayramı'nın arifesine girdik ve kurban pazarlarında da hareketlilik haliyle arttı. Pazarlıklar da kızıştı. Peki fiyatlarda bir düşüş yaşandı mı? Satışlar nasıl? Detaylar haberimizde.
2: Vallahi abi ben dün aldım. Hayvanımı da görmeye geldim öyle.
3: Bugün bakmaya geldik. Kararımızı da verebiliriz.
0: Kimi elini çabuk tutup günler öncesinden aldı, kimi de daha ucuz alırım düşüncesiyle son günlere bıraktı. Bayram yaklaştıkça kurban pazarlarında pazarlıklar kızıştı.
2: Bugün de kalabalık olur iyice.
0: Hayvan satıcılarının çoğunun yüzü bu yıl gülüyor.
4: 21 tanesi satıldı. Bu sene iyi biraz.
5: 20 tane hayvan getirdim. 20'sini de sattım.
6: Çadırındaki hayvanların hepsini satanlarsa işte bu şekilde çadırın önlerine bitti ibaresi yazıyorlar ve memleketlerine dönmek için de bayramın ikinci gününü bekliyorlar.
5: Birinci günü ve arefe günü burada hayvanlarımızı satmış olduğumuz hayvanları teslim etmemiz gerekiyor sahiplerine. İkinci günde nasip olursa memleketli işlerimiz var. Geriye dönüş yapacağız.
0: Büyükbaş fiyatları 200 bin liradan başlarken küçükbaş fiyatları 20 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
3: 20-25 40'a kadar gidiyor.
5: En büyük hayvanım şu ayakta direnen hayvanım.
6: Üzerinde bitti yazıyor.
5: Canlı bir ton geliyor. Abi onu 400 bine verdik.
7: Bayramın ilk günü daha fiyatı aşağı çekerler.
6: Arife gününde falan düşüyor mu fiyat?
3: Aynı fiyat. Hiç değişmez. Çünkü bu malın bir sermayesi var. Kimse de zararına mal vermez yani.
0: Bazı alıcılar kurbanını daha ucuza almak için son günü bekliyor. Satıcılarsa hayvanların azaldığını söylüyor.
4: Bence herkes kendisini son günü beklemesin çünkü mal kalmayacak.
3: Geç kalmadık ya, İstanbul'da geç kalmak diye bir şey yok yani. Her zaman fırsat var.
1: Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kahvaltı öğünü atlanmamalı, et tek başına tüketilmemeli denildi.
0: Et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve dengeli beslenme. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiği belirtildi. Kahvaltı öğünü atlanmaması, etin tek başına değil sebze veya salatayla tüketilmesi tavsiye edildi.
8: Kahvaltı öğünü atlanmamalı. Et tek başına değil sebze veya salata ile tüketilmeli. Kolesterol ve kalp damar hastaları kırmızı et tüketimine dikkat etmeli. Kırmızı et uygun koşullarda muhafaza edilmeli, çözünen etler yeniden dondurulmamalı.
0: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kurban kesim şartları ve saklanma koşullarının da sağlık açısından önemli olduğu kaydedildi. Kesim sürecinde hijyen kurallarına uyulmasına vurgu yapıldı.
8: Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli. Etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli. Et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli. Etler küçük parçalara ayrılarak buzluk ya da derin dondurucuda saklanmalı.
1: Bayram öncesinde İstanbullular alışveriş geleneğini bozmadı. En çok tercih edilen adres yine taze ve yöresel ürünlerin de satıldığı Mısır Çarşısı oldu. Türk kahvesi, peynir ve bayram şekeri poşete en çok giren ürünler oldu. Alışverişini bitiren Emine'nin gezdi.
9: Kalabalıktan yoruldum, kalabalıktan.
10: Bahçeşehir'den Mısır Çarşısı'na mı geldin?
9: Yok, Haliç'e geldik kahvaltıya. Oradan da buraya uğradık. Fırsat dedik ki İstanbul boşalmıştır. Ama maalesef
10: yine bir yoğun.
9: İşte dolu dolu.
11: 7.30'da dükkanı açtık efendim.
0: 9 günlük bayram tatili başlar başlamaz gidenler gitti. Kalanlarınsa bayram öncesi ilk adresi yine Eminönü oldu. Bayram sepetine yine en sık tatlı, şeker, peynir, kahve girdi. İstanbul'dan gidenler olduğu gibi şehri gezmeye gelenler de vardı.
12: Vallahi hazırlıklar için geldik. Biraz dolaşalım da İzmit'ten geldik.
10: Peki neler aldınız?
13: Neler aldık? Geziyoruz işte. Kaşar peynirleri güzel, çeşir peynirleri güzel.
10: Evet.
13: Onlardan aldık, öyle geziyoruz.
10: Kahve?
13: Kahve daha almadım ama alacağım. Daha buralardayım akşama kadar.
10: Ne almaya geldiniz?
14: Kahve aldım, içmeden duramıyorum. Kolonya almaya geldim. Kolonyacı kapalı. Tatile çıkmış. O kadar.
15: Valla evde işte çocuklar gelecek, torunlar gelecek.
0: Mısır Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda tatlı satışının düştüğünü söylese de ilk gidilen tezgahlar yine onlar. Bayram şekerinin kilosu 200-250 lira.
16: Kurban telaşı, bugün keseceğiz, yarın keseceğiz. Hayeti getirip dağıtacağız, kavurma yiyeceğiz.

0: diye diye. Diye baktım, kalmıyor ya.
1: Kurban Bayramı da olsa yine bir kahve içilecek. Yanına bir lokum lazım.
0: Yani lokum.
1: Ben bile aldım bakın gelmişken. Ben bile lokumumu aldım.
0: Tabii genelde yarım kilo olsa bir kilo olsa alıp götürüyorum. Yani kilosu 170 TL. Çifte kavrulmuş. Böyle değişik lokumlarımız var. Meyveli lokumlar. Çerez aynı 380 lira, 950 lira, 550 lira arası değişiyor.
2: Peynir, zeytin, tulum.
3: Mısır çarşısında bayram kahvaltılıklarının maliyetine gelince peynirin yanında olmazsa olmaz zeytinin fiyatı 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.
1: Kurban Bayramı'nda ne alınıyor şarküteriden?
4: Gelende ağırlıklı olarak beyaz peynir, eski kaşar, çeçil, bir tereyağı, et ürünleri fazla gitmez bir ay. Bunlar yılbaşı fiyatları. 490 lira çeçil dediğimiz natürel. Eski kaşar, kars kaşar, imalattan ezinenin koyun ve inek keçi karışımı olanı o 495 lira.
5: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
6: Bir saniye.
3: Yurt dışından döndü. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. Geçen hafta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Gözaltı listesinde birçok ünlü isim vardı. O isimlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan Serenay Sarıkaya Türkiye'ye dönünce jandarmaya gitti. İfade işleminin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Serenay Sarıkaya kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Aralarında Berkay Şahin ve Aslan Turanlı'nın da olduğu 10 kişi yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
5: Mersin'de hakkında kayıp ihbarı bulunan 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sakarya'da gölette cansız bedeni bulunan kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Annesi kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının aynı gün gölette cansız bedeni bulundu. Sakarya Arifiye'deki Tabiat Parkı içindeki gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sudan cansız bedeni çıkartılan kişinin 26 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Göletin kıyısında kadına ait çanta bulundu. Yapılan incelemede Rukiye Görgin hakkında kayıp ihbarı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de yaşayan annesi aynı gün kızının kaybolduğunu bildirmişti. Rukiye Görgin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
5: Gümüşhane'de ilginç bir olay yaşandı. Apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine bir dairede ceset var zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı. Hasan Bey Mahallesi'nde bir apartman sakinleri gece saatlerinde kötü koku nedeniyle polisi aradı. Giriş kattaki dairede yaşayan bir kızla annesinin evinden yükselen koku akıllara evde biri mi öldü sorularını getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayınca savcılık izniyle eve girdi. Evde yapılan inceleme sonrası herkesi tedirgin eden o kötü kokunun bozuk etlerden geldiği tespit edildi. Elektrik sigortasının atması nedeniyle çalışmayan buzdolabında bozulan etlerin bulunmasıyla apartman sakinleri de korkulan bir durum yaşanmadığı için rahat bir nefes aldı. Anayasa Mahkemesi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. İptal gerekçesine göre ise ilgili madde anayasaya aykırı bulundu.
3: Bilgisayara el koyma, bilgi için kopyalama maddesi ele alındı. Anayasa Mahkemesi o kararı anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararı resmi gazetede yayımlandı. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma başlıklı 134. maddesini iptal etti. Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi baktığı bir kaçakçılık davasında ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yüksek mahkemeye başvurdu. Mahkeme başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde şüphelinin bilgisayar kayıtlarına bakılabileceğini belirten kararı değerlendirmeye aldı. Bilgisayar veya programlara şifrenin çözülememesi halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi bu araç ve gereçlere el konulabilir bölümü anayasaya aykırı bulundu. Bu bölümle birlikte kalan kısmının 6216 sayılı kanun gereğince iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
5: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca bir testi daha başarıyla geçti. Füze uzak menzildeki hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti.
3: Mobil batarya sisteminden ateşlendi. Hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca'nın test atışları sürüyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü stratejik seviyeye taşıması beklenen Kara Atmaca füze sistemiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Karadan karaya en uzak menzilde tam nokta atışı Kara Atmaca başlığına yer verildi. İzlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Kara Atmaca füzesi zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip. Uzun menzilli ve gelişmiş arayüzleri sayesinde caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacak Kara Atmaca'nın stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
5: Avusturya Alplerinde yamaç paraşütü yapan bir kadın ölümün kıyısından döndü. Paraşütüne uçak çarpan kadın son anda aldığı kararla kurtuldu.
6: Avustralya Alplerinde paraşütünü açtı, havada süzüldüğü sırada uçak çarptı. Paraşütü parçalanan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki Avustralyalı kadın paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı. Videoda kadının Avustralya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği, çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak paraşütü parçaladı. Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi. Yetkililer kadın ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı. Kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
5: Çin'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti. En az 3 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 17 kişi ise aranıyor. Ülkenin iç kesimlerinde de sel nedeniyle kırmızı alarm verildi.
6: Caddeler nehre döndü, toprak kayması oldu. Araçlar sele kapıldı. Çin sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing bölgesinde cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağışlar birden fazla ilçeyi su altında bıraktı. Can kayıplarının olduğu felakette çok sayıda kişiden haber alınamıyor. 22 ilçe ve beldede nehirlerin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel tehlikesi nedeniyle bölgede 1800'den fazla kişi tahliye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi, Anhui ve Hubei eyaletleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti. Yetkililer şiddetli fırtına ve yeni sel baskınlarına karşı halkı uyarıyor. Arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftada Çin'in güney ve orta kesimlerindeki sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
5: İran milli futbol takımı ABD'deki grup maçlarına katılacak. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre maçlar ABD'de oynanmasına rağmen İran kafilesi kampını Meksika'da yapacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran milli futbol takımının turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
5: Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi sonrası sporcular Çorum'a döndü. Kentte büyük ve coşkulu bir kutlama yaşandı.
7: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mameti Yam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sağlayarak karşılık verdi.
5: Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nin sembol eseri Çingene Kızı'nın kayıp parçaları birleşiyor. Panelin kayıp parçasının ABD'de çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Çingene Kızı'nın kayıp parçası Türkiye'ye getirildi.
3: Kayıp bir parça daha Türkiye'ye getirildi. Çingene Kızı mozaiğinin eksik kısmına eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi duyurdu. Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma Antik Kenti'nin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Panelin kayıp parçasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi Zeugma Kazı Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildi.
8: Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13. parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi.
3: Temas trafiği başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleriyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu devreye girdi. Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları birimiyle görüşüldü. Çingene Kızı'nın eksik parçası ait olduğu topraklara Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla geri getirildi. Türkiye'ye getirilen eser süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
5: Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni Taikonot ekibini yolladı. Taikonotları taşıyan uzay mekiği ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan uydu merkezinden fırlatıldı. Taikonotlar önceki seferlerden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak.
9: 5, 4, 3, 2...
6: Geri sayım tamamlandı. Taykonotları taşıyan Shenzhou 23 Meki uzaya fırlatıldı. Uzay istasyonuna yolculuk başladı. Taykonotlar 31 Ekim 2025'te önce 2025'te istasyona gönderilen ve 6 ay aşkın süredir görev yapan ekipten görevi devralacak. Ekipteki iki taykonot ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Yeni taykonot ekibi önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak. Görev boyunca taykonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen bir araştırma da yürütülecek. Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.
5: Orman Genel Müdürlüğü yaz ayları yaklaşırken orman gönüllülerine yangınla mücadele eğitimi verdi. Hem teorik hem de pratik dersler gönüllüleri biraz zorladı. O gönüllülerin içinde Habertürk ekibi de vardı. Siz bu eğitimi izlerken bizler de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
9: Orman bölgelerinde oluşturulan yapay su havuzlarından su alan yangın... Arkamda bulunan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından...
3: Adana, Antalya, Muğla, İzmir, hem Ege hem de Akdeniz bölgesinde her yaz ciğerlerimiz yanıyor. Yaz yaklaşırken kayıpları en aza indirmek için orman gönüllüleri sahaya çıktı, eğitimden geçti.
10: Özellikle gönüllülerimizi yaşanan bir yangında kendilerine çağrı yapıldığında kendilerinin davet edildiği yangın bölgesine katılmalarını arzu ederiz.
3: Orman Genel Müdürlüğü'nün gönüllülere verdiği eğitim oldukça kapsamlı. Teorik ve pratik eğitimin yanı sıra simülasyon odalarında da eğitim verildi.
9: Yangınlarla mücadelede en çok kullanılan araçlardan biri de işte bu arazözler. Eğitimde de arazözlerin perdeleme sistemi gösterildi.
11: 180 litre ile 350 litre arasında bir dakikada su işleyebiliyoruz.
3: Arazözler karadan müdahalenin kilit ekipmanı, engebeli ve sarp arazilere ulaşmanın tek yolu. Bu araçlar olmadan yangınları söndürmek neredeyse imkansız.
9: Orman yangınlarında karadan müdahalenin can damarı olan arazözler de eğitimde yerini aldı. Gönüllülere de ileri sürüş teknikleri sarp ve engebeli arazilerde gösterildi.
3: Orman yangınlarında sıklıkla söz edilen havadan müdahale ve yapay su havuzlarının işlevi de gönüllülere anlatıldı. Eğitim kapsamında kontrolü çıkarılan yangına gönüllülerin nasıl müdahale etmesi gerektiği öğretildi. Gönüllüler helikopterle yeşillendirilmiş orman bölgelerini de inceleme şansı buldu. Orman gönüllüsü olmak için Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından başvuruda bulunulmalı ve eğitim alınmalı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van

0: Yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar, hayırlı sabahlar değerli izleyiciler. 26 Mayıs Salı sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken bugün Arife günündeyiz. Yarın Kurban Bayramı'nı inşallah idrak edeceğiz. Dünden güne yansıyan gelişmeler var, onları sizlere aktaracağız. Yine bayramla ilgili tabii ki çarşı pazarda durum nedir? Özellikle yine bayram hayvan pazarlarında da gelinen o hani pazarlıklardaki son noktayı da sizlere haberlerimiz içerisinde aktaracağız. Oldukça siyasetin nabzı da yoğun. Yine dış dünyaya da bakacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Evet, şimdi tabii yine iç meselelerde siyasetin gündemi oldukça yoğun dedik ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği tarih de netleşti değerli izleyiciler. Bayramın son günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasında konuşma gerçekleştirecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak.
1: Genel merkeze gideceği tarih netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın son günü genel merkezde olacak. Halk buluşmasına katılacak. Parti meclisi ise 1 Haziran'da toplanacak. CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. Genel merkeze gidiş tarihi 30 Mayıs Cumartesi günü olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu halk buluşması programında partililere seslenecek.
2: Dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir.
1: CHP'nin siyasi partiler arası bayramlaşmada kabul ve ziyaret heyetleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından her iki heyette 3 milletvekili görevlendirdi. En çok merak edilen başlıklardan biri de parti meclisinin toplanacağı tarihti. Bu kritik toplantının 1 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Toplantıya 38. olan kurultay öncesi parti meclisine üye olan isimlerin katılması bekleniyor. Ancak bu isimler arasında istifa edenler ya da belediye başkanlığı, grup başkan vekilliği gibi görevler üstlenenler de bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri mahkeme kararıyla göreve iade edilen parti meclisi üyeleriyle il ve ilçe başkanlarını arayarak durum değerlendirmesi yapacağı belirtiliyor. Parti meclisi toplantısında 8-10 kişilik yeni MYK'yı belirleyeceği ifade ediliyor. Kurultay sürecinin de bu süreç tamamlandıktan sonra netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki son durum. Buttan kararının çıktığı gün indirilen Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı tekrar yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun portresiyle birlikte Özgür Özel'in fotoğrafı da hemen yanına takıldı.
3: Mutlak Butan kararının çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bazı partiler tarafından indirilmiş ve zarar verilmişti. Bina tahliye edildikten bir gün sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden genel merkezde asıldı. Ancak iki farklı versiyonda, bir eski dönemi simgelen siyah pes fotoğrafı, bir de mevcut genel başkan olduğu için renkli fotoğraf. İkisinin ortasında ise Özgür Özel'in fotoğrafı var. Henüz mahkeme süreci tam olarak sonuçlanmadığı için Özgür Özel'in fotoğrafı da orada yer aldı.
0: Öte yandan CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki tabela Grup Başkanı olarak değiştirildi. Özel yakın ekibiyle yol haritasını görüşmek için de bir araya geldi. Bayramda Manisa'da olacağım dedi. DEM Parti ve Emek Partisi ile de bir araya geldi.
4: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
1: Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni genel merkez olarak ilan ettiği meclis grubundaki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki genel başkan tabelası kaldırıldı. Yerine grup başkanı tabelası asıldı.
4: İl dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz.
1: Özel öğle saatlerinde meclise gitti. Odasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda Manisa'ya gideceğini söyledi. Meclis mesaisinin ardındansa bayramın son günü Ankara'ya döneceğini, halkla bayramlaşacağını açıkladı.
4: Önce İzmir'e gidiyoruz, oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak, mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız.
1: Özel mecliste grup başkan vekilleri ve yakın ekibiyle toplantılar yaptı. Bundan sonraki süreç ve yol haritası ele alındı. Özel daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti.
4: Mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin genel merkezi olarak işlev görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık.
2: Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
1: İkinci ziyarette Emek Partisi'nden oldu. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel grup katında bu kez de eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Özel'in bayramı karşılayacağı Manisa'ya İzmir üzerinden geçeceği, kendisini destekleyen partililerin havalimanında bir karşılama hazırlığı yaptığı öğrenildi.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki yönetim kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaşananları CHP'nin iç çatışması olarak değerlendirdi. Olayın hiçbir tarafında değiliz dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeler içinde hukuki yollara başvurulacağını söyledi.
5: Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
6: Hedefinde Özgür Özel vardı. CHP'ye mutlak mutlan kararıyla başlayan ve gerilime neden olan olayları değerlendirdi. AK Parti'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
5: Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirmek için Adana'da kameralar karşısına geçti. CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri gündemindeydi.
5: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
6: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diyen Ömer Çelik, AK Parti'nin CHP'de yaşananların tarafı olmadığını söyledi.
5: İkide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız.
6: Çelik

0: Özgür Özel'in Toman'ın üstüne çıkmasını da eleştirdi.
1: Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar Tomaların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar.
2: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısının ağır hasar görmesine razı olmayacaklarını vurguladı.
3: İYİ Partililer olarak son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin geleceği açısından da çok büyük bir endişe taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır.
4: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananları bu sözlerle değerlendirdi.
3: Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır. Hemen tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir husus var ki o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli bir kurumu ve parçası olduğu gerçeğidir. Siyaseten kimi zaman ayrışsak da böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayız.
4: İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, "Endişeliyiz ama umutsuz değiliz," dedi.
3: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, Türk milleti de kendinden olmayana karşı bile adalet aşığı bir millettir. Yaratılan kaosu aşmadaki en önemli gücümüz de budur. Bu yüzden gidişattan endişeliyiz ama gelecekten asla umutsuz değiliz. Milletimizin bayramını bile gölgeleyen bu karanlık siyaset anlayışını kökünden reddediyoruz.
2: Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Kimi liderler seçim bölgesinde, kimi de memleketlerinde bayramı karşılayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.
4: Kimi seçim bölgelerinde, kimi memleketinde liderler hem aileleriyle hem partilerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. Bayrama mutlak muttan sonrası tahliye kriziyle giren CHP Genel Merkezi'nde partililer arası bayramlaşma ikinci gün yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü genel merkeze gidecek ve halkla buluşacak. Genel merkezden tahliye edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak. Ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya'daki camide kılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek.
2: İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı. Heyette Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmeye dair DEM Parti'nin açıklamasında terörsüz Türkiye sürecinde yapılanların yasal bir temele kavuşmasının önemli olduğu ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları bu hassasiyetle yürüteceğine yönelik mesajın da altı çizildi. ABD ordusu İran botlarına ve füze fırlatma rampalarına saldırdı. Ayrıca İran basınından alınan bilgilere göre ABD ve İsrail Lark Adası'na saldırdı. En az 3 kişi öldü. ABD ordusu İran'ın güneyinde mayın döşemeye çalıştığı iddia edilen botlar ve füze fırlatma rampaları da dahil olmak üzere belirlenen hedeflere saldırı düzenledi. Saldırının savunma amaçlı eylemler olduğu belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı İran güçlerinin oluşturduğu

tehditlerden birliklerimizi korumak için saldırıyı gerçekleştirdik açıklamasını yaptı. Sergio Hawkins ise ABD Merkez Komutanlığı devam eden ateşkes sırasında itidal kullanarak güçlerimizi savunmaya devam ediyor dedi. İran basını ise Lark Adası'na yönelik ABD ve İsrail'in saldırı yaptığını duyurdu. Basra Körfezi'nde bulunan gemilere yönelik saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

0: kururken taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. Müzakerelerin iyi gittiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma tamamen müzakere edilmiş halde değil dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa ise birçok konuda sonuca varıldığını söyleyerek ancak bu anlaşma imzalamaya yakın olduğumuz anlamına gelmez ifadesini kullandı.
1: İran'la anlaşma tamamen müzakere edilmiş halde değil dedi. Anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söyledi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Trump olası anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran'la anlaşma yaparsam bu iyi ve düzgün bir anlaşma olacak diyen Trump, henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil ifadesini kullandı. İran'la anlaşma ya büyük ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak dedi. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamadaysa zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek imha edilecek dedi ya da İran'la işbirliği içinde yerinde veya başka kabul edilebilir bir yerde imha edilecek ifadelerini kullandı. Bu sürece Atom Enerji Komisyonu'nun tanıklık edeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasiye her türlü şansı vereceğiz diyerek ya iyi bir anlaşmaya varacağız ya da başka bir yolla başa çıkmak zorunda kalacağız değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkat çekerek umarım bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da olası anlaşma için iyi bir noktada olunduğu ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceği belirtildi. Tahran'dan da olası anlaşmaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa bir çerçeveye ulaşıldığını belirterek görüşülen birçok konuda sonuca varıldı ancak bu anlaşma imzalamaya yakın olduğumuz anlamına gelmez dedi. İranlı üst düzey diplomatlar da nükleer mesele ve zenginleştirilmiş uranyum rezervleri, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması karşılığında 60 günlük müzakerelerde ele alınacak açıklaması yaptı. Taraflardan olumlu sinyaller gelirken Tel Aviv yönetiminin ise bu durumdan rahatsız olduğu ve Trump'ı etkilemeye çalıştığı öne sürülüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdiği ve Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği belirtiliyor. ABD basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa, İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Birleşmiş Milletler'deki toplantıya ABD vizesi sorunu nedeniyle katılamayacağını duyurdu. Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekaa, İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki toplantı için ABD'ye gideceği açıklaması hatırlatıldı. Ziyaretin mevcut şartlarda ABD vizesi sorunu nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Bekaa, Arakçı'nın ABD'ye gitmeyeceğini belirtti. Öte yandan İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basınında Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu ve İranlı üst düzey yetkililerin bile Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı iddia edildi. Bu durumun müzakere sürecini yavaşlattığı da ayrıca öne sürüldü.
2: Güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu iddia edildi. Güvenlik önlemlerinin müzakere sürecini yavaşlattığı belirtildi. Amerikan basınında İran lideri Müşteba Hamaney ile ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. CBS'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu belirtildi. Dış dünyayla iletişimini karmaşık bir haber ağı üzerinden sağladığı öne sürülen haberde, İranlı üst düzey yetkililerin dahi Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı iddia edildi. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecini yavaşlattığı kaydedildi. Habere göre ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, müzakerelerde sürekli olarak dini lider çerçeveyi onayladı ya da nihai anlaşma maddeleri için

0: geri dönüş bekliyoruz gibi açıklamalar duyulmasının sebebi bu. Kendisine ulaşan her bilgi eskimiş oluyor ve verdiği yanıtlarda ciddi bir gecikme yaşanıyor ifadelerini kullandı. İran rejiminin üst düzey komuta kalebesinin de haftalarca sığınaklarda kaldığı ve tespit edilme riski nedeniyle birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçındıkları öne sürüldü. Amerikan basınında Müşteba Hamaney'in kamuoyunda görünmemesine rağmen İran'ın savaş stratejisinde ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde etkili olmaya devam ettiği belirtiliyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta her iki ülkede savaş sahasında dronları çok aktif kullanıyor. Ukrayna'nın mühimmat yüklü dronları Rus ordusunu hedef alıyor. Ukraynalı askerler dronları kullanmak için eğitim alıyor. O eğitimi Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk görüntüledi. İzleyelim.
2: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş artık 4 yılı geride bıraktı. Savaşın 5. yılında hala sınır hattında çatışmalar devam ediyor. Şu anda o noktalardan bir tanesindeyiz. Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusunda bulunan Sumi kenti burası. Özcan Öztürk'le birlikte sınıra yakın noktalardan bir tanesinde askerler için, Ukraynalı askerler için eğitim alanlarından birini şu anda Habertürk ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi burası askerlerin drone eğitimi almak için ormanlık alanda kullandıkları bir nokta. Burada eğitimler veriliyor. İşte bu eğitimlerin verilebilmesi için de savaştan sonra bu şekilde bir kulübe inşa edilmiş. Şimdi daha yakından bakalım içeride neler var ve askerler bu eğitimlerde neler yapıyor. Şimdi oldukça aslında ormanlık alan olmasına rağmen burada gerçekten ufak bir teknoloji üssü kurulmuş gibi diyebiliriz. Yani televizyonlar ve çok sayıda bilgisayar birbirine bağlı teknik mekanizma burada birlikte hareket ediyor. Askerler eğitimleri bu noktada alıyorlar. Şimdi buraya girmeden, kulübeye girmeden önce size havadaki drone'u gösterdik. O drone işte hemen buradaki Ukraynalı asker tarafından şu anda kontrol ediliyor ve birazdan bakın şimdi şunu gösteriyor asker bize. Bu elindeki drone hemen şuradaki kameraya bağlı. Buradaki ekrandan drone'un hareketlerini havalanmaya başladığı andan itibaren takip edebiliyorlar. Şimdi drone'lar Ukrayna ve Rusya savaşında belirleyici, kritik askeri malzemelerden. Bundan dolayı da Ukrayna aslında dronlara oldukça önem veriyor ve daha önce yayınlarda Harkov'daki merkezi de göstermiştik. Orada FPV dronlar kullanılıyordu. Hem Harkov'da hem Sumi'de özellikle yeni askerlerin eğitilmesi için ormanlık alanlarda ve sınıra yakın noktalarda işte bu gibi ufak merkezler kurulmuş. Şimdi merkezlerde tabii ki biraz daha yakından baktığımız zaman çok sayıda drone olduğunu görüyoruz ve bu dronlara ait özelliklerde yine askerlerin eğitilmesi amacıyla işte buradaki duvarlara, bu kulübenin duvarlarına panolar şeklinde bilgilendirme amaçlı asılmış. Yine aynı şekilde bakın bu drone'un ucundaki kamera sayesinde bölgede keşif yapıldığını söyleyebiliriz ve altında da yine bir mühimmat bulunuyor, patlayıcı bir madde. Bununla da drone'un isabet ettiği yerde yine aynı şekilde hedef alıp vuruş yapabiliyorlar. Farklı sayılarda, farklı özelliklerde dronlar var. Ancak dediğim gibi burası askeri eğitim merkezi. Yani Ukraynalı askerlerin bir kısmı Sumi'de işte burada eğitim alıyor. Bakın şu anda Ukraynalı bir asker bize hemen bizim için burada drone'u uçurdu ve gösteriyor. İşte bu şekilde gittikleri alanlarda keşif yapıyorlar. Ardından da drone'un eğer patlayıcı özelliği varsa hedef aldıkları noktayı o drone'la birlikte patlatabiliyorlar. Ukrayna için önemli çünkü savaşın kaderinin belirlenmesi, değişmesi amacıyla işte bu çalışmalar, bu eğitimler veriliyor. Şimdi biraz daha bölgeyi göstermek istiyoruz siz Özcan Öztürk'le birlikte. Çünkü bulunduğumuz bu alan Sumi'de oldukça önemli bir nokta. Rusya sınırına şu anda sadece 30 kilometre mesafede bulunuyoruz. Ve Rusya'nın 2022'de savaşın başından itibaren aslında ele geçirmek istediği noktalardan biri Sumi'ydi. Sumi Harkov kadar gündemde değil aslında, ancak buradaki zarar da çok büyük. Birazdan kent merkezine de gideceğiz. Orada Rusya tarafından zarar verilen, yıkılan, patlatılan yerleşim yerlerini de gözlemleme ve gösterme şansımız olacak. Ancak dediğim gibi özellikle işte bu şekilde Sumi'nin merkeze uzak, şu an bulunduğumuz nokta Sumi merkeze yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. İşte bu gibi ormanlık alanlarda da Ukraynalı askerler savaşın 5. yılında da artık eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü askeri eğitim önemli. Biz de Özcan Öztürk'le birlikte işte o noktalardan bir tanesini Habertürk ekranlarında göstermiş olduk diyelim. Ve sözü yeniden size merkeze bırakalım.
1: Evet değerli izleyiciler, yarın Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık pazarlarında yoğunluk da arttı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı doğru ve güvenilir kurbanlık seçimi için Tarım Cebimde uygulamasını hatırlattı.
0: Tek tıkla kurbanlığın tüm bilgileri gözüküyor. Sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçilebiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı vatandaşlara çağrıda bulundu. Kurbanlık pazarında Tarım Cebimde uygulamasının kullanılabileceğini belirtti.
3: Ahşap aşısı yapılmış. Sağlık açısından hiçbir problemi yok.
0: Bakanlık geçmiş yıllarda Tarım Cebimde uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamaya kurbanlık bilgileri de dahil edildi. Peki uygulama nasıl çalışıyor?
3: Şüphe uygulamaya girdim. Büyükbaş hayvanı seçtim.
0: Uygulama akıllı telefona indirildikten sonra ana ekranda yer alan küpe sorgulama menüsüne giriş yapılacak. Kurbanlığın durumuna göre büyükbaş veya küçükbaş seçimi gerçekleştirilecek.
4: Kurbanlık hayvan alımında dikkat edilecek en önemli unsurlardan biri ise hayvanların kulaklarında takılı olan küpeler. O küpelerde hayvanların yaşı, ırkı gibi bilgiler yer alıyor.
0: Hayvanın kulağında bulunan küpe numarası sisteme girilerek bakanlık veri tabanında sorgulama başlatılacak. Kurbanlığa dair tüm bilgiler ekranda yer alacak.
1: Bayram öncesinde İstanbullular alışveriş geleneğini bozmadı. En çok tercih edilen adres yine taze ve yöresel ürünlerin de satıldığı Mısır Çarşısı oldu. Türk kahvesi, peynir ve bayram şekeri poşete en çok giren ürünler arasında. Alışverişini bitiren de Eminönü'nü gezdi.
5: Kalabalıktan yoruldum, kalabalıktan.
6: Bahçeşehir'den Mısır Çarşısı'na mı geldin?
5: Yok, Haliç'e geldik kahvaltıya. Oradan da buraya uğradık. Fırsat dedik ki İstanbul boşalmıştır. Ama maalesef
6: yine bir yol.
5: İşte dolu dolu.
7: 7.30'da dükkanı açtık efendim.
0: 9 günlük bayram tatili başlar başlamaz gidenler gitti. Kalanlarınsa bayram öncesi ilk adresi yine Eminönü oldu. Bayram sepetine yine en sık tatlı, şeker, peynir, kahve girdi. İstanbul'dan gidenler olduğu gibi şehri gezmeye gelenler de vardı.
8: Vallahi hazırlıklar için geldik. Biraz dolaşalım da İzmit'ten geldik.
6: Peki neler aldınız?
5: Neler aldık? Geziyoruz işte. Kaşar peynirleri güzel, çeşir peynirleri güzel.
6: Evet.
5: Onlardan aldık, öyle geziyoruz.
6: Kahve?
5: Kahve daha almadım ama alacağım, daha buralardayım akşama kadar.
6: Ne almaya geldiniz?
9: Kahve aldım, içmeden duramıyorum. Kolonya almaya geldim, kolonyacı kapalı. Tatile çıkmış, o kadar.
5: Valla evde işte çocuklar gelecek, torunlar gelecek.
0: Mısır Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda tatlı satışının düştüğünü söylese de ilk gidilen tezgahlar yine onlar. Bayram şekerinin kilosu 200-250 lira.
10: Kurban telaşı, bugün keseceğiz, yarın keseceğiz. Hayeti getirip dağıtacağız, kavurma yiyeceğiz diye vakit kalmıyor.
6: Kurban Bayramı da olsa yine bir kahve içilecek, yanına bir lokum lazım.
10: Yani lokum.
6: Ben bile aldım bakın, gelmişken ben bile lokumumu aldım.
10: Tabii gelen de yarım kilo olsa, bir kilo olsa alıp götürüyor. Yani kilosu 170 TL. Çifte kavrulmuş. Böyle değişik lokumlarımız var, meyveli lokumlar. Çerez dahilinde 380 lira, 950 lira, 550 lira arası değişiyor.
5: Peynir, zeytin, tulum.
0: Mısır Çarşısı'nda bayram kahvaltılıklarının maliyetine gelince, peynirin yanında olmazsa olmaz zeytinin fiyatı 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.
6: Kurban Bayramı'nda ne alınıyor şarküteriden?
10: Gelen de ağırlıklı olarak beyaz peynir, eski kaşar, çeçil, tereyağı, et ürünleri fazla gitmez bir ay. Bunlar yılbaşı fiyatları. 490 lira çeçil dediğimiz, evet. Natürel. Eski kaşar, kars kaşar, imalattan ezinenin koyun ve inek keçi karışımı olanı o 495 lira.
1: Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kahvaltı öğünü atlanmamalı, et tek başına tüketilmemeli denildi.
0: Et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve dengeli beslenme. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiği belirtildi. Kahvaltı öğünü atlanmaması, etin tek başına değil sebze veya salatayla tüketilmesi tavsiye edildi.
11: Kahvaltı öğünü atlanmamalı.
7: Et tek başına değil, sebze veya salata ile tüketilmeli. Kolesterol ve kalp damar hastaları kırmızı et tüketimine dikkat edin.

0: dikkat etmeli. Kırmızı et uygun koşullarda muhafaza edilmeli, çözünen etler yeniden dondurulmamalı.
1: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kurban kesim şartları ve saklanma koşullarının da sağlık açısından önemli olduğu kaydedildi. Kesim sürecinde hijyen kurallarına uyulmasına vurgu yapıldı.
0: Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli. Etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli. Et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli. Etler küçük parçalara ayrılarak buzluk ya da derin dondurucuda saklanmalı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
3: Bir saniye.
1: Yurt dışından döndü. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. Geçen hafta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Gözaltı listesinde birçok ünlü isim vardı. O isimlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye dönünce jandarmaya gitti. İfade işleminin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Serenay Sarıkaya kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Aralarında Berkay Şahin ve Aslan Turanlı'nın da olduğu 10 kişi yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
2: Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanması ile ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Polis ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltındaki şüpheli sayısı da böylece 4'e yükseldi. Belediye Başkanı Alim Karaca'yı vuran şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ve olaydan birkaç gün önce İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği belirlenmişti. Saldırının ardından Bodrum'a taksiyle kaçan şüpheli ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Antalya merkezli 20 ilde geçen hafta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 59'u tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 ilde 138 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan fiziki takipler sonucunda Antalya'da 10 adet yasa dışı bahis ofisi ortaya çıkartıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında 11 milyar 326 milyon lira para hacmi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklandı, 51'i adli kontrolle bırakıldı. 28 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca bir testi daha başarıyla geçti. En uzak menzildeki hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti.
1: Mobil batarya sisteminden ateşlendi. Hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca'nın test atışları sürüyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü stratejik seviyeye taşıması beklenen Kara Atmaca füze sistemiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Karadan karaya en uzak menzilde tam nokta atışı Kara Atmaca başlığına yer verildi. İzlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Kara Atmaca füzesi zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip. Uzun menzilli ve gelişmiş arayüzleri sayesinde caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacak Kara Atmaca'nın stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
2: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunda canavarlaşma yaşandığını söyledi. Fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin ve kutsal mekanlara saldırıların korkunç boyuta ulaştığı uyarısı yaptı. Herzog'un sözleri hükümetteki aşırı sağcı isimlerin tepkisini çekti.
1: İsrail toplumunda korkunç bir canavarlaşma var. Korkunç bir vahşet yayılıyor. Dikkat çeken açıklamayı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptı. Batı Kudüs'teki bir etkinlikte konuşan Herzog, fanatik Yahudi grupların Filistinlilere yönelik şiddetinin ve kutsal mekanlara saldırıların korkunç boyuta ulaştığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin saldırılarının arttığını vurguladı. Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir vahşileşme yaşanıyor dedi. Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığını söyledi. Herzog, tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz dedi. İsrail Cumhurbaşkanı'nın sözleri Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı ortaklarını öfkelendirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Herzog'u hedef aldı. İsrail vatandaşlarına canavar diyen biri Cumhurbaşkanlığına layık değil dedi. Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün milletvekilleri de Herzog'a tepki gösterdi. Aşırı sağcılar Cumhurbaşkanı'nı çizgiyi aşmakla ve İsraillilerin yüzüne tükürmekle suçladı. Birleşmiş Milletler'e göre yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce baskın ve yerleşimci saldırısı düzenlendi. Bu saldırılardan aralarında çocukların da olduğu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca ev ve iş yeri tahrip edildi.
2: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebini askıya aldı. Gerekçe olarak diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesini gösterdi.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebi askıya alındı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Herzog yaptı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde Herzog'un diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi. Haberde Herzog'un yaklaşık bir ay önce İsrail Başsavcısıyla Netanyahu'nun avukatına uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunduğu hatırlatıldı. Netanyahu, 3 yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu da daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.
2: ABD'de tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı verilen tankta risk değerlendirmesi yapıldı. Aktif sızıntı olmadığı bildirildi. Patlama tehdidi ise ortadan kaldırıldı.
3: Uçucu ve yanıcı kimyasal dolu tank patlama riski altındaydı. Aktif sızıntı olmadığı açıklandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Plastik üretiminde kullanılan uçucu ve yanıcı kimyasal madde dolu tankta sızıntı perşembe günü tespit edildi. Tedbir amaçlı on binlerce kişi tahliye edildi. Vali olağanüstü hal ilan etti. 4 gün boyunca tankın sıcaklığını dengeleme çalışmaları yürütüldü. Tankta risk değerlendirmesi yapıldı. İtfaiye yetkilileri şu anda aktif sızıntı olmadığını bildirdi. Tankta çatlak oluştuğunu ve çatlağın iç basıncı kademeli olarak tahliye ettiğini kaydetti. Patlama riskinin ise ortadan kaldırıldığı ifade edildi.
2: Silivri'de menteşe üretimi yapan bir fabrika alevlere teslim oldu. Silivri'de gece saatlerinde yaşanan yangın Kavaklı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir fabrikada başladı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerini ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangının fabrikanın zemin katında başladığı belirlendi. Fabrikanın menteşe üretimi yaptığı öğrenildi. Ancak yangının neden kaynaklandığı henüz netleşmedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin ilgili inceleme başlatıldı.

0: Giresun'da yağmurun ardından heyelan meydana geldi. Bir mahallede toplam 11 ev tahliye edildi.
1: Bayram için hazırlık yapıyorlardı. Heyelanla birlikte evsiz kaldılar. Giresun'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde heyelana neden oldu. Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı mahallesinde de heyelan meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. 11 evin riskli olduğu belirlendi. Bu evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Bölgede heyelan riski devam ettiği için yolda önlem alındı. 11 evin akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Hatay'da 5 cana mal olan sel felaketi sonrası Samandağ sahili odun parçalarıyla doldu. Bu durum en çok kışlık oduna ihtiyacı olanların işine yaradı.
2: Asi taştı. Asi yatağına yakın olan yerlerin çoğu zaten mahvoldu.
1: Aşırı yağışlarla nehirler taştı. Taşkında sürüklenen ağaçlar sahile vurdu. Vatandaşlar kışlık yakacağını denizden topladı. Hatay'da geçen hafta etkili olan yağış hayatı felç etti. Asi Nehri ve derelerin taşmasıyla meydana gelen sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinin sahilinde de kirlilik oluştu.
3: Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar.
1: Kirlilik nedeniyle ekipler sahilde temizleme çalışması başlattı. Ancak tek çalışanlar onlar değildi. Sahile vuran odun parçaları kışlık yakacak ihtiyacı olanlara yaradı. Birçok kişi selin sürüklediği ağaçları toplayarak evlerine götürdü.
2: Denizin gönderdiğini topluyorlar. En azından bir şekilde katkıda bulunuyor çevre temizliğine. İyi oluyor. Buraların temizlenmesi gerekiyor tabii en kısa zamanda.
1: Bayram tatili için bölgeye gelenler sahilin temizlenerek bir an önce eski haline getirilmesini istiyor.
0: Çankırı'daki cezaevinde iki suçlu firar etti. O suçlular polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi. Olay Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşandı. A.Y. ve E.D. isimli iki hükümlü tutuklu bulunduğu Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Durum fark edilince iki suçlunun yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir evde bulunan iki hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gerede kapılı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Giresun ve Muş'ta derede kaybolan iki kişiyi arama çalışması sürüyor. Ekipler kilometrelerce alanda çalışma yürütüyor.
1: Biri balık avlarken derede akıntıya kapıldı, diğeri köprüden geçerken suya düştü. İki kentte de kayıpları bulmak için ekipler seferber oldu. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni cumartesi günü balık tutarken derede akıntıya kapıldı. Sağanak yağışla birlikte debisi yükselen derede kaybolan amcanın cesedi kaybolduğu yerin 250 metre uzağında bulundu. Yani Sedat Çelik için jandarma, AFAD ve deniz polislerinden oluşan 132 kişilik ekip arama çalışmasını sürdürüyor. Amca ve yeğenin İstanbul'da yaşadığı Kurban Bayramı tatili için Giresun'a geldikleri öğrenildi. Benzer bir arama çalışması Muş'un Cevizlidere köyünde de sürüyor. Köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen 50 yaşındaki Gülsima Yıldız 20 Mayıs'tan bu yana aranıyor.
4: Vatandaşımızla ilgili bazı kıyafetlerini bulduk, ayakkabılarını bulduk, hırkasını bulduk, tülbentini bulduk.
1: AFAD ve jandarmanın da aralarında bulunduğu 150 personelin yanı sıra köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor. Gülsima Yıldız'ın düştüğü noktadan başlayarak Batman sınırına kadar yaklaşık 60 kilometrelik hatta arama çalışması yapılıyor.
0: Bartın'da sokak ortasında kavga

0: çıktı. O kavgaya polis müdahale etti. Şehir merkezinde yaşanan kavgada bir kadınla erkek arasında önce sözlü kavga başladı. Ardından karşılıklı fiziksel müdahale başladı. Kavgayı görenler durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kadın ve erkek arasındaki kavga polis varken de ara ara devam etti. Polisin şahısları ayırarak sakinleştirmesiyle kavga son buldu. Olayın sebebi ise henüz bilinmiyor. Mersin'de hakkında kayıp ihbarı bulunan 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sakarya'da gölette cansız bedeni bulunan kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Annesi kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının aynı gün gölette cansız bedeni bulundu. Sakarya Arifiye'deki tabiat parkı içindeki gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sudan cansız bedeni çıkartılan kişinin 26 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Göletin kıyısında kadına ait çanta bulundu. Yapılan incelemede Rukiye Görgin hakkında kayıp ihbarı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de yaşayan annesi aynı gün kızının kaybolduğunu bildirmişti. Rukiye Görgin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Gümüşhane'de ilginç bir olay yaşandı. Apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine bir dairede ceset var zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı. Hasan Bey mahallesinde bir apartmanın sakinleri gece saatlerinde kötü koku nedeniyle polisi aradı. Giriş kattaki dairede yaşayan bir kızla annesinin evinden yükselen koku akıllara evde biri mi öldü sorularını getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da savcılık izniyle eve girdi. Evde yapılan inceleme sonrası herkesi tedirgin eden o kötü kokunun bozuk etlerden geldiği tespit edildi. Elektrik sigortasının atması nedeniyle çalışmayan buzdolabında bozulan etlerin bulunmasıyla apartman sakinleri de korkulan bir durum yaşanmadığı için rahat bir nefes aldı. Anayasa Mahkemesi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. İptal gerekçesine göre ise ilgili madde anayasaya aykırı bulundu.
1: Bilgisayara el koyma, bilgi için kopyalama maddesi ele alındı. Anayasa Mahkemesi o kararı anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararı resmi gazetede yayımlandı. Ceza Mahkemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma başlıklı 134. maddesini iptal etti. Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi baktığı bir kaçakçılık davasında ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Mahkeme, başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde şüphelinin bilgisayar kayıtlarına bakılabileceğini belirten kararı değerlendirmeye aldı. Bilgisayar veya programlara şifrenin çözülememesi halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi bu araç ve gereçlere el konulabilir bölümü anayasaya aykırı bulundu. Bu bölümle birlikte kalan kısmının 6216 sayılı kanun gereğince iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
0: Sivas'ta dağda mantar toplayan bir kişiye ayı saldırdı. Merdan Zengin mantar toplamak için İmranlı ilçesinin kırsal kesimine gitti. Arazide mantar topladığı sırada bir ayının saldırısına uğradı. Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam ayıdan güçlükle kurtulabildi. Hemen 112'yi arayarak yardım isteyen Merdan Zengin'in bulunduğu yere sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yaralı adamı bölgeden alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine rastlanmadı. Çin'de şiddetli yağışlar hayatı felç etti. En az 3 kişi hayatını

0: Hayatını kaybetti. Kayıp 17 kişi ise aranıyor. Ülkenin iç kesimlerinde de sel nedeniyle kırmızı alarm verildi.
1: Caddeler nehre döndü, toprak kayması oldu. Araçlar sele kapıldı. Çin sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing bölgesinde cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağışlar birden fazla ilçeyi su altında bıraktı. Can kayıplarının olduğu felakette çok sayıda kişiden haber alınamıyor. 22 ilçe ve beldede nehirlerin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel tehlikesi nedeniyle bölgede 1800'den fazla kişi tahliye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi Anhui ve Hubei eyaletleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti. Yetkililer şiddetli fırtına ve yeni sel baskınlarına karşı halkı uyarıyor. Arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftada Çin'in güney ve orta kesimlerindeki sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni Taikonot ekibini yolladı. Taikonotları taşıyan uzay mekiği ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan uydu merkezinden fırlatıldı. Taikonotlar önceki seferlerden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak.
2: 4, 3, 2.
1: Geri sayım tamamlandı. Taikonotları taşıyan Shenzhou 23 mekiği uzaya fırlatıldı. Uzay istasyonuna yolculuk başladı. Taikonotlar 31 Ekim 2025'te önce 2025'te istasyona gönderilen ve 6 ay aşkın süredir görev yapan ekipten görevi devralacak. Ekipteki iki Taikonot ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Yeni Taikonot ekibi önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak. Görev boyunca Taikonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen bir araştırma da yürütülecek. Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.
0: Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nin sembol eseri Çingene Kızı'nın kayıp parçaları birleşiyor. Panelin kayıp parçasının ABD'de çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Çingene Kızı'nın kayıp parçası Türkiye'ye getirildi.
3: Kayıp bir parça daha Türkiye'ye getirildi. Çingene Kızı mozaiğinin eksik kısmına eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi duyurdu. Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma Antik Kenti'nin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Panelin kayıp parçasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi Zeugma Kazı Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildi.
4: Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13. parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi.
3: Temas trafiği başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleriyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu devreye girdi. Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile görüşüldü. Çingene Kızı'nın eksik parçası ait olduğu topraklara Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla geri getirildi. Türkiye'ye getirilen eser süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Olimpos'ta kazı çalışmaları sürüyor. Antik kentteki kazılarda anıtsal mezar ve içerisinde aristokrat bir kadına ait lahit bulundu.
2: Son kazdığımız mezar içerisinde de yeni bir lahit ortaya çıkarttık.
3: Güç ve zenginliğin simgesi olan av sahneleri işlendi. Ölümsüzlük motifleriyle günümüze kadar geldi. Yeni bulunan lahitteki aristokrat kadın heykeli arkeologları heyecanlandırdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Son kazıda lahit mezar ve aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.
2: Bunlar 10 metre yüksekliğinde tonozlarla örtülü. Yine 10 metreye 8 metre ölçülerinde oldukça büyük anıtsal mezarlar. Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi var. Bu Roma döneminin şeylerinin güç ve zenginlik gösterisi olarak av sahneleri yer alıyor. Nike figürleri, Eros figürleriyle ölümsüzlük motifi de işlenmiş üzerine.
3: Alt bölümü kırık halde bulunan lahit yaklaşık 50 parçadan oluşuyor.
2: Kırık durumda günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık lahitin.
3: Antik kentte daha önce de Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler bulunmuştu.
2: Aynı şekilde bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumda. Kısa bir sürede bunu da birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra yerine yerleştirip sergileyeceğiz.
0: Orman Genel Müdürlüğü yaz ayları yaklaşırken orman gönüllülerine yangınla mücadele eğitimi verdi. Hem teorik hem de pratik dersler gönüllüleri biraz zorladı. O gönüllülerin içinde Habertürk ekibi de vardı. Siz bu eğitimi izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra haber nöbeti gün başlıyor'la Murat Güloğlu'nda olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
5: Bölgelerinde oluşturulan yapay su havuzlarından su alan yangın. Arkamda bulunan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından.
3: Adana, Antalya, Muğla, İzmir. Hem Ege hem de Akdeniz bölgesinde her yaz ciğerlerimiz yanıyor. Yaz yaklaşırken kayıpları en aza indirmek için orman gönüllüleri sahaya çıktı, eğitimden geçti.
6: Özellikle gönüllülerimizi yaşanan bir yangında kendilerine çağrı yapıldığında kendilerinin davet edildiği yangın bölgesine katılmalarını arzu ederiz.
3: Orman Genel Müdürlüğü'nün gönüllülere verdiği eğitim oldukça kapsamlı. Teorik ve pratik eğitimin yanı sıra simülasyon odalarında da eğitim verildi.
5: Yangınlarla mücadelede en çok kullanılan araçlardan biri de işte bu arazözler. Eğitimde de arazözlerin perdeleme sistemi gösterildi.
7: 180 litre ile 350 litre arasında bir dakikada su işleyebiliyoruz.
3: Arazözler karadan müdahalenin kilit ekipmanı, engebeli ve sarp arazilere ulaşmanın tek yolu. Bu araçlar olmadan yangınları söndürmek neredeyse imkansız.
5: Orman yangınlarında karadan müdahalenin can damarı olan arazözler de eğitimde yerini aldı. Gönüllülere de ileri sürüş teknikleri sarp ve engebeli arazilerde gösterildi.
3: Orman yangınlarında sıklıkla söz edilen havadan müdahale ve yapay su havuzlarının işlevi de gönüllülere anlatıldı. Eğitim kapsamında kontrolü çıkarılan yangına gönüllülerin nasıl müdahale etmesi gerektiği öğretildi. Gönüllüler helikopterle yeşillendirilmiş orman bölgelerini de inceleme şansı buldu. Orman gönüllüsü olmak için Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından başvuruda bulunulmalı ve eğitim alınmalı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, hoş geldiniz. 26 Mayıs Salı sabahındayız. Gün başlıyordasınız. Bendeniz Murat Güloğlu efendi. Bugün Kurban Bayramı'nın malum Arife günü, saatlerimiz de an itibariyle 7'ye doğru yaklaşıyor. Saat 13'e kadar devlet daireleri açık, ona göre bankalarda dahil olmak üzere. Ondan sonra uzun bir bayram tatilimiz söz konusu. Efendim X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Elbette ki dünyada ve tabii ki Türkiye'de, özellikle siyasette çok önemli, ciddi, tarihi günlerden geçiyoruz. Detaylara bakacağız ama öncelikle gazeteler acaba yeni günü hangi haberlerle karşılıyor? Buyurunuz, Hürriyet gazetesinden başlayalım. Ferahumuz'un çocuk oyunu şeklinde bir manşet var. Detaylar hemen izliyoruz, okuyoruz efendim. İş insanı Ferahumuz G, Gürcistan'da taşıyıcı anneden doğan ikiz bebekleri sahte belgeyle sevgilisinin nüfusuna kaydettirdi. Sevgilisi şikayet edince Ferahumuz G'nin foyası ortaya çıktı şeklinde gündemle alakası olmayan bir manşet bugün yerini alıyor. İddia o ki diye de başlamış efendim. Gürcistan'da bir kadınla anlaşıyor taşıyıcı annelik için. Malum Türkiye'de yasak bu durum ve taşıyıcı anne 2 Ekim 2020'de ikiz bebek dünyaya getirdi. Ferahumuz G sahte belgelerle bebekleri sevgilisi Yonca K'nın nüfusuna kaydettirip Türkiye'ye getirdi. Ancak Yonca K evlilik dışı doğum yapmış gibi görünmekten rahatsız oldu ve mahkemeye başvurdu şeklinde haberin detayları bugün manşete taşınmış bir şekilde Hürriyet gazetesinde yerini alıyor efendim. 5 milyon lirayı ver, milyonları al. Adana merkezli kara para operasyonu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Örgüt 5 liralık banknotları parola olarak kullanıyor idi. Biliyorsunuz bir dönemde FETÖ için 1 dolar parola paraydı, öyle söyleniyordu. Örgütün kullandığı kuryeler aklanan paraları Adana ve İstanbul Kapalı Çarşı'daki döviz bürolarında nakde çeviriyordu. Kuryeler döviz bürosuna gidip parol olarak seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık bir banknot veriyordu. Kuryenin örgüt tarafından gönderilen kişi olduğunu anlayan dövizci de ona gerekli yerlere nakletmesi için...

milyonlarca lirayı veriyordu. Bu olayda kapalı çarşıda ağırlıklı gerçekleşiyordu. Malum 135 kişinin tutuklandığı ifade ediliyor ve Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahısın da fotoğrafı yerini almış. O da tutuklandı malumunuz. A takımı için kolları sıvadı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir haber başlığı. Kılıçdaroğlu CHP'deki yeni dönemine hızlı başlayacak denilmiş. Öncelikli gündeminde A takımı da denilen yeni MYK'yı oluşturmak ve arınma komisyonu bulunuyor. Bakalım nasıl bir mücadele olacak? Cumhuriyet Halk Partililer bu yeni döneme uyum sağlayabilecek mi? Kılıçdaroğlu uyum sağlayabilecek mi her şeyden önce? Hep beraber bunu da göreceğiz. Önümüzde hareketli günler var. Efendim, Meclis Özel'in yeni üssü oldu. Polis zoruyla boşaltılan, CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel meclisi üst tuttu. Tabelası grup başkanı olarak değiştirilen odasında ilk olarak DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ı kabul etti. Gün, şartlar öyle gerektirdi. Meclisteki odamız genel merkez olarak işlev görüyor şeklinde bir açıklama yapmış. Peki 13. parçada Türkiye'de Çingene Kızı mozaiğini bilen bilir elbette. Amerika'ya kaçırılan kayıp bir parçası daha Türkiye'ye getirildi. Böylece getirilen parça sayısı 13 oldu deniyor. Bayramda yağmur yağacakmış. Bunu da hemen aktaralım. İlk günü bayramın, yani yarın, ülkenin büyük bölümünde yağmursuz bir hava söz konusu. İkinci gün İstanbul dahil bazı şehirlerde bulutlu ve parçalı bulutlu hava olacak. Yağışlar görülecek. Cumartesi günü de yağmur etkisini kaybettiriyormuş. Öte yandan yetkisiz kıyma çekene ceza yolda deniyor. 26 bin lira. Bu işlemi uygunsuz yerde yapana da 53 bin lira para cezası kesilecek denilmiş. Hürriyeti noktalıyoruz. Akşama geçiyoruz. CHP'de diyor bayram temizliği. Tahliye kaosunda zarar gören genel merkez dün temizlendi. Kılıçdaroğlu cumartesi günü makamına dönecek. 1 Haziran'da disiplin kurulunu toplayacakmış efendim. İsimleri kapılardan sökülmüş. Eski seçilmiş genel başkanın Özgür Özel'in fotoğrafının da kaldırıldığı ifade ediliyor. İhraçlar listesi görüşülecekmiş. Bu arada kaldırılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı vardı. Genel başkanlar serisinden kaldırılmıştı bu fotoğraf. Yeniden asılmış. Öte yandan bir de böcek araması yapılmış. Yani dinleniyor mu acaba şeklinde tabii artık genel merkeze giden paranoyayla gidecek ve böyle bir böcek araması yapılmış efendim. Peki eşkıyalığa asla izin vermeyiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sözler. Serena'ya zehir gözaltısı, evet, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya havaalanında gözaltına alındı. Memlekete gelir gelmez test için kan, saç ve idrar örneği alınan Serenay da serbest bırakıldı ki kendisi İtalya'dan dönüyor idi. Diplomatik adımlar önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri efendim. Öte yandan İran'la büyük bir anlaşma olacak. Bu sözlerde Trump'a ait. 22 bin öğrenciye bilgi müjdesi. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan yeni bir kararla yeniden eğitim açıldı. Malum bir gecede kapatılmıştı. Böyle bir üniversite yok denildi. Daha sonra ardından bir hayli fazla mağduriyet oluşunca da umutsuzluğa düşen 22 bin öğrenci yeni kararı da sevinçle karşıladı deniyor. Sahte para uyarısı son derece mühim. Çarşıda alışveriş izdihamı, özellikle çarşı, pazar ve AVM'lerde tatlı bir telaş yaşanıyor imiş bayram için, bunu söyleyen de Akşam gazetesi. Hemen kurultay diyor Cumhuriyet. Bakalım efendim manşette ne var? Polis baskınıyla CHP Genel Merkezi'nden çıkarılan seçilmiş yönetim delegeye gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partiye yapılan polis baskınının ardından yeni genel merkezlerini meclis olarak ilan etti. Artık sokaklarda ve meydanlarda olacaklarını söylüyor Özgür Özel. Parti kurmayları, Kemal Bey'i kurultaya zorlayacağız. Halkın desteğiyle yeni bir dönem inşa edeceğiz. Kimse halkın karşısında duramaz şeklinde bir ifadesi söz konusu. Öte yandan yeni bir partinin gündemde olmadığı ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde
hayli hareketli zaman yaşanıyor ve öyle de olacak gibi gözüküyor ilerleyen zaman diliminde. Seçilmemişe verilmez ne? Mazbata kimde tartışması? Hukukçular konuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu kendi seçimlerinde mazbata verir, mahkeme kararlarında veremez derken bir hukukçu, bir başka hukukçu seçilmişe mazbata verilmez. Ancak YSK bu süreçte topa girmiyor şeklinde ifade ediyor. Bir başka hukukçu da Yüksek Seçim Kurulu'na kimin genel başkan olduğunu sormak gerek şeklinde bir ifade ver. Bu arada bilen bilir, eski Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili hukukçu Kemal Anadolu. Evet, o da 85 yıllık ömrümde diyor CHP'nin bu kadar ağır bir saldırıya uğradığını görmedim. Darbe dönemleri de dahil ve yaşamadım. Türkiye demokrasisi ağır bir kaosta şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Tedbir varken kurultay olmaz. Bunu söyleyen de Kılıçdaroğlu kanadı imiş. Kılıçlar çekiliyor. Evet, bu da Milliyet'in manşetinde efendim. CHP'de mutlak butlan sonrası özel 1 Haziran'da olağanüstü kurultayı toplamak için düğmeye basıyor. Kurultayın yapılabilmesi için delegenin yarısından bir fazlasının imzası aranacak. Yani bayramdan sonra artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla hareket göreceğiz. AK Parti'den de bir açıklama. Ömer Çelik, tartışmalarda taraf değiliz şeklinde efendim. Peki, diplomatik adımlar desteklenmeli, kalıcı barış gayreti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor. Barış için İbrahim anlaşmaları şartı, Trump İran'la kalıcı ateşkes sağlanması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin İsrail'le İbrahim anlaşmalarını imzalamasını talep etmiş. Bakalım Türkiye bu metne imza atacak mı, göreceğiz. Bilgi Üniversitesi'nde lokmalı kutlama yerini alıyor. Fotoğraf karesinde de yerini almış ve petrol düşüşte, altın yükselişte, barış umudunun doğuyor olmasıyla beraber 100 doların altına inmişti. Petrol, altında da kısmi bir yükseliş söz konusuydu. Bu da Milliyet'te yerini almış. İlerleyen dakikalarda piyasaları aktarırken söyleyeceğiz. Karar Gazetesi, İsrail'le derhal anlaşın. Trump'tan Türkiye'ye ve bölge ülkelerine küstah bir tehdit gitti deniyor. İran'la ateşkes pazarlığını sürdüren Trump, savaşı bitirmek için bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesini şart koştu. İbrahim anlaşmalarına Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imza atmasının, Türkiye dahil diğer ülkelerin de bunu takip etmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Aksi halde felaket olur tehdidini savurdu. Ya büyük bir anlaşmaya imza atın ya da büyük bir felaket yaşayın diyor. Kime diyor bunu? Türkiye'nin de aralarında olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn'e bunu söylüyor Trump efendim. Peki, hayvanlaştık itirafı, bunu söyleyen de İsrail Başbakanı, affedersiniz, Cumhurbaşkanı'ydı ve oldukça önemli bir tespit. Öte yandan soykırımcı 18.457 çocuk öldürüldü, haberiniz var mı diye soruyor. Gazze'den, Filistin'den bir haber başlığı fotoğraf karesinde de yerini almış. Koltuklarını korumak için her şeyi yapıyorlar. İç siyasete dair bir haber. CHP Genel Merkezi'nin polis gücüyle boşaltılmasına tepki gösteren Ekrem İmamoğlu, koltuğunu terk etmemek için millete her türlü acıyı yaşatanlar bu operasyonlarla korku iktidarlarının son aşamasına geçiş yapmıştır şeklinde bir ifade var. Öte yandan Özgür Özel'in partilerin kaderini mahkemeler belirleyemez şeklinde bir ifade yerini almış. Son olarak Sabah'a bakalım, ardından bizim haberlerimizle devam edeceğiz. Son dakika gelişmeleri de var, unutmayalım. Millik yüreklerin bayram sevinci. İsrail'in soykırım altında insanlık tarihinin en büyük acısını yaşayan Gazze'li çocuklar bir bayrama daha ateş altında giriyor denilmiş haberde. Türk Kızılay'ın uzattığı şefkat eli direnişin çocuklarına bayram sevincini yeniden hatırlattı deniliyor. Fotoğraf karesinde de yerini almış efendim. İsrail bayramı bir taraftan da kana buladı çünkü helikopterden çadırlara açılan ateş sonucu biri 6 yaşında çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti. Eşkıyalığa izin vermeyiz, AK Parti sözcüsü Çelik. Erdoğan'ı saygısızca hedef alan Özel'e çok sert çıktığı deniliyor. Öte yandan 15 Temmuz nesiller boyu unutulmayacak ifadeleri de dikkat çekiyor. Sabah gazetesinde gördüğünüz gibi yeni günü, Arife'nin bu günlerinde, bu bayramın ilk gününe giderken, malum Arife günündeyiz. Gazeteler yeni günü bu haberlerle karşılıyor. Elbette ki
biz de çok daha fazlasını aktarmak üzere hemen haberlerimize geçelim. Bir kez daha günaydın diyerek saatimiz 7.11'i gösterirken. Cumhuriyet Halk Partisi, evet, bayramda ve bayram sonunda da konuşacağız Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Genel merkezden ayrıldı biliyorsunuz o utanç veren görüntülerle. Grup Başkanı Özgür Özel, efendim, meclisteki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki tabela grup başkanı olarak değiştirildi. Özel, yakın ekibiyle yol haritasını görüşmek için de bir araya geldi. Bayramda Manisa'da olacağım dedi. DEM Parti ve Emek Partisi ile de bir araya geldi mecliste.

0: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
1: Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası yeni genel merkez olarak ilan ettiği meclis grubundaki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki genel başkan tabelası kaldırıldı. Yerine grup başkanı tabelası asıldı.
0: İl dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kaldırıldı. İl dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz.
1: Özel öğle saatlerinde meclise gitti. Odasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda Manisa'ya gideceğini söyledi.
2: Meclis mesaisinin ardındansa bayramın son günü Ankara'ya döneceğini, halkla bayramlaşacağını açıkladı.
0: Önce İzmir'e gidiyoruz, oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak, mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız.
1: Özel mecliste grup başkan vekilleri ve yakın ekibiyle toplantılar yaptı. Bundan sonraki süreç ve yol haritası ele alındı. Özel daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti.
0: Mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin genel merkezi olarak işlev görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık.
3: Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
1: İkinci ziyarette Emek Partisi'nden oldu. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel grup katında bu kez de eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Özel'in bayramı karşılayacağı Manisa'ya İzmir üzerinden geçeceği, kendisini destekleyen partililerin havalimanında bir karşılama hazırlığı yaptığı öğrenildi.
4: Evet, grup başkanı olarak ifade ediyoruz artık, malumunuz. Bir taraftan da acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi genel başkanlar ziyaret edecek? Bütün bunlar da merak konusu olarak gündemimizde. Ve elbette ki İYİ Parti liderinden de önemli açıklamalar var. Duruşu ve kararı net bir şekilde açıklamalar yapmıştı. Özellikle pazar günü yaşananlardan sonra, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyor İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısının ağır hasar görmesine razı olmayacaklarını vurguluyor.
5: İYİ Partililer olarak son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin geleceği açısından da çok büyük bir endişe taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyon, Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananları bu sözlerle değerlendirdi.
5: Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır. Hemen tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir husus var ki o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli bir kurumu ve parçası olduğu gerçeğidir. Siyaseten kimi zaman ayrışsak da böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayız.
1: İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, endişeliyiz ama umutsuz değiliz dedi.
5: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, Türk milleti de kendinden olmayana karşı bile adalet aşığı bir millettir. Yaratılan kaosu aşmadaki en önemli gücümüz de budur. Bu yüzden gidişattan endişeliyiz ama gelecekten asla umutsuz değiliz. Milletimizin bayramını bile gölgeleyen bu karanlık siyaset anlayışını kökünden reddediyoruz.
4: Evet, pazar günü hepimiz dünyada dahi görülmeyen o görüntülere tanıklık ettik maalesef. Durum sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil elbette. Türk

0: Siyasi tarihinde unutulmayacak ki hafıza olarak bir hayli fazla şeyi unutuyoruz elbette ama insanoğlu malum beşer aklı var nihayetinde ama unutulmayacak görüntülerdi. Bakalım kime artı kime eksi yazar hep beraber görürüz. İmralı'yı ziyaret eden DEM Parti heyetinden söz edelim şimdi de. Öcalan'la görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı kendileri. Heyette Van milletvekili daha doğrusu Pervin Buldan, Şanlıurfa milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı görüşmeye dair. DEM Parti'nin açıklamasında terörsüz Türkiye sürecinde yapılanların yasal bir temele kavuşmasının önemli olduğu ifade ediliyor. Meclisin çalışmaları da bu hassasiyetle yürüteceğine yönelik mesajında altı çiziliyor. Bir tarafta da yeni anayasa çalışmaları hız kazanır mı kazanmaz mı derken özellikle bayram sonrasında vites attıracak gibi gözüküyor. Terörsüz Türkiye sürecinde. Peki efendim, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması malum bu kapsamda hakkındaki bir gözaltı kararı vardı. Oyuncu Serenay Sarıkaya memlekete geldi, gelir gelmez de ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra da serbest bırakıldı Sarıkaya.
1: Bir saniye.
2: Geçecek misin efendim?
3: Yurt dışından döndü, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. Geçen hafta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Gözaltı listesinde birçok ünlü isim vardı. O isimlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan Serenay Sarıkaya Türkiye'ye dönünce jandarmaya gitti. İfade işleminin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Serenay Sarıkaya kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Aralarında Berkay Şahin ve Aslan Turanlı'nın da olduğu 10 kişi yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
0: Evet, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması an be an devam ediyor. Her an bir operasyon haberi alabiliriz elbette. Genelde sabah saatlerinde olduğu için son dakika bilgilerini bizler paylaşıyoruz ama bir taraftan da bu uyuşturucuları memlekete kim getiriyor, kim tedarik ediyor? O hani baron denilen hadise, o insanlar kim? Onlara yönelik olarak da yapılan operasyonlar olduğu zaman sizlere yine aktarıyoruz. Peki yolumuza devam edelim. Bölgede neler oluyor, neler bitiyor efendim? Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran botlarına ve füze fırlatma rampalarına saldırdı. Tam da barış geliyor derken. Ayrıca İran basınından alınan bilgilere göre ABD ve İsrail Lark Adası'na da saldırdı. En az 3 kişi hayatını kaybetti burada. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyindeki mayın döşemeye çalıştığı iddia edilen botlar ve füze fırlatma rampaları da dahil olmak üzere belirlenen hedeflere saldırı düzenledi. Saldırının savunma amaçlı eylemler olduğu belirtiliyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden birliklerimizi korumak için saldırıyı gerçekleştirdik açıklaması yaptı. Sözcü Hawking ise ABD Merkez Komutanlığı devam eden ateşkes sırasında itidal kullanarak güçlerimizi savunmaya devam ediyor dedi. İran basını ise Lark Adası'na yönelik ABD ve İsrail'in saldırı yaptığını duyurdu. Basra Körfezi'nde bulunan gemilere yönelik bu saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Tabii bu süre içinde özellikle her gün, her an, her dakika Hürmüz Boğazı kapalı ve ablukada olduğu için petrolün varil fiyatına bakıyoruz. Bir yükseliş halinde yine 100 dolara doğru ilerliyor. Dün özellikle 93-94 dolar seviyelerindeydi. Gelen haberler bunda bir hayli fazla etkili. Şimdi Trump Orta Doğu için yeni hedefini duyurdu. İran'la anlaşma sağlanması halinde diyor Trump, Türkiye dahil bazı Müslüman liderlerin İbrahim anlaşmalarına katılmasının zorunlu olması gerektiğini söylüyor.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereler sürerken Orta Doğu için yeni planını duyurdu.
1: Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini belirtti. Ancak anlaşma olmazsa çatışmalar daha büyük ve daha güçlü şekilde geri döner dedi. Trump, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Pakistan liderleriyle görüştüğünü hatırlattı. İran'la olası anlaşmaların ardından bu ülkelerin aynı anda İbrahim anlaşmalarına katılmasının zorunlu olması gerektiğini savundu. Trump, bir veya iki ülkenin bunu yapmamak için bir gerekçesi olması mümkündür ve bu kabul edilecektir. Ancak çoğunluk İran'la yapılacak bu uzlaşıyı normalde olacağından çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır dedi. Özellikle Suudi Arabistan ve Katar'ın derhal imza atması gerektiğini belirtti. İmzalamayanlar bu anlaşmanın parçası olmamalı dedi. ABD Başkanı ayrıca İran'ın da bir gün İbrahim anlaşmalarına katılabileceğini söyledi. Orta Doğu 5000 yıl sonra ilk kez birlik ve güç içinde olabilir ifadesini kullandı. Trump temsilcilerine sürecin hemen başlatılması talimatını verdiğini de duyurdu. ABD basını ise Trump'ın asıl hedefinin Suudi Arabistan'la İsrail arasında tarihi bir normalleşme anlaşması olduğunu iddia etti.
0: Evet, bir anlamda İsrail'e saldırmama anlaşması ya da ticaretinizi yoğunlaştırın anlaşması. Bakalım zorunlu olan bu anlaşma, özellikle bu sayılan İslam ülkeleri imzayı atacak mı, atmayacak mı, bunu göreceğiz. Bir taraftan da efendim ateşkes var. Nerede? Lübnan'a saldırmayalım konusunda, İsrail ile Lübnan arasındaki bu ateşkes söz konusu ama yine İsrail bildiğini okuyor ve saldırılarını sürdürüyor maalesef ülkenin doğusuna ve güneyine yönelik. Hava saldırılarında tabii ki can kayıpları da söz konusu olabiliyor. Saldırılar Netanyahu'nun Hizbullah'a karşı gaza basılması talimatını verdim açıklamasından ardından yoğunlaştı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu. Saldırıların Hizbullah altyapısına yönelik olduğu ileri sürülüyor. Ardından doğudaki Beka bölgesindeki evleri hedef aldı İsrail. Saldırılarda 15'in üzerinde can kaybı ve çok sayıda yaralı da söz konusu. Lübnan'da 2 Mart tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3.185'e yükselmiş durumda. 1 milyonu aşkın kişi ise yerinden edildi 6 milyonluk Lübnan'da. Efendim ateşkes 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Bir taraftan ABD arabuluculuğunda Lübnan-İsrail müzakere süreci ise halihazırda devam ediyor. Evet, bir bayram arası verilir mi, verilmez mi, yoksa İsrail özellikle bayramda saldırılarını daha da fazla yoğunlaştırır mı ki tecrübelerden biliyoruz bunu, özellikle böylesi önemli ve özel ve kutsal günlerde saldırılarını daha da fazla yoğunlaştırıyor İsrail. Hepsini göreceğiz ve kınamaları da elbette ki dinleyeceğiz sonrasında. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülke de savaş sahasındaki askerlerine aralıksız eğitim veriyor. Ukraynalı askerlere eğitim verilen o karargahlardan birine Habertürk ekibi de girdi. Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün izlenimlerini şimdi izleyelim.
4: Şu anda Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusunda bulunan Sumi kentindeyiz ve oldukça önemli bir noktadayız. Daha önce de ekranlara getirmiştik. Yine Ukrayna ordusunda Ukraynalı askerlere eğitim verilen karargahlardan bir tanesi burası. Ancak diğer karargahlardan farkı şu, burada drone eğitimlerinden ziyade mühimmat eğitimi veriliyor. Şimdi Özcan Öztürk o mühimmatları az önce ekranlarınıza getirdi. Burada çeşitli el bombaları bulunuyor. Yine mermi, silah eğitimleri veriliyor ve özellikle bu mühimmatlarla ilgili bilgiler de işte bu şekilde karargahın duvarlarına resmedilmiş ve açıklamalarıyla birlikte verilmiş. Çünkü Ukrayna ordusunda çok sayıda gönüllü asker bulunuyor. Şimdi savaşın artık 4. yılını geride bıraktık. 5. yılına girdik ve Ukrayna ordusunun asker yetiştirmesi lazım. Gönüllü askerleri eğitmesi lazım. İşte o eğitimlerde hemen ekranlarınıza şu anda getiriyoruz. Hemen karargahın girişinde yine teknik eğitimden sonra bir pratik eğitim verildiğini de aktarabiliriz. Burada her yaştan gönüllü asker asker Sumi'deki eğitim bölgesine geliyor ve burada bir eğitim alıyor. Şimdi burada görevli komutan bu mühimmatları nasıl kullanmaları gerektiğini askerlere anlatıyor. Detaylı bir eğitim veriliyor dediğim gibi. Bunun diğer eğitimlerden farkı aslında drondan ziyade, hava araçlarından ziyade bu karargahta nasıl silah kullanmaları gerekir, nasıl el bombasını kullanmaları gerekir, nasıl bir bubi tuzağı kuracaklar örneğin. Askerlerin bunu öğrenmesi ve pratiğe dökmesi gerek. İşte Sumi'nin aslında şehir merkezine 25 kilometre mesafede bulunan bu ormanlık alanlarında kurulan karargahlarda tam olarak bu görevi görüyor. Çünkü Ukrayna ordusunun az önce de belirttiğim gibi özellikle gönüllü askerleri eğitip savaşta sınır bölgesinde tabii ki faaliyete geçirmesi lazım. Ondan dolayı da az önce de gördünüz, şu anda Özcan Öztürk ekranlara getiriyor. Her yaştan asker işte bu noktada eğitim almaya devam ediyor. Burası Sumi. Tıpkı Harkov gibi Ukrayna'nın diğer sınır bölgelerinde olduğu gibi Rusya ile çatışmaların artık savaşın 5. yılında da aktif olarak devam ettiği ve önemli stratejik bir bölge. Çünkü Rusya'ya yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafede bulunuyoruz ve Rusya'nın aslında savaşın başından beri istediği, elde etmek istediği toprakların şehirlerin başında da Sumi geliyordu, tıpkı Harkov gibi diyelim. Ve askerler de tabii ki Rus ordusuna karşı kendilerini savunmak için burada eğitim almaya devam ediyorlar. Biz de Ukrayna'da hem Sumi şehir merkezini görüntüleyeceğiz hem de burada askerlerin eğitim programlarını takip edip Habertürk ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet Barış, ateşkes ha geldi ha gelecek derken özellikle Ukrayna Rusya savaşında işte işler yeniden kızıştı maalesef. Habertürk ekibi de izlenimlerini bize aktarıyor gördüğünüz gibi. Peki sınırlarımızın çok ötesine Güney Amerika'ya gidelim. Bolivya'dan söz edeceğiz. 4 haftadır, 1 aydır süren eylemlerde tansiyon bir kez daha yükseldi. Orada da polis göstericilere müdahale etti. Görüntüler başkent La Paz'da kayda geçti efendim burası. Devlet Başkanı Rodrigo Paz kendisinin ve kabine üyelerinin maaşını %50 düşüreceğini açıklamıştı. Ancak bu gerilimi düşürmeye yetmedi. Aralarında maden ve ulaştırma işçilerinin yanı sıra çok sayıda sendikanın olduğu grup sokağa döküldü. Bir kez daha Paz ve hükümetinin istifası istendi. Polis yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eden göstericilere de göz yaşartıcı gaz kullandı Bolivya'da. Ülke son 40 yılın en ağır ekonomik buhranlarından birini yaşamakta. Paz hükümeti olaylardan hakkında yakalama kararı bulunan eski devlet başkanı Morales yanlılarını sorumlu tutuyor. Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Saatimiz 7.30'u gösterirken az evvel söyledim yine, bir son dakika haberi olursa elbette ki ilk bizden duyacaksınız diye. İşte bir son dakika gelişmesi, İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen bir operasyondan söz ediyoruz. Belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi diyebiliriz böylelikle. İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay sabah saatlerinde ya da az evvel gözaltına alındı efendim. Eski bir konuşmadan, bir röportaj anlarından detayları izlemektesiniz. İzmir'de belediyeye bir operasyon düzenlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltına alınmış durumda. Mustafa Günay, detayları birazdan aktaracağız. Tam da bayram önünde yaşanan bir yine belediye operasyonu hep beraber göreceğiz efendim. Detaylarını da arkadaşlarımız bize aktardığı zaman diyelim. Hayatın içinden haberlerle devam edelim. Üniversite öğrencisi Rabia Yıldız odasından çıkmayınca kardeşi şüphelendi. Ablasını uyandırmak için yanına gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Genç kız yatağında cansız halde bulunduğu sebebi ise henüz belli değil.
5: Yattığı uykusundan bir daha uyanamadı. Üniversiteli genç kız yatağında cansız halde bulundu. Yapma. 19 yaşındaki Rabia Yıldız üniversite öğrencisiydi. Kız kardeşiyle birlikte Gümüşhane'deki bu apartmanda yaşıyordu. Bu sabah odasından çıkmayınca kardeşi yanına gitti ancak ablası yatakta hareketsizdi. Paniğe kapılan kardeşi hemen yardım istedi. İhbara gelen ekipler genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
6: Gel burada bak.
5: Acı haberi alan anne de olay yerine koştu. Yüreği kahır, gözleri yaşlarla doluydu. Feryatlarıyla yürekleri dağladı. Üniversiteli Rabia'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

0: Evet, yine muammalarla dolu bir cinayet ya da bir ölüm ya da bir kadına yönelik olarak şiddet ve sonrasında yaşananlar, bütün bunlar önümüzdeki zaman diliminde görülecek efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz genç kızımıza. Ve Kurban Bayramı'na ilişkin haberleri aktaralım. Mevzumuz nedir? Yine fahiş fiyatlar. Hani serbest piyasadayız da bu kadar mı serbest piyasadayız? Ona da bir incelemesi lazım. Yetkililerin fırsatçılıkta sınır tanımıyorlar deniyor Türkiye Gazetesi'nde. Dinlenme tesisinde boğaz fiyatı. Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde fiyatlar İstanbul'daki lüks mekanları gölgede bıraktı deniliyor. Yol kenarı dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarının marketleri şehir içindeki perakende fiyatlarını 2'ye 3'e katlıyor. 20 ila 30 lira olan sıradan bir küçük su otoban fiyatlarında, marketlerinde daha doğrusu 100 liraya satılıyor. Bir fincan kahve 300 lira, bir kase çorba 400 lira, 30 liralık bir gofret 120 lira, tek kişilik yemek hesabı ise 1500 liraya kadar çıkabiliyor. Ticaret Bakanlığı'nı otoyol denetimlerini sıklaştırmaya çağırıyor Tüketici Konfederasyonu yetkilileri. Serbest piyasa, mecburi hizmet alan tüketiciyi fahiş fiyatla sıkıştırmak demek değildir. Vatandaşın otobanda başka bir tedarikçiye ulaşma şansı yoksa o dükkanlar kamu hizmeti hassasiyetiyle denetlenmelidir çağrısında bulunuyorlar. Maalesef kimi esnafımızın ahlak yoksunluğu bayram ya da işte böylesi özel günler dinlemiyor. İşte deprem oluyor malum, çadırlar ya satışa uğruyor, verilmesi gereken çadırlar, ya da satılıyor da yangın oluyor. Yangın tüpleri inanılmaz bir şekilde fiyat artışı söz konusu oluyor. Bunu uzaydan gelen herhangi birileri yapmıyor, kendi içimizdeki insanlar, o kimi esnaf yapıyor. Ve işte gördüğünüz gibi dinlenme tesisinde de hiç 30 liralık suya 150 lira vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Efendim, Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı diyebiliriz artık. Yarın bayram. Kurban pazarlarında da hareketlilik yine arttı doğal olarak. Pazarlıklarda kızışmış durumda. Peki fiyatlarda bir düşüş var mı acaba? Satışlar ne durumda? İzleyelim.
1: Vallahi ben dün aldım. Hayvanımı da görmeye geldim öyle.
2: Bugün bakmaya geldik. Kararımızı da verebiliriz.
3: Kimi elini çabuk tutup günler öncesinden aldı, kimi de daha ucuz alırım düşüncesiyle son günlere bıraktı. Bayram yaklaştıkça kurban pazarlarında pazarlıklar kızıştı.
1: Bugün de kalabalık olur iyice.
3: Hayvan satıcılarının çoğunun yüzü bu yıl gülüyor.
4: 21 tanesi satıldı. Bu sene iyi biraz.
5: 20 tane hayvan getirdim. 20'sini de sattım.
6: Çadırındaki hayvanların hepsini satanlarsa işte bu şekilde çadırın önlerine bitti ibaresi yazıyorlar ve memleketlerine dönmek için de bayramın ikinci gününü bekliyorlar.
5: Birinci günü ve Arefe günü burada hayvanlarımızı, satmış olduğumuz hayvanları teslim etmemiz gerekiyor sahiplerine. İkinci günde nasip olursa memlekette işlerimiz var. Geriye dönüş yapacağız.
3: Büyükbaş fiyatları 200 bin liradan başlarken küçükbaş fiyatları 20 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
2: 20-25 40'a kadar gidiyor.
5: En büyük hayvanım şu ayakta direnen hayvanım.
6: Üzerinde bitti yazıyor.
5: Canlı bir ton geliyor. Abi onu 400 bine verdik.
7: Bayramın ilk günü daha fiyatı aşağı çekerler.
6: Arife gününde falan düşüyor mu fiyatı?
2: Aynı fiyat. Hiç değişmez. Çünkü bu malın bir sermayesi var. Kimse de zararına mal vermez yani.
3: Bazı alıcılar kurbanını daha ucuza almak için son günü bekliyor. Satıcılarsa hayvanların azaldığını söylüyor.
4: Bence herkes kendisini son günü beklemesin çünkü mal kalmayacak.
2: Geç kalmadık ya. İstanbul'da geç kalmak diye bir şey yok yani. Her zaman fırsat var.
0: Evet, özellikle bugün çok daha fazla tabii bir telaş söz konusu bu pazarlarda. Bir taraftan da aman dikkat, sahte para. Evet, bütün bunları da konuşmaya başladık ve sahte para timi sahaya inmiş. Adana Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sahte para mağduru olmaması için sahte para timi oluşturdu deniliyor. Tim, kentte kurulan hayvan pazarlarının yolunu tutarak buradaki küçük ve büyükbaş kurbanlıkları satışa sunan esnaf ve vatandaşları sahte para ve tırnakçılık konusunda uyardı. Ekipler sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda bilgi verip 12 ayrı güvenlik özelliğini de anlatmış. O anlardan fotoğraf karesinde görüyoruz. Polis ekipleri özellikle kurban pazarlarını tek tek dolaşıp hayvan sahiplerini bu konuda bilgilendiriyor imiş. Ama bu ortamda özellikle hani canlı canlı keş denen parayı bir kenara bırakıp IBAN üzerinden ya da kredi kartı üzerinden alışveriş yapmak en doğrusu. Buradan da şunu anlıyoruz ki sahte paralar ciddi anlamda memlekette dolaşımda. Anladığımız bu, aman dikkat diyelim. Peki aman dikkat diyeceğimiz bir başka hadise var. Sağlık ve Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme konusunda da dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda bir uyarı yaptı. Kahvaltı öğünü atlanmamalı diyor Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Et tek başına tüketilmemeli deniyor ayrıca.
3: Et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve dengeli beslenme. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiği belirtildi. Kahvaltı öğünü atlanmaması, etin tek başına değil sebze veya salatayla tüketilmesi tavsiye edildi.
8: Kahvaltı öğünü atlanmamalı. Et tek başına değil sebze veya salata ile tüketilmeli. Kolesterol ve kalp damar hastaları kırmızı et tüketimine dikkat etmeli. Kırmızı et uygun koşullarda muhafaza edilmeli, çözünen etler yeniden dondurulmamalı.
3: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kurban kesim şartları ve saklanma koşullarının da sağlık açısından önemli olduğu kaydedildi. Kesim sürecinde hijyen kurallarına uyulmasına vurgu yapıldı.
8: Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli. Etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli. Et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli. Etler küçük parçalara ayrılarak buzluk ya da derin dondurucuda saklanmalı.
0: Evet, uyarıları hep beraber aktardık. Tabii ete ulaşabiliyorsak böylesi mevzulara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kez daha bayramımız şimdiden kutlu mutlu olsun, mübarek olsun diyelim. 7 ay öncesine dönelim çünkü 7 ay önce ekranlara getirmiştik neyi? Kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen Ayşe Sayın tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak 88 yaşındaki kadının ölüm nedeni yüksek tansiyon çıktı.
9: Annem evde yatıyor. Cam açık. Annemin tansiyon falan yükselmiş, şeker yükselmiş.
10: Yüksek tansiyondan dolayı beyin kanamasından öldüğü yazıyor. 88 yaşında eceliyle ölmüş bir kadın. Neye dayanarak tutuyorlar bunlar? Biz onu anlamıyoruz.
11: Adli tıp kayınvalidenin ölüm nedeni DART değil dedi. Aylardır cezaevinde olan gelininin oğulları tahliyesini istedi.
10: İddianame hazırladılar. İddianameyi de mahkeme geri iade etti. Böyle tutuklu bekliyoruz yani.
11: Ankara'da 3 yıl önce evlenen Ayşe ve Fahri Sayın çiftinin arası. İddiaya göre bir süredir kendilerinde kalan 88 yaşındaki kayınvalide Nadiye Sayın nedeniyle açıktı. Geçen yıl Kasım ayında eşler arasında sesler yükseldi.
12: Fahri Bey ve Ayşe Hanım arasındaki o tartışma hemen kavgaya dönüştü. İkili karakolluk olunca Fahri Bey için eve 2 gün yaklaşmama cezası verildi. O sırada geliniyle Nadiye Hanım aynı evde yaşamak zorunda kaldı.
9: Ben saldırdıktan sonra işte bana uzaklaştırma verildi.
12: Size saldırdığı halde size mi uzaklaştırma verildi?
9: Evet.
13: Gelini bakıyordu. Ama ondan sonra bir duyduk, hastaneye gitmiş.
11: İddiaya göre hastanede kadın gelininin kendisini darp ettiğini anlattı çocuklarına. Sonra da vefat etti. Oğlu suç duyurusunda bulununca 51 yaşındaki Ayşe Sayın tutuklandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Nadiye Sayın'ın adli tıpta otopsisi yapıldı.
10: Madem böyle darp şeyleri varsa niye tekrar getirip anneme teslim ettiler bu kadını?
14: Nadiye Sayın'ın ölümüyle ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Rapora göre ölümü darp nedeniyle değil, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle gerçekleşmişti.
10: Gördün mü diyorum darp ederken, hiçbir şekilde görmedim diyor ama iddialar var, ille dövdü diyor.
12: Ona rağmen niye şikayetçi olsun, neden bundan şüphelenmiş olsun sizce?
10: Annemi bunlar 5 kuruşsuz, evsiz, başlarından atmak için bunu yaptılar yani.
14: Gelin Ayşe Sayın 7 aydır tutuklu. Şimdi dosyaya giren bu raporun ardından yakınları onun serbest bırakılmasını istiyor.
10: Yeter artık, buramıza kadar geldi. Biz devlete de adalete de sığınıyoruz yani, bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz.
0: Gaziantep'e gidelim efendim. Zeugma antik kentinin sembol eserinden söz edeceğiz. Çingene Kızı. ve Çingene kızının kayıp parçaları tek tek birleşiyor. Panelin kayıp parçasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrim için bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen harekete geçti. Çingene kızının kayıp parçası Türkiye'ye getirildi.
3: Bir parça daha Türkiye'ye getirildi. Çingene kızı mozaiğinin eksik kısmına eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi duyurdu. Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma antik kentinin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Panelin kayıp parçasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi Zeugma Kazı Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildi.
8: Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13. parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi.
3: Temas trafiği başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleriyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu devreye girdi. Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları birimiyle görüşüldü. Çingene kızının eksik parçası ait olduğu topraklara Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla geri getirildi. Türkiye'ye getirilen eser, süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
0: Evet, bunlar önemli ve güzel gelişmeler. Bir taraftan da efendim Fransa açığa veda eden Zeynep Sönmez'in haberine geçelim. Karar Gazetesi'nde yerini alıyor. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa açığa. Yani Roland Garros efendim. Ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda Avustralyalı rakibine 2-0 yenilerek elendi ilk turda. Dünya sıralaması da Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda dünya 53 numarasıyla karşılaştı. Bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 Grand Slam turnuvasından biri olan Roland Garros'un ilk turunda rakibine 6-4 ve yine 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi. Organizasyona veda etti deniliyor diyelim. Geçelim İstanbul'da Arnavutköy'de olan bitene. Kapı önüne çıkan cins kedi sevme bahanesiyle yanına yaklaşan kadın tarafından çalındı. Kedinin sahibi ise ağlamak istiyorum diyerek isyan ediyor.
15: Kalbime bir saplantı oldu gibi oldu.
16: Sevgisini verdiği, gözü gibi baktığı kedisi çalınınca üzüntüden kahroldu.
15: O bizim artık evladımız olduğu için yani oturup ağlamak istiyorum.
16: British cinsi kedi Arnavutköy'deki evin önünde keyif yapıyordu derken kötü niyetli bir kadın onu gözüne kestirdi.
15: Kedi tekrardan çıkıyor, tekrar sokmaya çalışıp götürüyor.
16: Kediyi çalmayı kafasına koyan kadın üşenmeyip pet shop'a gitti. Bir süre sonra kedi çantasıyla geri dönüp planla devreye soktu.
15: Kedimizin çantaya konulup götürüldüğünü gördük.
16: Gözüne uyku girmeyen sevimli kedinin sahibi şimdi dört gözle vicdan yoksun kadının pişman olup kendisiyle temas kurmasını bekliyor.
15: Tasmasında ismi ve soy ismi, arkasında telefon numaramız yazılı.
0: Efendim hiçbir şeyimizi hiçbir zaman hiçbir yerde bırakmamamız gereken günlerden geçiyoruz. Çünkü her yerde bir hırsız söz konusu. Sonuna ya da sonucuna bakmadan hemen çalınıveriyor efendim. Böyle bir günlerden geçiyoruz maalesef ki. Şimdi Ankara'ya gidelim. Keçiören'de bulunan 12 dairelik bir apartman yalnızca bir daire yüzünden yıllardır kabusu yaşamakta. Küfürlerin, hakaretlerin eksik olmadığı binada yaşayanlar artık isyan ediyorlar, ağlamak istiyorlar.
17: Binaya vuruyor şu anda. Saat 2 olmuş yani. Ev halkı ayağa kalkmış vaziyette. Hastamız zaten var.
18: Saat gözetmiyor, gürültü yapmaktan vazgeçmiyor. Ev aldıran değil, sattıran o komşu bina sakinlerine her gün cehennemi yaşatıyor.
19: çığlık, bağırış, küfür, hakaret. Ne zaman isterse o zaman vuruyor.
20: Sürekli çıkıyor binanın içine, avazı çıktığı kadar bağırıyor.
21: Ankara Keçiören'de bulunan işte bu binanın sakinleri iddiaya göre 11 numaralı komşuları yüzünden yıllardır kabusu yaşıyor. Çünkü o komşu saati umursamıyor, zemine ve duvarlara vurarak gürültü yapıyor. Üstelik bağırarak küfürler ve hakaretler de ediyor.
19: Bina içerisinde inerken biber gazı sıktı, geçti gitti. Burada saldırıya uğradım zaten. Görüntüler mevcut. İki kişi evini satıp gitti.
20: Ben evimi satıp gitmeyi düşünüyorum. Artık bıktırdı bizi.
21: 65 yaşındaki KOAH hastası Günay Kurt'ta o komşunun mağdurlarından biri. Hastalığına rağmen seslerden dolayı geceleri uyuyamıyor ama onun en büyük endişesi özel gereksinimli oğlu. Çünkü iddiaya göre oğlu da rahatsız ediliyor.
22: Onların hepsini bıraktım ben. Benim efendim zarar gördüm.
18: İmkanı olan binayı terk ederken bazı aileler sadece gürültüyle değil iddiaya göre iftirayla da baş etmeye çalışıyor.
19: Ben buradan asansöre biniyorum. O da merdivenle yok. Katta bana saldırdı. Katta görüntüler yok. Yemek yiyoruz. Kapı çalıyor. Polis geliyor. Sizden şikayetçi. Karşı komşumuz da burada yaşamıyor. Baş edemediği için kalmıyor evinde.
21: İddiaların odağındaki komşunun kapısını çaldık ama açmadı. Şimdi bir de telefonla kendisine ulaşmayı deneyeceğiz.
23: O kadar mağdurum ki beni oradan çıkarmak için envai türlü entrikayı yapıyor. Peki. Çünkü seviyesiz bunlar.
18: O komşu iddiaların tümünü reddederken bina sakinleri çözüm istiyor.
19: Psikolojik olarak çöküyoruz. Yaşamak istemiyoruz yani bu binada artık.
0: Evet, aylardır, yıllardır süre gelen bir hadise hepimizin başına gelebilir ama hani kim dur diyecek peki? Hiç mi kanun, hukuk, yönetmelik, yasa vesaire yok? Yapanın yanına kar mı kalacak? Bütün bunlar da elbette ki soru işareti olarak kalıyor ama işte yıllardır süre gelen bir gürültü hadisesinden söz ediyoruz maalesef. Peki arkamda bir haber görmektesiniz efendim. Yeni Şafak'tan yansıyor yağışlar elektrikte diyor. Rekor getirmiş barajların doluluk oranlarının yükselmesi bu yıl özellikle her yerden her barajdan böyle bir haber var. Hidroelektrik üretimine yansıdı. Aylık bazda rekora karşılık gelen 11.66 milyar kilowatt saat ile Nisan ayı elektrik üretiminin %41.4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlamış olduğu deniliyor. Yağışlar elektrikte rekor getirdi. Umarız ki bir de indirim getirir elektrik fiyatlarında. Bunu da dört gözle bekliyoruz memleket ahalisi olarak. Efendim Hatay'dayız. Beş cana mal oldu biliyorsunuz sel felaketi ve sonrasında Samandağ sahili odun parçalarıyla doldu taştı. Bu durum en çok kışlık oduna ihtiyacı olanların işine yaradı tabii ki.
24: Asi taştı. Asi yatağına yakın olan yerlerin çoğu zaten mahvoldu.
3: Aşırı yağışlarla nehirler taştı. Taşkında sürüklenen ağaçlar sahile vurdu. Vatandaşlar kışlık yakacağını denizden topladı. Hatay'da geçen hafta etkili olan yağış hayatı felç etti. Asi Nehri ve derelerin taşmasıyla meydana gelen sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinin sahilinde de kirlilik oluştu.
25: Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar.
3: Kirlilik nedeniyle ekipler sahilde temizleme çalışması başlattı. Ancak tek çalışanlar onlar değildi. Sahile vuran odun parçaları kışlık yakacak ihtiyacı olanlara yaradı. Birçok kişi selin sürüklediği ağaçları toplayarak evlerine götürdü.
24: Denizin gönderdiğini topluyorlar. En azından bir şekilde katkıda bulunuyor çevre temizliğine. İyi oluyor. Buraların temizlenmesi gerekiyor tabii en kısa zamanda.
3: Bayram tatili için bölgeye gelenler sahilin temizlenerek bir an önce eski haline getirilmesini istiyor.
0: Evet, yoğun yağış sonrası yaşananlar, bir taraftan da hayatını kaybeden 5 canımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Doğa temizler kendisini ama umarız ki bundan sonra tedbirler çok daha sıkı alınır. Efendim İsviçre'den bir haber var, bir tedbir haberi diyebiliriz. İsviçre'de nüfusu sınırlama girişimi olarak aktarılmış Milliyet gazetesinde İsviçre dünyanın biliyorsunuz en huzurlu ülkelerinden bir tanesi ve nüfus açısından da en düşük nüfusa sahip ülkelerinden bir tanesi. Orada bir girişim söz konusu. 14 Haziran'da İsviçre Halk Partisi'nin öncülüğünde başlatılan bir girişimle ülke nüfusunu sınırlamayla ilgili bir referanduma gitme durumu var. Girişim ülkenin daimi ikamet eden nüfusunu 2050'ye kadar 10 milyonla sınırlandırmayı hedefliyor denilmiş. Hükümet, parlamento ve diğer partilerin büyük çoğunluğu girişime karşı çıkıyor. Yapılan anketler iki tarafında başa baş olduğunu gösteriyor ki 14 Haziran'da bakalım dünyaya da örnek olabilecek bir referandumdan nasıl bir sonuç çıkacak? Bütün bunlar önemli, göreceğiz diyelim. Devam edelim. Memleketimizde özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nden gelecek haberler dikkatimizi çekiyor. Yaz ayları yaklaşırken orman gönüllülerine yangınla mücadele eğitimi verdi Orman Genel Müdürlüğü. Hem teorik hem de pratik dersler gönüllüleri biraz zorlamış olabilir. O gönüllülerin içinde Habertürk ekibi de vardı elbette. Gelin sizi o eğitimlere götürelim. Ardından küçük bir ara verelim. Saat başında beraberiz.
1: Orman bölgelerinde oluşturulan yapay su havuzlarından su alan yangın... Arkamda bulunan yangın Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından...
3: Adana, Antalya, Muğla, İzmir... Hem Ege hem de Akdeniz bölgesinde her yaz ciğerlerimiz yanıyor. Yaz yaklaşırken kayıpları en aza indirmek için orman gönüllüleri sahaya çıktı, eğitimden geçti.
2: Özellikle gönüllülerimizi yaşanan bir yangında kendilerine çağrı yapıldığında kendilerinin davet edildiği yangın bölgesine katılmalarını arzu ederiz.
3: Orman Genel Müdürlüğü'nün gönüllülere verdiği eğitim oldukça kapsamlı. Teorik ve pratik eğitimin yanı sıra simülasyon odalarında da eğitim verildi.
1: Yangınlarla mücadelede en çok kullanılan araçlardan biri de işte bu arazözler. Eğitimde de arazözlerin perdeleme sistemi gösterildi.
4: 180 litre ile 350 litre arasında bir dakikada su işleyebiliyoruz.
3: Arazözler karadan müdahalenin kilit ekipmanı, engebeli ve sarp arazilere ulaşmanın tek yolu. Bu araçlar olmadan yangınları söndürmek neredeyse imkansız.
1: Orman yangınlarında karadan müdahalenin can damarı olan arazözler de eğitimde yerini aldı. Gönüllülere de ileri sürüş teknikleri sarp ve engebeli arazilerde gösterildi.
3: Orman yangınlarında sıklıkla söz edilen havadan müdahale ve yapay su havuzlarının işlevi de gönüllülere anlatıldı. Eğitim kapsamında kontrollü çıkarılan yangına gönüllülerin nasıl müdahale etmesi gerektiği öğretildi. Gönüllüler helikopterle yeşillendirilmiş orman bölgelerini de inceleme şansı buldu. Orman gönüllüsü olmak için Orman Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından başvuruda bulunulmalı ve eğitim alınmalı.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.

0: 26 Mayıs Salı sabahındayız. Gün başlıyorum. İkinci dilimindeyiz biliyorsunuz. Saat 7'den bu yana sizlerle beraberiz. Saatimizde 8'e doğru ilerlerken bir kez daha günaydın diyelim. Arefe günündeyiz efendim. Hayırlı bayramlar şimdiden. Bayramımız kutlu, mutlu, mübarek olsun diyoruz. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Az evvel söyledim, genelde son dakika ve operasyon haberleri bizim kuşağımızda gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde olduğu için bir belediyeye yönelik olarak operasyonun haberini aktaralım. Son dakika olarak zaten okuyorsunuz altı yazı bandımızda. İzmir'deki Güzelbahçe Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Bu Arefe gününde belediye başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Operasyon İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Mustafa Günay da gözaltına alındı. Ayrıca belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişinin de gözaltına alındığı yine ilk gelen bilgiler arasında. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Ekiplerin Güzelbahçe Belediye binasındaki arama çalışmaları da hali hazırda devam ediyor. Gündoğdu Meydanı denizden ve meydandan tarih yazıyor. Evet, yine bir CHP'li belediye, yine bir operasyon haberi tam da bayram önünde. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız bize detaylıca aktaracaklar. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi demişken biliyorsunuz pazar günkü o utanç verici görüntülerden sonra koltuğa oturacak Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor idi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geleceği tarihte netleşmiş. Bayramın son günü genel merkeze gelecekmiş. Halk buluşmasında konuşma gerçekleştirecek. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayacak. Bakalım bütün bunlar nasıl olacak göreceğiz. Tamam,
1: hadi. Genel merkeze gideceği tarih netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın son günü genel merkezde olacak. Halk buluşmasına katılacak. Parti meclisi ise 1 Haziran'da toplanacak. CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. Genel Merkeze gidiş tarihi 30 Mayıs Cumartesi günü olarak belirlendi. Kılıçdaroğlu halk buluşması programında partililere seslenecek.
2: Dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir.
1: CHP'nin siyasi partiler arası bayramlaşmada kabul ve ziyaret heyetleri de belli oldu. Kılıçdaroğlu tarafından her iki heyette 3 milletvekili görevlendirdi. En çok merak edilen başlıklardan biri de parti meclisinin toplanacağı tarihti. Bu kritik toplantının 1 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Toplantıya 38. olan kurultay öncesi parti meclisine üye olan isimlerin katılması bekleniyor. Ancak bu isimler arasında istifa edenler ya da belediye başkanlığı, grup başkan vekilliği gibi görevler üstlenenler de bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri mahkeme kararıyla göreve iade edilen parti meclisi üyeleriyle il ve ilçe başkanlarını arayarak durum değerlendirmesi yapacağı belirtiliyor. Parti meclisi toplantısında

0: da 8-10 kişilik yeni MYK'yı belirleyeceği ifade ediliyor. Kurultay sürecinin de bu süreç tamamlandıktan sonra netleşmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki son durum.
1: Buttan kararının çıktığı gün indirilen Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı tekrar yerine asıldı. Kılıçdaroğlu'nun portresiyle birlikte Özgür Özel'in fotoğrafı da hemen yanına takıldı.
2: Mutlak Buttan kararının çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bazı partiler tarafından indirilmiş ve zarar verilmişti. Bina tahliye edildikten bir gün sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden genel merkezde asıldı. Ancak iki farklı versiyonda, bir eski dönemi simgelen siyah pes fotoğrafı, bir de mevcut genel başkan olduğu için renkli fotoğraf. İkisinin ortasında ise Özgür Özel'in fotoğrafı var. Henüz mahkeme süreci tam olarak sonuçlanmadığı için Özgür Özel'in fotoğrafı da orada yer aldı.
3: Evet, pazar günü savaş görüntülerini andıran genel merkezde bakalım bayramlaşma, o barış hali nasıl yansıyacak, olabilecek mi? Hep beraber onu da göreceğiz elbette diyelim. Bir taraftan da AK Parti cenahından açıklamalar var. Sözcü Ömer Çelik CHP'deki yönetim kriziyle ilgili açıklama yaptı. Ömer Çelik yaşananları Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç çatışması olarak değerlendiriyor. Olayın hiçbir tarafında değiliz diyor. Cumhurbaşkanına yönelik ifadeler içinde hukuki yollara başvurulacağını söylüyor Çelik.
4: Sayın Özgür Özel kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
5: Hedefinde Özgür Özel vardı. CHP'de mutlak Buttan kararıyla başlayan ve gerilime neden olan olayları değerlendirdi. AK Parti'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
4: Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz.
5: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirmek için Adana'da kameralar karşısına geçti. CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri gündemindeydi.
4: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
5: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diyen Ömer Çelik, AK Parti'nin CHP'de yaşananların tarafı olmadığını söyledi.
4: İkide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza, sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız.
5: Çelik, Özgür Özel'in Toman'ın üstüne çıkmasını da eleştirdi.
4: Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar Toma'ların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar.
3: Evet, gördüğünüz gibi efendim AK Parti cenahından böyle bir açıklama var. Bir taraftan da Hürriyet'ten bir haber yansıyor. MHP'li Yıldız'dan yetki paylaşımı şeklinde bir paylaşım gerçekleştirdi Fethi Yıldız. Daha sonra bu paylaşımı akşam saatlerinde sildi. Onu da bir detay olarak aktaralım. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP için alınan mutlak Buttan kararının ardından 2820 sayılı kanunun 21. madde 11. fıkrası mevcutken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu'nun uygulanması mümkün değildir. Asli Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkidir. Örneğin işte mali raporların ibrası gibi değerlendirmesinde bulundu. X hesabından Yıldız'ın emniyet güçlerince CHP Genel Merkezi'ne gerçekleşen operasyonun ardından gelen bu açıklaması siyasi partiler kanununa göre bir usulsüzlük nedeniyle seçimlerin iptali halinde bir aydan az, iki aydan çok olmamak kaydıyla yenilenmesi gerekiyor şeklinde yorumlandı efendim. Biliyorsunuz Bahçeli ortak bir formül de önermiş idi. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır demişti.

0: Bahçeli, Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkan olarak görev yaptı. Bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmektedir şeklinde ifadesi vardı ve dolayısıyla efendim feragat ettiğini belirtmelidir ifadelerini kullanmış idi Bahçeli. Dediğimiz gibi Fethi Yıldız da daha sonra bu paylaştığı sözleri, bu paylaşımı akşam saatlerinde silmiş idi. Milliyetçi Hareket Partisi de cenahından da bu gelişmeleri aktarabiliriz. Peki bir taraftan da Kurban Bayramı'nda partiler arası bayramlaşma programları özellikle her yıl olduğu gibi yine konuşuluyor. Kim kimle bayramlaşacak, kim kime gidecek, bir taraftan da elbette liderler nerede olacak şeklinde. Şimdi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakalım nasıl bir bayramlaşma süreci oluyor. AK Parti'deki program kapsamında 16 siyasi parti AK Parti heyeti tarafından kabul ve ziyaret edilecek. Kurban Bayramı'nda başta CHP, MHP, Hüdapar, ANAP, BBP, DSP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin heyetleri ağırlanacak. AK Parti heyetinin ziyaret programı da netleşecek. Buna göre ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidilecek imiş. AK Parti ve CHP arasında geçen yılki bayramlarda ziyaret gerçekleşmemişti. Ancak yeni yönetimle beraber bu ziyaret gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni yönetimden söz ediyorum. Bayramlaşma programı belli olan bir diğer parti de MHP. MHP'deki program bayramın ikinci gününde yapılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet, DEVA, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yeni gelişmeyle beraber AK Parti ve CHP arasında var olan belki de ya da olmayan ya da işte hepimizin gördüğü, duyduğu bazı gerilimler herhalde anladığımız kadarıyla böylelikle bitmiş olacak. Acaba bir taraftan da CHP'li belediyelere yönelik bir operasyon hali hazırda sürüyor. O da mı acaba bitebilir? Bütün bunlar da bayramdan sonra konuşacağımız hadiseler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Evet, iç siyasetten geçelim bölgedeki yaşananlara. Taraflardan açıklamalar da peş peşe geldi bu süreçte. Müzakerelerin iyi gittiğini söylüyor Trump. İran'la anlaşma tamamen müzakere edilmiş halde değil diyor bir taraftan da. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise birçok konuda sonuca varılsa da bunun anlaşma imzalamaya yakın olduğu anlamına gelmediğini dile getiriyor.
1: İran anlaşma tamamen müzakere edilmiş halde değil dedi. Anlaşma konusunda temsilcilerine acele etmemelerini söyledi. ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump olası anlaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran'la anlaşma yaparsam bu iyi ve düzgün bir anlaşma olacak diyen Trump henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil ifadesini kullandı. İran'la anlaşma ya büyük ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak dedi. Trump sosyal medya hesabında yaptığı açıklamadaysa zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek imha edilecek dedi ya da İran'la işbirliği içinde yerinde veya başka kabul edilebilir bir yerde imha edilecek ifadelerini kullandı. Bu sürece Atom Enerji Komisyonu'nun tanıklık edeceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise diplomasiye her türlü şansı vereceğiz diyerek ya iyi bir anlaşmaya varacağız ya da başka bir yolla başa çıkmak zorunda kalacağız değerlendirmesinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkat çekerek umarım bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da olası anlaşma için iyi bir noktada olunduğu ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceği belirtildi. Tahran'dan da olası anlaşmaya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai bir çerçeveye ulaşıldığını belirterek görüşülen birçok konuda sonuca varıldı ancak bu anlaşma imzalamaya yakın olduğumuz anlamına gelmez dedi. İranlı üst düzey diplomatlar da nükleer mesele ve zenginleştirilmiş uranyum rezervleri, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması karşılığında 60 günlük müzakerelerde ele alınacak açıklaması yaptı. Taraflardan olumlu sinyaller gelirken Tel Aviv yönetiminin ise bu durumdan rahatsız olduğu ve Trump'ı etkilemeye çalıştığı öne sürülüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdiği ve Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği belirtiliyor. ABD basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
0: Evet, tüm bu anlaşmalar aslına bakarsanız Hürmüz Boğazı açıldığı andan itibaren, şayet böyle bir şey olursa, her şey ikinci plana geçecek. 100 dolara doğru yaklaşıyor. Yaklaşık %2,5'luk bir artış sergilemiş durumda. Özellikle dünden bu yana Brent petrol varil fiyatı, efendim, bu son derece mühim. Çünkü dün 93 dolar.

0: Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu ve İranlı üst düzey yetkililerin bile Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı iddia edildi. Bu durumun müzakere sürecini doğal olarak yavaşlattığı da öne sürüldü.
1: Güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu iddia edildi. Güvenlik önlemlerinin müzakere sürecini yavaşlattığı belirtildi. Amerikan basınında İran lideri Müşteba Hamaney ile ilgili yeni bir iddia paylaşıldı. CBS'in istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde Müşteba Hamaney'in güvenlik gerekçesiyle gizli bir yerde olduğu belirtildi. Dış dünyayla iletişimini karmaşık bir haber ağı üzerinden sağladığı öne sürülen haberde, İranlı üst düzey yetkililerin dahi Hamaney ile doğrudan iletişim kuramadığı iddia edildi. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecini yavaşlattığı kaydedildi. Habere göre ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, müzakerelerde sürekli olarak dini lider çerçeveyi onayladı ya da nihai anlaşma maddeleri için geri dönüş bekliyoruz gibi açıklamalar duyulmasının sebebi bu. Kendisine ulaşan her bilgi eskimiş oluyor ve verdiği yanıtlarda ciddi bir gecikme yaşanıyor ifadelerini kullandı. İran rejiminin üst düzey komuta kademesinin de haftalarca sığınaklarda kaldığı ve tespit edilme riski nedeniyle birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçındıkları öne sürüldü. Amerikan basınında Müşteba Hamaney'in kamuoyunda görünmemesine rağmen İran'ın savaş stratejisinde ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakerelerde etkili olmaya devam ettiği belirtiliyor.
0: Tabii İsrail'in özellikle İran'ın böylesi üst düzey yetkililerini hayattan koparması söz konusu olunca Hamaney'in de her şekilde saklanması son derece normal. İddialar Amerikan basınından. Efendim geçelim Sumut hadisesine. Akşam gazetesinden yansıyor haber. Sumut'a saldıran askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül denilmiş. İran bağlantılı Handala adlı hacker grubu küresel Sumut filosunda uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayımladı. Handala askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtiyor. İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu da Akşam gazetesinden yansıyan bir haber idi. Peki İsrail'den söz etmişken Cumhurbaşkanı Herzog, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebini askıya aldı. Gerekçe olarak diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesini gösteriyor Herzog.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebi askıya alındı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Herzog yaptı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberinde Herzog'un diyalog çağrısının Netanyahu tarafından görmezden gelinmesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi. Haberde Herzog'un yaklaşık bir ay önce İsrail Başsavcısıyla Netanyahu'nun avukatına uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunduğu hatırlatıldı. Netanyahu, 3 yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti. Netanyahu da daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen, yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.
0: Herzog'un geçtiğimiz gün yaptığı açıklama önemli efendim. Korkunç bir hayvanileşme süreci yaşanıyor şeklinde bir durumdan söz ediyordu. Ve tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın ki Netanyahu'dan veya Trump'tan söz ediyor belki hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz şeklindeki ifadeleri dikkat çekici idi. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Peki Yeni Birlik gazetesinden bir haber başlığı Papa Leo'dan ilk genelge olarak aktarılıyor. Yapay zeka yavaşlatılmalı şeklinde duyurulmuş haber. Muhteşem insanlık genelgesinde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini kaydetmiş Papa Leo. 14. Leo daha önce sıkça uyarılarda bulunduğu yapay zeka ve gelişen

0: teknolojiler üzerine yazdığı papalık dönemindeki ilk genelgesini törenle kamuoyuna duyurdu deniliyor. Yapay zekanın dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükleme riski olduğuna işaret edilen bu genelgede devletlerin ve uluslararası kuruluşların insan yaşamlarını etkileyen yapay zeka konusundaki gelişmelerle ilgili adil kurallar ve etkili korumalar sağlamakla yükümlü olduğu ifade ediliyor. Papa Leo'dan ilk genelge yapay zekanın yavaşlatılması üzerine olmuş. Bakalım nasıl tepki verecek, özellikle teknoloji şirketleri ve doğal olarak devlet yönetimleri. Geçelim Ukrayna'ya. Savaş sırasında Rusya'ya karşı mühimmat yüklü dronlarla büyük bir mücadele verdi. Peki bu dronlar nasıl kullanılıyor? Eğitim nerede ve nasıl, ne şekilde alınıyor? Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk görüntüledi, izleyelim.
1: Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş artık 4 yılı geride bıraktı. Savaşın 5. yılında hala sınır hattında çatışmalar devam ediyor. Şu anda o noktalardan bir tanesindeyiz. Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusunda bulunan Sumi kenti burası. Özcan Öztürk'le birlikte sınıra yakın noktalardan bir tanesinde askerler için, Ukraynalı askerler için eğitim alanlarından birini şu anda Habertürk ekranlarında sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi burası askerlerin drone eğitimi almak için ormanlık alanda kullandıkları bir nokta. Burada eğitimler veriliyor. İşte bu eğitimlerin verilebilmesi için de savaştan sonra bu şekilde bir kulübe inşa edilmiş. Şimdi daha yakından bakalım içeride neler var ve askerler bu eğitimlerde neler yapıyor. Şimdi oldukça aslında ormanlık alan olmasına rağmen burada gerçekten ufak bir teknoloji üssü kurulmuş gibi diyebiliriz. Yani televizyonlar ve çok sayıda bilgisayar birbirine bağlı teknik mekanizma burada birlikte hareket ediyor. Askerler eğitimlerini bu noktada alıyorlar. Şimdi buraya girmeden, kulübeye girmeden önce size havadaki drone'u gösterdik. O drone işte hemen buradaki Ukraynalı asker tarafından şu anda kontrol ediliyor ve birazdan bakın şimdi şunu gösteriyor asker bize. Bu elindeki drone hemen şuradaki kameraya bağlı. Buradaki ekrandan drone'un hareketlerini havalanmaya başladığı andan itibaren takip edebiliyorlar. Şimdi drone'lar Ukrayna ve Rusya savaşında belirleyici, kritik askeri malzemelerden. Bundan dolayı da Ukrayna aslında dronlara oldukça önem veriyor ve daha önce yayınlarda Harkov'daki merkezi de göstermiştik. Orada FPV dronlar kullanılıyordu. Hem Harkov'da hem Sumi'de özellikle yeni askerlerin eğitilmesi için ormanlık alanlarda ve sınıra yakın noktalarda işte bu gibi ufak merkezler kurulmuş. Şimdi merkezlerde tabii ki biraz daha yakından baktığımız zaman çok sayıda drone olduğunu görüyoruz ve bu dronlara ait özelliklerde yine askerlerin eğitilmesi amacıyla işte buradaki duvarlara, bu kulübenin duvarlarına panolar şeklinde bilgilendirme amaçlı asılmış. Yine aynı şekilde bakın bu drone'un ucundaki kamera sayesinde bölgede keşif yapıldığını söyleyebiliriz ve altında da yine bir mühimmat bulunuyor. Patlayıcı bir madde. Bununla da drone'un isabet ettiği yerde yine aynı şekilde hedef alıp vuruş yapabiliyorlar. Farklı sayılarda, farklı özelliklerde drone'lar var. Ancak dediğim gibi burası askeri eğitim merkezi. Yani Ukraynalı askerlerin bir kısmı Sumi'de işte burada eğitim alıyor. Bakın şu anda Ukraynalı bir asker bize hemen bizim için burada drone'u uçurdu ve gösteriyor. İşte bu şekilde gittikleri alanlarda keşif yapıyorlar. Ardından da drone'un eğer patlayıcı özelliği varsa hedef aldıkları noktayı o drone'la birlikte patlatabiliyorlar. Ukrayna için önemli çünkü savaşın kaderinin belirlenmesi, değişmesi amacıyla işte bu çalışmalar, bu eğitimler veriliyor. Şimdi biraz daha bölgeyi göstermek istiyoruz siz Özcan Öztürk'le birlikte. Çünkü bulunduğumuz bu alan Sumi'de oldukça önemli bir nokta. Rusya sınırına şu anda sadece 30 kilometre mesafede bulunuyoruz ve Rusya'nın 2022'de savaşın başından itibaren aslında ele geçirmek istediği noktalardan biri Sumi'ydi. Sumi Harkov kadar gündemde değil aslında, ancak buradaki zarar da çok büyük. Birazdan kent merkezine de gideceğiz. Orada Rusya tarafından zarar verilen, yıkılan, patlatılan yerleşim yerlerini de gözlemleme ve gösterme şansımız olacak. Ancak dediğim gibi özellikle işte bu şekilde Sumi'nin merkeze uzak, şu an bulunduğumuz bulunduğumuz nokta Sumi merkeze yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede yer alıyor. İşte bu gibi ormanlık alanlarda da Ukraynalı askerler savaşın 5. yılında da artık eğitimlerine devam ediyorlar. Çünkü askeri eğitim önemli. Biz de Özcan Öztürk'le birlikte işte o noktalardan bir tanesini Habertürk ekranlarında gösteriyoruz.

0: göstermiş olduk diyelim ve sözü yeniden size merkeze bırakalım.
1: Evet, Ukrayna'dan haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Habertürk ekipleri gördüğünüz gibi oralarda. Efendim şimdi devam edelim yolumuza. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca bir testi daha başarıyla geçti. En uzak menzildeki hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti.
2: Mobil batarya sisteminden ateşlendi. Hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca'nın test atışları sürüyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü stratejik seviyeye taşıması beklenen Kara Atmaca füze sistemiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Karadan karaya en uzak menzilde tam nokta atışı Kara Atmaca başlığına yer verildi. İzlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Kara Atmaca füzesi zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip. Uzun menzilli ve gelişmiş arayüzleri sayesinde caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacak Kara Atmaca'nın stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
1: Evet, şimdi de Kara Atmaca gündemimizde gördüğünüz gibi ve bir taraftan da Yeni Şafak'tan öğrendiğimiz bir haber var. Korgan'da ilk teslimat şeklinde duyuruluyor. Haber başlığı, detaylara bakalım. Dronların insan müdahalesi olmadan 7/24 görev yapmasını sağlayan Korgan, savunma sanayi bünyesinde kullanıma sunuldu. Drone kutusu olarak da adlandırılan gelişmiş çok amaçlı İHA platformu Korgan, İlk kullanıcısına teslim edildi. Askeri ve sivil ihtiyaçlar için farklı kullanıcılarla teslimatlarda devam edecek. İhracat için de görüşmeler yürütülüyor. Abdullah Aktaş efendim, başta Korgan M dediğimiz ilk versiyonumuz vardı. Şimdi MV2'yi çıkardık. Sürekli revizyonlarla ürünü iyileştiriyoruz. Bu ürünü sahada herhangi bir yere konuşlandırıyorsunuz. İnsan ihtiyacını ortadan kaldırıyor ifadelerini kullandı. Haberi dediğim gibi Yeni Şafak'tan sizler için okuyduk, paylaştık. Peki saatimiz 8.25'i gösteriyor. Gün başlıyor odasınız. Bir kez daha günaydın diyelim. Antalya merkezli 20 ilde biliyorsunuz geçen hafta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 59'unun tutuklandığı haberini aktaralım. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 ilde 138 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan fiziki takipler sonucunda Antalya'da 10 adet yasa dışı bahis ofisi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin banka hesaplarında 11 milyar 326 milyon lira para hacmi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u da tutuklandı. 51'i adli kontrolle de bırakıldı. 28 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Efendim bayram tatili için çıktıkları yol bir ailenin sonu olmuş. Anne, baba ve 3 çocukları korkunç kazada hayatlarını kaybetmişti. Ölen aile fertleri memleketleri Trabzon'da toprağa verilirken facia ile ilgili kahreden detaylar da ortaya çıktı.
3: Çok büyük bir kaza oldu.
4: Cenazeleri yan yana toprağa verildi, acıları kor oldu, yürekleri dağladı. Tır kazasında yok olan aileden geriye kahreden videolar ve mutlu anların fotoğrafları kaldı. Ben sana
3: yoldaş olurum. Bayram arifesinde işte aile büyüklerini ziyarete gelirken talihsiz bir şekilde işte 5 kişi can verdi.
4: Kahreden facia önceki gün Giresun'da meydana gelmişti. Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkan Yıldız ailesi memleketleri Trabzon'a gidiyordu. Giresun'daki bu kırmızı ışıkta beklerken hızla gelen tır araçlarını biçti. O kazada Ali Yıldız, eşi Melek Yıldız, 7 yaşındaki ikizleri Hamza ile Hasan ve 15 yaşındaki kızları Sadem Yağmur Yıldız can verdi. 20 yaşındaki kızları Rana Meltem ise ağır yaralıydı.
3: Onun da bel kırığı var, işte o da şu anda yoğun bakımda.
4: Bayram için

0: Gittikleri memleketlerinde bugün cenaze törenleri yapıldı. Beşi de yan yana toprağa verildi. Anne Melek Yıldız'ın ortaya çıkan sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı. Korkmuyorum dediği ölüm onu evlatlarıyla yakalamıştı.
1: Ben sana yoldaş olurum.
0: Bu da faciadan birkaç gün öncesine aitti. Hepimiz haftaya köydeyiz yazmıştı ama memleketlerine cenazeleri ulaştı.
2: Allah'tan rahmet dileyelim. Bir aile maalesef böylesi bir kazada hayatını kaybetti ve bir taraftan da özellikle ders alacağımız görüntülerdi bunlar. Her bayramda, her uzun tatil sürecinde rastlayabileceğimiz maalesef görüntüler. O yüzden devam ederken yolumuzda lütfen dikkatli olalım. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim bu güzel aileye. Efendim, Fransa'da eğitim dünyasını sarsan taciz skandalı deniyor. Detaylara bakalım. Karar gazetesinde yansıyor haber. Fransa devlet okullarında patlayan çocuk istismarı skandalıyla sarsılıyor. Paris'te polis, anaokulu ve ilkokullarda görev yapan okul gözetmenleri hakkında yüzden fazla kötü muamele, şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz iddiasını soruşturuyormuş. Savcılığa göre dosyalar 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 gündüz bakım merkezine uzanıyor. İddiaların merkezinde öğle arası uyku saati, teneffüs ve okul sonrası etkinliklerde çocuklardan sorumlu olan gözetmenler var deniliyor. Aileler yıllardır uyarı yaptıklarını ancak seslerinin duyulmadığını da söylüyor. Şikayetlerde çocuklara bağırma, itme, saç çekme, aç bırakma, zorla yemek yedirme ve cinsel saldırı iddiaları yer almakta. Avukatlar bazı dosyalarda 3 ve 4 yaşındaki çocukların hedef alındığı da belirtiliyor. Paris Belediyesi büyük işleyiş bozukluğu itirafıyla 20 milyon avroluk acil plan açıkladı. Ocak-Nisan arasında 78 okul görevlisi açığa alındı. Bunların 31'i cinsel istismar şüphesiyle soruşturuluyor. Hemen hemen her ülkede rastlayabileceğimiz türden taciz skandalları en son gördüğünüz gibi Paris'te, Fransa'da patlak verdi. O nedenledir ki efendim dikkatli olmakta büyük fayda var. İşte bütün bu haberler hepimiz için ibretlik tablolar. Mersin'deyiz. Hakkında kayıp ihbarı bulunan 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sakarya'da gölette cansız bedeni bulunan kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmış durumda.
3: Annesi kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının aynı gün gölette cansız bedeni bulundu. Sakarya Arifiye'deki tabiat parkı içindeki gölette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler 112'ye ihbarda bulundu. Sudan cansız bedeni çıkartılan kişinin 26 yaşındaki Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Göletin kıyısında kadına ait çanta bulundu. Yapılan incelemede Rukiye Görgin hakkında kayıp ihbarı olduğu ortaya çıktı. Mersin'de yaşayan annesi aynı gün kızının kaybolduğunu bildirmişti. Rukiye Görgin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
2: Evet, yine kaybolanlar ve arama çalışmalarından söz edeceğiz. Giresun ve Muş'ta derede kaybolan iki kişi efendim, arama çalışması bunlar için de sürüyor. Ekipler kilometrelerce alanda çalışma yürütmekte şimdi.
3: Biri balık avlarken derede akıntıya kapıldı, diğeri köprüden geçerken suya düştü. İki kentte de kayıpları bulmak için ekipler seferber oldu. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan 28 yaşındaki yeğeni cumartesi günü balık tutarken derede akıntıya kapıldı. Sağanak yağışla birlikte debisi yükselen derede kaybolan amcanın cesedi kaybolduğu yerin 250 metre uzağında bulundu. Yeğen Sedat Çelik için jandarma, AFAD ve deniz polislerinden oluşan 132 kişilik ekip arama çalışmasını sürdürüyor. Amca ve yeğenin İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayramı tatili için Giresun'a geldikleri öğrenildi. Benzer bir arama çalışması Muş'un Cevizlidere köyünde de sürüyor. Köprüden geçerken dengesini kaybederek dereye düşen 50 yaşındaki Gülsima Yıldız 20 Mayıs'tan bu yana aranıyor.
4: Vatandaşımızla ilgili bazı kıyafetlerini bulduk, ayakkabılarını bulduk, hırkasını bulduk, tülbentini bulduk.
3: AFAD ve jandarmanın da aralarında bulunduğu 150 personelin yanı sıra köylüler de arama çalışmalarına destek

0: veriyor. Gülsima Yıldız'ın düştüğü noktadan başlayarak Batman sınırına kadar yaklaşık 60 kilometrelik hatta arama çalışması yapılıyor.
1: Efendim umarız tez zamanda bulunurlar ve güzel haberlerle biz de haberlerimizi de aktarırız. Bir taraftan da bir saldırı haberini aktaracağız. Ayı saldırdı kime? Sivas'ta dağda mantar toplayan bir kişiye ayı saldırdı. Merdan Zengin. Mantar toplamak için Sivas'ta İmranlı ilçesinin kırsal kesimine gitti. Arazide mantar topladığı sırada bir ayının saldırısına uğradı. Sağ elinin baş parmağı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam ayıdan güçlükle kurtulabildi. Hemen 112'yi arayarak yardım isteyen Merdan Zengin'in bulunduğu yere sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yaralı adamı bölgeden alarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştiren ayının izine rastlanmadı. Tabii çok büyük geçmiş olsun. Her an her şey olabilirdi. Söz konusu ayı efendim. Dolayısıyla anladığımız kadarıyla kış uykusundan uyandı ayılar. Aman orada burada mantar arayacaksanız aman dikkat diyelim. Zira gördüğünüz gibi kış uykusundan uyanan ayılarla karşılaşabilirsiniz. Gümüşhane'de ilginç bir olay yaşandı. Buna bakalım. Apartman sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine bir dairede ceset var zannedildi ama gerçek bambaşka çıktı. Hasan Bey mahallesinde apartman sakinleri gece saatlerinde kötü koku nedeniyle polisi aradı. Giriş kattaki dairede yaşayan bir kız ile annesinin evinden yükselen koku akıllara evde biri öldü mü acaba sorularını getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler önce ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Sonuç alamadı. Savcılık izniyle eve girdiler. Evde yapılan inceleme sonrası herkesi tedirgin eden o kötü kokunun bozuk etlerden geldiği tespit edildi. Elektrik sigortasının atması nedeniyle çalışmayan buzdolabında bozulan etlerin bulunmasıyla apartman sakinleri de korkulan bir durum yaşanmadığı için rahat bir nefes aldı. Efendim memleket içinden haberler gördüğünüz gibi saatimiz 8.35'i gösterirken İstanbul'a Sarıyer'e doğru uzanalım. Evlerinin dış cephesini boyayan bir aile bahçede çanta buldu. Çantayı açtıklarındaysa büyük bir şok yaşadılar çünkü içinden 3 Kalaşnikov, 3 şarjör, 2 de el bombası çıktı.
2: Nereden geldi buraya? Nereden girdi?
3: O günü var ya o kadar korktum ki anlatamam. Ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi.
4: Hem şaşkın hem de korkmuşlardı. Komşularının bahçesinden cephane çıktı.
2: Şaşırma demek ne demek kızım ya? Hasta olduk ya.
5: Sarıyer'de yaşayan bir aile evlerinin dış cephe boyasını yapıyordu. Önce ön tarafı boyadılar. Sıra arka tarafa gelmişti ki arka bahçelerinin hemen bu alanında siyah bir çanta buldular.
3: Siyah. Şu kadar vardı, genişliği büyüdü. O kadar gördüm, üzerinde böyle poşetler vardı.
2: Şu aradan arı geldiler herhalde. Oradan atladılar, buraya bıraktılar.
5: O çanta aileye ait değildi. Merak edip açtıklarında ise şoke oldular. Çünkü içinden 3 Kalaşnikov, 3 şarjör, 2 de el bombası çıktı.
2: 37 senedir ben buradayım. Böyle bir şeyle rast gelmedik biz. Köy yok yani burada. Bir yani yabancı bir kimse yok.
6: Allah verecek. Şokamıza bir şey olmamış. Ya, çok büyük riskten kurtulduk.
3: Silah olduğunu nereden bilecekler? Atsalar baksalar ya bombanın şeyini çekseler.
2: Allah vermesin, bura bir patlasa ne olur biz?
5: Çantayı kim, ne zaman ve nasıl bırakmıştı? İşte bunlar bilinmiyordu.
2: Biri gelmiş bırakmış gitmiş. Hemen ne taraftan geldi? Nereden geldiğini bilmiyorum. Belki almaya gelecekti. Belki başka birilerine de haritadan vereceği şeyini başka birileri gelip alıp gidecekti.
5: Aile hemen polise haber verdi. Sokakta da geniş güvenlik önlemleri alındı.
6: En büyük sıkıntı ne bunun? Kamera olmaması.
4: Sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Mühimmata el konuldu. Polisler şimdi o çantayı bırakan kişi veya kişilerin peşinde.
1: Evet, o kişi ya da kişiler illaki bulunacak ama işte kim, nerede, nasıl kullanacaktı ya da bir çete elemanının, ki memlekette bir hayli fazla duyuyoruz isimlerin, onların eline geçseydi ya da çoluk çocuğun eline geçseydi nasıl kullanılırdı? Hele ki o el bombalar, Kalaşnikov'tan söz ediyoruz ki birçok orduda bile yok. Nasıl, ne şekilde temin etmişler İstanbul'un göbeğinde neredeyse? Soru işaretleri bir hayli fazla. Efendim Çin'e gidelim, Çin'e. Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni Taikonot ekibini yolladı. Taikonotları taşıyan uzay mekiği

0: ülkenin kuzeybatısındaki Çiçüen uydu merkezinden fırlatıldı. Taykonotlar önceki seferlerden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacaklar.
1: Geri sayım tamamlandı. Taykonotları taşıyan Shenzhou 23 Mek'i uzaya fırlatıldı. Uzay istasyonuna yolculuk başladı. Taykonotlar 31 Ekim 2025'te önce 2025'te istasyona gönderilen ve 6 ay aşkın süredir görev yapan ekipten görevi devralacak. Ekipteki iki Taykonot ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Yeni Taykonot ekibi önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak. Görev boyunca Taykonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen bir araştırma da yürütülecek. Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.
0: Evet, Çin'den yeniden gelelim. Memleketi Isparta'dayız. Bir köy pazarında organik ve doğal etiketiyle satılan tereyağının içinden patates püresi çıktı. Sahte tereyağını satın alan kadın yaşadığı şoku anlattı.
2: Babam sınıfı sahnesi canlandı aklımda. O aldığım şeyin organik bir tereyağı yerine organik bir patates püresi olduğunu fark ettim.
3: Patates.
4: Şaka yapıyorsunuz.
3: Sitekarlar tereyağı diye patates püresi satmış.
5: Şaban, bu ne?
6: Halis tereyağı.
5: Hadi lan! Baban seni kazıklamış. Buz gibi patates püresi bu.
7: Ha babam sınıfının unutulmaz o sahnesi gerçek oldu. Tereyağına patates püresi katan sahtekarlar organik yalanıyla köy pazarında sattı.
2: Bunu da Isparta Halıkkent pazarından almış babam.
3: Gıdada taklit ve taşiş bitmek bilmiyor. Sahtekarların hile yaptığı ürünler arasında tereyağı bulunuyor. Bilinen o hilenin son örneği Isparta'da yaşandı. Mantı yapmak isteyen genç bir kadın tavaya tereyağı koydu ancak büyük bir şok yaşadı.
2: Bir süre sonra tereyağının erimediğini fark ettim. Kaşıkla desteklemeye çalıştım ya. Üzerine bastırarak eritmeye çalıştım ama maalesef erimiyordu.
8: Patates herhalde.
3: Nasıl bildiniz?
8: Patates çok kat yolla duyduğuma göre. Kemal Sunal filminde de olmuştu.
9: Kalle Şerif! Güzel babamın tereyağını çalarsın ha! Seni kalle seni!
7: Organik etiketiyle köy pazarında satılan tereyağının içinde margarin ve patates nişastası vardı. Durum böyle olunca sahte tereyağı erimedi, tavaya yapıştı.
2: Genellikle köyden almayı tercih ediyoruz.
3: Aslında pek çok tüketici daha sağlıklı diye köy pazarlarını ya da organik ürünleri tercih ediyor. Ancak bazı sahtekarlar bu örnekte de olduğu gibi hile yapmaktan geri durmuyor.
10: Ucuzlatmak için herhalde iyi bir aldatmacı.
7: Tereyağındaki patates hilesini tadına bakmadan, eritmeden anlamak çok zor. Bakanlığın açıkladığı taşiş ve taklit listesinde de sahte tereyağlar sürekli yer alıyor. Yani tüketiciyi kandırması kolay diye sahtekarlar sürekli o oyunu oynuyor.
0: Evet, hiçbir şey göründüğü gibi değil maalesef, özellikle günümüzde, özellikle ülkemizde. Hürriyet'ten bir haber başlığı: kaçak çekime 79 bin lira şeklinde. Detaylara hemen bakalım. Uzmanlar Kurban Bayramı'nda sokak aralarında ve hijyenik olmayan şartlarda kıyma çektirilmemesi konusunda uyarmış. Bakalım ne kadar uyulacak, hep beraber göreceğiz. Etlerin mutlaka kasaplarda çektirilmesi gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Korsan kıyma çekenlere yaklaşık 79 bin lira para cezası kesileceği de hatırlatıyor. Özellikle etlerinizi kasaba götürün ve onlar çeksin şeklinde bir ifade söz konusu. İzinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkisi olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığında da 52.801 lira ceza uygulanıyor ifadeleri dikkat çekici haberi. Hürriyet gazetesinden sizlere aktardık. Efendim, bayram yarın ve büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık pazarlarında da yoğunluk hayli fazla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğru ve güvenilir kurbanlık seçimi için tarım cebimde uygulamasını hatırlattı bir kez daha.

0: Tek tıkla kurbanlığın tüm bilgileri gözüküyor. Sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçilebiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı vatandaşlara çağrıda bulundu. Kurbanlık pazarında Tarım Cebimde uygulamasının kullanılabileceğini belirtti.
1: Ahşap aşısı yapılmış. Sağlık açısından hiçbir problemi yok.
0: Bakanlık geçmiş yıllarda Tarım Cebimde uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamaya kurbanlık bilgileri de dahil edildi. Peki uygulama nasıl çalışıyor?
1: Şüphe uygulamaya girdim. Büyükbaş hayvanı seçtim.
0: Uygulama akıllı telefona indirildikten sonra ana ekranda yer alan küpe sorgulama menüsüne giriş yapılacak. Kurbanlığın durumuna göre büyükbaş veya küçükbaş seçimi gerçekleştirilecek.
2: Kurbanlık hayvan alımında dikkat edilecek en önemli unsurlardan biri ise hayvanların kulaklarında takılı olan küpeler. O küpelerde hayvanların yaşı, ırkı gibi bilgiler yer alıyor.
0: Hayvanın kulağında bulunan küpe numarası sisteme girilerek bakanlık veri tabanında sorgulama başlatılacak. Kurbanlığa dair tüm bilgiler ekranda yer alacak.
3: Evet, bugün ve yarın elbette ki bütün bunlar oldukça önemli. Yine kurban pazarlıklarını hep beraber göreceğiz. Sonrasında da zaten kaçan kurbanları sizler için aktaracağız. Bayram öncesinde İstanbullular alışveriş geleneğini bozmadı yine. En çok tercih edilen adres yine taze ve yöresel ürünlerin de satıldığı Mısır Çarşısı oldu. Türk kahvesi, peynir ve bayram şekeri poşete en çok giren ürünlerden. Alışverişini bitiren de Eminönü'nü gezdi.
4: Kalabalıktan yoruldum, kalabalıktan.
5: Bahçeşehir'den Mısır Çarşısı'na mı geldin?
4: Yok, Haliç'e geldik kahvaltıya. Oradan da buraya uğradık. Fırsat dedik ki İstanbul boşalmıştır ama maalesef
5: yine bir yoğun.
4: İşte dolu dolu. 7.30'da
6: dükkanı açtık efendim.
0: 9 günlük bayram tatili başlar başlamaz gidenler gitti. Kalanlarınsa bayram öncesi ilk adresi yine Eminönü oldu. Bayram sepetine yine en sık tatlı, şeker, peynir, kahve girdi. İstanbul'dan gidenler olduğu gibi şehri gezmeye gelenler de vardı.
7: Vallahi hazırlıklar için geldik. Biraz dolaşalım da İzmit'ten geldik.
5: Peki neler aldınız?
8: Neler aldık? Geziyoruz işte. Kaşar peynirleri güzel, çeşir peynirleri güzel.
5: Evet.
8: Onlardan aldık, öyle geziyoruz.
5: Kahve?
8: Kahve daha almadım ama alacağım. Daha buralardayım akşama kadar.
5: Ne almaya geldiniz?
9: Kahve aldım, içmeden duramıyorum. Kolay almaya geldim. Kolonyacı kapalı. Tatile çıkmış. O kadar.
10: Valla evde işte çocuklar gelecek, torunlar gelecek.
0: Mısır Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda tatlı satışının düştüğünü söylese de ilk gidilen tezgahlar yine onlar. Bayram şekerinin kilosu 200-250 lira.
6: Kurban telaşı, bugün keseceğiz, yarın keseceğiz. Hayeti getirip dağıtacağız, kavurma yiyeceğiz diye bir vakit kalmıyor.
5: Kurban Bayramı da olsa yine bir kahve içilecek. Yanına bir lokum lazım.
6: Yani lokum.
5: Ben bile aldım bakın, gelmişken. Ben bile lokumumu aldım.
6: Tabii gelen de yarım kilo olsa, bir kilo olsa alıp götürüyor. Yani kilosu 170 TL. Çifte kavrulmuş. Böyle değişik lokumlarımız var, meyveli lokumlar. Çerez aynı 380 lira, 950 lira, 550 lira arası değişiyor.
4: Peynir, zeytin, tulum.
0: Mısır Çarşısı'nda bayram kahvaltılıklarının maliyetine gelince, peynirin yanında olmazsa olmaz zeytinin fiyatı 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.
5: Kurban Bayramı'nda ne alınıyor şarküteride?
6: Gelen de ağırlıklı olarak beyaz peynir, eski kaşar, çeçil, tereyağı, et ürünleri fazla gitmez bir ay. Bunlar yılbaşı fiyatları. 490 lira çeçil dediğimiz, evet. Natürel. Eski kaşar, kars kaşar, imalattan ezinenin koyun ve inek keçi karışımı olanı o 495 lira.
3: Evet, şimdiden iyi bayramlar dileyelim yine. Türkiye'de son bir aydır sağanak yağış, hortum ve fırtına gibi hava olayları farklı kentlerde çok büyük hasarlara yol açtı, farkındasınızdır. Uzmanlar bu yaz etkili olması beklenen Süper El Nino nedeniyle Türkiye'de sıra dışı hava olaylarının artacağı konusunda da uyarı yapıyor.
0: Hortum, kuvvetli yağış, fırtına, dolu ve ardından gelen felaketler. Bu yaz Süper El Nino ile birlikte hem kavrulacağız hem de ekstrem hava koşullarıyla karşılaşacağız.
11: Gerçekleşecek olan Süper El Nino olayı benzer tarihte gözlemlendiği gibi ülkemizde kuraklığın artmasına, şiddetli hava olaylarının artmasına neden olacaktır.
0: Türkiye bu yıl bahar ayında ekstrem hava olaylarını peş peşe yaşadı. Sağanak yağış nedeniyle peş peşe sel meydana geldi. Hortumun vurduğu köylerde hasar büyük oldu. Yaz geldiğinde ise dünya ile birlikte Türkiye'yi de Süper El Nino bekliyor. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normalden fazla yükselecek. Bu da hava olaylarını etkileyecek.
11: Yazı bir stabil

0: bir yaz olarak değil, aynı zamanda yazı sıcaklıkların yüksek olduğu, kuraklığın şiddetli olduğu, yangın frekansının yüksek olduğu bir yaz olarak büyük bir olasılıkla gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
1: Kuraklıkla birlikte zaman zaman ekstrem hava olayları da yaşanacak.
0: Kuzeyden sokulacak bir soğuk hava kütlesiyle birlikte aşırı fırtınalara, sağanaklara, yer yerde zaman zaman da Medicaid'in olaylarının özellikle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirebileceği uygun ortamları oluşturabilir. Ocak ayından itibaren daha önceki yılın yani.
2: Maalesef özellikle son yazlarda diyelim, neredeyse hemen hemen her gün memlekette yangın eksik olmadı. Umarız ki bu yıl öyle olmaz. Gereken tedbirler alınır. Zira doğa tabii yapacağını yapıyor. Elnina dönüyor ya da başka bir şey, ama tedbirimizi almamız gerekiyor. Efendim, spor diyelim mi? Buyurunuz, Türk Gün Gazetesi'nden bir haber başlığı. MHP lideri Bahçeli Çorum FK'yı, futbol kulübünü tebrik etti. Denilmiş Trendyol 1. Lig playoff final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkan Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti Devlet Bahçeli efendim. Bir mesajı söz konusu, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselerek güçlü bir imza atan Arca Çorum Futbol Kulübü camiasını ortaya koydukları emekten dolayı yürekten kutluyorum. Yeni sezonda mücadele edecekleri Süper Lig maratonunda üstün başarılar diliyorum şeklindeki ifadeleri dikkat çekici. Devlet Bahçeli'nin, biz de kutluyoruz Çorum Futbol Kulübü'nü. Malum Çorum'un da özellikle Süper Lig'e yükselmesi sonrası sporcular Çorum'a döndü. Kentte tabii ki büyük ve coşkulu bir kutlama söz konusuydu.
3: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mametiyam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sağlayarak karşılık verdi.
2: Evet, Çorum'u kutluyoruz efendim. Buradan bir sevgi selam gönderelim. Elediği takımda oldukça önemliydi bir taraftan. Şimdi Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alan Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Olimpos'a gideceğiz. Zira kazı çalışmaları sürüyor. Antik kentteki bu kazılarda anıtsal mezar ve içinde aristokrat bir kadına ait olduğu ifade edilen lahit de bulundu.
4: Son kazdığımız mezar içerisinde de yeni bir lahit ortaya çıkarttık.
5: Güç ve zenginliğin simgesi olan av sahneleri işlendi. Ölümsüzlük motifleriyle günümüze kadar geldi. Yeni bulunan lahitteki aristokrat kadın heykeli arkeologları heyecanlandırdı. Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor. Son kazıda lahit mezar ve aristokrat bir kadına ait olduğu tespit edilen lahit bulundu.
4: Bunlar 10 metre yüksekliğinde tonozlarla örtülü. Yine 10 metreye 8 metre ölçülerinde oldukça büyük anıtsal mezarlar. Lahit üzerinde önemli bir av sahnesi var. Bu Roma döneminin şeylerinin güç ve zenginlik gösterisi olarak av sahneleri yer alıyor. Nike figürleri, Eros figürleriyle ölümsüzlük motifi de işlenmiş üzerine.
5: Alt bölümü kırık halde bulunan lahit yaklaşık 50 parçadan oluşuyor.
4: Kırık durumda günümüze ulaşmış olsa da onarımlarına başladık lahdin.
5: Antik kentte daha önce de Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler bulunmuştu.
4: Aynı şekilde bu lahit de ortalama 50 parçaya ayrılmış durumda. Kısa bir sürede bunu da birleştirip onarımlarını yaptıktan sonra yerine yerleştirip sergileyeceğiz.
2: Efendim, çikolatalardan söz edelim mi? Küçük, büyük, yani herhalde sevmeyenimiz yok. Şimdi İstanbul'daki bir işletme sadece damakları şenlendirmiyor, eşsiz bir deneyim de yaşatıyor. İşte kakao çekirdeklerinin Çikolata yolculuğu hep beraber izleyeceğiz. Sonra

0: bir minik ara, saat başında beraberiz.
1: Şimdi bu bitter çikolatada hiçbir katkı maddesi yok. Cidden pekmez tadı mı geliyor bundan? Pekmez yok ama içinde.
2: Biz pekmez katmıyoruz.
1: Bizim bildiğim pekmez vallahi pekmez. Evet. Burası Ortaköy'de küçük bir dükkan ve bu dükkanda kakao çekirdeklerinden çikolata üretiliyor. Üstelik hem katkı maddesiz hem de dünyanın her yerinden çekirdek var. Mesela bu Tanzanya. Ya bu Tanzanya da güzelmiş.
3: Biz burada çikolatanın orijinalini üretiyoruz. Ham madde kakao çekirdeği ve şeker. Başka hiçbir şey yok.
1: Coşkun abi, nihayetinde çikolatadır. Yani neyi değişik olabilir? Hepsi bu meyveden gelmiyor mu?
3: Sanayinin kullandığı tek bir kakao meyvesi çekirdeği var. Biz onun dışında kalanları dünyanın çevresinde tropikal iklimde yetiştiği için çok çeşit çekirdek var. Hı-hı. Her çekirdeğin farklı tadı var. Biz size onu sunuyoruz.
1: İlginizi çeken ne oldu?
4: Çok fazla çekirdekten yapıldığı, gerçekten bir uğraş gerektirdiğinden dolayı biz de gelmeyi tercih ettik.
1: Şu mesela, bu neymiş?
3: Peru. Peru chuncho. Mesela bunda pekmez tadı geliyor. Biz içine pekmez katmıyoruz.
1: Hepsi farklı aroma mı bunların?
3: Kesinlikle. Tanzanya'da kuru meyve, kırmızı meyve tadı geliyor. Madagaskar'da narenciye tadı geliyor.
1: Coşkun abi, yani diyorsun ki çikolatanın özü bu.
3: Evet, bu demin baktığımız kakao çekirdekleri bunun içindeki meyvenin fermente edilip kurutulmuş hali.
1: Coşkun abi, bak sen hiç çikolata ve kulata uğraşma vallahi bak. Bunu çekirdek niyetine satmak böyle. Abi çok iyi ya. Gonca hanımefendiciğim, bu nedir?
5: Bu kakao çekirdeğinin kabuklarından demlediğimiz kakao çayı.
1: Kakao çekirdeğinin kabuğunun çayı. Güzel fikir ha. Fındığın kabuğunun çayı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
4: yapıyorsun?
3: Amca çok...
6: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla kenetlenmeniz sayesinde...

0: Başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
1: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim yeniden beraberiz. Gün başlıyor odasınız. Saatimiz 9'a doğru ilerliyor. 26 Mayıs Salı sabahındayız. Arefe günündeyiz. Bayramımız şimdiden kutlu mutlu mübarek olsun diyelim. Son dakika operasyonundaki gelişmelere bakalım. İzmir'deyiz. Güzelbahçe Belediyesi'nde bir operasyon düzenlendi. Sabah saatleri itibariyle Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alınmış durumda. Operasyon İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı. Ayrıca belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişinin de gözaltına alındığı yine ilk gelen bilgiler arasında. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi ekiplerin. Güzelbahçe Belediye Binası'ndaki arama çalışmaları da hali hazırda devam ediyor.
1: Denizden ve meydandan tarih yazıyor ve genel başkanımız da bugün...
0: Evet, bayram önü bu Arefe gününde yine bir operasyon haberini, yine bir CHP'li belediye operasyon haberini aktardık. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmişken genel merkezden ayrılan grup başkanı Özgür Özel meclisteki mesaisine başladı. Özgür Özel'in odasının girişindeki tabelada grup başkanı olarak değiştirildi. Özgür Özel yakın ekibiyle yol haritasını görüşmek için de bir araya geldi. Bayramda Manisa'da olacağım diyor. DEM Parti ve Emek Partisi ile de bir araya geldi.
2: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
3: Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası yeni genel merkez olarak ilan ettiği meclis grubundaki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki genel başkan tabelası kaldırıldı. Yerine grup başkanı tabelası asıldı.
2: İl dışından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz.
3: Özel öğle saatlerinde meclise gitti. Odasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda Manisa'ya gideceğini söyledi. Meclis mesaisinin ardındansa bayramın son günü Ankara'ya döneceğini, halkla bayramlaşacağını açıkladı.
2: Önce İzmir'e gidiyoruz, oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak, mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız.
3: Özel mecliste grup başkan vekilleri ve yakın ekibiyle toplantılar yaptı. Bundan sonraki süreç ve yol haritası ele alındı. Özel daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti.
2: Mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin genel merkezi olarak işlev görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık.
4: Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
3: İkinci ziyarette Emek Partisi'nden oldu. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel grup katında bu kez de eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Özel'in bayramı karşılayacağı Manisa'ya İzmir üzerinden geçeceği, kendisini destekleyen partililerin havalimanında bir karşılama hazırlığı yaptığı öğrenildi.
0: Evet, CHP grup başkanı diyoruz artık. Özgür Özel'in işte gördüğünüz gibi diyaloglarından detayları aktardık. Aktarmayı da devam edeceğiz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde durum nedir? Konutuna ilerleyeceğiz, gideceğiz şimdi. Cumartesi günü CHP genel merkezine de gitmesi bekleniyor. Acaba nasıl gidecek? Onu ne bekliyor? Onu da göreceğiz. Bayram boyunca acaba süreç nasıl ilerleyecek? Şu anda konutta herhangi bir hareketlilik var mı? Detaylar için Serkan Şimşek bizlerle beraber Kemal Kılıçdaroğlu konutunun önünden. Neler anlatacaksın? Öncelikle günaydın diyelim. Serkan, söz sende.
5: Günaydın Murat Güloğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son iki gündür evinden sürdürdüğü mesai devam ediyor. Dün CHP'nin bayramlaşma programı netleşmişti. Hatırlanacaktır. 28 Mayıs Perşembe günü partinin oluşturduğu kabul ve ziyaret heyetleri bayramlaşma programını sürdürecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü saat 12'de genel merkeze gitmiş olacak ve halkla buluşacak. Böylece mutlak mutlak kararının ardından biz gazetecilerin sorularını yanıtlamasını Cumhurbaşkanı'nın haricinde ilk kez kameralar karşısında vatandaşla buluşmuş olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Tabi bayramlaşma programı netleşti demiştik. Ona ilişkin heyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP'nin kabul heyetinde milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erden Kılınç yer alıyor. Yine CHP'den diğer partilere bayram için ziyarete gidecek. Yani ziyaret heyetinde ise Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dediğim gibi 28 Mayıs'ta değil 30 Mayıs'ta genel merkezde olacak ve tahliyeden sonra da genel merkeze ilk gidişi böylece cumartesi günü gerçekleşmiş olacak. Şimdi CHP'nin hangi partilerle bayramlaşacağına ilişkin CHP'den bir açıklama yapılmadı ama daha öncesinde açıklama yapan bazı partiler oldu. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti CHP ile bayramlaşacağına yönelik açıklamalarını yaptı. Zira bu da merak edilen noktalardan bir tanesiydi. Özellikle bu kararın ardından CHP hangi partilerle bayramlaşmış olacak sorusu böylece dün yanıt bulmuş oldu. Özellikle AK Parti ile 3 bayramdan sonra ilk kez bir bayramlaşma yapılmış olacak. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda mesaisini sürdürdüğünü ifade etmiştik. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi kendisinin birkaç gündür ses telleriyle ilgili yaşadığı bir sorunu var, bir rahatsızlığı var. Çok ciddi bir sağlık problemi yok. Yani genel olarak bir sağlık problemi yok. Sadece ses telleriyle ilgili biraz istirahat etmesi gerektiği ifade edildi bize ekibi tarafından. Bu sebeple mesaisini 2 gündür evinden sürdürüyor CHP Genel Başkanı. Tabii bu noktada şunu da ifade edelim, evinden sürdürüyor diyoruz ama buraya günlerce çeşitli ziyaretler de yapıldı. O ziyaretlere ilişkin bazı öne çıkan isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bülent Kuşoğlu bu noktadaydı. Kendisi Kılıçdaroğlu döneminde partideki ekonomiden sorumlu isimlerden biriydi. Yine Faik Öztrak, Tekirdağ milletvekili ve CHP'nin eski parti sözcüsüydü. Aynı zamanda bazı devlet bakanları, eski devlet bakanları bu noktadaydı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa İstemiyan Talay bu noktaya gelmiş ve Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, eski meclis başkan vekili Yılmaz Ateş gibi isimler de yine Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda dün avukat Onur Yusuf Üregen de bu noktaya geldi. Önemli bir isim Üregen çünkü kendisi mutlak butlan kararı çıkmadan önceki dava sürecinde delegelerin avukatlığını yapan isimdi. Aynı zamanda partide Özgür Özel'in tahliyesi için partiye sabah saatlerinde icra memurlarıyla birlikte tebligatı götüren avukattı kendisi. Bu anlamda önem taşıyor. Tabii elimizdeki son bilgileri de paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde Özgür Özel'in geçmişi kaldırıldı dün akşam saatlerinde. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak özgeçmişi konulmuş oldu onun yerine. Yani bazı teknik değişimler yapıldı web sitesinde. Sitede Cumhurbaşkanı'nın aday ofisi bölümü de yine çıkarıldı. Bu hatırlanacaktır Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde. Böyle bir bölüm, böyle bir çalışma vardı. Bu bölüm CHP'nin resmi internet sitesinden kaldırılmış oldu. Özgür Özel'in mutlak butlan kararının çıktığı 20 Mayıs'a kadar olan haberleri, açıklamaları sitede yer aldı. 20 Mayıs'tan sonrakilerse kaldırılmış oldu. Mutlak butlan kararı da zaten hatırlanacaktır. 21 Mayıs tarihinde çıkmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün için netleşen bir programı yok. Bu özellikle önümüzdeki saatlerde Ankara'daki gelişmeler biraz bunu belirliyor. Ama dediğim gibi 2 gündür mesaisi evinden devam ediyor. Evinde bazı görüşmeler sürdürüyor. Bizler de gün boyunca buradayız. Gelişmeleri de sizlerle paylaşacağız.
0: Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Ankara

0: Ankara'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önünden bize aktardı. Acaba ne olacak bundan sonra yaşanacakları ve özellikle bugün yaşanacakları ifade etti. Serkan arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan da sesinde bir sıkıntı yaşadığını öğrendik bu vesile ile. Ve pazar günkü görüntülerden sonra acaba bayramlaşma bir sulh ortamını ortaya koyar mı? Bütün bunlar da soruluyor efendim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan biteni merak ediyoruz ve tabii ki Türk siyasetine de yansıyacak bu durum. Bakalım süreç nasıl, ne gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Efendim Fethiye'ye doğru uzanalım. Çünkü biliyorsunuz belediye başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanması ile ilgili yürütülen bir soruşturma var. İşte bu soruşturmada bir kişi daha gözaltına alınmış durumda. Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırının ardından başlatıldı soruşturma, biliyorsunuz, sürmekte. Polis ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha yakaladı. Böylelikle gözaltındaki şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Belediye Başkanı Alim Karaca'yı vuran şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu ve olaydan birkaç gün önce İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldiği belirlenmişti. Saldırının ardından Bodrum'a taksiyle kaçan şüpheli ve iki kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evet, bir belediye başkanını gördüğünüz gibi saldırıya uğruyor. Kim ya da kimler azmettirdi bu 18 yaşından küçük çocuğu, onu da göreceğiz ilerleyen zamanda. Efendim liderlerin Kurban Bayramı programlarına bakalım. Acaba ne olacak, ne bitecek? Kimi lider seçim bölgesi de, kimisi de memleketlerinde bayramı karşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.
1: Kimi seçim bölgelerinde, kimi memleketinde liderler hem aileleriyle hem partilerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. Bayrama mutlak buttan sonrası tahliye kriziyle giren CHP Genel Merkezi'nde partililer arası bayramlaşma ikinci gün yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü genel merkeze gidecek ve halkla buluşacak. Genel merkezden tahliye edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak. Ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya'daki camide kılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek.
0: Evet, bayramlaşmalar bu şekilde. Bir taraftan da az önce Serkan Şimşek de aktardı. Biliyorsunuz 3 bayramdır bir bayramlaşma ortamı olmuyordu AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Ve CHP'deki bu son değişimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ekibi geldikten sonra bayramlaşma ortamı yeniden oluşuyor. Anladığımız bu. Peki efendim, paradan söz edelim biraz. Petrolde özellikle Hürmüz beklentisi düşüş getirdi ancak... Milliyet tabii bu haberi yazarken gerilim pek yükselmemişti. Yeniden bir gerilim yükseldi. 100 doların üzerine değil de 100 dolara doğru gelmeye başladı Brent petrol. Efendim küresel piyasalar Amerika ve İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı. Trump'ın İran'la müzakerelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceği olan beklentileri güçlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı Hürmüz Boğazı'nın yakında açılabileceği beklentisini kuvvetlendiren açıklamalarla uluslararası vadeli piyasalarda %5'in üzerinde geriledi. Cuma günü 102-103 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık %5.1 oranında azalarak 95.10 dolar olduğu deniliyor gazetenin haberi. Tabii özellikle böylesi durumlarda gazeteler maalesef eski kalabiliyor. Çünkü son dakika gelişmeleri oluyor an itibariyle. Evet, 95 dolar demişti gazetede fiyat. Brent petrol an itibariyle 99

dolar seviyesinde. Peki piyasalarda son duruma bakalım. Malum bugün öğlene kadar açık olacak piyasalar. 13.890 bandına yerleşmiş durumda BIST 100 endeksi. Saat 13'e kadar açık. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor. Dolar lira karşısında adım adım yükselişini sürdürüyor. Neredeyse 46 lira seviyesine gelmiş durumda.

0: paritesi de 1.16'larda. Peki efendim, hemen bakalım faizdeki duruma. 43.74. Öte yandan altının onsunda yine Hürmüz Boğazı'na dair negatif haberler geldikçe orada bir düşüş sergileniyor. 4.531 dolar civarından işlem görmekte. Brent petroldeki yükselişte gördüğünüz gibi %2,5 neredeyse, 98-99 dolar seviyesinde. ABD ham petrolü de 91 dolar 68 sent seviyesinde işlem görmekte. Gram altın efendim 6.684 seviyelerinde, çeyrek altın 10.926 lira, yarım altın 21.853 lira, 43.573 lirada tam altının değeri. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir. Söylediğimiz gibi bugün, dediğimiz gibi efendim, Arefe günü malumunuz, piyasalar saat 13'e kadar açık olacak. İşte rakamlar bu şekilde ilerleyecek. Bayram önü, ardından önümüzdeki hafta pazartesine kadar piyasalar açık değil. Ona göre tavrınızı alınız. Peki, yolumuza devam edelim. İran milli futbol takımından söz edelim. Malum Dünya Kupası söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki grup maçlarına katılacak İran. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanmasına rağmen İran kafilesi kampını Meksika'da yapacakmış.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran milli futbol takımının turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
0: Evet, Dünya Kupası'nda elbette ki gözümüz kulağımız orada olacak. Milli takımımız da orada. Önce Kanada'da başlıyor, ardından güneye doğru Los Angeles'a, San Francisco'ya doğru inecek maçlar. Hep beraber göreceğiz, kalbimiz, yüreğimiz onlarla beraber. Gübre krizi büyüyor şeklindeki haber başlığı dikkat çekici. Hemen aktaralım Hürriyet gazetesinden. Hürmüz Boğazı deyince akıllara petrol geliyor ama maalesef gübre krizi de bu nedenle büyüyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle gübre arzında yaşanan sorunlar yeni bir boyuta ulaştı. İngiliz Financial Times'ın bir haberine göre İran savaşı kükürt arzını kısıtlayınca gübre üreticileri üretimlerini kısmaya başladı. Savaş öncesinde dünya kükürt ticaretinin yaklaşık %50'sinin Hürmüz'den geçtiği bilgisine yer verilen bu haberde bir yıl önce ton başına 150 ila 180 dolar arasında işlem gören kükürt fiyatlarının ton başına 850-900 dolara kadar yükseldiği, bazı teslimat fiyatı fiyatlarının ise 1000 dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Aradaki fark dikkat çekici. Savaş öncesinde de fosfat piyasası diğer sektörlerde kükürte artan talep nedeniyle zaten kısıtlıydı denilen haberde, gelinen noktada gübrede hem üretimin hem ihracatın azaldığı hem de gübrenin içindeki kükürt miktarının gerilediği vurgusu dikkat çekiyor bu durum. Hem gübrelerin besin değerinin azalması hem de üretilen gıdanın kalitesinin düşmesi anlamına geliyor ki zaten özellikle ülkemiz açısından söylersek gıda enflasyonu ayrı bir alem, ayrı bir kalem. Gıda enflasyonu bir hayli fazla. Bu haberlerden sonra maalesef anladığımız o ki çarşıda, pazarda, markette, gıdada maalesef fiyatlar azalmayacak, bilakis artacak gibi gözüküyor Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece. Efendim, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ne diyor, buna bakalım. Ülkesindeki internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik karar. Evet, onayladı Pezeşkiyan. İran basınında yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki karara onay verdi. Kararı uygulamak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji

0: Bakanlığı'na gönderdi. İran'da uluslararası internet erişimi ilk olarak 28 Aralık 2025'te başlayan sokak olaylarının ardından kesilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da 60 günden fazla süreliğine internet erişimi bulunmuyor ülkede. Ve İran'daki sıradan internet bağlantısı ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün olabiliyor idi. Evet, İranlılar internetine kavuştu diyebiliriz, bu süreçte önemli. Peki İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda canavarlaşma yaşandığını söyledi. Fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin ve kutsal mekanlara saldırıların korkunç boyuta ulaştığı uyarısı yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sözleri hükümetteki aşırı sağcı isimlerin tepkisini çekti doğal olarak.
1: İsrail toplumunda korkunç bir canavarlaşma var. Korkunç bir vahşet yayılıyor. Dikkat çeken açıklamayı İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog yaptı. Batı Kudüs'teki bir etkinlikte konuşan Herzog, fanatik Yahudi grupların Filistinlilere yönelik şiddetinin ve kutsal mekanlara saldırıların korkunç boyuta ulaştığını belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin saldırılarının arttığını vurguladı. Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir vahşileşme yaşanıyor dedi. Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığını söyledi. Herzog, tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz dedi. İsrail Cumhurbaşkanı'nın sözleri Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı ortaklarını öfkelendirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Herzog'a hedef aldı. İsrail vatandaşlarına canavar diyen biri Cumhurbaşkanlığına layık değil dedi. Ben-Gvir'in partisi Yahudi gücünün milletvekilleri de Herzog'a tepki gösterdi. Aşırı sağcılar Cumhurbaşkanı'nı çizgiyi aşmakla ve İsraillilerin yüzüne tükürmekle suçladı. Birleşmiş Milletler'e göre yılbaşından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce baskın ve yerleşimci saldırısı düzenlendi. Bu saldırılardan aralarında çocukların da olduğu en az 42 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca ev ve iş yeri tahrip edildi.
0: Evet, Herzog bir anlamda günah çıkarmış yaptığı açıklamalarla gördüğünüz gibi ve özellikle Netanyahu ve kabinesindeki tipler olduğu sürece bu canavarlaşma İsrail'de giderek artacak gibi gözüküyor. Ekim'de seçim var, hadi inşallah diyelim, yolumuza devam edelim ve gördüğünüz gibi bir haber başlığı dikkat çekiyor. Bu sefer gözler Ukrayna'da efendim. Batı Ukrayna'ya yeter artık ya da artık yeter dedi denilmiş. Akşam gazetesinden yansıyor haber. NATO'nun bütçe planı engellendi denilmiş. İngiliz The Telegraph gazetesinin NATO kaynaklarına dayandırdığı haberi aktarıyor Akşam. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya ve Kanada NATO Genel Sekreteri Rutte'nin müttefik ülkelerin Ukrayna'ya askeri yardım için her yıl gayri safi yurt içi hasılalarının en az %0.25'ini ya da binde 25'ini ayırmasını öngören teklifini engelledi. Habere göre Rutte girişimi Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine taşımayı da hedefliyordu. Ancak Rutte yeterli destek bulamadığı için planın onaya sunulmayacağını söyledi deniliyor. Ocak 2022'den bu yana Ukrayna'nın en büyük bağışçıları şu şekilde denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri 115.4 milyar avro bağışlamış. Almanya 23.3 milyar, İngiltere 20, Fransa 7.9, İtalya 4.1 milyar, İspanya 2.2, Kanada ise 1.4 milyar avro bağışlamış Ukrayna'ya. Gördüğünüz gibi Batı artık yeter diyor Ukrayna'ya. Hep beraber göreceğiz süreçte acaba nereye gidilecek? Zira 5. yılında savaş ve Rusya Ukrayna savaşında 3. kez Oreshnik adını verdiği yeni nesil balistik füzeyi kullandı. Kremlin'in durdurulması imkansız dediği füze Kiev yakınlarını hedef aldı. Saldırı sırasında siviller metro istasyonlarına sığındı.
2: Rusya, Ukrayna Savaşı'nın en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Üçüncü kez yeni nesil balistik füze Oreshnik'i kullandı. Kiev'deki askeri

0: Tesislere yönelik saldırılarınsa devam edeceği mesajını verdi. Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresi hedef alındı. Kiev yakınlarındaki Bilat-Serkva kentindeki açıklanmayan bir hedef, Oreshnik hipersonik füzesiyle vuruldu. Saldırılarda Kiev ve çevresindeki konutlar, alışveriş merkezleri, okullar ve altyapı tesisleri hasar gördü. Saldırı sırasında Kievliler metro istasyonlarına sığındı. Yüzlerce sivil geceyi yer altında geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırılar nedeniyle 80'den fazla kişinin yaralandığını, aralarında ölenler de olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların askeri hedeflere yönelik olduğunu savundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, acil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı çağrısı yaptı. Kremlin'de Oreshnik füzesini önlenemez ve son teknoloji bir silah olduğunu öne sürüyor. Füzenin hem nükleer başlık taşıyabildiğini hem de modern hava savunma sistemleri tarafından durdurulamadığını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzenin sesten 10 kat daha hızlı yol aldığını ve güneş yüzeyine yakın sıcaklık oluşturabildiğini iddia ediyor. Moskova, Oreshnik'in orta menzilli olduğunu ve 3 ila 5500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylüyor. Füzenin Avrupa'nın tamamını vurabilecek menzile sahip olduğunu savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ayrıca Kiev'deki askeri tesislere, karar alma ve komuta merkezlerine sistematik saldırılar sürdürecek.
1: Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yine bir hareketlilik söz konusu, özellikle bugünlerde görüldüğü üzere diyelim. Gelelim memlekete. Anayasa Mahkemesi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, bu CMK adı verilen kanunun, bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. İptal gerekçesine göre ise ilgili madde anayasaya aykırı bulundu.
2: Bilgisayara el koyma, bilgi için kopyalama maddesi ele alındı. Anayasa Mahkemesi o kararı anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararı resmi gazetede yayımlandı. Ceza Mahkemesi kanununun bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma başlıklı 134. maddesini iptal etti. Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi baktığı bir kaçakçılık davasında ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yüksek mahkemeye başvurdu. Mahkeme başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde şüphelinin bilgisayar kayıtlarına bakılabileceğini belirten kararı değerlendirmeye aldı. Bilgisayar veya programlara şifrenin çözülememesi halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi, bu araç ve gereçlere el konulabilir bölümü anayasaya aykırı bulundu. Bu bölümle birlikte kalan kısmının 6216 sayılı kanun gereğince iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
1: Efendim, bir haber başlığı Milat Gazetesi'nden paylaşalım. 100 günde 50 bin operasyon şeklinde duyuruluyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Bakan Mustafa Çiftçi'nin göreve başlamasının ardından yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 Şubat 21 Mayıs arasında ülke genelinde tam 49.662 operasyon düzenlenmiş. Dolandırıcılıkla mücadelede ise siber ve mali suçlara daha hızlı müdahale edilmesini hedefleyen Dolunay projesi de biliyorsunuz duyurulmuştu. 100 günde 50 bin operasyon son derece önemli elbette ki bu operasyonlar, ama bir de madalyonun diğer tarafına bakarsak memlekette ne kadar çok dolandırıcılık ve hırsızlık ve bir taraftan da siber suçlar söz konusu, bu da üzücü bir durum. Şimdi Kartal'dayız. Kan donduran bir cinayet işlenmiş. 59 yaşındaki Ruhan Çalu, hiç tanımadığı bir üniversite öğrencisi tarafından evinde vahşice öldürülmüştü. Talihsiz kadının evladı, zevk için öldürdüm diyen o cani için en ağır cezayı istiyor.
3: Annemle boğuşmuş. Annemi defalarca kez bıçaklamış. Birçok yerinden bıçaklamış. Canice ve gaddarca bir şekilde annemi vahşice öldürüyor. Zevk için öldürüyor.
4: Annesi vahşice hayattan koparıldı. Hiç tanımadıkları o caninin inanılmaz sözleri acılı evlatları bir kez daha kahretti.
3: Uzaktan yakından hiçbir tanışıklığımız yok. 20 yaşında gemi makine mühendisliği okuyan bir üniversite öğrencisi. Tamamen

0: için girdiğini ve öldürdüğünü söylüyor. Herhangi bir tanışıklığının olmadığını o da beyan ediyor.
1: 59 yaşındaki Ruhan Çalı, Kartal'daki binanın en üst katında yaşıyordu. Geçen ay evinde bıçaklanmış halde bulundu.
0: O sabah kardeşim beni aradı. Annemle konuştuğunu, bir gidip bakmamı söyledi. Annem girişte banyo ile yatak odasının kapı eşiğinin arasındaydı. Banyodan çıkarken ayağa takıldı. Tansiyonu falan düştü. Öyle düştü zannettim.
1: Ama yaşananlar kan donduran bir vahşetti.
0: Annemle boğuşmuş. Annemi defalarca kez bıçaklamış. Birçok yerinden bıçaklamış. Çünkü ifadesinde diyor ki hemen ölmedi. Döndüm tekrar üç kez bıçakladım. Boğazından bıçaklayıp bıçağı mutfak lavabosunun içine atıyor. Yıkamaya çalışmış. Gayet bilinçli.
2: 59 yaşındaki Ruhan Çalı'nın ölümünün ardından ortaya çıkan gelişmeler vicdanları sızlattı. İddiaya göre 20 yaşındaki saldırgan talihsiz kadını acımasızca katlettikten sonra delilleri gizlemek için soğukkanlı bir plan devreye soktu.
0: Annemin telefonunu alıyor. Yine ölmediyse birilerini arayamasın diye. O esnada plan bile yapmış. Üzeri kanlı olduğu için annemin üzerindeki giydiği böyle bir parkayı alıyor. Onu giyip çıkıyor.
2: O caninin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Talihsiz kadının oğlunun telefon aramasını da açarak öldürdüğü kadının sesini taklit ederek soğukkanlı bir davranışla yine olayı örtbas etmeye, yakınlarını da manipüle etmeye çalıştı.
0: Kardeşim anne anne diye seslenince böyle sesini değiştiriyor. Annemin sesini benzetmeye çalışıyor.
1: Sonra da telefonu ıssız bir yere attı. Aynı gün Kocaeli'de yakalandı.
0: Sağlık taramasında devlet hastanesine götürülmüş. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olduğuna dair bir belirti olmadığı işaretlenmiş.
1: Talihsiz kadının acılı evlatlarının şimdi tek bir isteği var.
0: Vicdanlara sesleniyorum. En ağır şekilde yargılanıp ceza almasını istiyorum. Hiçbir indirim uygulanmasın. Birkaç yıl sonra dışarı çıkarsa bunu başkalarına da yapacak.
3: Evet, iddialar ve işte anlatılanlar işte korkunç boyutlarda. Gördüğünüz gibi zevk için öldürdüm ifadesi bile başlı başına korkunç bir durum. Sanki bilgisayar oyununda yaşıyormuş gibi bu arkadaş ve maalesef ruhu hastalanmış cani insanlar aramızda işte gördüğünüz gibi böyle dolaşabiliyor. Memleketin kriminal gündemiyle devam edelim. Kartal'dan geçelim Arnavutköy'e, İstanbul'a. Kayıp olarak aranan bir adamın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Katil ise yabancı değil, iş ortağı çıkmıştı. Görülen dava karara bağlandı. Ortağını öldürene 15 yıl hapis cezası verildi.
4: Ortakların borç kavgası kanlı bitti. Biri ötekini ormanlık alanda tek kurşunla infaz etti. O cani son kez hakim karşısına çıktı. Sadece 15 yıl hapis cezası aldı.
5: Recep Ataş 2024 yılında ailesinin ihbarıyla kayıp olarak aranmış, daha sonra Arnavutköy'deki ormanlık arazide silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Gizemli ölüm sonrası ortağının çelişkili ifadeleri onu başşüpheli yaptı.
4: Güvenlik kameraları incelendi, sır perdesi aralandı.
5: Katil zanlısı ortağı ifadesinde Recep Ataş'a borcum vardı, ödemeyince beni tehdit etti diyerek kendini savundu. O gün ormanlık alana da konuşma bahanesiyle onu götürdüğünü söyledi.
4: Katile müebbet hapis cezası verilse de haksız tahrik indirimi yapıldı. 15 yıl hapis yatmasına hükmedildi.
3: Haksız tahrik indirimi, daha sonra af falan derken 3-5 yılı aramızda dolaşır bu insan. Şimdi Giresun'dayız. Yağmurun ardından heyelan meydana geldi ve maalesef bir mahallede toplam 11 ev tahliye edildi.
6: Bayram için hazırlık yapıyorlardı. Heyelanla birlikte evsiz kaldılar. Giresun'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde heyelana neden oldu. Kovanlık beldesine bağlı Değirmenyanı mahallesinde de heyelan meydana geldi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaptı. 11 evin riskli olduğu belirlendi. Bu evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Bölgede heyelan riski devam ettiği için yolda önlem alındı. 11 evin akıbeti yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
3: Çok büyük geçmiş olsun efendim. Çin'e gidelim. Orada da şiddetli yağışlar söz konusu ama hayatı felç etti tabii ki. En az 3 kişi hayatını kaybetti burada. Kayıp 17 kişi var. O da aranıyor. Ülkenin iç kesimlerinde de sel nedeniyle kırmızı alarm söz konusu.

0: Caddeler nehre döndü, toprak kayması oldu, araçlar sele kapıldı. Çin sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing bölgesinde cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağışlar birden fazla ilçeyi su altında bıraktı. Can kayıplarının olduğu felakette çok sayıda kişiden haber alınamıyor. 22 ilçe ve beldede nehirlerin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel tehlikesi nedeniyle bölgede 1800'den fazla kişi tahliye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi, Anhui ve Hubei eyaletleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti. Yetkililer şiddetli fırtına ve yeni sel baskınlarına karşı halkı uyarıyor. Arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftada Çin'in güney ve orta kesimlerindeki sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim, yeniden memleketiyiz. Ağır ceza yaptırımlar geldi ama hani tabiri caizse, af buyurunuz, pek takan yok bu durumu. Kahramanmaraş'taki yol tartışmasında küfürler havada uçuştu. Sürücülerden biri elinde iki kasap bıçağıyla araçtan indi ki cezası bir hayli fazla biliyorsunuz. İstanbul'daysa yine trafik durdu ve yumruklar konuştu.
2: El hareketi yaptı, dil çıkardı. İki kasap bıçağıyla tehditler yağdırdı. Akıl almaz öfkenin sebebi iddiaya göre karşısındaki sürücünün küfür etmesiydi. Kahramanmaraş'ta yaşanan trafik tartışmasında az kalsın kan dökülecekti. Küfür etmekle suçlanan sürücü, diğeri iki kasap bıçağıyla araçtan inince telefonuyla kayda girdi, polisi beklemeye başladı. Bu görüntüler de İstanbul Maltepe'den. Trafik durdu, yol boks ringine döndü, yumruklar konuştu.
3: Anne!
4: Lan bağırma lan, dur lan, sakin ol.
2: Dehşete düşüren kavgayı ayırmak kolay olmadı.
1: Evet, herkesin göz önünde çoluğun çocuğun, bir de bayram önü tabii ama çoğu şey biliyorsunuz lafta kalıyor bizde. Böylesi kavgalar maalesef gerçek, işte gördüğünüz gibi. Büyük geçmiş olsun, nereye gidiyoruz sorusu hep akıllarda olabiliyor. Peki 54.334 sağlıkçı bayram nöbetinde olacakmış. Bayram haberlerimize bakalım. Türkiye Gazetesi'nden yansıyor haber. Sağlık hizmetleri aksamayacak deniyor. Mega kentte Kurban Bayramı süresince dediğimiz gibi 54.334 sağlık personeli görevi başında olacakmış. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner'in paylaşımını ekranlara getiriyoruz. Kurban Bayramı süresince diyor, İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için bütün planlarımı titizlikle gerçekleştirdik. Bayram süresinde İstanbul genelinde 53 kamu hastanesi, 23 ağız ve diş sağlığı merkezi, 36 evde sağlık hizmetleri ekibimizde görev yapan 47.312 sağlık personeli, 364 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzda görev yapan 7.022 sağlık personelimiz toplamda 54.334 personelle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz diyor. Mega kentte Kurban Bayramı'nda sağlık alanında alınan hizmetler bu şekilde. Zira biliyorsunuz kurban kesimlerinde ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor, özellikle ilk gün. Efendim, devam edelim yolumuza. Ankara'da etkili olan sağanak yağıştan söz edeceğiz saat 9.38 itibariyle. 20 katlı bir binanın 3. katını su bastı maalesef. Neye uğradığını şaşıran kadın evin tavanı da çökünce yaşadıklarına isyan etti.
5: Şelale gibi taban da çöktü sularla birlikte.
6: Acayip bir taraf ıslandı. İnanın.

0: yıllar gibi değil ama bu sorun tesisattan değil, dışarıda yağan sağanak yağmur nedeniyle. İddiaya göre hatalı mantolama binadaki bazı evleri ve ofisleri işte bu hale getirdi.
1: Burası şelale. Oralarda yağmur odası.
2: Dünya Koçak yağmura dışarıda değil de evinin yatak odasında yakalandı. Bu tavandan bir anda yağmur suyu akmaya başladı ve ne olduğunu anlayamadı.
0: Dünya Koçak 20 katlı binanın 3. katında 3 yıldır kiracı. Yatak odasının tavanından önce küçük damlalar akmaya başladı. Geçer sandı ama büyük bir gürültüyle uyandı.
3: Gece boyu buradan yağmur yağdı, artık taban da böyle çöktü.
1: Yatak, dolap, her şey zarar gördü.
2: Bakın şu an bu yatak odasındaki yatak olduğu gibi su. O günde yağmur yağdığında Dünya Hanım kova kova su taşıdı. Suyu taşımaya yetişemedi.
1: Her taraftan yağmur yağıyordu, yani mecbur sığınma odası salondaydık.
0: Yatak odasının tavanı çöken talihsiz kadın ev sahibine ulaştı ama...
1: Ev sahibim de şehir dışındaymış. Kapımı çalan olmadı. Ne yönetim gelmedi, bakmadı, usta gelmedi.
0: Eşyaları kullanılamaz hale gelen genç kadın ve ailesi şimdilik evin salonunda yaşıyor.
3: Bu elektriğin üzerine de su geliyor. Bir olay olmasını mı bekliyorlar? Yangın çıkmasını mı bekliyorlar? Bu nasıl bir erin? Zalim.
4: Efendim çok büyük geçmiş olsun. Kimyasal saldırı ya da sızıntı haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Japonya'dan, Akşam gazetesinden yansıyor. Alışveriş merkezinde kimyasal bir saldırı denilmiş. Tokyo'da lüks alışveriş bölgesi Ginza'daki bir alışveriş merkezinde bir kişinin binaya kimyasal olduğu düşünülen bir madde püskürtmesi paniğe neden oldu. Tokyo'da olayda yaklaşık 20 kişi rahatsızlandı. Çok sayıda kişi boğaz yanması ve nefes darlığı şikayeti yaşadı. Yetkililer püskürtülen maddenin ne olduğuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Polis olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığını araştırıyor şimdi denilmiş. Tabii uzun Kurban Bayramı tatili boyunca özellikle vizede olmadığı için Japonya'ya bir taraftan eskilerden çok pahalıydı ama günümüzde o kadar değil Tokyo ve Japonya. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da olabilir, aman dikkat etsinler, böyle bir durum söz konusu. Ginza'da bir alışveriş merkezinden yansıdı haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir kimyasal sızıntı haberi var. Tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı verilen tankta risk değerlendirmesi yapıldı. Aktif sızıntı olmadığı bildirildi. Patlama tehdidi ise ortadan kaldırıldı.
5: Uçucu ve yanıcı kimyasal dolu tank patlama riski altındaydı. Aktif sızıntı olmadığı açıklandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Plastik üretiminde kullanılan uçucu ve yanıcı kimyasal madde dolu tankta sızıntı Perşembe günü tespit edildi. Tedbir amaçlı on binlerce kişi tahliye edildi. Vali olağanüstü hal ilan etti. 4 gün boyunca tankın sıcaklığını dengeleme çalışmaları yürütüldü. Tankta risk değerlendirmesi yapıldı. İtfaiye yetkilileri şu anda aktif sızıntı olmadığını bildirdi. Tankta çatlak oluştuğunu ve çatlağın iç basıncı kademeli olarak tahliye ettiğini kaydetti. Patlama riskinin ise ortadan kaldırıldığı ifade edildi.
4: Çok büyük geçmiş olsun. Bu da Kaliforniya'dan, Los Angeles'tan yansıdı. Yine özellikle tatilini yapmak üzere orada bulunan vatandaşlarımızı uyaralım bu vesile ile. Yine yollardayız. Isparta'dayız öncelikle. Bir alkollü halde araç kullanan yabancı uyruklu bir kadından söz edeceğiz. Ehliyeti alınınca polisi bile güldüren bir tepki verdi. İkinci olayda da Hatay'dayız. Bir sürücü aşırı hız cezası kesilince hak ettim dedi. Hatta mutlu oldu.
6: Sadece 25.
7: 25 az zaten.
6: Az.
7: Evet, 25 az.
6: Şuraya bir imza. Şuraya bir imza.
8: Para cezasını az buldu, ehliyetinin de alınacağını öğrenince şaşkına döndü.
6: 6 ay sürücü belgeni aldık.
7: 6 ay?
6: 6 ay. Şuraya bir imza.
8: Isparta'da yabancı uyruklu kadın direksiyona alkollü geçmişti. 6 ay araç kullanamayacağını duyunca tepkisiyle polisi de güldürdü.
7: Hayır ya canım, bir sefer ya. 6 ay ehliyet yok.
6: Yok. Kullanırsa 200 bin lira ceza.
7: Oha.
6: Vallahi öyle.
8: Alkol metre 1.31 promil gösterdiği için sırada adli işlem vardı.
9: Karakol ekibisi karakola intikal ettirdi.
7: Şu an mı?
9: Evet, şu an. 100 promilin üzerinde olduğunuz için.
7: Karakol gidiyorsun.
9: Evet, ifade vereceksiniz.
10: Benim işim bu ya.

0: Hatay'da ise 12 yıllık sürücü aşırı hız cezası yedi ama kızgınlığı kendineydi.
1: Ne kadar ceza yediniz?
2: 4000.
1: Pişman mısınız?
3: Sınırı aştığıma pişmanım ama ceza yediğime bir kez daha aklım başıma geldi.
0: Bunun ilk trafik cezası olduğunu söyleyen Servet Girgin, polis ekibine de teşekkür etti.
3: Teşekkür ederim. Allah razı olsun, bu kontrolü yapıyorlar. Biraz sirkeliyorlar, yani kendimize gelelim.
4: Efendim İstanbul'dayız. Arnavutköy'deki bir evin balkonunda binlerce voltluk tehlike bulunuyor. Sokaktaki elektrik direği bina yaslandı. Binaya yaslanınca da çoluk çocuk herkes diken üstünde yaşamaya başladı maalesef.
5: Evimizin dibinde apartmana bitişik yüksek gerilim hatlı bir direk.
6: Bir insanın canına mal olacak bir durum. Çarpma ihtimalimiz çok yüksek.
7: Binanın dibinde, tam da bu balkonun yanında binlerce voltluk tehlike duruyor.
5: Çok basit bir şey olarak görüyorum. Gün geçtikçe zorlaşıyor, bu direk burada kaldı.
7: Daire sakinleri ölüm korkusuyla yaşamaya çalışıyor.
5: Diyelim bir çocuk öldü, Allah muhafaza, ne olacak yani, kim bunun hesabını yapacak?
7: Burası Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir sokak. Sokakta büyük bir tehlike var. Basit gibi görünüyor ama işte bu elektrik direği etrafa korku saçıyor. Sebebi binaya olan yakınlığı.
6: Balkonumuzda sıfır olacak derecede bir direk var. Bütün elektrikle ilgili kablolar bizim tam evimizin dibinden geçiyor. Bir insanın canına mal olacak bir durum.
5: Apartmanda çocuk var, 3 aylık Down sendromlu, gene engelli teyzem var. Yani burada illa birinin ölmesi mi gerekiyor?
7: Bu durumdan en çok mağdur olan kişilerden biri de Çiğdem Hanım. Çünkü iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde balkona çıktığında gördüğü manzara maalesef. Maalesef bu kocaman bir elektrik direği, yanında kablolar.
6: Bütün mahallenin elektriği buradan geçiyor. Biz çok korkuyoruz. Çocuklarıma herhangi bir zarar gelsin istemiyorum.
7: Tek istekleri balkona yaslanmış olan elektrik direğinin başka bir yere taşınması.
4: Evet, ekranlara getirdik. Uyarımızı da yapalım elbette, kimse canından olmadan umarız ki tedbir alınır. Diyelim Avusturya'ya doğru ilerleyelim. Çünkü Alpler'de yamaç paraşütü yapan bir kadın ölümün kıyısından döndü. Paraşütüne uçak çarptı. Bu kadının son anda aldığı kararla kurtulabildi.
8: Avustralya Alplerinde paraşütünü açtı. Havada süzüldüğü sırada uçak çarptı. Paraşütü parçalanan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki Avustralyalı kadın paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı. Videoda kadının Avustralya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği, çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak paraşütü parçaladı. Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi. Yetkililer kadın ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı. Kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
4: Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Uyuşturucu madde kullanarak direksiyona geçtiği iddia edilen bir kişi kendinden geçince servisten yeni çıkan bir araca çarptı. O anlarda kameraya yansıdı.
9: Kimin neredesiniz?
10: Ya bu kendimde değil ya. TC vereyim bu aracı, ruhsatından şunu.
11: Test sürüşüne çıkacağı sıra madde etkisinde olan bir araç sürücüsü bizim aracımıza çarpmıştır.
12: İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeydi. Direksiyona geçti. Servisteki tamiri biten araca böyle çarptı.
11: Ben halen olayın şokunu yaşarken hasarsız bir şekilde aracımızı teslim aldığımıza dair kağıt imza atmaya çalıştılar.
12: Görüntüler Ankara'dan. Bu aracı yeni alan sahibi bazı sorunları nedeniyle onu servise vermişti.
13: Servisteki tamiri tamamlanan aracı almak için sahibi olan kadın geldi ve ustayla bir test sürüşü yapmak istediler. Usta direksiyona geçti. Birlikte biraz geri geri yola doğru ilerlemişlerdi ki
12: bu araç kontrolsüz şekilde gelip onlara yandan çarptı.
13: Çarpan sürücü ise kendinde değildi. Uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürüldü.
11: Karşı taraf hiçbir şekilde suçu kabul etmemektedir. Aynı şekilde sürücü koltuğundaki servis personeli de hiçbir şekilde suçu kabul etmemektedir.
12: Kazadan hemen sonra servis ilginç bir harekete de imza attı iddiaya göre. Araç sahibine aracı sağlam

0: aldığına dair imza attırmak istedi.
1: Biz imzalamayınca üstümüze yürüdüler, kavga ettiler bizimle, dükkandan kovdular.
2: Kimliğin nerede senin?
3: Ya bu kendimde değil ya. TC vereyim bu aracı ruhsatından.
0: Yeni aracı pert hale gelen kadınsa hem çarpandan hem de servisten şikayetçi oldu.
1: Mağduriyetimiz hiçbir şekilde giderilmiyor. Bizim canımız yanında başkalarının canlarının yanmamasını istiyoruz.
4: Evet, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bugün de bitiriyoruz. Bugün Arefe efendim, yarın bayram. Şimdiden kutlu mutlu mübarek olsun diyelim. Bizden hemen sonra Esra Toptaş para gündemle karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
5: Gölete sarkıttığı olta bir anda hareketlendi. Balık yakaladım diye heyecan yapınca dengesi bozuldu. Baş aşağı suya gömüldü. Geri geri kaymaya başlayan aracı ikisi de durduramadı. Sonunda küçük bir kaza yaşandı. Sürücü ezilmediği için çok şanslıydı. Usulca geldi, kapıyı açıp içeri girdi. Arkadaşının karşısına dikildi. Berbat şaka kadının ödünü kopardı. Önüne bakmadı, koca tamir çukurunun farkına varmadı. İçine düşse de yaralanmadı. Aracı iten üçlüden en şanssızı kendisiydi. O da çukura düşüp aynı akıbete uğradı. Tam eve giriyordu ki bir kuşun üstüne geldiğini gördü. Elini uzatıp yakalamayı başardı. Yaptığına kendisi de inanamadı. Yol kenarındaki boşluğa inmek isterken arkadaşını da peşinden götürdü. O kendini sağlama aldı ama arkadaşı da tepe taklak olmuştu. Neyse ki iki minik de sapasağlamdı. Evin önüne park eden aile araçtaki eşyaları içeri taşımaya başladı. Birden dört kişi belirdi. Üçü çifti tehdit edip dışarı çıkmasını önledi. Sonuncusu da açık bırakılan araca binip kaçtı. Kolombiya'daki ilginç gasp güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağını görenler bir daha baktı. Karayoluna paralel olan pist ortaya bu görüntüyü çıkardı. Rusya savaşın başladığı 4 yıl içinde Ukrayna'ya en kapsamlı hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. 50'den fazla füzeyle 700 drone'la başkent Kiev hedef alındı. Balistik füzelerinde kullanıldığı saldırıda 4 kişi ölürken 100'e yakında yaralı vardı. Kentte büyük hasar oluştu. Bahçede uzun bir kuyruk oluştu. Öğretmenler, veliler, öğrenciler bayramlaşma törenine katıldı. Şeker, kolonya ikram edilirken bayram harçlığı da unutulmadı. Gerede Seviller Ortaokulu'nda iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Zira Toptaş, saatler 10 olmak üzere artık. Para gündeme hoş geldiniz. Bugün programı sıcak bir gelişmeyle açıyoruz. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ile imar ve şehircilik müdürü de var. Belediye başkanı ve 4 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ayrıca belediye binasında da arama yaptı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu da öğrenildi. Ve şimdi hemen bir Ankara'ya dönelim. CHP'deki gelişmelerle devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü genel merkeze gideceği açıklanmıştı dün önce. Fakat programında bir değişiklik oldu. Kılıçdaroğlu genel merkeze cumartesi günü gidecek. Şimdi hem Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programını öğrenelim hem de bayram programına dair de ayrıntıları alalım. Serkan Şimşek'e dönüyorum ve Serkan bize tüm detayları aktarıyor. Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündesin değil mi Serkan? Günaydın bu arada.
1: Günaydın Esra Toptaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde, evinin önünde 6. gününde haber nöbetimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu son 2 gündür gelişmeleri konutundan takip etti. Gün boyunca herhangi bir teması, farklı bir yere hareketi olmadı. Bugün de yine konutunda gelişmeleri takip etmesini bekliyoruz ama elbette bu nokta her ne kadar o konutunda da olsa çeşitli ziyaretlere sahne olan bir nokta. Tabii CHP'nin dün bayramlaşma programı netleşti. Sen de söyledin ilk etapta. Program CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Perşembe günü yani bayramın ikinci gününde genel merkeze gideceği yönündeydi. Ancak programda bir değişiklik yapıldı. Bu program değişikliğinin temel sebebi ise genellikle siyasi partilerin bayramın ikinci gününde bayramlaşma sebebi. Yani siyasi partiler bayramın ikinci gününde bayramlaşırken Kemal Kılıçdaroğlu bu kararın ardından genel merkeze ilk gidişinin ve orada vatandaşlarla buluşmasının aynı güne denk gelmesinde bir yoğun bir trafik oluşturması sebebiyle, bir görüşme trafiği oluşturması sebebiyle 2 gün sonraya alınmış oldu. Böylece 28 Mayıs Perşembe günü partinin belirlediği ziyaret ve kabul heyetleri bayramlaşma programını yürütürken ondan 2 gün sonra yani bayramın son gününde 30 Mayıs Cumartesi günü ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez genel merkeze gitmiş olacak ve genel merkezde vatandaşlarla bir araya gelecek, bir konuşmada yapacak. Şimdi CHP'nin bayramlaşma programına ilişkin diğer ayrıntıları aktaralım. Dün ziyaret ve kabul heyetleri bu noktada belirlenmişti. Kabul heyetinde milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erden Kılıç yer aldı. Öte yandan CHP'den diğer partilere ziyarete gidecek isimler de netleşti. O kadroda da yine milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir yer almış oldu. Şimdi CHP'nin hangi partilerle bayramlaşacağı konusunda CHP'den bir açıklama yapılmadı. Ama ondan önce açıklama yapan bazı partiler oldu. Onlar da AK Parti ve MHP oldu. Her iki partinin de bayramlaşma listesinde CHP yer aldı. Özellikle AK Parti ile 3 bayram sonrasında yeniden bir bayramlaşma olacağının altını çizelim. Bugün bu noktada haber nöbetimiz devam ediyor. Dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun konutunda olmasını bekliyoruz. Çeşitli ziyaretlerin, temasların bu noktada olmasını bekliyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir de Özgür Özel cephesine bir bakalım. Orada ne oluyor? CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Grup Başkanı Özgür Özel meclisteki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki tabela grup başkanı olarak değiştirildi. Özel yakın ekibiyle yol haritasını görüşmek için de bu arada bir araya geldi. Bayramda Manisa'da olacağım dedi Özgür Özel. DEM Parti ve Emek Partisi ile de bir araya geldi.
2: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız.
3: Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni genel merkez olarak ilan ettiği meclis grubundaki mesaisine başladı. Özel'in odasının girişindeki genel başkan tabelası kaldırıldı. Yerine grup başkanı tabelası asıldı.
2: İl dış

0: Başından gelen burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz.
1: Özel öğle saatlerinde meclise gitti. Odasına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda Manisa'ya gideceğini söyledi.
2: Meclis mesaisinin ardındansa bayramın son günü Ankara'ya döneceğini, halkla bayramlaşacağını açıkladı.
0: Önce İzmir'e gidiyoruz, oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız.
1: Özel mecliste grup başkan vekilleri ve yakın ekibiyle toplantılar yaptı. Bundan sonraki süreç ve yol haritası ele alındı. Özel daha sonra DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası Özel ve DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran kameralar karşısına geçti.
0: Mecliste genel başkan odamız, grup yönetim kurulu odamız partimizin genel merkezi olarak işlev görüyor. Bugün de ilk mesai günümüze başladık ve çok kıymetli bir ziyaret aldık.
3: Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz.
1: İkinci ziyarette Emek Partisi'nden oldu. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'la görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmelerin ardından Özel grup katında bu kez de eski Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Özel'in bayramı karşılayacağı Manisa'ya İzmir üzerinden geçeceği, kendisini destekleyen partililerin havalimanında bir karşılama hazırlığı yaptığı öğrenildi.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki yönetim kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik yaşananları CHP'nin iç çatışması olarak değerlendirdi. Olayın hiçbir tarafında değiliz dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadeler için de hukuki yollara başvurulacağını söyledi.
5: Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor.
6: Hedefinde Özgür Özel vardı. CHP'ye mutlak mutlak kararıyla başlayan ve gerilime neden olan olayları değerlendirdi. AK Parti'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi.
5: Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadelerini Sayın Özgür Özel'e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirmek için Adana'da kameralar karşısına geçti. CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri gündemindeydi.
5: İş, şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
6: CHP'nin içi Orta Doğu'dan daha karışık diyen Ömer Çelik, AK Parti'nin CHP'de yaşananların tarafı olmadığını söyledi.
5: İkide bir, burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza, sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız.
6: Çelik, Özgür Özel'in Toman'ın üstüne çıkmasını da eleştirdi.
5: Bir siyasetçinin Toman'ın üzerinde ne işi var? Ya parti otobüsünde konuşursunuz ya kürsüde konuşursunuz. Kürsüde var olamayanlar, parti otobüslerinde hakaret dışında bir sözü olamayanlar Toma'ların üzerine tırmanmaya çalışıyorlar.
4: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyetimizin geleceği açısından büyük endişe taşıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısının ağır hasar görmesine razı olmayacaklarını da vurguladı.
7: İYİ Partililer olarak son günlerde yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Cumhuriyetimizin geleceği açısından da çok büyük bir endişe taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyon

0: Türkiye'yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir. Bu bir siyasetsizlik durağıdır.
1: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananları bu sözlerle değerlendirdi.
0: Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmekte, ülkemizin geleceğine yeni ipotekler koydurmaktadır. Hemen tüm siyasi partilerin ortaklaştığı bir husus var ki o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasetinin önemli bir kurumu ve parçası olduğu gerçeğidir. Siyaseten kimi zaman ayrışsak da böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayız.
1: İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, "Endişeliyiz ama umutsuz değiliz." dedi.
0: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, Türk milleti de kendinden olmayana karşı bile adalet aşığı bir millettir. Yaratılan kaosu aşmadaki en önemli gücümüz de budur. Bu yüzden gidişattan endişeliyiz ama gelecekten asla umutsuz değiliz. Milletimizin bayramını bile gölgeleyen bu karanlık siyaset anlayışını kökünden reddediyoruz.
2: Ve şimdi de bu bölümde de biraz dünya gündemine dönelim. Bu arada ABD-İran arasında neler oluyor bakalım, sıcak gelişmeler var. ABD ordusu İran botlarına ve füze fırlatma rampalarına saldırdı. Ayrıca İran basınında yer alan bilgilere göre de ABD ve İsrail Lark Adası'na saldırdı. En az 3 kişi de hayatını kaybetti. ABD ordusu İran'ın güneyinde mayın döşemeye çalıştığı iddia edilen botlar ve füze fırlatma rampaları da dahil olmak üzere belirlenen hedeflere saldırı düzenledi. Saldırının savunma amaçlı eylemler olduğu belirtildi. ABD Merkez Komutanlığı İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden birliklerimizi korumak için saldırıyı gerçekleştirdik diye bir açıklama yaptı. Sözcü Hawking ise ABD Merkez Komutanlığı devam eden ateşkes sırasında itidal kullanarak güçlerimizi savunmaya devam ediyor dedi. İran basını ise Lark Adası'na yönelik ABD ve İsrail'in saldırı yaptığını duyurdu. Basra Körfezi'nde bulunan gemilere yönelik saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ve bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ülkesindeki internet kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararı da onayladı. Önemli bir gelişme. İran basınında yer alan habere göre Pezeşkiyan uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönündeki karara onay verdi. Kararı uygulamak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı'na gönderdi. İran'da uluslararası internet erişimi ilk olarak 28 Aralık 2025'te başlayan sokak olaylarının ardından kesilmişti. ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da 60 günden fazla süreliğine internet erişimi bulunmuyor. Ülkedeki sıradan internet bağlantısı ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyordu. Ve şimdi de piyasa diyelim, ekonomi diyelim, ekonomi başlığı açalım ve piyasalara bir bakalım şöyle. Dolara bakalım efendim, 45.90 seviyesinde, euro 53.39 seviyesinde küçük de olsa bir yükseliş var. Devam edelim piyasa ekranına. Altın ons 4.529 seviyesinde, Brent petrolde 98 dolar seviyesinde ve Brent petroldeki yükseliş de görülüyor. Altına gelecek olursak gram altında bir parça düşüş var. 6.689 lira oldu bu sabah itibariyle gram altın. Tam altına şöyle bir bakalım. 43.617 seviyesinde tam altında. Evet, piyasa ekranını böyle gördükten sonra şimdi tabii ekonomi konuşalım. Değerli bir konuğum var. Ekonomi'nin Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer'le konuşacağız. Hocamı da gördüm hatta karşımda. Efendim merhabalar, günaydınlar, hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Merhaba, çok teşekkür ederim, iyiyim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle enflasyonla başlamak isterim müsaade ederseniz. Şimdi Mayıs enflasyonu 3 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Tabii merakla bekleniyor. Nisan'da enflasyon %4,18'di. Yıllıkta 30.

0: 32,37 olarak gelmişti. Şimdi Mayıs tahminlerinizi alarak başlamak isterim.
1: Mayıs'ta yani piyasa katılımcıları anketine göre de %1,5 civarı gelecek gibi gözüküyor. Yani medyan beklenti %1,59. Ben de aslında bu seviyelerde %1,5 civarı, belki biraz 1,6'lara daha yakın, hatta belki geçebilir bir enflasyon bekliyorum. Yıllıkta da %32,5 civarı bir enflasyon gelecek.

0: Evet hocam, şimdi 4 aylık enflasyon farkı %14,64 oldu. Yani bu durumda tabii memur ve emeklinin gözü de Temmuz'da olacağı bu 6 aylık enflasyon farkında elbette, doğal olarak. Mayıs ve Haziran'la birlikte 6 aylık enflasyon farkı için bir tahmininiz, bir öngörünüz var mıdır acaba? Milyonlar bekliyor zira.
1: Yani bu ay %1,5 civarı, gelecek ayda yine %1 ile 1,5 arası bir rakam gelirse yani yaklaşık bir %2,5-3 daha eklenecek. Bu durumda %17 civarı bir enflasyon farkının maaşlara yansımasını bekleyebiliriz.
0: Evet.
1: %17 gibi olacaktır.
0: Evet. Peki şimdi tabii bir taraftan da ABD-İran savaşı var. Belirsizlik var, işte bir türlü bir mutabakata varılamama var, anlaşmaya varılama var. Biraz önce aktardım haberleri, belki takip ettiniz, yeni bir saldırı var mesela. Şimdi bu belirsizlik ortamını da tabii ki göz önünde bulundurursak yıl sonu enflasyon hedefini acaba tutturabilir miyiz diye bir soru geliyor aklımıza.
1: Tabii önümüzdeki günlerde ne olacağı dediğiniz gibi çok belirsiz. Mesela dün petrol fiyatları %7 düştü. Sonra sizin de haberlerde yansıttığınız şekilde saldırıların akabinde bugün %2 artışta. Trump'ın açıklamaları çok çelişkili. İşte anlaşmaya varmak üzereyiz diyor. Ama ondan sonra da tehdit ediyor. O yüzden açıkçası ben Eylül'e kadar anlaşma konusunda, yani Ağustos'un sonuna kadar anlaşma konusunda somut bir yere varacağımızı düşünmüyorum. Bu şekilde en az bir 2 ay daha, yani Haziran ve Temmuz ayları da bu şekilde geçecek gibi gözüküyor. Bu durumda da tabii petrol fiyatları 100 dolarlara yakın bir seviyede, yani 90-100 dolar arasında kalmaya devam edecek gibi duruyor. Benim yani yıl sonu enflasyon beklentim %30, hatta %32 civarı tahmin ediyorum. Çünkü yani hemen anlaşma olsa bile maalesef piyasaların eski haline dönmesi, fiyatlamaların normalleşmesi en az bir seneyi bulacaktır. O yüzden 2026 senesi bütün dünya ekonomileri için aslında kayıp bir sene. Büyüme oranlarının düştüğü, yavaşladığı, enflasyon oranlarının arttığı ve buna paralel olarak tabii bütün dünyadaki merkez bankalarının maalesef faizleri artırmak zorunda kaldığı bir yıl olacak. O yüzden Türkiye'de de şimdi önümüzdeki hafta çarşamba günü enflasyon, ondan sonraki haftada, pardon, evet, enflasyon, ondan sonraki haftada biliyorsunuz faiz kararı var. Yine yabancı işte kuruluşların beklentilerine göre Merkez Bankası'nın faizlerde %3'lük, yani 300 bas puanlık bir artışa gideceği yönünde JP Morgan, Chase gibi yabancı kurumların değerlendirme raporlarına yansıyan bizim Merkez Bankamızın da faiz oranlarında Haziran ayında bir artışa gideceği yönünde. Aynı şekilde Fed'in de bu yıl içinde Fed Watch'a göre yeni başkanla beraber bir faiz artışına gitmek zorunda kalacağı fiyatlanıyor. O yüzden 2026 senesi enflasyonun yüksek seyrettiği, büyüme oranlarının düşük olduğu ve tabii buna paralel faiz oranlarının da daha da yükseleceği bir yıl olacak gibi duruyor.
0: Evet hocam, şimdi biraz önce siz de söylediniz, Haziran toplantısında Merkez Bankası'nın faizi artıracağına dair bir takım beklentiler ve yorumlar var. Böyle olursa hangi oranda olur? Sizin bir beklentiniz var mı?
1: Benim beklentim de aslında bu raporlara paralel ben de 300 bas puanlık bir artışla yeniden politika faizinin %40'a çekileceğini tahmin ediyorum. Zaten biliyorsunuz bu krizle beraber Merkez Bankası repo faizlerini bu banta çekmişti. Bunu şimdi politika faizine de, yani politika faizini %37'de sabit bırakmıştı ama repo faizlerini %40 bandına çekmişti. Şimdi bunu politika faizine de yansıtacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü belirsizlik, sizin de biraz önce vurguladığınız gibi, çok yüksek ve böyle kalmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Yani maalesef herhalde bir Eylül-Ekim ayına kadar bu belirsizliğin azalmasıyla ilgili somut bir gelişme göremeyeceğiz gibi duruyor. Bundan dolayı da maalesef işte enflasyon, risk ve bütün bu sebepler ekonomiyi oldukça olumsuz etkiliyor.
0: Şimdi hocam tabii biz bu savaşa bir de çok

0: yüksek enflasyonla yakalanmış durumdayız ve biz enflasyonumuzu konuşurken tabii aslında en başta gıda enflasyonundan bahsediyoruz. İşte çarşıda, pazarda çıktığımız zaman gıda fiyatlarından yakınıyor herkes. Peki gıda fiyatlarını düşürmemiz şart ama bu nasıl olabilir? Çünkü bir taraftan baktığınız zaman yani gıda fiyatları yüksek ama çiftçi diyor ki ben kazanamıyorum diyor. Vatandaş diyor ki alamıyorum, alım gücüm düşük diyor. Ne yapılması lazım?
1: Bir kere tabii yani gıdada şu an dünyadan ayrışıyoruz. Dünyada yaklaşık gıda fiyatlarındaki artış %2'li rakamlara geriledi. Türkiye'de ise bu %32'lerde. Dolayısıyla dünya ile Türkiye arasındaki gıda fiyatlarındaki artış oranı %30'luk bir fark göstermekte. Bununla ilgili tabii ki hükümetin özellikle tarımı destekleyen tedbirler alması ve bunları hayata geçirmesi, tarımla ilgili teşvikler vermesi gerekiyor. Ama bunun da ötesinde biraz önce sizin de vurguladığınız gibi maalesef üretici maliyetlerini karşılayamamaktan, fiyatların düşük olmasından şikayetçi. Öbür tarafta tüketici ise alamamaktan, fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Bu da bize şunu gösteriyor aslında, dağıtım kanalları ile ilgili sıkıntılarımız var. Yani üreticiden tüketiciye ulaşırken gıda ürünleri maalesef buradaki dağıtım kanalları ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılarla ilgili de yine devletin, hükümetin tedbirler alması gerekiyor. Yani çiftçinin, üreticinin tarladan hasat ettiği malı işte şehirlerde tüketici satın alırken arada fahiş farklar oluşuyor. Dağıtım kanalları ile ilgili bu sıkıntıların yine dediğim gibi düzgün bir planlamayla aşılması gerekiyor. Arada çok büyük farklar var maalesef. Son dönemde daha çok işte doğrudan tüketiciye ulaşabilecek şekilde işte internet, Instagram bu kanallar üzerinde belki imkanlar daha fazla arttı. Ama hala işte pazara gittiğinizde, markete gittiğinizde fiyatlar çok yüksek tüketici açısından. Öbür tarafta da üretici maalesef malını işte toptancılara satarken çok düşük fiyatlardan satmak zorunda kalıyor. Tabii yani şehirleşme, tarım arazilerinin şehirlerden uzak olması, bütün bunlar bu durumu tetikleyen sebeplerden. Bununla da ilgili tabii hükümetin, devletin uzun vadeli planlamalar yapması gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere ve iyi bayramlar da diliyorum.
1: İyi bayramlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Ve şimdi devam ediyoruz efendim. Liderlerin Kurban Bayramı programları da belli oldu bu arada. Kim liderler seçim bölgesinde, kimisi de memleketlerinde bayramı karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirecek.
2: Kimi seçim bölgelerinde, kimi memleketinde liderler hem aileleriyle hem partilerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. Bayrama mutlak buttan sonrası tahliye kriziyle giren CHP Genel Merkezi'nde partililer arası bayramlaşma ikinci gün yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü genel merkeze gidecek ve halkla buluşacak. Genel merkezden tahliye edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak. Ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya'daki camide kılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
3: Yurt dışından döndü, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. Geçen hafta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması başlattı. Gözaltı listesinde birçok ünlü isim vardı. O isimlerden biri de oyuncu Serenay Sarıkaya'ydı. Yurt dışında olduğu için ifadesi alınamayan Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye dönünce jandarmaya gitti. İfade işleminin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Serenay Sarıkaya kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Aralarında Berkay Şahin ve Aslan Turanlı'nın da olduğu 10 kişi yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.
0: Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
3: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis, genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
0: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Şöyle, firari inşaat sorumlusu yakalandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı hatırlanacağı üzere. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince de yakalandığı öğrenildi. Diğer iki firari arama çalışması ise devam ediyor. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş. Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüştü. Efendim, Avusturya Alpleri'nde yamaç paraşütü yapan bir kadın ölümün kıyısından döndü. Paraşütüne uçak çarpan kadın son anda aldığı kararla kurtuldu.
4: Avustralya Alpleri'nde paraşütünü açtı, havada süzüldüğü sırada uçak çarptı. Paraşütü parçalanan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki Avustralyalı kadın paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı. Videoda kadının Avustralya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği, çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak paraşütü parçaladı. Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi. Yetkililer kadın ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı. Kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

0: Evet, haberlerimize dünyadan gelişmelerle devam edelim. Çin'de şiddetli yağışlar var ve hayatı da felç etmiş durumda bu yağışlar. En az 9 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 11 kişi aranıyor. Ülkenin iç kesimlerinde de sel nedeniyle kırmızı alarm verildi.
1: Caddeler nehre döndü, toprak kayması oldu, araçlar sele kapıldı. Çin sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing bölgesinde cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağışlar birden fazla ilçeyi su altında bıraktı. Can kayıplarının olduğu felakette çok sayıda kişiden haber alınamıyor. 22 ilçe ve beldede nehirlerin su seviyesi tehlike sınırını aştı. Sel tehlikesi nedeniyle bölgede 1800'den fazla kişi tahliye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi, Anhui ve Hubei eyaletleri için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarmı ilan etti. Yetkililer şiddetli fırtına ve yeni sel baskınlarına karşı halkı uyarıyor. Arama kurtarma ekipleri kayıplara ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftada Çin'in güney ve orta kesimlerindeki sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
0: İran milli futbol takımı ABD'deki grup maçlarına katılacak. Fakat Meksika Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre maçlar ABD'de oynanmasına rağmen İran kafilesi kampını Meksika'da yapacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran milli futbol takımının turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
0: Peki şimdi yeniden yurttan gelişmelere dönelim. Çankırı'daki cezaevinde iki suçlu firar etti. O suçlular polis ekipleri tarafından yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi. Olay Çankırı'nın Orta ilçesinde yaşandı. A.Y. ve E.D. isimli iki hükümlü tutuklu bulunduğu Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Durum fark edilince de iki suçlunun yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bir evde bulunan iki hükümlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gerede kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi. Ve bayram alışverişine şöyle bir bakalım. Malum yarın bayram, artık bayram öncesinde İstanbullular alışveriş geleneğini yine bozmadı. En çok tercih edilen adres yine taze ve yöresel ürünlerinde satıldığı Mısır Çarşısı oldu elbette. Türk kahvesi, peynir ve bayram şekeri poşete en çok giren ürünler oldu. Her zamanki gibi diyelim aslında. Alışverişini bitiren Eminönü'nü de şöyle bir gezdi.
2: Kalabalıktan yoruldum, kalabalıktan.
3: Bahçeşehir'den Mısır Çarşısı'na mı geldin?
2: Yok, Haliç'e geldik kahvaltıya. Oradan da buraya uğradık. Fırsat dedik ki İstanbul boşalmıştır. Ama maalesef
3: yine bir yoğun.
2: İşte dolu dolu.
4: 7.30'da dükkanı açtık efendim.
5: 9 günlük bayram tatili başlar başlamaz gidenler gitti. Kalanlarınsa bayram öncesi ilk adresi yine Eminönü oldu. Bayram sepetine yine en sık tatlı, şeker, peynir, kahve girdi. İstanbul'dan gidenler olduğu gibi şehri gezmeye gelenler de vardı.
4: Vallahi hazırlıklar için geldik. Biraz dolaşalım da İzmit'ten geldik.
3: Peki neler aldınız?
6: Neler aldık? Geziyoruz işte. Kaşar peynirleri güzel, çeşil peynirleri güzel.
3: Evet.
6: Onlardan aldık, öyle geziyoruz.
3: Kahve?
6: Kahve daha almadım ama alacağım, daha buralardayım akşama kadar.
3: Ne almaya geldiniz?
7: Kahve aldım, içmeden duramıyorum. Kolonya almaya geldim, kolonyacı kapalı. Tatile çıkmış, o kadar.
2: Vallahi evde işte çocuklar gelecek, torunlar gelecek.
5: Mısır Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda tatlı satışının düştüğünü söylese de ilk gidilen tezgahlar yine onlar. Bayram şekerinin kilosu 200-250 lira.
8: Kurban telaşı, bugün keseceğiz, yarın keseceğiz. Eti getirip dağıtacağız, kavurma yiyeceğiz diye diye vakit kalmıyor. Yani.
3: Kurban bayramı da olsa yine bir kahve içilecek, yanına bir lokum lazım.
8: Yani lokum.
3: Ben bile aldım bakın, gelmişken ben bile lokumumu aldım.
8: Tabii gelen de yarım kilo olsa, bir kilo olsa alıp götürüyor. Yani kilosu 170 TL. Çifte kavrulmuş. Böyle değişik lokumlarımız var, meyveli lokumlar. Çerez aynı 380 lira, 950 lira, 550 lira arası değişiyor.
2: Peynir, zeytin, tulum.
5: Mısır Çarşısı'nda bayram kahvaltılıklarının maliyetine gelince, peynirin yanında olmazsa olmaz zeytinin fiyatı 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.
3: Kurban Bayramı'nda ne alınıyor şarküteriden?
8: Gelende ağırlıklı olarak beyaz peynir, eski kaşar, çeçil, bir tereyağı, et ürünleri fazla gitmez bir ay. Bunlar yılbaşı fiyatları. 490 lira çeçil dediğimiz, evet. Natürel. Eski kaşar, kars kaşar, imalattan ezilenin, koyun ve inek keçi karışımı olanı, o 495 lira.
0: Evet, alışverişler yapıldı. Artık bayram hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Şimdi bir de kurban pazarlarına bir dönelim. Kurban pazarlarında da hareketlilik var. Hatta hareketlilik şu gün itibariyle artık artmış durumda. Pazarlar da kızıştı. Peki fiyatlarda bir düşüş var mı acaba? Satışlar nasıl? Hadi gelin bir bakalım.
8: Vallahi abi ben dün aldım. Hayvanımı da görmeye geldim öyle.
9: Bugün bakmaya geldik. Kararımızı da verebiliriz.
5: Kimi elini çabuk tutup günler öncesinden aldı, kimi de daha ucuz alırım düşüncesiyle son günlere bıraktı. Bayram yaklaştıkça kurban pazarlarında pazarlıklar kızıştı.
8: Bugün de kalabalık olur iyice.
5: Hayvan satıcılarının çoğunun yüzü bu yıl gülüyor.
10: 21 tanesi satıldı. Bu sene iyi biraz.
11: 20 tane hayvan getirdim. 20'sini de sattım.
12: Çadırındaki hayvanların hepsini satanlarsa işte bu şekilde çadırın önlerine bitti ibaresi yazıyorlar ve memleketlerine dönmek için de bayramın ikinci gününü bekliyorlar.
11: Birinci günü ve Arefe günü burada hayvanlarımızı satmış olduğumuz hayvanları teslim etmemiz gerekiyor sahiplerine. İkinci günde nasip olursa memleketli işlerimiz var. Geriye dönüş yapacağız.
5: Büyükbaş fiyatları 200 bin liradan başlarken küçükbaş fiyatları 20 bin liradan 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
9: 20-25 40'a kadar gidiyor.
11: En büyük hayvanım şu ayakta direnen hayvanım.
12: Üzerinde bitti yazıyor.
11: Canlı bir ton geliyor. Abi onu 400 bine verdik.
13: Bayramın ilk günü daha fiyatı aşağı çekerler.
12: Arife gününde falan düşüyor mu fiyat?
9: Aynı fiyat. Hiç değişmez. Çünkü bu malın bir sermayesi var. Kimse de zararına mal vermez yani.
5: Bazı alıcılar kurbanını daha ucuza almak için son günü bekliyor. Satıcılarsa hayvanların azaldığını söylüyor.
10: Bence herkes kendisini son günü beklemesin çünkü mal kalmayacak.
9: Geç kalmadık ya, İstanbul'da geç kalmak diye bir şey yok yani. Her zaman fırsat var.
0: Evet efendim, bayram hazırlıkları tam gaz devam ederken şimdi bayrama dair bir uyarı var. Kimden? Orman Genel Müdürlüğü'nden. Orman Genel Müdürlüğü bayram tatilinde vakit geçirmek için doğayı tercih edenleri orman yangınlarına karşı uyardı. Bayram tatili boyunca artması beklenen piknik, doğa gezisi ve orman ziyaretleri nedeniyle özellikle ateş kullanımı, mangal, sigara izmariti ve cam atıkları konusunda azami hassasiyet gösterilmesi istendi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bayram trafiğinin yoğunlaştığı güzergahlarda yol kenarına atılan atıklar için de uyarıda bulundu. Gelişi güzel atılan atıkların yol kenarındaki ağaçlık alanlarda yangına neden olabileceği vurgulandı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı boyunca olası yangınlara karşı sahada görev başında olacak. Efendim, Anayasa Mahkemesi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bilgisayarlarda arama, kopyalama ve el koyma maddesinin bazı hükümlerini iptal etti. İptal gerekçesine göre ise ilgili madde anayasaya aykırı bulundu.
5: Bilgisayara el koyma, bilgi için kopyalama maddesi ele alındı. Anayasa Mahkemesi o kararı anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararı resmi gazetede yayımlandı. Ceza Mahkemesi kanununun bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma başlıklı 134. maddesini iptal etti.

0: Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi baktığı bir kaçakçılık davasında ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yüksek mahkemeye başvurdu. Mahkeme başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde şüphelinin bilgisayar kayıtlarına bakılabileceğini belirten kararı değerlendirmeye aldı. Bilgisayar veya programlara şifrenin çözülememesi halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi bu araç ve gereçlere el konulabilir bölümü anayasaya aykırı bulundu. Bu bölümle birlikte kalan kısmının 6216 sayılı kanun gereğince iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
1: Ve şimdi yeniden bir dünya gündemine dönüyoruz. ABD ordusu Venezuela'nın başkenti Caracas'ta askeri tatbikat yaptı. Bu tatbikat ABD güçlerinin 3 Ocak'ta devlet başkanı Maduro ve eşini alıkoymasından bu yana ülkedeki ilk askeri tatbikatta oldu.
0: Amerikan ordusu Venezuela'nın başkentinde tatbikat yaptı. Amerikan askeri personelinin Venezuela hükümetinin önceden verdiği izinle Caracas'taki büyükelçilik yerleşkesinde askeri tatbikat yaptığı belirtildi. Tatbikata askeri personelin yanı sıra iki helikopter, itfaiye ekipleri ve ambulanslar katıldı. Bazı askeri gemiler de Karayipler'de Venezuela karasularına girdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tatbikatın Amerikan Büyükelçiliği'nin talebi üzerine olası sağlık acil durumları veya afet senaryolarına hazırlık kapsamında düzenlendiği belirtildi. Amerikan Büyükelçiliği ise Başkan Trump'ın 3 aşamalı Venezuela planının uygulanmasına bağlı kalındığını, özellikle de Venezuela'nın istikrara kavuşturulmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'i alıkoymasından bu yana ülkedeki ilk askeri tatbikat oldu. Maduro ve eşi özel bir operasyonla alıkonularak New York'a götürülmüştü. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan çiftin yargılaması sürüyor.
1: Ve şimdi de Rusya-Ukrayna cephesine bir dönüyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta her iki ülkede savaş sahasındaki askerlerine aralıksız eğitim veriyor tabii ki. Ukraynalı askerlere eğitim verilen karargahlardan birine Habertürk ekibi girdi. Emine Derya ve Özcan Öztürk'ün izlenimlerini izliyoruz şimdi.
2: Şu anda Ukrayna'nın hemen kuzeydoğusunda bulunan Sumi kentindeyiz ve oldukça önemli bir noktadayız. Daha önce de ekranlara getirmiştik. Yine Ukrayna ordusunda Ukraynalı askerlere eğitim verilen karargahlardan bir tanesi burası. Ancak diğer karargahlardan farkı şu, burada drone eğitimlerinden ziyade mühimmat eğitimi veriliyor. Şimdi Özcan Öztürk o mühimmatları az önce ekranlarınıza getirdi. Burada çeşitli el bombaları bulunuyor. Yine mermi, silah eğitimleri veriliyor ve özellikle bu mühimmatlarla ilgili bilgiler de işte bu şekilde karargahın duvarlarına resmedilmiş ve açıklamalarıyla birlikte verilmiş. Çünkü Ukrayna ordusunda çok sayıda gönüllü asker bulunuyor. Şimdi savaşın artık 4. yılını geride bıraktık. 5. yılına girdik ve Ukrayna ordusunun asker yetiştirmesi lazım. Gönüllü askerleri eğitmesi lazım. İşte o eğitimlerde hemen ekranlarınıza şu anda getiriyoruz. Hemen karargahın girişinde yine teknik eğitimden sonra bir pratik eğitim verildiğini de aktarabiliriz. Burada her yaştan gönüllü asker Sumi'deki eğitim bölgesine geliyor ve burada bir eğitim alıyor. Şimdi burada görevli komutan bu mühimmatları nasıl kullanmaları gerektiğini askerlere anlatıyor. Detaylı bir eğitim veriliyor. Dediğim gibi bunun diğer eğitimlerden farkı aslında drondan ziyade, hava araçlarından ziyade bu karargahta nasıl silah kullanmaları gerekir, nasıl el bombasını kullanmaları gerekir. Nasıl bir bu bir tuzağı kuracaklar örneğin. Askerlerin bunu öğrenmesi ve pratiğe dökmesi gerek. İşte Sumi'nin aslında şehir merkezine 25 kilometre mesafede bulunan bu ormanlık alanlarında kurulan karargahlarda tam olarak bu görevi görüyor. Çünkü Ukrayna ordusunun az önce de belirttiğim gibi özellikle gönüllü askerleri eğitip savaşta sınır bölgesinde tabii ki faaliyete geçirmesi lazım. Ondan dolayı da az önce de gördünüz şu anda Özcan Öztürk ekranlara getiriyor. Her yaştan asker işte bu.
1: Efendim devam ediyoruz şimdi. ABD'de tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı verilen tankta risk değerlendirmesi yapıldı. Aktif sızıntı olmadığı bildirildi. Patlama tehdidi ise ortadan kaldırıldı.
3: Uçucu ve yanıcı kimyasal dolu tank patlama riski altındaydı. Aktif sızıntı olmadığı açıklandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Plastik üretiminde kullanılan uçucu ve yanıcı kimyasal madde dolu tankta sızıntı Perşembe günü tespit edildi. Tedbir amaçlı on binlerce kişi tahliye edildi. Vali olağanüstü hal ilan etti. 4 gün boyunca tankın sıcaklığını dengeleme çalışmaları yürütüldü. Tankta risk değerlendirmesi yapıldı. İtfaiye yetkilileri şu anda aktif sızıntı olmadığını bildirdi. Tankta çatlak oluştuğunu ve çatlağın iç basıncı kademeli olarak tahliye ettiğini kaydetti. Patlama riskinin ise ortadan kaldırıldığı ifade edildi.
1: Ve yeniden yurda döndük. Hatay'da 5 cana mal olan sel felaketi sonrası Samandağ sahili odun parçalarıyla doldu. Bu durumu en çok kışlık oduna ihtiyacı olanların işine yaradı tabii.
4: Asi taştı. Asi yatağına yakın olan yerlerin çoğu zaten mahvoldu.
0: Aşırı yağışlarla nehirler taştı. Taşkında sürüklenen ağaçlar sahile vurdu. Vatandaşlar kışlık yakacağını denizden topladı. Hatay'da geçen hafta etkili olan yağış hayatı felç etti. Asi Nehri ve derelerin taşmasıyla meydana gelen sel önüne ne kattıysa aldı götürdü. Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesinin sahilinde de kirlilik oluştu.
5: Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar.
0: Kirlilik nedeniyle ekipler sahilde temizleme çalışması başlattı. Ancak tek çalışanlar onlar değildi. Sahile vuran odun parçaları kışlık yakacak ihtiyacı olanlara yaradı. Birçok kişi selin sürüklediği ağaçları toplayarak evlerine götürdü.
4: Denizin gönderdiğini topluyorlar. En azından bir şekilde katkıda bulunuyor çevre temizliğine. İyi oluyor. Buraların temizlenmesi gerekiyor tabii en kısa zamanda.
0: Bayram tatili için bölgeye gelenler sahilin temizlenerek bir an önce eski haline getirilmesini istiyor.
1: Efendim şimdi de uzaydan bir haber verelim. Çin Tiangong uzay istasyonuna yeni Taykonot ekibini yolladı. Taykonotları taşıyan uzay meki ülkenin kuzeybatısındaki uydu merkezinden fırlatıldı. Taykonotlar önceki seferlerden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak.
3: Geri sayım tamamlandı. Taykonotları taşıyan Shenzhou 23 Meki uzaya fırlatıldı. Uzay istasyonuna yolculuk başladı. Taykonotlar 31 Ekim 2025'te önce 2025'te istasyona gönderilen ve 6 ay aşkın süredir görev yapan ekipten görevi devralacak. Ekipteki iki Taykonot ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Yeni Taykonot ekibi önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak. Görev boyunca Taykonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen bir araştırma da yürütülecek. Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.
1: Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi kara atmaca bir testi daha başarıyla geçti. En uzak menzildeki hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti.
0: Mobil batarya sisteminden ateşlendi. Hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk karadan karaya seyir füzesi kara atmacanın test atışları sürüyor. Roketsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü stratejik seviyeye taşıması beklenen kara atmaca füze sistemiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Karadan karaya en uzak menzilde tam nokta atışı kara atmaca başlığına yer verildi. izlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Kara atmaca füzesi zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip. Uzun menzilli ve gelişmiş arayüzleri sayesinde caydırıcılık kapasitesine katkı sağlayacak kara atmacanın stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
1: Ve buradan da bir Gaziantep'e dönüyoruz. Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nin sembol eseri Çingene Kızı'nın kayıp parçaları birleşiyor efendim. Panelin kayıp parçasının ABD'de çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen harekete geçti. Çingene Kızı'nın kayıp parçası Türkiye'ye getirildi.
0: Bir parça daha Türkiye'ye getirildi. Çingene Kızı mozaiğinin eksik kısmına eklendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelişmeyi duyurdu. Gaziantep'in simgeleri arasında gösterilen ve yıllardır Zeugma Antik Kenti'nin en dikkat çekici eserlerinden biri olarak öne çıkan 28 yıl önce gün yüzüne çıkarılmıştı. Panelin kayıp parçasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çevrim içi bir müzayede evinde satışa sunulduğu bilgisi Zeugma Kazı Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletildi.
6: Daha önce iadesini sağladığımız 12 panelin ardından büyük kompozisyonun 13. parçası da bilimsel çalışmalar ve diplomatik girişimler sonucunda yeniden ait olduğu topraklara döndü. Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserlerle stil ve kompozisyon açısından önemli benzerlikler taşıyan panel, yürütülen çalışmaların ardından ülkemize teslim edildi.
0: Temas trafiği başladı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleriyle Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu devreye girdi. Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile görüşüldü. Çingene Kızı'nın eksik parçası ait olduğu topraklara Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla geri getirildi. Türkiye'ye getirilen eser, süreç kapsamında Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildi. Panel yürütülecek işlemlerin ardından Gaziantep'te Çingene Kızı mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeniden ait olduğu parçayla kavuşacak.
1: Peki böylece bu saat dilimini noktalamış olalım. Çok kısa bir ara rica edelim sizden. Saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Efendim yeniden merhabalar, para gündeme devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi, bu arada saatler de artık 11 olmak üzere ve yeni bir sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ile İmar ve Şehircilik Müdürü de var. Belediye

0: Başkanı ve 4 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ayrıca belediye binasında da arama yaptı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu da öğrenildi. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. CHP'deki gelişmelere bakacağız. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tahliye sonrası genel merkeze ilk kez cumartesi günü gidecek. Burada bir konuşma yapması bekleniyor. Peki cumartesi gününe kadar Kılıçdaroğlu'nun programı ne? Ayrıntıları Serkan Şimşek anlatacak ama Serkan'ı ve Mahir'i de birlikte görüyorum bu arada. Mahir de CHP Genel Merkezi'nde ama öncelikle Serkan'a döneceğim. Serkan'dan Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programının detaylarını dinliyoruz.
1: Esat Toptaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evde sürdürdüğü mesai devam ediyor. Geçtiğimiz 2 gün boyunca evinden takip ettiği gelişmeleri Kılıçdaroğlu bugün de evinde olmasını bekliyoruz. Tabii dün önemli gelişmeler yaşandı bu noktada. CHP'nin bayramlaşma programı netleşti. 28 Mayıs Perşembe günü partinin belirlediği heyetler, kabul ve ziyaret heyetleri bayramlaşma programlarını yürütürken cumartesi günü içinde çok merak edilen bir soru yanıtlandı aslında. 30 Mayıs cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze dönmüş olacak. Bu kendisinin mutlak mutlak kararının ardından genel merkeze ilk gidişi olacak. Şimdi bayramlaşma programı dedik, biraz ayrıntıları aktaralım. Heyetler belirlendi dün bu noktada. O heyetlere ilişkin bilgileri verecek olursak, kabul heyetinde milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erden Kılınç yer alıyor. Yine CHP'nin farklı partilere gerçekleştireceği ziyaret heyetinde ise Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir milletvekilleri yer alıyor. Tabii CHP'den hangi partilerle bayramlaşılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı ama bazı diğer partilerden listelerde CHP'nin olduğu gözlemlendi. Öyle ki AK Parti ve MHP bayramlaşacağı partilerin listesini, bayramlaşma programını açıkladı ve her iki listede de CHP yer aldı. Böylece özellikle AK Parti ile 3 bayramdan sonra ilk kez CHP'nin bayramlaşacağı bilgisini de böylece aktarmış olalım. Tabii bu noktada bayramlaşma programının haricinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden, görüşmeler gerçekleştiren bazı isimler oldu. O isimleri de sizlerle, öne çıkan isimleri şöyle paylaşmak istiyorum. Bülent Kuşoğlu dün bu noktadaydı. Kendisi Kılıçdaroğlu döneminde ekonomiden sorumlu partililerden, isimlerden bir tanesiydi. Öte yandan Faik Öztrak bu noktadaydı. Eski Tekirdağ milletvekili, aynı zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu döneminde parti sözcüsüydü. Eski Kültür Bakanı, bazı devlet bakanları da bu noktadaydı. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mustafa İslemiyan Talay yine buraya geldi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat birkaç gün üst üste bu noktayı ziyaret eden isimlerden bir tanesiydi. Eski Meclis Başkan Vekili Yılmaz Ateş buradaydı. Yine avukat Onur Yusuf Üregen burayı ziyaret eden isimlerden biriydi. Üregen farklı bir önem taşıyor bu süreçte. Özellikle mutlak mutlan davasının sürecinde karar çıkmadan önce bu davada delegelerin avukatlığını yapan isimdi Üregen. Aynı zamanda şu ayrıntıyı da düşmek lazım. Tebligat gününde parti genel merkezine icra memurlarıyla birlikte tebligatı götüren avukat Üregen, bu anlamda kendisinin bu noktayı yine ziyaret eden isimler arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasına ilişkin de bazı ayrıntılar yine netlik kazandı geçtiğimiz günlerde. Partinin en üst karar alma organı olan parti meclisi toplantısının 1 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Bu da aslında özellikle mutlak mutlan davası, mutlak mutlan kararının ardından partinin yeni yol haritası ilişkin ilk somut adım olarak ön plana çıkmış oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olmasını bekliyoruz. Gün boyunca da bu noktada çeşitli ziyaretlerin, temasların olmasını bekliyoruz. Bizler de gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi bir de CHP Genel Merkezi'ne döneceğiz. Mahir'i gördüm karşımda. Habertürk editörü Mahir Kılıç günlerdir orada zaten. Pazar günü polis tarafından tahliye edilmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde de hummalı bir çalışma var. Son durumu almak üzere Mahir Kılıç'a dönüyorum. Mahir, günaydın. CHP Genel Merkezi cumartesi gününe mi hazırlanıyor?
2: Evet, cumartesi günü hazırlanıyor, hem de tüm hızlı hazırlanıyor. İsimler, tabelalar, fotoğraflar değiştirmeye devam ediyor. Dün akşam saatinde sonları Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne geldi ve yeniden asıldı. Kameram arkadaşım Hamza Can Bolat'tan ekrana getirmesini rica edeceğim. Mutlak mutlan kararın çıktığı ilk gün buradaki tüm eski genel başkanların fotoğrafları vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bazı partiler tarafından indirilmiş ve zarar verilmişti. Ancak geçtiğimiz düzgün binanın tahliye edilmesi hemen ardından yaklaşık 25-26 saat sonra, yani akşamüstü saat 18 sularında fotoğraflar yeniden buraya geldi. Ancak 3 tane çerçeve vardı. Burada ikisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir tanesi ise Özgür Özel'in. Kılıçdaroğlu'nun önceki dönemini ifade eden siyah beyaz fotoğrafı oraya asıldı. En sonda ise mevcut genel başkan olduğu için fotoğrafı renkli bir şekilde basıldı. İki Kılıçdaroğlu fotoğrafının arasında Özgür Özel'in de fotoğrafı bulunuyor. Yargı süreci devam ettiği için, tedbir kararı devam ettiği için Özgür Özel'in fotoğrafı da oraya asılmış oldu. Dolayısıyla iki Kılıçdaroğlu arasında bir Özgür Özel fotoğrafı var. Hemen yan tarafımızda Bellek Müzesi var. CHP'nin hafızası tabiri caizse. Orada da Kılıçdaroğlu fotoğrafı yeniden yerini aldı. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat ekranınıza getirecek. Yine bütün genel başkanlar burada. En başta tabii ki Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve diğer genel başkanlar burada. CHP'nin tarihi, aynı zamanda SHP'nin de tarihi burada. Ve en sona doğru geldiğimizde ise Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ilk dönemi 2010-2023 arası ve Özgür Özel'in fotoğrafı yine burada. 2023-2026 yıllar arasında görevi yaptı. Son olarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı burada, mevcut genel başkan olduğu için. Peki bundan sonra yol haritası ne olacak, onu da ifade edelim. Pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı parti meclisini ve YDK'yı toplamasını bekliyoruz. 60 kişilik parti meclisi, o parti meclisinin içerisinden de yeni MYK seçilecek. İlk etapta kalabalık olmayan belki 8-10 kişilik bir MYK oluşturulmasını bekliyoruz. O kadroyla birlikte yoluna devam edecek. Bu arada Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklaması oldu T24'de. Ona da bakalım dilerseniz. Hemen mutlak butan kararına bir kez daha tepki gösterdi Özgür Özel. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var ifadesini kullandı ve CHP'yi bırakmayacaklarını ifade etti. İki CHP var dedi. Bir CHP, bir de atanmış CHP. Özgür Özel partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5 hatta %3'ün altında oy alabilir bunlar dedi. Ve yeni parti iddialarına da böylece ortadan kaldırmış oldu, noktayı koymuş oldu diyebiliriz. Özgür Özel devamında baskın seçimden de kimsenin endişesi olmasın, adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz dedi. Ama biz gidersek CHP tarihi logosu, markası sarayın atadığı bir yönetimin elinde kalır. Nasıl bırakalım ifadesini kullandı ve dediğim gibi yeni parti tartışmalarına da son noktayı koydu. Özetleyecek olursak eğer, cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu buraya genel merkeze gelecek. Burada bir halk buluşması gerçekleştirecek ve 2,5 yıl aradan sonra tekrar genel merkezin bahçesinden partilere seslenecek.
0: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olasın. Oradaki durumu aktardın. CHP Genel Merkezi cumartesi gününe hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu cumartesi günü genel merkezde olacak. Şimdi Ankara'da kalalım. Başkentin gündemini konuşacağız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör karşımda. Nasuhi, günaydın. Nasılsın?
3: Günaydın. Merhabalar. İşte Ankara gibiyiz. Yani evet. Karışık, belirsiz.
0: Evet. Ama çok hareketli. Son 4-5 gündür özellikle, evet. Değil mi? Baş döndürücü bir hızla akıyor hayat Ankara'da. Şimdi Nasuhi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in son açıklamasıyla başlamak isterim konuşmaya. Biraz önce Mahir de aktardı ama senin yorumlarını da merak ederim. Şöyle ben hatırlatacak olursam, Özel diyor ki bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var. Artık iki CHP var. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar. Baskın seçimden de kimse endişe etmesin, korkmasın diyor. Adayımızı gösterir, %60'la seçiliriz diyor. Şimdi CHP nasıl yönetilecek bu durumda? Bu açıklamanın ardından ne dersin? Peki Özel görevine devam edebilecek mi en başta?
3: Ya, hukuken böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Yani şimdi hukuk kararını beğenmek, mahkeme kararını doğru bulmak, yanlış bulmak bir yana, mahkeme kararının ürettiği sonuçlar var. Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde de Özgür Özel'in ismi yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak yazıldı. Yani bunlar devletin kurumları nezdinde de hukuksal karşılığını buluyor. Bu şekilde işler zaten. Fakat siyasi süreç nasıl devam edecek? Yani Özel diyor ki artık iki tane CHP var. Birisi atanmış olan CHP, diğer ise seçilmiş olan CHP. Şimdi bu tasnifler, bu tanımlar Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi gövdesine ne kadar karşılık bulacak? Yani şimdi buradaki en önemli avantajı olarak Özgür Özel'in milletvekillerin çoğunluğunun kendisine yakın ve yanında olması gösteriliyor. Hı hı.

0: Şu anki tablo da öyle elbette. Peki bu sizin Cumhuriyet Halk Partisi içinde kurumsal olarak siyaset yapmanıza yeter mi? Böyle bir alan açar mı? Kurumsal anlamda bakıyorsak, hukuki anlamda bakıyorsak elbette hayır. Ama siyasi pratikte böyle bir etkinlik sağlayabilirler mi? Evet, zaten şu anda söyledikleri de bu. Yani siyasetin pratiğinde biz kendi ifadeleriyle seçilmiş olan CHP ile yolumuza devam edeceğiz. Fakat bu ne kadar sürdürülebilir? İşte bu gerginlik, bu çekişme, yani o grup başkanlığı meselesi ne kadar sürdürülebilir? Kemal Kılıçdaroğlu partinin yönetim organlarını harekete geçirdiği takdirde neler olacak? Bütün bunlar var. Çünkü mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığı meselesinde şöyle bir durum var. Grup başkanı evet gidip konuşma yapabilir. Yani o konuşma yapmasına da genel başkan engel olamaz. Ama partinin politikaları aleyhinde konuşma yaptığı takdirde kendisi uyarılabilir ve kendisine cezalar da verilebilir.
1: Yani şimdi bir bunlar, disiplin hani, süreci de başlayabilir. Bir disiplin
0: tabii,
1: süreci
0: başlayabilir. Tabii. Yani hukuki avantajların Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde olduğunu söyleyenler elbette haklılar. Çünkü mahkeme kararıyla verilen tedbiren o genel başkanlık meselesi sanki çok dar alanda bazı yetkilere haizmiş gibi ifade ediliyor değil. Şu anda bir genel başkanın yetkileri Sayın Kılıçdaroğlu'nda var. Peki bu şekilde nereye gidecek? Asıl mesele evet. O. Yani hukuki süreç öyle kolayca değişecek gibi değil. Yargıtay'dan bir karar çıkması daha bekleniyor, zaman alacak. O başvuruların sonuçları ne olacak? Çıksa ne olacak? Bir de o soru da belli değil henüz. Yani onaylanacak mı? Yeniden mi gönderilecek vesaire? Burada bence hani biz baba ocağından ayrılmak istemiyoruz. Yani daha çok Cumhuriyet Halk Partililerle görüştüklerimiz. Biz altı okun çatısı altındayız. Burayı kimseye bırakmayız diyorlar. Fakat yaşanan o çok tatsız görüntülerin dışında söylersek, yani baba ocağından da çıktılar aslında, genel merkezi terk etmek durumunda kaldılar. Şimdi bundan sonrası bu sembolik adım daha da ileriye gider mi? Yani soru şu, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi çatısının dışında bir siyasi arayışa girerler mi? Bir WhatsApp grubu kuruldu Esra, biliyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve kendisine yakın milletvekilleriyle. Öğrendiğimiz kadarıyla işte direniş grubu gibi de bir ismi var mesela bunun. Burada artık bir yeni partileşmesinin mayalanması mı, bir hamuru mu karılıyor? Yoksa gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmak için bekleyecekler mi? Siyasetin akış hızı şu anda buna çok uygun gibi görünmüyor. Yani burada bekleyelim. Hukuki süreçler bir taraftan işler ama belki de bizim lehimize bir hukuki karar tekrar çıkabilir. Veya biz buralardaki boşluklar içinde Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında ikinci bir CHP gibi faaliyet gösteririz. Bunun pratiği çok mümkün görünmüyor. Tekrar söylüyorum, bu konuda hukuki anlamda süreç elinde tutan süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nun avantajları buna kolay kolay izin vermez. Yani hemen kurultay toplayalım, İşte bizim aldığımız kararlar da geçerli olsun. O yeni MYK üyelerini belirleyecek, parti meclisi toplantısını yapacak Kılıçdaroğlu. Bütün bu süreçler devam ederken bence görebildiğim ve öngörebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu ekip yeni bir partileşmeye de artık yavaş yavaş göz atmaya başlayacak. Aslında göz attıkları alanda Esra, yeni bir parti süreci zaten uzun zamandır konuşuluyor. Yani Ekrem İmamoğlu ve etrafındaki ekibin başından beri tezi, hani bu süreci eğer yarıp çıkamazsak amiyane deyimle içinden, biz de yeni bir partileşme sürecine girelim diye belli hazırlıkları var. Yani Ekim Partisi, Kasım Partisi, bir sürü isimlerle falan da dolaştı bunlar. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları gözlerini çevirdiğinde bunun dışında bir alana bakmayacaklar. Yeni bir parti kurulma ihtimali varsa bu o alanda olacak. Nitekim bir şey söyleyeyim, sonra sorun varsa devam ederiz. Sayın Özgür Özel'in hani genel merkezden çıkmakla ilgili belli bir ılımlı yaklaşım, belli bir uzlaşma noktasındayken birdenbire tekrar farklı bir çizgiye evrildiğini iddia edenler devamında şunu söylüyorlar Ankara'da. Bunların her biri kulis tabii ki. Ekrem İmamoğlu tarafının ortaya koyduğu tavır o şeyi, süreci etkiledi ve değiştirdi. Dolayısıyla bir direnme kararı çıktı. Aslında bu direnişten de bir mağduriyet hikayesi oluşturulmak isteniyor. Onun akabinde de bir yeni partileşmeye gidilecek. Bundan tabii ki her biri ihtimal ama siyasetin pratiğine baktığımda tekrar söylüyorum, iki başlı bir yapının hukuksal anlamda da, yani siyasetin kendi pratiğinde de işlemesi çok zor görünüyor Esra.
1: Sürdürülebilirliği önemli diyorsun yani. Evet, konuşulan evet, bazı şeyler evet vardı. Bu nasıl sürdürecek? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Biraz önce Mahir de gösterdi. Oradaki hazırlıkları da anlattı hatta tek tek bize. Önce dün yine seninle birlikte konuşurken Perşembe diye bir bilgi vardı bizde, bayramın ikinci günü. Fakat sonra cumartesiye alındığını öğrendik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye gidişinin. Şimdi orada ne olur? Cumartesi gününe dair senin beklentin nedir? Bunca yılın deneyimiyle ne dersin? Kılıçdaroğlu orada nasıl bir mesaj verir? Ne olur? Yani nasıl bir tablo görürüz cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde?
0: Kuvvetle muhtemel Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri teşkilatlarda onun hani bak yüzdesini biz veremeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yüzdeler veriliyor. Yani deniliyor ki o en fazla

0: olacağını görebiliyorum. Cumartesi gününe daha hani halkın karşısına çıkmak diyebileceğimiz bayramlaşmayı halka açık yapması da dahil işi ağırdan alıyor. Özgür Özel'in yani genel bir şey söyleyeceğim şimdi. Özgür Özel'in acelesi var, anlayabiliyorum. Bir an önce bu meseleden çıkıp yoluna devam etmek istiyor. Partisini tekrar başına geçmek istiyor kurultayla, ama Kemal Kılıçdaroğlu hepimize bir çerçeve olsun diye söylüyorum. Benim Türk siyasetinde gördüğüm en sabırlı kişidir ya. Yani böyle o ilmik ilmik sabreder, karşısında kendisine en ağır eleştiriler yapıldığı zaman bile sabırlıdır. Motivasyonu hep yüksektir. Bence dolayısıyla bu Kemal Özgür Özel'in aceleliği, bu parti meclisinde kullanmaya dair girişimi de dahil Kemal Kılıçdaroğlu'nun sabrıyla da biraz mücadele edecekler. Kazanan kim olacak? Son bir cümleyle hani yapayım. Benim kazananı bilmem. Çünkü siyasette zaman her şeyi değiştirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu da şu an delege ve seçmen gücü rüzgarı arkasında olmasa da bana göre bir söylem etkisi yaratacak. Elinde kozları var ya da hep söylediği arınmanın içini beklenildiği gibi şey yaparsa geçtiğimiz bir yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılığı var, ama Özgür Özel'in elinde de son seçimi kazanmış olma, işte partiyi %30'lara çıkartma gibi kozları olacak. Kazananın kim olacağını bence uzun bir süre sonra göreceğiz ve sonunda söyleyeceğim, başta da söyleyeyim, parti bölünecek. Bu bölünmeden bahsetmiyorum, başka bir parti de çıkacak. Kazananın kim olacağını bir sonraki seçimde sandıkta halk karar verecek.
1: Teşekkürler. Merve Şebnem Hanım, bu önceki parti meclisiyle Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yönetim sergileyebileceğini ya da önceki parti meclisinde biz çoğunluktayız diyor Özgür Özel. Hakikaten öyle mi? Yani bu son sıcak gelişme sizce ne söyledi? Durumu nereye taşıdı? Öyle başlayalım.
2: Seren Hanım, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma, birebir bizzat çalışmak istemediği bir kara listesi, kırmızı listesi varsa onun 3-4 isim burada var. Onu biliyoruz bu parti meclisinde. Özgür Özel'in ifadelerini doğru ya da doğruya yakın kabul etsek bile az çok bu tahmindi. 38. olağan kurultaya giden parti meclisi de aslında neredeyse ortadan ikiye bölünmüş vaziyette. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun icra yolunu seçmesi, icra ile çağrılmalarını istemesi tamamen resmi kağıt üstündeki bütün kurallara, kaidelere uygun şekilde o çağrıyı yapmak üzerine kurulu. Anlıyoruz ki burada bir telefon trafiği olacak. Evet, bir taraf Özgür Özel'e yakın, bir taraf Kemal Kılıçdaroğlu'na sadık. O listeye baktığımız zaman biliyoruz. Ama bir kısmının da kararsız gibi olduğunu ya da en azından bugüne kadar rengini belli etmediğini biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı belirleme, Yüksek Disiplin Kurulu için bildiğim kadarıyla isimler belirleme yetkisi var, ama parti meclisi öyle bir şey değil. Parti meclisinde mesela örneğin gelmiyoruz deseler toplu olarak, ki az evvel Alişer Delek toplu olarak katılacaklarını, böyle çağrı olursa katılacaklarını söyledi dedi. Ama gelmiyoruz derlerse yedek listeyi çağırma, bir 15 kişilik yedek liste var, onu çağırması durumu söz konusu olacak. İçeride yine kilitlenmesi durumu söz konusu olabilir. Yani biraz bu süreci parti meclisi içerisinde hukuki ve yasal bir paradokstan nasıl çıkacakları ve bu çatışma sürecinin nereye doğru gideceğini anlamak üzerine değerlendireceğiz, biz de görmeye çalışacağız.
1: Peki bu bölünme konusu, partinin bölünmesi konusu, o başlıkta siz yeni bir parti mi bekliyorsunuz Merve Şebnem Hanım?
2: Yani CHP çok değerli bir parti, çok kıymetli bir parti, köklü bir parti. Hiç kimse oradan ayrılmak istemiyor. Özellikle Özgür Özel cephesinin, şimdi resmiyette Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için gitmeye gidecek ya da gitmeye hazır olanlar onlarmış gibi zaten sunuluyor. Sosyal medyada falan da bazı parti isimleri geçiyor. Ben kurultayı sonuna kadar zorlayacaklarını, parti meclisinde de bunu dayatabilmek için istifa dahil olmak üzere pek çok yolu deneyebileceklerini düşünüyorum. Ama burada o sonuca ulaşamazlarsa ya da kendi belirledikleri, kendi istedikleri takvimde o sonuca ulaşamazlarsa, evet, yeni parti kendini dayatır Sena Hanım. Çünkü seçimler Türkiye'de zamanında yapılsa bile seçime hazırlanma süreci vardır partilerin. Yani yeni bir parti kuruyorsanız iyi.

0: ilçe bazında teşkilatlanmanız, farklı bir partiye geçiyorsanız oraya adapte olabilmeniz, kaldı ki ciddi bir kaostan çıkıyorsunuz, hazırlıksız yakalanmamanız lazım. Hatırlarsanız İyi Partililer MHP'den ayrıldıklarında çok ciddi, çok zor yetişmişlerdi o takvime ve CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin desteğini almak durumunda kalmışlardı. Milletvekili taşıması yapılmıştı, hatırlayın. Bunların yaşanmasını istemiyorlarsa, zamanında yapılsa bile seçimler, bir baskın seçim olmasa da, ben beklemiyorum zaten, bunu bir an önce yapmak durumunda kalacaklar. Yoksa o iddialarını da kaybedebilirler.
1: Buradan sana sorayım o zaman Alişer. Sen dedin ki ben bekliyorum, yeni bir partiye de gidecek bu iş diye. Bir de seçim takvimi var ya neticede. O zaman biz ne göreceğiz? Yani bu yeni parti kurulacak ise, sen kesin öyle olabileceğini düşünüyorum dedin. O süreçte pek çok problemi de beraberinde getirebilecek bir süreç ya, seçim takvimi sıkıştırdığı için.
2: Sıfırdan bir parti için diyor, düşünüyorsun değil mi? Doğru anladım.
1: Evet. Başka bir partiye geçiş olabilir mi diyorsun o zaman?
2: Var o da ihtimalle. Onu söyleyeyim. Bu arada ben de baskın seçim beklemeyenlerden, ama siyaset bu. Siyasetçiler daha doğrusu pek çok ihtimali göze almalı. Oraya gelmeden bir şöyle bir şeye baktım. Tabii. Eski PM'deki isimleri hızlıca taradım. Kendimce bir çetele çıkardım kim kime taraf diye. Burada da biraz değişkenlik var. Yani Özgür Özel'in söylediği gibi çıkmayabilir PM. Yani biz orada çoğunluktayız diyor, ama benim şöyle bir hesapladığıma göre 27 isim Özgür Özel'e destek vermiş. Ama parti meclisindeki, o dönem parti meclisinde bulunan 16 isim de Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yeniden paylaşmış. Hı hı. Ve 31 rakamı lazım şeye gitmek için, kurultay kararını alabilmek için. 27'ye 31 çok yok diyeceksiniz, farkındayım, ama bu 60 isimden, yani parti meclisinde daha önce bulunan isimlerden bazıları cezaevinde, bazıları belediye başkanı oldu, bazıları da ayrıldı. Hayatını kaybeden de var galiba, yanlış değilsem. Yedekler gelecek ve yedekler de dahil olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedeklerdeki isimlere baktığım zaman Kemal Kılıçdaroğlu ağırlığı da görüyorum. Adım gibi eminim. Şu 5-10 dakika içerisinde ben bu hesabı yaptım ya. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde de bu hesabı yapan vardır. Bırakın bu hesabı. Telefonlar çalıyordur. Parti meclisini topluyoruz. Ne yapacaksın? Kimden yana olacaksın? Gelecek misin diye. Yani o işin doğası bu. Hı-hı. Hatırlayın, biz Türkiye'de çok bu işi görmüyoruz, ama pek çok, hani eminim şimdi ikiniz de iyi anlayacaklardansınızdır. Amerika'da siyasetin konu olduğu temsilciler meclisindeki oylamalarda falan bu kulisleri görürüz. Yani benzeri şu an her iki ofiste de, her iki tarafta da yaşanıyordur. Ayrı parti meselesine gelelim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel kanadında dar bir ekip içerisinde yeni bir partinin konuşulduğu, bunun için bazı isimlerin tartışıldığı, hatta öne çıkan bir isim de var ama hani teyit edemediğim için şimdi söylemem doğru değil, ama isimin en azından Ekrem İmamoğlu'nun ismini andırdığı için tartışma konusu olduğu, isim haklarının satın alındığı gibi bilgiler var bende. Yani Kemal Özgür Özel'in yakın çevresi içerisinde bunların konuşuldu ve bu hamlelerin hazırlandı. Ha, bunu sorduğunuz zaman Özgür Özel şunu söylüyor. Parti olur da kapatılırsa diye, pek çok siyasi partinin Türkiye'de karşı karşıya gelebileceği bir sorun olduğu için bu hazırlık olarak söylüyor, ama mesele o, bence o kadar da basit değil.
1: Yani hazırda bir parti var, doğru anlıyorum seni değil mi?
2: Birkaç partinin girişimi var. Yani daha böyle parti demeyeyim de birkaç partiye yönelik girişimler var. İsim hakları alınmış, sosyal medyası hazırlanmış, ama hangisi olsun, isim olmasın, tartışmaları var. Onun dışında hani söylediğiniz şey real. İl ve ilçe teşkilatlarının yapılanması lazım. Seçim öncesi, seçimden bilmem ne kadar süre önce bu işin şey yapması lazım. Ben muhalefette özellikle Özgür Özel'e mutlak buttan sonrası yapılan ziyaretleri hatırlayın. Kapının önünde hemen verilen ilk açıklamaları hatırlayın. Muhalefet cephesinde bazı ittifakların da olma ihtimalini görüyorum. Başta İyi Parti, sonrası içinde göreceğiz. Yani İyi Parti'den diyelim ki bir seçim kararı çıktı. Özgür Özel ve ekibi ayrılmaya, artık ayrılıyoruz dedi, ama bir parti kuramadılar, parti yetişmedi. İyi Parti'nin ilk parti olacağını düşünüyorum. Gelin bizim çatımız altında bu işe girin diye. O saat itibariyle eğer böyle bir şey olursa, bir sonra konuşacağımız şeye biraz hızlı gidelim, Cumhurbaşkanı adayı kim olacağı konuşmaya başlayacağız diye tahmin ediyorum, ama daha oralara bak şimdi, oraya girip burayı bulandırdım. Ben bu işin sonunun bir ayrışmayla gideceğini şey yapıyorum. Bakın, az önce sabırlı dememden kastım Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımlamaya da bir övgü için değildi. Kemal Kılıçdaroğlu bu işi süreye yayacak ve en az 7 ay

0: belki de 1 yıl. İstediği gibi mahkeme kararını da sonuna kadar kullanarak bu işi sonuna kadar götürecek. O süre içerisinde şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi daha son 24 saate bakın. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bayramlaşma için cumartesi çağrısı yapıyor. Kurumsal SMS'inden bunu alıntılayıp hakaretler de olan, siyasetin doğasında olan ifadelerle Özgür Özel eleştiriyor. Sahte, korsan, ele geçirilmiş hesaplar AK Parti'nin butlan kolları diyor. Mitingler başladı. PMD bir gerginlik olacak. Daha Kemal Kılıçdaroğlu konuşmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir gazeteci olarak karşımda aldığım an ilk diyeceğim ki arınmadan kastınız ne? Ne diyorsunuz? Mesela otel odasındaki görüntüye mi laf ediyorsunuz? Hangi belediye başkanını karşınıza alıyorsunuz? Bu sorulara yanıt vermeye başladığı zaman işler çok daha kızışacak. Bu iki tane ismin, bu iki cephenin aynı parti çatısı altında değil, bir tanesi kendisini şimdi grup başkanı diyor. Salı günleri güya ona göre çıkacak, o orada konuşacak. Kimi eleştirecek? Kemal Kılıçdaroğlu. O kim? Partinin başındaki isim. Sürdürülebilir değil.
1: Pekala.
0: Sürdürülmeyeceğini.
1: Çok.
0: Bence Özgür Özel ve ekibi kovulmayı biraz da bekleyecekler. Mağduriyet üzerinden siyasetlerine devam edecekler.
1: Teşekkür ediyorum. Bu esnada bu görüntüler yeni haber merkezimize yeni gelen canlı görüntüler değerli izleyenler. İzmir'de Özgür Özel bugün İzmir'e gidecekti. Bir buluşma yapacaktı orada. Bir miting değil demişti. Bir araya geleceğiz ifadeleri
0: Cumhuriyet
1: kullanmış.
0: Meydanı yanlış değil sen değil mi?
1: Efendim, Cumhuriyet Meydanı
0: Eski
1: için
0: Cumhuriyet Meydanı.
1: planlıydı ama İzmir Valiliği izin vermedi. Şimdi şu esnada orada bir müdahale yaşanıyor. Görüntüler ekranda. Özgür Özel'i karşılamak için toplanan bir kalabalık var. Ve o kalabalığa bir polis müdahalesi var. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bir miting mi olacak demiştik ama bir miting olmadığını söylemişti Özgür Özel. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapması bekleniyordu. Kendini bekleyen kalabalıkla buluşacağını söylemişti. Ama İzmir Valiliği Gündoğdu Meydanı'na adres göstermişti. Bir miting olmadığı için Gündoğdu Meydanı'nda da olmayacak demişlerdi. Şu esnada bir kalabalığın olduğunu görüyoruz. Orada da bir müdahale yaşanıyor. Hızlıca bir değerlendirme alayım Alişer, sonra Merve Şebnem Oruç'tan da alacağım. Yani bu böyle nereye, dün akşam seninle konuşuyorduk ya, yarın ne olacak şimdi? İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı'na izin vermedi diye bu görüntüler gelmeye başladı.
0: Yani ben neden Cumhuriyet Meydanı talebi olduğunu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla bu işler hep Gündoğdu Meydanı'nda
1: Gündoğdu.
0: yapılıyor.
1: Ama Gündoğdu çok büyük bir miting alanı anladığım kadarıyla. Bir miting olarak planlamadıkları için mi burayı seçtiler ve
0: Evet,
1: istediler?
0: ya Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in söylediği bu. Doğru hatırlattın, iyi söyledin. Yani ben sadece işte uçakta inip Manisa'ya giderken orada otobüsün tepesinde bir konuşma yapıp devam edeceğim diyor. Hepsinden öte. Yani ben hiçbir zaman hani hangi konjektürde, hangi zamanda ne olursa olsun böyle toplanmalara izin verilmemesini anlayabilen bir insan değilim. Yani toplansın insanlar. Yani şu müdahaleyle günlerce bize bunu konuşturacaksınız. Toplansınlar, mitinglerini yapsınlar, dertlerini söylesinler. Sonra da dağılıp gidecekler. Bunun üzerine başlayacak bir siyaset kurgulanacak. Yani bu iktidara da yaramaz. O izni vermeyenlere de yaramaz. Ve Özgür Özel işe diyecek ki bakın önce partiye iktidar butlak getirdi, oraya birisini atadı. Şimdi de bize de demokrasinin en büyük haklarını bize vermiyorlar. Eylem hakkımızı bile izin vermiyorlar diye. Buradan siyasetini yapacak. Ve maalesef içinde haklılık payları da olacak. Ben bu toplantı ve gösteriş konusunda öğrenciliğim yıllarından beri aynı şeyi savunmaya devam edeceğim. Bırakın ya insanlara istediğini yapsınlar yani.
1: Ne olurdu yani izin verilseydi Merve Şebnem Hanım orada bir kısa bir konuşma yapıp devam etseydi? Gündoğdu Meydanı çok büyük bir meydan olduğu için miting yapmayacağız diyor Özgür Özel. Ama burası da yani İzmir'in merkezi, konuşup geçseydi ne olabilirdi? Sizce neden bu görüntüler yaşanıyor?
2: Valla devletin valilikleri bu konularda çok düz düşünüyor. Siyasi hesapları, yani siyasetçilerin nasıl bir hesap yaptığına bakmıyor. Burası ise burası, işte mitingse vesaire, işte toplanmışsa burası, burasının dışında izin vermiyorum diyor. Ama şöyle anlıyorum ki Gündoğdu Meydanı'nı doldurabilecekleri kadar büyük bir alan değil ve boş bir fotoğraf vermek istemiyorlar. O yüzden daha küçük ve kadrajı doldurabilecekleri bir fotoğraf vermek istedikleri için burayı istiyorlar. Ama siyasetçiler de biliyor ki izinsiz yaptığınız zaman polis müdahalesi geliyor. Ve polis müdahalesi işte gazdır vesairedir ve kitleleri de aslında tahrik edecek bir şey. Aslında biraz işte İstanbul'daki Ankara'daki o yağmur altındaki yürüyüş bu vesaire biraz böyle kitleleri mobilize etme çabası. Şunu söylemem lazım, bayram önce

0: bütçesi diye mi, şehirler boşaldı diye mi, yoksa biraz bekle gör durumunda olduğu için mi CHP, Özgür Özel'in, ya Özgür Özel'i desteklediği söylenen o büyük kalabalık henüz sokağa gelmiş değil. Çünkü biraz bu çağrı var yani, hem Özgür Özel'de hem de takım arkadaşlarında var. Ama bunun
1: 19 Mart Ekrem İmamoğlu
0: tutuklandığında...
2: Ne dedin Alişar?
1: Bir 19 Mart ya da Saraçhane motivasyonu, evet, ya da kalabalığı görmedik.
0: Evet, tam da bunu söyleyecektim. Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu tutuklandığında mobilize olan kalabalığı görmüyoruz. Ama bence Özgür Özel şuna da dikkat etmeli. Ben bu olayın yaşandığı ilk gün özellikle Saraçhane mitinglerine katılmış ve daha sonrasında gözaltına alınmış bazı üniversite öğrencilerin çocukların yalnız bırakıldıklarına, avukat istediklerinde dahi partinince Özgür Özel gibi, yani bireysel olarak isimlerin dahi onlara destek vermediğini, yani çağırıp sokağa mobilize edip ondan sonra sokaktaki çocukları hukuki süreçte çok başıboş bıraktıklarına dönük serzenişler çok okudum. Acaba bunun da etkisi var mı diye dönüp kendilerine sormalılar. Yani teşkilata dönüp toparlayamadınız, hani bizim ekibimizdiniz, bu kadar şuralara şu kadar insan getiremediniz diye kızmak yerine, biz zamanında sokağa çağırdığımız insanlara devamında destek verdik mi diye de bir sormaları lazım. Siyaset işi günün sonunda bir seferlik, iki seferlik değil. Aslında ömür boyu mücadele demek. Hmm. Hani omuz omuza olacaksanız bu süreç polisin karşısında da beraber olmalı, hakimin karşısında da beraber olmalı. Bu çocuklara niye destek vermemişler? Günün sonunda bakacağız bakalım. Yani Özgür Özel süreci, bu müdahaleler böyle devam ederse elbette ki bazılarının, çünkü sonuçta siyaset aynı zamanda tıpkı futbol gibi duygusal bir tarafı olan bir şey Sena Hanım. Sosyal medyada görüyoruz ama sosyal medya sokağa birebir yansıtmıyor dediğimiz şey tam da bugün yaşananlar. Nerede vatandaş sokağa çıkar? Nerede bu kadar bu destek artar? Görmek lazım. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Bazı araştırmalar çıkmaya başladı. Bazı anketler ortaya çıkmaya başladı. Kararsızların sayısı, CHP'nin içerisindeki bu durumdaki kararsızların sayısı hiç de az gözükmüyor. Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili de Saraçhane'den bugüne kararsızların sayısı artmış vaziyette. Asla ve kat'a yapmamıştır diyenler azalsa da, yapmıştır diyenler artmasa da bir kararsızlık görüyoruz. Yani duralım bakalım yargı ne der diyenler fazla. Biraz burada da CHP'nin içerisindeki bu süreçle alakalı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma derken ne dediğini, gerçekten ne demek istediğini görmek isteyenlerin sayısı, yani sahiciliği görmek isteyenlerin sayısıyla Özgür Özel'in değişim derken ne dediğini anlamak isteyenlerin sayısı bence fazla, tahminimizden fazla. Değişim, evet, diyorsunuz ama bu nedir? Sadece kişilerden mi bahsediyorsunuz? Yoksa ciddi bir siyaset, hı-hı, değişimi olacak mı CHP'de? Bunu da soranların sayısının hiç de az olmadığını söylemek lazım.
2: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. Gazeteci Ali Şerdelek ve yine Merve Şebnem Uruç gazeteci bizimle beraberdi. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Devam edelim şimdi haberle. Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Kimi liderler seçim bölgesinde, kimi memleketlerinde bayramı karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.
3: Kimi seçim bölgelerinde, kimi memleketinde liderler hem aileleriyle hem partilerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacak. Bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. Bayrama mutlak buttan sonrası tahliye kriziyle giren CHP Genel Merkezi'nde partililer arası bayramlaşma ikinci gün yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise cumartesi günü genel merkeze gidecek ve halkla buluşacak. Genel merkezden tahliye edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazını kılacak. Ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunacak. Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan'da Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu bayram namazını Çankaya'daki camide kılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek.
2: Bugün Arife günü ve mezarlıklarda...

0: bir bayram hüznü var. Bayram öncesi yoğunluk yaşanan noktalardan biri Edirne Kapı Şehitliği. Gizem Türemen orada ailesini, yakınlarını, sevdiklerini kaybedenler önce onlarla bayramlaşmaya gidiyorlar. Söz sende Gizem.
1: Sena Alkan, her bayram olduğu gibi bu bayramda şehit yakınları kabristanlara önce geldi. Arife günü bayram boyunca da gelecekler ama ilk bayramlaştıkları adres, evet, yıllar önce toprağa verdikleri yakınları, pek çoğunun oğulları. Erdi Demir'le beraber Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz. Hem hüznün, bir yandan acının, bir yandan gururun hakim olduğu bir yer. Çünkü şehit aileleriyle konuştuğum zaman hepsinin ağzında, dilinde, kalbinde aynı acıyı, aynı ağırlığı hissediyorsunuz ve şunu söylüyorlar. Avunabildiğimiz tek konu şehitlik mertebesine ulaşmış olmaları, ama onun dışındaki yıllar bile geçse evdeki o acının tarifi hiçbir zaman açıklanamayacak boyutta diyorlar. Bugün şehitlerini ziyaret ediyorlar ve çoğunun bir bayram planı yok. Yarın da gelecekler, sonraki günde gelecekler. Bizim için bayram demek toprağa verdiğimiz şehidimizle gelip bayramlaşmak, onun mezar taşını sevmek, onun fotoğrafını öpmek, onun başında dua okumak bizim için bayram bu anlama geliyor diyorlar. Bir şehit babasıyla konuştum. Pençekilit Harekatı'nda oğlunu kaybetti. Şehit verdi ve şunu söyledi. Ben zaten oğlumu kurban verdim. Benim için kurban bayramı onun yanında olmak, onunla beraber olmak dedi. Gerçekten duygu yoğunluğunun çok yüklü olduğu bir noktadayız. Biz şu anda kara şehitliğindeyiz ama elbette çok büyük bir şehitlik. Deniz şehitliği, hava şehitliği, polis şehitliği, 15 Temmuz şehitliği, böyle arkaya doğru uzanan çok kalabalık, çok da geniş bir şehitlik. O nedenle bir kısmını getirebiliyoruz ekranlarınıza. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız buradalardı. Tek tek şu anda da şehitlerin kabristanlarını ziyaret ediyorlar. Karanfil bırakıyorlar. Kara, hava, polis ve 15 Temmuz şehitliklerini tek tek gezerek orada dua okutuluyor, Kur'an okutuluyor. Aileler gördüğünüz gibi mezar başlarındalar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar, dua ediyorlar. Bazı şehit yakınları kabirlerin bakımını yapıyor. Mezar taşlarını yıkıyor, karanfiller bırakıyor. Her bayram arifesi olduğu gibi bu bayram arifesinde de kabristanlarda gözyaşı var. Bayram havası değil de yitirdikleri canlarının ardından, onları hatırladıkları andan itibaren akıttıkları gözyaşı hakim. Genelde anne ve babaları gördüm mezar başlarında. Oğullarını şehit vermişler. Erdi, bir de o kabristanları getirelim istiyorum. Gel biraz yürüyelim seninle beraber. Şöyle Erdi göstererek kabristanları bir aktarmaya çalışalım. Şehit Asteğmen Yılmaz Kağan, Şehit Asteğmen Subay Ali Gür, Şehit Mahir Turan, Türkiye'nin pek çok bölgesinde, Hakkari'de, Şırnak'ta, Doğu'da ya da pek çok harekatta şehit verdiğimiz şehitler, bugün önce onlarla bayramlaşmak için aileler kabristanların başına geldiler. Ellerinde dualar ve elbette kabirlere bakım yapılıyor. Erdi Demir'le beraber onların duygularını, hislerini ekranlara getirmeye çalıştık. Bugün arife, bugün de sabah saatlerinden itibaren kalabalıktı. Şu saat itibariyle biraz daha hafifledi. Güneş de çok tepeye çıktığı için, ama kimle konuşsam yarın da buradayız. Bir sonraki gün de buradayız. Bayramın her günü geleceğiz diyorlar. Biz de her gün takip edip aktaracağız seni halka.
0: Gizem Türemen Edirne Kapı Şehitliği'nden aktardı. Bayram tatilinde yola çıkmak için arife gününü bekleyenlerin sayısı da hayli fazla. Otogarlara bir gidelim, orada yoğunluk nasıl, bir bakalım otogarlardaki duruma. Kaan Uçar bizi bekliyor. Söz sende Kaan.
2: Evet Sena Alkan, bayram yoğunluğu otogarlarda devam ediyor sizin de söylediğiniz gibi. Biz de kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndayız. Esenler'deyiz, görüyorsunuz oldukça kalabalık burası. Şu an tam otobüslerin kalkış saati olduğu için biraz daha kalabalık artmış durumda. Sabah saatlerinde bu kalabalık bu kadar fazla değildi ama şu anda dediğim gibi hem otobüslerin kalkış saati hem de artık biraz daha öğlen saati olduğu için insanlar otobüslerine binmek için otogara geldi. Şunu da söyleyelim, cuma günü de çok kalabalıktı. Biz burada şoförlerle de konuştuğumuzda cuma günü ve hafta sonu oldukça kalabalık dediler. Bugün de

0: Beklentinin biraz daha üzerine bir kalabalık görünüyor şu anda. Mehmet Selman Bektaş ekranlara getirsin. Görüyorsunuz oldukça kalabalık. Şunu da söyleyelim, uzak noktalara giden otobüslerdeki yoğunluk daha fazla. Yani Van'a, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Mardin'e giden otobüslerdeki yoğunluk oranı Edirne'ye, Tekirdağ'a giden otobüslere göre biraz daha kalabalık. Antalya'ya giden otobüslere göre daha kalabalık. Biz bir vatandaşla konuşmuştuk. İzmir'e gidiyorum demişti. Sabah 9.30'da aldım demişti. Bu sabah 9.30'da aldım. 11.30'da otobüsüm var demişti. Otobüs orada yer olduğunu söylemişti. Tabii şunu da söyleyeyim, ek seferler de var. O muhtemelen o yüzden o kadar rahatlıkla biletini alabildi. Ancak şunu söylemek istiyorum tekrardan. Uzak noktalara giden, yani Diyarbakır'a, Van'a giden otobüsler daha dolu. İzmir'e giden, Antalya'ya giden otobüslerde biraz daha yoğunluk azaldı. Şu bilgiyi de verelim. Normalde Türkiye genelinde 5000 sefer bulunuyor ancak bayram dolayısıyla ek seferler kondu. Bu 5000 seferin 8000, 9000'e çıkması bekleniyor. Hatta gün içinde de, daha doğrusu bayram sürecinde de yoğunluk çıkacak. Otobüs seferleri de, sayıları da yükselecek. Son olarak fiyatları da söyleyelim. İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya giden bir otobüsün bilet fiyatı ortalama 1000 lira. İzmir'e giden otobüsün biletin fiyatı 1200 lira. Van'a giden otobüsün fiyatı ise 3500 lira civarında. Biz de tabii bayram tatili uzun olduğu için yoğunluk da o 9 güne yayılmış diyelim. Ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Kaan Uçar otogarlardaki yoğunluğu, fiyatları bize aktardı. Şimdi bayram sofraları kurulacak yarından itibaren. Nedir bayram sofralarının olmazsa olmazı? Elbette tatlı. Diyarbakır'ın o çok sevilen, beğenilen tatlıları içinde işletmelerde yoğun bir mesai var. Veysi İpek bir bayram klasiğidir. O mutfaklardan birine girdi. Ustaların telaşına eşlik ediyor. Söz sende Veysi.
2: Evet, aslında kadayıf olmazsa olmaz, sizin de söylediğiniz gibi. Özellikle Diyarbakır sofrasında, bayramlarda. Hatta misafirlere ikram edilir tabii bir taraftan da. Ancak şöyle, mesai aslında günler önce başladı. Tonlarca kadayıf üretiliyor Diyarbakır'da. Yalnızca Diyarbakır için değil, hem Türkiye'nin her tarafına hem de yurt dışına. Öncelikle burada tel tel kadayıflar bakır levha üzerinde dökülüyor. Ardından da işlemler bir taraftan devam ettiğini söyleyelim. Diyarbakır'da tabii kadayıf olmazsa olmaz ama baklava çeşitleri de Diyarbakır'da yapıldığını ifade edelim. Burma kadayıf özellikle Diyarbakır'ın en önemli kadayıf şekli olarak ifade edelim. Bir taraftan da tabii fıstıklı kadayıf, diğer taraftan cevizli kadayıf olduğunu ifade edelim. Yanımızda da tabii ustalardan Zeki Alakuş var. Öncelikle tereyağıyla mı başlıyorsunuz tepsinin altına?
3: Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
2: Önce buruyorsunuz tabii böyle, evet, özellikle buruyor. Evet. Niye buruluyor?
3: Şimdi yıllardan beri, daha doğrusu yüzyıllardır bu kadayıf bu şekilde Diyarbakır'a mal olmuş bir coğrafi işaret belgesi alan bir üründür.
2: Evet. Fıstıklı isteyene, fıstıklı isteyene de tabii cevizli.
3: Fıstığımız birinci sınıf Antep fıstığı, cevizimiz yerli ceviz. Evet. En iyi kaliteli malzemeleri kullanıp kadayıfımızı elde ediyoruz.
2: Hangi kentlerden, yurt dışında da var mı talep bu konuda?
3: Her yerden talep geliyor. Türkiye'nin, evet, ve dünyanın her yerinden. Evet. Diyarbakır kadayıfı tercih edilen bir üründür.
2: Evet.
3: Evet.
2: Tabii bir taraftan da personel sayısını da arttırdı.
3: Tabii aylar önceden stoklara başlayarak, kadayıfın yapımı biraz zor bir ürün.
2: Evet.
3: Bardiyelerimizi çoğalttık. Seri bir şekilde üretime devam ediyoruz.
2: Evet.
3: Bugün Arefe günü, hala da üretimimiz devam etmektedir.
2: Kaç kişi çalışıyor?
3: 80 kişiye yakın çalışıyoruz.
2: Arttırdınız
3: ama, evet, bardiye vardiya, 3 vardiya şeklinde.
2: Evet. Tabii bir taraftan kadayıflar burada nar gibi kızarana kadar çeviriliyor diğer taraftan, hemen öbür tarafı. Şu anda da tabii bir taraftan da şerbet. Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
3: %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
3: Şu an servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor ama... Evet. Yani yarım saat sonra servise hazırdır. Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine kadayıfımız gidiyor. Diyarbakır kadayıfı.
2: Tabii dediğim gibi öncelikle orada tel tel döküldü. Ardından kadayıflar burada tel tel döküldükten sonra buruldu hemen yan tarafta. Özellikle Şanlıurfa'nın olmazsa olmaz tereyağıyla tepsiler aslında bir taraftan hazırlandı. Ardından da kadayıf

0: Burada pişirildikten sonra da dinlenme alınıyor hemen yan tarafta. Dinlendikten sonra da paketleme için satış noktasına götürülüyor. Diğer taraftan tabii kadayıfın yanı sıra baklava çeşitleri, yeşil burma, havuç dilimi gibi çeşitler de tabii olmazsa olmazların arasında. Tercihe göre burada vatandaşların alım gücüne göre şekillendiğini de ifade edelim. Diyarbakır'da kadayıf, cevizli kadayıf 700 lira, fıstıklı kadayıf ise 1200 liraya satışı gerçekleştirdiğini söyleyelim. Burada da sunumlar tabii bir taraftan da hazır hale getiriliyor. Dinlendirdikten sonra da ardından da kadayıf satış noktalarında sunuluyor diyelim. Söz size bırakalım.
1: Veysel İpek Diyarbakır'dan aktardı. O lezzetli tatlılar nasıl yapılıyor gördük, yoğunluğu da görmüş olduk. Şimdi Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan bir açıklama var. Kahvaltı öğünü atlanmamalı, et tek başına tüketilmemeli denildi.
2: Et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve dengeli beslenme. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerektiği belirtildi. Kahvaltı öğünü atlanmaması, etin tek başına değil sebze veya salatayla tüketilmesi tavsiye edildi.
3: Kahvaltı öğünü atlanmamalı. Et tek başına değil sebze veya salata ile tüketilmeli. Kolesterol ve kalp damar hastaları kırmızı et tüketimine dikkat etmeli. Kırmızı et uygun koşullarda muhafaza edilmeli, çözünen etler yeniden dondurulmamalı.
2: Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kurban kesim şartları ve saklanma koşullarının da sağlık açısından önemli olduğu kaydedildi. Kesim sürecinde hijyen kurallarına uyulmasına vurgu yapıldı.
3: Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli. Etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli. Et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli. Etler küçük parçalara ayrılarak buzluk ya da derin dondurucuda saklanmalı.
1: İstanbul Başakşehir'de bir markette kavga çıktı. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
2: Markette ürün değişimi tartışması kanla bitti. Ortalık birbirine girdi. İstanbul Başakşehir'de bir marketten ürün alan bir kadın iddiaya göre değişim için yeniden geldi. Market çalışanı değişim yapamayacağını söyleyince kadın eşini çağırdı. Tansiyon yükselince kavga çıktı. Market çalışanı bıçakla kadın müşterinin eşini yaraladı. Arbede sırasında silah da çekildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis market çalışanı ve kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Müşterinin eşi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Market çalışanı ve diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
1: İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Maddi Ahmet Mingunzi'nin annesi Yasemin Mingunzi Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleriyle görüştü. Yasemin Mingunzi Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
2: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Mingunzi, Doku ve Kabayış ailelerini ziyaret etti.
4: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
5: Acımız aynı acıdı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir.
2: Matya Ahmet Mingunzi İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Mingunzi, Doku ve Kabayış ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Mingunzi Diyarbakır'a gitti. İki aileyle buluştu.
6: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
2: Matya Ahmet'in annesi Yasemin Mingunzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
5: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
2: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
5: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.

0: İtalyan milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki grup maçlarına katılacak ancak Meksika Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanmasına rağmen İran kafilesi kampını Meksika'da yapacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran milli futbol takımının turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarını tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
0: Avusturya Alplerinde yamaç paraşütü yapan bir kadın ölümün kıyısından döndü. Paraşütüne uçak çarpan kadın son anda aldığı kararla kurtuldu.
1: Avustralya Alplerinde paraşütünü açtı, havada süzüldüğü sırada uçak çarptı. Paraşütü parçalanan kadın ölümle burun buruna geldi. 44 yaşındaki Avustralyalı kadın paraşütüyle havada süzüldüğü sırada küçük bir uçağın paraşütüne çarptığı anların görüntülerini paylaştı. Videoda kadının Avustralya Alpleri üzerinde süzüldüğü sırada uzaktan motor sesi geldiği, çok geçmeden küçük beyaz bir uçağın kadraja girdiği görüldü. Paraşütün hemen üst kısmından geçen uçak paraşütü parçaladı. Kaza sonrası hızla düşüşe geçen kadın acil durum paraşütünün koluna uzanarak yedek paraşütü açmayı başardı. Acil iniş yapan kadın daha sonra polis helikopteriyle bölgeden tahliye edildi. Yetkililer kadın ve uçak pilotunun kazayı ciddi yara almadan atlattığını açıkladı. Kaza görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Şu an burada oturup bunları yazdığıma hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
0: Bu haberle bu saatin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra devam edecek Gün Ortası.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Özgür Özel'in bugün memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de halkla buluşacağı duyurulmuştu. Valilik Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmaya izin vermedi. Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi ama Cumhuriyet Meydanı'nda bir kalabalık toplandı. Şimdi bu gruba da polis müdahale etti. Görüntüler ekranda. Saat 12'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı için buluşma çağrısı yapılmıştı. İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres göstermişti ve sabah saatlerinden itibaren de Cumhuriyet Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı. Toplanıp meydana girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman da tazikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel havalimanında yaptığı açıklamada planlanmış bir miting yok. Partililerle bayramlaşacağız. O meydan il başkanlığımızın yanında. Millet bizi nerede bekliyorsa biz de oraya gideriz dedi. Özel Cumhuriyet Meydanı'na geldi ve buradaki grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü. Şimdi bir bağlantı yapalım. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel partisini terk etmeyeceğini açıkladı. Yeni yol haritasını paylaştı. Kılıçdaroğlu'ndan da peşi sıra gelen hamleler var. Habertürk editörü Mahir Kılıç hepsini derleyip toplayıp bize aktaracak CHP Genel Merkezi'nden. Söz sende Mahir.
1: Evet, sen Hakan, dilersen sondan başlayalım. Kılıçdaroğlu cephesine gelen son hamleye göre Ankara 3. Genel İcra Dairesi Kılıçdaroğlu avukatlarının CHP kurultayın iptal edilmesi dolayısıyla görevi iade edilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti. Nedir bu? Bizzat bu isimlere tebligatlar yapılacak ve önümüzdeki günlerde de toplantıya çağrılmış olacaklar. 4

0: 5 Kasım 2023 kurultayı öncesi görevde olan parti meclis üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine resmi olarak mahkeme kararıyla yeniden bu görevde olduklarına dair bir tebligat gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu avukatı ve Lütfü Savaş'ın avukatlarının önümüzdeki dakikalarda belki de saatlerde bu tebligatları yapmasını bekliyoruz ve yol haritasına göre de önümüzdeki hafta pazartesi günü, yani bayramdan hemen sonraki gün, Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yapılacağını ifade edelim ve o parti meclisinin içerisinden MYK'sı oluşturacak, yani A takımını oluşturacak Kemal Kılıçdaroğlu. İlk etapta 8-10 kişilik bir MYK oluşturulacağı ifade ediliyor. Sayısı düşük tutulması planlanıyor. Tabi cumartesi günü bir de Kemal Kılıçdaroğlu buraya genel merkeze gelecek. Hem partilerle hem de vatandaşlarla buluşacak, bayramlaşacak. Onu da takip ediyor olacağız. Parti meclisi burada oldukça kritik bir önemde. Partinin en üst karar alma organı olduğu için orada çoğunluk ve güç dengesi oldukça kritik. Dediğim gibi 60 kişiden oluşuyor ancak milletvekili, belediye başkanı olan isimler var, grup başkan vekili olanlar var, görevden istifa eden ya da vefat edenler var. Dolayısıyla yedeklerden yukarıya doğru bir çıkış var ancak yedekler de eklendiğinde 59 rakamı ortaya çıktı. Dediğim gibi buradaki salt çoğunluğu yakalayan aslında bir yerde gücü de eline almış olacak, kontrolü de eline almış olacak. Dolayısıyla PM oldukça önemli. Tabi Grup Başkanı Özgür Özel de şu dakikalarda İzmir'de, ancak İzmir'den hemen önce yaptığı bir değerlendirme söz konusu. T24'de konuştu Özgür Özel. Bundan sonrası ilişkin önce butlan kararına tepki gösterdi. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var ifadesini kullandı. İki CHP olduğunu söyledi Özgür Özel. Bir mevcut CHP, bir de atanmış bir CHP olduğunu sözlerine ekledi ve yeni parti tartışmalarına da bir yerde aslında noktayı koydu diyebiliriz. CHP'yi bırakmayacak ifade etti. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar. Baskın seçimden de kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir. %60 oyla seçiliriz ifadesini kullandı Özgür Özel yaptığı değerlendirmede. Ama biz gidersek CHP tarihi, logosu, markası sarayın atadığı bir yönetimin elinde kalır. Nasıl bırakalım ifadesini kullandı. Dediğim gibi mutlak butlan kararının ardından yeni bir parti kurabilecekleri ve kendisini destekleyen vekillerle oraya geçeceği yönünde yorumlar, iddialar, kulisler söz konusu. Özgür Özel CHP'yi bırakmayacaklarını ifade etti. Toparlayacak olursak eğer, CHP Genel Merkezi geçen son birkaç güne nazaran oldukça sakin. Bazı tadilatlar vardı. Onlar çok büyük oranda tamamlandı. Genel Merkez bayrama hazırlanıyor diyebiliriz. İkinci gün burada siyasi partilerle bayramlaşmalar olacak. Heyetler gidecek, heyetler kabul edilecek. Ardından da cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden Genel Merkez'e gelecek. Hem partilerle bayramlaşacak, hem de burada bir halk buluşması gerçekleştirecek ve hafta başında da hem PM hem de YDK toplantısı olacak diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: CHP Genel Merkezi'nden aktardı Mahir Kılıç. Teşekkürler ve kolaylıklar Mahir. Şimdi devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. Güvenlik güçlerimiz CHP'nin talebi nedeniyle Genel Merkez'e girdi dedi.
2: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanılanları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altına çizdi.
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
3: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
2: Çiftçi, muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve

0: hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır, ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ile imar ve şehircilik müdürü de var. Belediye başkanı ve 4 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ayrıca belediye binasında da arama yaptı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından Amerikan güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM, İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ise Körfez'de İHA düşürdüğünü açıkladı.
2: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
3: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
1: Şimdi bir yandan ateşkes ve kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmalar sürüyor. Taraflar madde madde çalışmaya devam ediyor. Böyle haberler geliyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu imha edilmesi gerektiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio ise bazı konuları tek tek ele alacağız. Ya iyi bir anlaşma olacak ya hiçbir anlaşma olmayacak dedi.
2: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
3: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya

0: kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Katar'dansa anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber, tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen, diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
2: Yani bir diplomatik süreç yürüyor ama neresinde acaba taraflar bu konunun? Bir yandan da İran'a bir saldırı oldu dün gece. Bütün bu müzakere sürerken Doha'da taraflar toplanmışken birkaç saat sonra geldi bu saldırı. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver'le Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin bizimle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
2: Çok teşekkürler. Osman Can Hocam, sizinle başlasak önce bir ya bu çok fazla konuşuluyor ya. Şu madde var, bu madde var diye çokça konuşuyoruz. Acaba hakikaten bunun içeriğinde ne var sorusu çok soruluyor. Zannederim teknik bağlantıda bir sıkıntı var. Yusuf Hocam buyurun sizinle başlayalım. Ne var bu maddenin içerisinde? Ne konuşuluyor? Siz şöyle baktığınızda haberlerde ne gördünüz ve nerede taraflar?
3: Evet, aslında tarafların her ikisi de kendi şartlarını müzakere sürecinde dayatmaya devam etme arayışıyla ilerliyorlar. Bu noktada gerek anlaşma metni üzerinden gerek aracılar üzerinden farklı haberler, farklı açıklamalar da geldiğini görüyoruz. Yani anlaşmanın asıl uzlaşılamayan noktaları belliydi. Nükleer konusu, zenginleştirilmiş uranyum konusu. Aslında bu paralelde İran'ın nükleer silah edinme arayışları. Öbür tarafta Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle alakalı bazı soru işaretleri vardı. Bu sorunların çözümü arayışında bir ateşkes inşa edilmesi ve 60 günlük süreçte bunların kalıcı bir barışa bağlanması yönünde arayışlar vardı. Ama tabii bunun üzerinden dahi, bu maddeler üzerinden de farklı taraflardan farklı açıklamalar geliyor. Bazıları doğrudan devlet yöneticileri tarafından yapılıyor. Bazıları medya yoluyla yapılıyor. Bazıları da diğer arabulucu aktörleri veya bölgesel ülkeleri dahil ederek haberler şeklinde ortaya atılıyor. Aslında burada diplomasinin farklı araçları uygulanıyor ve medya üzerinden bu barışı inşa etme, şartları karşı tarafa dayatma yönünde gayretlerin olduğunu görüyoruz. Sizin de haberde bahsettiğiniz Katar'ın 12 milyar dolar vereceğiyle ilgili bir haber yaptırıldı. Sonradan bu önce düzeltildi. Dedi ki İran'ın dondurulmuş varlıkları aktarılacak dendi. Sonra Katar'dan bununla alakalı bir yalanlama geldi. Keza Trump'ın ağzından, işte sosyal medya hesabından bu anlaşma karşılığında bölge ülkeleri de İsrail'le normalleşecek falan diye iki tarafında maksimalist arayışlarla geldiğini biliyoruz. Tam da Rubio'nun dediği gibi ya iyi bir anlaşma olacak ya hiçbir anlaşma olmayacak. İyi bir anlaşmadan kastet ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi anlaşma olarak nitelediği noktalar İran adına ne ifade ediyor? Veya İran'ın bu anlaşmadan aradığı noktalar neler ki? Daha önce de sizlerle de konuşmuştuk burada. Bu anlaşma şartları İran için bir varoluş yol haritası çizecek, varoluşsal boyutta. Yani gerçekten iyi, sağlam, kalıcı bir anlaşma yapamadığı takdirde İran'daki rejim adına bu süreç sonun bir nebze daha hızlanması anlamına gelebilir. Yani bu ekonomik kaosun sürdüğü, yaptırımların, küresel izolasyonun devam ettiği bir barış anlaşması İran'daki rejimin çok uzun süre hayatta kalmasına müsaade etmeyebilir Sena Hanım. Böyle bir gerçeklik var. İki tarafta kalıcı anlaşmada şartlarda çıkarlarını maksimize etmeyi amaçlıyor. Yani İran evet belki nükleer silah edinme noktasında bir geri adım atabilir ki geçmişte atmıştı zaten Obama ile yapılan anlaşmada. Fakat bundan daha geri adım nasıl atılacak dediği gibi Trump'ın dediği gibi uranyum götürüp Amerikalılara teslim edilecek ya da Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın denetiminde tamamen imha mı edilecek yoksa biraz çözeltilecek mi, seyreltilecek ve enerji üretimi için kullanılabilecek seviyeye mi indirilecek? Burada dahi ciddi anlaşmazlıklar var. Kaldı ki bir niyet mektubu noktasına, bir mutabakat zaptı noktasına dahi çok zor geldiler. Anlaşmanın kalıcı bir metne bağlanabilmesi de hiç kolay olmayacak tabii. Bu pazarlıklar katı şekilde devam edecektir.
2: Teşekkürler. Osman Hocam, şimdi bir taslak metin var, bir mutabakat zaptı var, anlaşılan o ki. Ama bunun üzerinde bazı

dile dair konular, yani Rubio diyor ki wording olarak tabir ediyor. Birkaç işte dil konusunda, yani neyi nasıl kullanalım gibi bazı konular üzerinde çalışıyoruz diyor. Ama öte yandan Trump çıkıyor diyor ki işte İbrahim anlaşmalara bu ülkeler katılacak bu anlaşma olursa diyor. Oradan çıkıyor ertesi gün nükleer toz ya bize verilecek ya imha edilecek uluslararası gözlemcilerle diyor. İran diyor ki biz bunu metnin içine koymadık. Yani

0: Müzakerenin aslında cilveleri, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani müzakere ederken tabii bu maksimalist söylemler kullanılabilir. Ancak Pakistan Başbakanı'nın bir açıklaması var, çok yeni. Çok yakınız diyor, yani anlaşma olacak yakında ve bu burada bitecek falan gibilerden bir açıklaması var. Bu arada Axios'un Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na ithafen, yani CENTCOM'a ithafen yaptığı bir açıklama var. Yaptı Axios'un böyle bir açıklaması diyelim, yani haber ajansı. Çok süratli, kısa ve son derece güçlü vuruşlarla tıkanan, aslında tıkanıp tıkanmadığı konusunda çok emin değiliz de işte müzakereleri açmayı planlıyoruz diyor. Onun için bu son saldırıları ben ona bağlıyorum. Yani bir nevi bir örnek vermek gerekirse bir spor müsabakasının uzatmalarındasınız. Ondan sonra ve neredeyse berabere bitecek maç ama İşte iki tane oyuncuyu sakatlamaya, bir tanesine de kırmızı kart verdirmeye çalışıp masaya oturduğu zaman elinin kuvvetli olmasına gayret ediyor. Trump'ın söylemleri hep bu yöndedir. Yani onun çok şiddetli bir retoriği var, şiddet içeren bir retoriği var. İnişli çıkışlı değerlendiriyoruz ama bilinçli olduğu kanaatindeyim. Şimdi iki noktada aslında tıkanıyor. Bir tanesi bu uranyum meselesi, diğeri de Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nın bir kere yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından bloke edilmesi de uluslararası hukuka aykırı. İran'ın kapatması da uluslararası hukuka aykırı. Yani burada artık hukuk söz konusu değil, güçlü olan kazanır noktasındalar. Şimdi bu tabii ekonomik baskı. Bu boğazın daha ne kadar kapalı olabileceğini hakkında bizi düşündürüyor. Yani çünkü 96 dolara inmişken birdenbire 126 dolara çıkan Brent petrol meselesi var sonra. Şimdi düşük yoğunluklu olarak bu saldırılar devam edecek anlaşılan ve bir yandan da ateşkesin var olduğu iddia ediliyor. İşte bunu ateşkes denebilir mi denemez mi? Biz bunu Gazze'den de biliyoruz. Ateşkes olduktan sonra İsrail cinayetlerine devam etti biliyorsunuz. Hala da devam ediyor falan. Yani demek ki artık yeni tip ateşkesler böyle oluyor. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Yani İran direniyor bir kere. Her şeyden önce bugüne kadar da çok büyük bir direnç gösterdi doğrusunu isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail işte aradıklarını bulamadılar. Yani bu masaya da tabii yansıyor. Yalnız tabii son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir fikir uyuşmazlığının da ortaya çıktığını işte ajanslar, basın bildiriyor. Bu gerçek tahmin ediyorum. Çünkü İsrail arzu ettiği şekilde bir baskı İran'a uygulamaktan imtina ettiği anlaşılıyor Trump'ın. Dolayısıyla bu yani bence çok yakınlar bir anlaşma olacak. Ama bu anlaşmaya ne kadar uyulacak, ne kadar kırılgan bir anlaşma olacak o konuda bilemiyoruz. Yani bu 400 kilogram uranyumun imha edilmesi mesela daha makul bir şekilde Amerika'ya verilmesi diyor. O biz imha edelim veyahut da işte bu sıra. Şimdi yani akla hep şu geliyor. Yani bu İran böyle bir işte nükleer silah edinme çabasına girdiyse ve veri yanda açıklanmıyor ama İsrail'in elindeki nükleer silahlar ne olacak? Yani burada hiçbir adalet yok esas itibariyle. Dolayısıyla yani bu kriz herhangi bir anlaşmayla sonuçlanacak belki. Öyle gibi gözüküyor ama kesin sonucun olabileceğini ben hiç tahmin etmiyorum. Mesela Çin de bu arada ateşkese uyulması talebinde bulunmuş ki demek ki bir rahatsızlık duyuluyor. Yani sonra bu İbrahim anlaşmaları falan da yani İran'ın açıklaması da enteresandır. Yani artık diyor safe haven yok Amerikalılar için. Yani güvenli bir yerde duramayacaklar orada.
1: Zamanı geriye alamazsınız.
0: Başından beri. Başından itibaren öyle bir stratejileri oldu. Hatta biraz önce yadırgadık falan. Niye genişletiyor acaba falan diye ama yani bence başarılı oldu diye düşünüyorum o strateji. Yalnız işte Hürmüz düğümünün çözülmesi lazım. Bunun çözülmesi bu anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Zannediyorum anlaşmanın metninde de var bu. Yani tam olarak bilmediğimiz için. Arka kapı diplomasisi de devam ediyor. Dolayısıyla bazı şeyleri tabii olduktan sonra öğreneceğiz.

0: Biz mevcut tabloya ve basına yansıdığı kadarıyla, medyaya yansıdığı kadarıyla yorumlar yapıyoruz. Ama tabii yani asıl müzakereler nasıl seyrediyor? Sadece mesela Rubio'nun bir açıklamasıyla bir şey söylemek de mümkün değil. Trump'ın zaten söylemek mümkün değil. Çünkü inişli çıkışlı devamlı. Ondan sonra ve yani burada biraz daha stabil giden, istikrarlı giden İran'dır. Söylemleri itibariyle. Onlarda pek bir değişiklik yok. Biz direneceğiz ve direnmeye de devam ettik diyor bugüne kadar. Bu tabii yani o direncin de müzakere demek alma verme meselesi. Yani bir yerde bir uzlaşıya ulaşmak için o müzakerenin neresinde acaba ne kadar tavizde bulunabilirler taraflar. Bunu tabii bittikten sonra göreceğiz.
1: Peki. Çok önemli bir yere getirdiniz. Onu sorayım. Oradan biraz devam edelim. Sonra İsrail'in bu Lübnan'a dönük operasyonu da soracağım. Aslında çok bağlantılı birbiriyle. Netice itibariyle İsrail bozmaya çalışıyor, bu ateşkesi bozmaya çalışıyor derken biraz oraya da gidiyor gibi görünüyor. Ama ondan önce siz dediniz ki bir anlaşma olsa dahi bundan sonra bu saldırılar zaman zaman olabilir. Yani hani bu bir anlaşma oldu ve artık her şey bitti, kapandı konu demek mümkün olmayacak gibi görünüyor sanki. Müçtebâ Hamaney diyor ki zamanı geri alamazsınız, geri döndüremezsiniz. Burası Amerika Birleşik Devletleri için bu bölge artık güvenli bir bölge değil, safe haven değil dedi. Siz de ifade ettiniz Osman Hocam. Öte yandan Trump diyor ki İbrahim anlaşmaları, bu anlaşmadan sonra katılacaksınız, İsrail'le normalleşeceksiniz. Suudi Arabistan mesela bunu reddeden açıklamalar yaptı kaynaklar aracılığıyla. Şimdi bu anlaşma olsa dahi İbrahim'i anlaşmaları direten bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ama bu kapıyı açtınız, Pandora'nın kutusu açıldı, kapanmaz diyen de bir İran var. Anlaşma bile olsa bölgede artık ne olacak Yusuf Hocam?
2: Aslında bölgede ve aslında küresel siyasi tarihte birçok dengeyi değiştirecek bir dönemden geçiyoruz ve İran'a yönelik saldırı bunun önemli parçalarından bir tanesi. Muhtemelen siyasi tarih kitaplarında geniş yer tutacak ve gidişatı belirleyecek olaylardan bir tanesiydi. Hem küresel mücadele boyutunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyası boyutunda hem de bölge ilişkileri bağlamında. Yani şunu biliyoruz, bu hegemonya 2. Dünya Savaşı sonrası inşa edilmeye başlanan bu hegemonya Körfez ile doğrudan bağlantılıydı. Yani Körfez'den petrolün Amerikan doları cinsinden satılması, orada edilen gelirin, elde edilen gelirin Amerikan savunma sanayisine, hazine tahvillerine ulaşması, buradan akışı Amerikan askeri üslerinin sağlaması bu hegemonyanın önemli bileşenlerinden bir tanesiydi. Ama bundan sonraki dönemde Hamaney'in de söylediği artık ABD üsleri burada olamayacak söylemi, olur ya da olmaz mesele bu değil, ama şöyle bir gerçeklik ortaya çıktı ki bu üsler aslında Körfez ülkelerini doğrudan koruyamadı İran tehdidinden. Daha da önemlisi, bununla ilgili ben doktora tezimde çalışırken değinmiştim. Bu üsler savaşın doğrudan parçası olmayan ev sahibi ülkeleri de hedef haline getirir diye, nitekim getirdi. Bunu da gördük. Yani Katar'ın da Suudi Arabistan'ın da Amerikan üslerine ev sahipliği yaptığı için özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedef olunduğunu görmüştük. Bundan sonraki dönemde üsler olur ya da olmaz, bundan bağımsız olarak Körfez ülkeleri için mutlaka güvenlik doktrinlerini revize etmeleri gerekiyor ki alternatif aktörlere mi bakarlar, bölgesel aktörlere mi yönelirler? Kendi kapasitelerini üretebilmeleri şu aşamada çok mümkün değil. Suudi Arabistan'ın dahi ki Körfez ülkeleri içerisinde her anlamda en büyüğü olduğunu söylemek, nüfus yüz ölçümü, ekonomi yanlış olmayacak. Onun dahi kendi kendine yeterli olamayacağını biliyoruz. Özellikle İran gibi kendisinden hem nüfus hem askeri güç olarak daha büyük bir aktör karşısında ve bir bölünmüşlüğün de ayyuka çıktığını gördük. O biz Körfez İşbirliği Konseyi dediğimizde 6 üyenin tek bir akılmış gibi hareket ettiğini varsayıyoruz, ama aslında hiç böyle değil. Hepsinin farklı gündemleri, farklı arayışları olduğunu da biliyoruz ki en azından örgütün, Körfez İşbirliği Konseyi örgütünün 3 parça haline geldiğini gördük bu dönemden sonra. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin negatif bir ayrışması mevcut. Tabii bu süreç İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşmadığı, savaşın bittiği anlaşma metni dahi bu ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Neden? Hürmüz Boğazı'nda yeni bir statüko oluştuğunda İran'a buradan herhangi bir adı altında geçiş ücreti ödeneceği bir statüko oluştuğunda bu aslında Körfez ülkeleri için bir belirteydik ki Boğaz'ın bir şekilde İran'ın burada meşruiyet elde etmesi, hukuki bir altyapı inşa etmesinde beraberinde getirecek. Tabii bu sürecin devamında İsrail ve Lübnan konusu da doğrudan bu işin önemli bileşenleri. İlk aşamada İran, Lübnan konusunun en önemli başlıklarından bir tanesini olduğunu ifade etmişti bu anlaşma.

0: tartışma sürecinin, ama gelinen noktada bu kadar ön plana çıkmadığını görüyoruz. Mutlaka tartışılıyor. Ama İsrail'in burada ne kadar durdurulabileceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i ne kadar frenleyebileceği ile ilgili hala soru işaretleri var. Yani Trump Netanyahu'yu uyardığını söylemişti. Tamam bitti, artık saldırmayacaksın gibi üstten bir dil kullanmıştı. Ama bakıyoruz ki İsrail hala Lübnan'daki operasyonlarına devam ediyor ki anlaşma metni olgunlaştığı zaman İsrail'in Lübnan'a şiddetli yeni bir saldırı yapma ihtimali de kuvvetle muhtemel.
1: Amerika
0: Hatta bu
1: yetkililer de
0: süreçte
1: bunu desteklediklerini ifade eden açıklamalar yaptılar hocam. Bizim bilgimiz dışında değildi demiyorlar. Lübnan bu işin dışında diyorlar, bu anlaşmanın dışında diyorlar. Çok ilginç.
0: İran her ne kadar sürecin başında bunu en önemli şartlardan birisi olarak masaya sürse de bunun aslında İran'ın bölgedeki etkisini koruma arayışının bir parçası olduğunu anlamak çok zor değil. Çünkü öncelikli olarak İran'ın çözmesi gereken kendi adına çok daha ciddi konular var ki Hürmüz Boğazı belki savaştan bir gün önceki statükoya döndüğünde bu İran adına çok büyük bir kayıp olmayabilir. Ama diğer konularda özellikle yaptırımlar, izolasyon konusuyla yaklaştığımızda İran'a da çok ciddi bir tehdit söz konusu. İşin diğer boyutunda Sena Hanım, Abraham anlaşmaları da ayrı bir soru işareti. Yani Trump'ın bir anda bu noktaya kadar tartışılmayan, İran meselesiyle bağdaştırılmayan Abraham anlaşması konusunu bir anda ateşkesin tarafı olmaya çalışan ülkelere dayatması da enteresan. Yani bu savaşa karışmamış, savaşın parçası olmamayı tercih etmiş ve arabuluculuk için sorumluluk almış, çaba sarf etmiş ülkelere eğer barış istiyorsanız siz de Abraham anlaşmalarına katılacaksınız demesi ayrı bir enteresan. Şunu da eklemek lazım. Suudi Arabistan en başından beri Trump'ın doğrudan yaptığı baskılara rağmen, hatta kameralar önünde Muhammed bin Selman'a bile prense baskı yapmasına rağmen Abraham anlaşmaları konusunda duruşunu net şekilde ifade etti. Filistin'in bağımsızlığını kazanmasının bir devlet olmasının net bir takvime bağlanmadığı senaryoda bunu kabul etmeyeceğini söylemişti Suudi Arabistan. İşin diğer tarafında da baktığımız zaman Türkiye, Ürdün bu gibi ülkelere Abraham anlaşmalarına katılmasını dayatması da hem tutarsız, kendi içinde rasyonel gerçekliklerden uzak, hem de Türkiye zaten İsrail'i devlet olarak tanıyor. Ekonomik bir ilişki zaten aralarında vardı geçmişten gelen. Ya da Ürdün'e baktığımızda 94 Vadi Araba Anlaşması, bölgede İsrail'in en önemli müttefik iktidarlarından bir tanesi Ürdün'de. Bunları Abraham anlaşmalarına kattım demek Trump'a bir zafer retoriği inşa etmek dışında bir fayda sağlamayacak. Bu noktada da ben çok yol kat edebileceğinden zaten emin değilim ki bu İran meselesiyle doğrudan bağlantılı bir süreç zaten değil.
1: Teşekkür ederim. Peki nereden çıkıyor Osman Hocam bu İbrahim'e anlaşmalar hiç masada değilken, anlaşmanın taslaklarının hiçbir yerinde değilken ve nasıl olacak bu kadar fundamentalist bir İsrail yönetimiyle, bizzat İsrail Devlet Başkanı Herzog'un tabiriyle canavarlaşmış bir İsrail toplumuyla nasıl normalleşecek bu bölgenin insanı?
2: Ağır bir tabir kullandı Herzog. Neyse onu kullanmayalım şimdi.
1: Yo, Behemo diyor. Yani canavarlaştı kenar mahalleleri İsrail'in diyor. Kendi tabiri, kendi ifadesi, kendi öz eleştirisi.
2: Gayri insani bir yapıya, bir zihin yapısına dönüştüğünden şikayet ediyor ki doğrudur, haklıdır.
1: Bağlantıda bir sıkıntı.
2: Stratejisi üzerinden buyurun. Yapmamız lazım. Yani bölgede aslında bütün sorunların kökeni İsrail, yani açıkçası bunun daha ötesi yok. Biz şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasına yoğunlaştık. İşte Hürmüz'e yoğunlaştık. İran'a yoğunlaştık. İşte Uranyum'a yoğunlaştık. Fakat birdenbire bu İbrahim anlaşmaları gelince zaten işin içine İsrail'in girmiş olduğu gözüküyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri geçen sizin bir programınızda da yine aynı şeyi telaffuz ettim. Bir nevi rehin almıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını İsrail. Onun dışına çıkamıyorlar. Yani bu aslında o küresel hegemon olma
1: peki. Değerli arkadaşlar bir bakalım.
2: Demir atmış
1: buyurun.
2: Vaziyette.
1: Buyurun hocam. Zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz.
2: Izliyor.
1: Affedin. O yüzden araya giriyorum.
2: Kesiliyor.
1: Teknik bir sıkıntı oluyor seste. Buyurunuz.
2: Kesiliyor bazen.
1: Şimdi
2: ben
1: iyi.
2: De
1: Buyurun
2: farkındayım.
1: değerli hocam.
2: Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri bir nevi işte hani tabiri caizse iplerini teslim etmiş vaziyette İsrail'e veyahut da işte Amerika'daki İsrail lobisine, artık ne derseniz. Dolayısıyla onun dışında bir okuma yaptığınız vakit çözüme bulaşabilirsiniz.

0: açamıyorsunuz. Lübnan meselesi mesela. Yani bu tamamen yayılmacılıktır. Tam İsrail'in o geçmişten efendim dini açıklamayla getirdiği bir şey var. Onu sanki güdüyormuş gibi bir hali var falan. Yahut da güdüyor yani, gerçekten ona inanıyorlar falan. Yani görüyorsunuz bakanlarını falan, o Ben Gvir'leri, şunları bunları falan, gayet fanatik insanlar. Dolayısıyla bu bölgede şu anda esas sorunların sebebi İsrail'in politikasıdır. İsrail'in Siyonist politikasıdır. Yani orada bir değişiklik olur mu olmaz mı, iç dinamiklerini bilemiyoruz şu anda. Aslında eğer Herzog'un dediği doğruysa zaten pek de bir değişikliğe de gitmeyecek yani İsrail iç politikasında. Dolayısıyla bütün bunlar yansıyor. Yani işte şimdi İbrahim anlaşmaları çıkacak. Daha evvel de söylediğim gibi İran'la bir anlaşmaya varırsınız. Yarın öbür gün İsrail'in işine gelmeyecek bir ufacık bir şey olur, o bozuluverir. Derhal füzeler uçuşmaya başlar, uçaklar uçmaya başlar. Dolayısıyla çok kırılgan bir barış. Barış demek de zor yani neredeyse. Belki böyle bir kalıcı ateşkes ama neresinden kopacağı belli olmayan bir ateşkes. Bu da İsrail'in bu fundamentalist, işte o köktenci politikasının bir sonucu. Ve bunun için aslında tabii bölgenin esas gücü konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarının da çok önemli olacağını bundan sonra
1: Her iki
0: güvenlik
1: konu.
0: açısından da, evet.
1: Affedin hocam, bitirdiniz sandım. Tamamlayınız lütfen.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Her iki
0: Yok,
1: konunun
0: yani ben
1: içinde.
0: Türk dış politikası açısından söylüyorum.
1: Yani bir tarafa İbrahim anlaşmaları dayatıyorsanız, karşı tarafa da o zaman bu fundamentalist köktenci politikalardan vazgeçmesine dönük bir dayatma olması gerekmiyor mu bölgede huzur olması için Yusuf Bahadır hocam? Bir taraf eksik mi kalıyor yani?
2: Konuya mantık, adalet, akıl ve hakkaniyet ekseninde yaklaşırsak tabii bu sizin dediğiniz şekilde ilerlemesi lazım ama Trump yönetiminde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail konusunda son dönemde artık gelenekselleşen dış politikasına baktığımızda bunları aramak maalesef çok mümkün olmuyor. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasından bahsetmiştik. Aslında bu hegemonyanın önemli kırılma noktalarından bir tanesi 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ve Batı Şeria'da yürüttüğü işgale, sonrasında Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e sıçrayan bu saldırganlıkta Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır inşa ettiği ve temsil ettiği o liberal değerleri, uluslararası hukuku ve bir kenara bırakması gerçeği var. Aslında bu gerçek birçok noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin o söylemsel üstünlüğünü ve bu gerekçelerle, uluslararası hukuk gerekçesiyle başka devletlerin iç işlerine müdahil olma gücünü de elinden alınan bir dönemi beraberinde getirdi. Dolayısıyla tam söylediğiniz gibi eğer bir anlaşma olacaksa iki tarafın da bu noktada bir şeyler yapması gerekiyor. İsrail'in bölgede meşruiyet kazanmasını istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri veya İsrail'dekiler bunun için öncelikle İsrail'in meşru bir devlet gibi davranması gerekecek. Yani soykırım yapmayan, işgal başka ülkelerin topraklarını işgal etmeyen, karşısındaki muhatapla uluslararası hukuka uygun şekilde iletişim kurabilen bir aktör haline gelmesi gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği o devlet terörü konseptinin dışına çıkıp normal bir uluslararası hukuktaki meşru devletler düzlemine gelmesi gerekiyor ki aslında olması gereken bu. Tam Osman Hocam'ın da söylediği gibi İsrail bütün sorunların kökeninde İsrail var denmesinin temel sebebi İsrail'in hiçbir anlaşmaya, hiçbir uluslararası hukuki metne, temel insan hakları dahil olmak üzere uymuyor olması ki 21. yüzyılda bir soykırımı canlı canlı takip etti bütün dünya. Bu noktada tabii eğer bu devletlere Abraham anlaşmalarına katılması ne fark edecek Vadi Araba'dan ya da normal tanımadan tam olarak bunu kestiremiyorum şu an ama bunu dayatmak için karşılığında ne vermeyi düşünüyor Trump mesela? Yani Ürdün'e, Katar'a, Türkiye'ye ne karşılığında bu baskıyı kurmayı planlıyor? Aklında ne var? Veya tamamen düşünülmeden sadece içerideki İsrail yanlısı gruplara, lobilere bir mesaj vermek, yaklaşan seçimlerde işte biz daha güçlü destek olun, bakın biz İsrail'in çıkarını gözetiyoruz sürekli olarak ya da İran konusunda bir mutabakat yapacağız ama bu mutabakat buradan İsrail'i terk edip kaçmak olarak okunmasın. Tam aksine işte İsrail'in güvenliğini önceliyoruz. Hala dış politikadaki önemli arayışlarımızdan bir tanesi bu mesajı vermeyi amaçlıyor da olabilir. Yani
1: Pekala.
2: Aslında stratejik olarak bir karşılığı yok ama retorik olarak İsrail'e dönük bir mesaj boyutuyla okumak lazım bunu.
1: Peki Osmancan hocam, hiç vaktim kalmamış ama retorik düzeyde mi söyledi Trump?

0: Yoksa hakikaten bu ülkelerin oturup üzerinde neden bunun şimdi olmayacağını anlatacak bir yapı, bir söylem üzerine çalışması gereken bir durum mu?
1: Retoriği konusunda çok herhalde iletişim bilimcilerinin çok ciddi bir araştırma yapması lazım. Donald Trump mesajlarıyla, söylemleriyle hayatı yönlendirmeye çalışıyor. Bunun arka planı güçlü müdür, değil midir onu bilemiyorsunuz her zaman. Yani çelişkili de olabiliyor biliyorsunuz. Yani bugün bunu söylüyor, ertesi gün tamamen tersini iddia ediyor. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Yani kendi çıkarı aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni de bırakın. Trump'ın kendi çıkarı bu İsrail'in peşine fazla takılmamaktan geçiyor. Bakın 4 Temmuz'da bir şey kalmadı. Yani 250. yıllarını kutlayacaklar ve buraya mutlaka muzaffer bir devlet başkanı, bir general, bir komutan gibi çıkmak istiyor. Ve bunu biraz hızlandıracak belki. Ve bu hızlılık aslında İsrail'in işine gelmeyecek. Çünkü İsrail bu düşük yoğunluklu da olsa çatışmanın devamını arzu ediyor. Ancak o şekilde şeyde bölgede bir sıklet merkezi halinde devam edebileceğini düşünüyor. Yani o bakımdan şimdi biraz bekleyip göreceğiz. Yani retoriği değişebilir, her an değişebilir. Birdenbire İran harika bir devlet falan da diyebilir. Ama ne muhteşem bir lider diyebilir. Bilemezsiniz. Peki. Bunların tabii böyle arkasında bir takım şeyler var yani. Fakat bazen insanı da gülümseten demeçler veriyor yani açıkçası. Onun için çok kolay değil yorum yapmak açıkçası. Peki.
0: Çok teşekkür ediyorum her iki değerli konuğuma da. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver ve Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin, çok sağ olunuz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Buse Genç Türk'e gidelim, detayları aktarsın. Buse, söz sende.
2: Sena Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli o mesajında şu ifadeleri kullandı. Bugün bizlere düşen bayramın manasını yalnızca kendi hanelerimize hapsetmemek, bu mübarek iklimi yetimin başını okşayan ele, yoksulun sofrasını uzanan lokmaya dönüştürmektir ifadelerini kullandı. İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi ve bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır ifadelerini kullandı. Gönül ve kültür coğrafyalarımızla mazlumların ahı göğe yükselmekte. Tahran'da, Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi Bahçeli ve nice Müslüman şehirlerde bayram sabahlarında hüzünler sevinçleri, kayıpların hatırası, kavuşmaları, yarınların üstüne çöken endişe bulutları, huzur arayışlarını gölgelemektedir mesajlarını verdi. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar çağımızın en ağır imtihanlarından biridir ifadelerini kullandı. Kurban Bayramı'nın bize söylediği söz daha açıktır dedi. İnsan yalnızca kendi huzurunu inşa etmekte değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibanın suskununu anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi ve adil ve kalıcı barışın maksadını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Bu noktada annesinin şen gülüşleri de değil, bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşını evladının bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı daha sarsıcıdır ifadelerini kullandı. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda dualarımız yalnız kendi milletin, kendi yurdumuzun, kendi hanelerimizin huzuru için değil, hakkı çiğnenenlerin esenliğe erişmesi, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması üzerinedir ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Türk İslam aleminin gönül coğrafyalarındaki bütün kardeşlere mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum dedi. Bu noktada Kurban Bayramı dolayısıyla mesajlarını paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayımladığı mesajda öne çıkan mesajları bu yöndeydi.
0: Buse Gençtürk, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarını aktardı. Şimdi devam edelim. Bayram tatili nedeniyle otogarlarda da bir yoğunluk yaşanıyor.

0: polis ekipleri de güvenli yolculuk için otogarda denetimde. Bir gidelim, Kaan Uçar bizi bekliyor. Kaan'la bağlanalım ve detayları alalım.
1: Evet şu anda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndayız. Otogardaki yoğunluk oldukça fazla. Otobüslerin biri gidiyor biri geliyor. İstanbul'dan çıkan otobüslerde de polis ekipleri otogar çıkışında bu şekilde otobüsleri çeviriyorlar ve şoförlere ehliyet soruyorlar, sürücü belgelerini soruyorlar, gerekli belgeleri soruyorlar ve emniyet kemeri takması konusunda hem şoförleri hem de yolcuları bu şekilde uyarıyorlar. Dediğim gibi her yıl yine her bayramda olduğu gibi yine denetimler sıklaştı. Burada da onlarca polis ekibi burada otobüsleri çeviriyorlar. Otogarın tam çıkış noktası burası. Otobüsler çıkmadan önce hem şoförler hem de yolcular emniyet kemeri için uyarılarda bulunuyor polis ekipleri onlara ve şöyle bir broşür dağıtılıyor. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz şeklinde broşür hazırlanmış. Bunlar da hem şoförlere hem de yolculara veriliyor. İşte bu şekilde plaka kontrolü de yapılıyor. Polis ekipleri bu şekilde kontrol de yapıyorlar. Ve şoförlere ehliyetleri soruluyor, sürücü belgeleri soruluyor, gerekli belgeler soruluyor, plaka kontrolleri yapılıyor. Görüyorsunuz şoför bey de emniyet kemerini takmış zaten. Bu şekilde emniyet kemeri kontrolü yapılıyor. Hem yolcular için bu kontrol yapılıyor hem de şoförler için bu kontrol yapılıyor. Denetim tabii devam edecek. Bayram süresince de geçtiğimiz günlerde de vardı denetim. İşte görüyorsunuz yine bir otobüs. Bu da Diyarbakır'a gidiyor İstanbul'dan. Görüyorsunuz polis ekipleri şoföre şu anda hem ehliyet soruyor hem emniyet kemeri soruyor ve bu şekilde kontrol yapıyor. Diğer iki polis de otobüse giriyor ve yolculara uyarılarda bulunuyorlar. Onlara da sağlıklı bir şekilde gidecekleri yerlere varma konusunda emniyet kemeri uyarısını yapıyorlar. Özellikle mola yaptıklarında, moladan sonra dönüşte yine emniyet kemerinin takılmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Şu an denetimler devam ediyor. Biz de gelişme olursa aktarmaya sürdürüyoruz diyelim ve sizi tekrardan size bırakalım.
0: Kaan Uçar aktardı otogarlardaki yoğunluğu ve denetimleri, hepsini gördük. Şimdi İstanbul'dan çıkan çok ama mega kente gelen de var. 9 günlük bayram tatilinde kentin turistik noktalarında ve sahillerde yoğunluk var. Ekibimizden Öznur Karşı Çetiner dışarıda, İstanbul'da kalanlar acaba bu tatili nasıl değerlendiriyor? Görüyorum arkada da yoğunluk var. Söz sende Öznur.
2: Sena, söylediğin gibi İstanbul'dan gidenler gitti. Şu anda gördüğümüz yoğunluk ve hareketlilik kalanların yoğunluğu. Aynı zamanda söylediğin gibi yine İstanbul'a gezmeye gelenlerin yoğunluğu var. Bazı lokasyonlar sakin, bazı noktalar hem trafik olarak yoğun hem de insan hareketliliği anlamında yoğun. Şu anda Bebek sahilindeyiz. Fatih, şu deniz manzarasını, denizin rengini şu anda bizi izleyenlere bir gösterelim. Belki de İstanbul'da denizin bu halini, bu rengini görmek çok tesadüf belki de olabilir. Çok denk geldiğimiz bir görüntü değil. Uzun zaman sonra böyle turkuaz bir renk var denizde. Tertemiz bir deniz var şu anda. Bakıyoruz Fatih'le birlikte, bakın. Hem karşı yakayı hem bulunduğumuz yakayı, Avrupa ve Anadolu yakasında Boğaz'ın, İstanbul'un incisi Boğaz'ın bu güzel görüntüsünü Fatih Mehmet Coşkun size aktarıyor. Hava çok iyi. 23 derece, uzun süredir beklediğimiz bu gün güneşli günlere, havaya sonunda bayram tatiliyle birlikte güzel denk geldi. Kavuştuk diyebiliriz. İstanbullular da keza öyle. Şöyle bir sahilde hem yürüyelim Fatih, hem çimenlerin olduğu tarafı gösterelim, hem sahil bandını, yürüyen insanları gösterelim. Çok iyi geldi bu sıcak hava İstanbullulara, çünkü yağışlı, soğuk günleri geride bıraktık. Uzun süredir bekliyorduk gerçekten. Tabii hava böyle olunca, peşine 9 günlük bir bayram tatili gelince memleketlerine gidenler, tatile gidenler olduğu kadar İstanbul'da kalıp bu şehrin keyfini yaşamak isteyenler de var haliyle. Tabii ortam müsait, hava müsait. Yapılacak ilk aktivitelerden biri belki de balık tutkunları için balık tutmak, çünkü hava ve deniz çok müsait. Baktığınızda şöyle suyu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Piknik yapanlar var. Şu anda biz Bebek sahilindeyiz. Arnavutköy-Bebek arasındaki hattayız. Çocuklar, aileler bisiklete biniyorlar.

0: var. Deniz sezonunu açan insanlar var. Fatih gösterelim, güneşlenenler var. 23 derece çünkü söylediğim gibi. İnsanlar hem güneşleniyorlar, denize girenler. Tabii tekne turları, vapur turları da özellikle Eminönü'nde, Boğaz hattında oldukça yoğun. Şu an tam karşımda bir vapur yanaştı Bebek sahiline. Fatih, orayı da bir göster, inen kalabalığı istersen. Evet, vapurların biri geliyor, biri gidiyor Sena. Hem böyle üfül üfül esen ılık bir rüzgar var, sizi üşütmüyor. Hem de güneşli bir hava var. Özellikle çocuklar için çok müsait bir hava. Az önce mesela Ankara'dan buraya gezmeye gelen bir aileyle konuştuk. Bize 5-6 noktayı saydılar. Tarihi Yarımada'ya gitmişler, Beykoz Kasrı'na gitmişler. Dolayısıyla sadece İstanbul'da kalanlar değil, şehre gelenler de olduğu için özellikle bu çok sık gezilip görülen noktalarda trafik biraz yoğun. Dışarı çıkmak isteyenler varsa bunu da söylemiş olalım. Beşiktaş, Bebek Sahili, Ortaköy, Kuruçeşme, buralara eğer aracınızla gelecekseniz pek tavsiye etmiyoruz tabii ki. Biz de buraya araçla geldiğimiz için özellikle Beşiktaş'ta biraz tıkanma oluyor. Sahil hattında araç parkı sorun olabilir. Hava da güzel olduğu için belki yaya olarak bugün İstanbul'u gezmek, tekneler, vapur turu yapmak çok daha uygun ve güzel olabilir. Buradan sonraki adresimiz Tarihi Yarımada Pierlotti kahvesi olacak Sena. Yine bir sonraki yayında oradaki atmosferi de aktarmış olacağız.
1: Öznur Karslı Çetiner adım adım İstanbul'da bayram telaşını, gezmesini gösteriyor bize. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi Kurban Bayramı öncesi. Bıçakçılarda da mesai arttı. Özellikle Bursa'da yoğunluk had safhada. Nejat Kırbulut orada. Dönelim ve alalım detayları Nejat.
2: Evet, tarihi Bursa bıçakçılarında da mesai yoğun bir şekilde başladı. Şu an itibariyle bulunduğumuz noktada bıçaklarını bilemek için vatandaşlar bu noktaya getirdiler ve yarınki kurban kesimi için bıçak bileme işlemleri aralıksız olarak devam ediyor. Şu an itibariyle şunu söyleyeyim, yaklaşık bir haftadır burada bıçak bileme işlemleri devam ediyor. Ama şunu da belirtelim, Bursa Osmanlı'dan günümüze ordunun silahlarını üreten bir şehirdi. Bursa Bıçakçılar Çarşısı da Osmanlı'nın kılıçlarını, bıçaklarını, kalkanlarını üreten bir çarşıydı. Bugün de canlılığını koruyor ve kurban kesimiyle ilgili kurban bıçaklarının burada hem satışını hem üretimini yapıyorlar. Şöyle gel Mehmet, istersen o bıçakları gösterelim. Bakın, kurbanlık setler burada hazır durumda ve vatandaşlar da buradan alışverişi yapıyor. Hemen soralım konuğuma. Kurban Bayramı'nda bıçak seçimi aslında oldukça önemli. Nasıl hareket etmeliyiz? Bıçak, doğru bıçağı nasıl seçmeliyiz?
3: Doğru bıçağı nasıl seçmeliyiz? Bıçak öncelikle seyyardan vesaire yerlerden değil de bıçakçıdan almanızı ben tavsiye ediyorum genelde. Bıçakları da şöyle göstereyim size. Yani normalde yüzme bıçağı, sıyırma bıçağı, et doğrama bıçağı, kesim bıçağı, çengele, et döveceği vesaire.
2: Her bir işlem için ayrı bıçak kullanmak.
3: Tabii ki. Ya insanlar böyle Kurban Bayramı'nda et doğrama genelde tercih ediyor. Çünkü artık kesim yerleri daha şeyde revaçta. Kesim alanları çok mahalle aralarında yasaklardan dolayı kesilmiyor. Bizim en çok verdiğimiz ürünler şu et doğrama bıçakları ve yüzme bıçakları olarak geçiyor.
2: Numaralandırılmış bıçaklar 1 numara, 2 numara.
3: Boyutuna göre 1, 2, 3 numara diye geçiyor, evet.
2: Çelik kalitesi nasıl olmalı?
3: Çelik kalitesi, şimdi bunu normal bir insanın anlama ihtimali çok düşük. Evet. Yani bu tamamen satıcıya birazcık güvenmesi gerekiyor. O yüzden benim bahsettiğim, biz bu dükkanda 45 senedir falan bıçak satıyoruz. Sadece bıçak üzerine. Hı hı. Güvendiği yerlerden daha çok alışveriş yapmalarını ben tavsiye ediyorum.
2: Evet, yani kesim bıçağı ayrı, yüzme bıçağı ayrı. Bir de eldivenlerimiz var. Eldiven. Bakın şöyle gösterelim. Evet. Aslında zırhla yapılmış bir çelik, tam anlamıyla çelik eldiven. Evet. İşte o aslında kurban bayramlarının klasiğidir. Ellerini kesen kasaplar acile koşarlar. İşte onu, evet, önlem olsun diye aslında çelik eldiven de yapılmış. Başka eldivenler de var.
3: Çelik eldiven biraz daha profesyonel. Mezbahalarda, kasap yerlerinde falan kullanılıyor. Bu bez eldivenlerimiz var. Bu 2 senedir falan bunlar da şeyde. Şunu da bak.
2: Bez eldiven riskli değil mi?
3: Bez eldiven, ya şöyle söyleyeyim. Çelik eldiven daha garanti tabii ki. Ama bez eldiven de hiçbir şekilde kesilmiyor. Bak ben size şu şekilde göstereyim. Şimdi bu şahın. Evet.
2: Ne kadar keskin olduğunu.
3: Şöyle görün mesela. Bak göstereyim.
2: Kumaş olmasına rağmen kesin.
3: Aynen öyle. Ya bu biraz daha ekonomik. Böyle acemi kasaplar olsun, evde kendisi kullananlar olsun, gayet koruyucu bir şekilde bence yani. Aralarında da fiyat farkı olarak 1/3, 1/4 kadar fiyat farkı var yani.
2: Bıçaklarda fiyat dağılımı nasıl?
3: Bıçaklarda fiyat dağılımı yine kalitesine göre değişiyor. Yüzme bıçaklarımız 600-700 liradan başlıyor. Kesim bıçakları 1000 liraya, 1200 liraya kadar çıkıyor bu sene. Et kancalarımız var, et döveceklerimiz var. Şu şekilde kütüklüklerimiz var bıçakları yerleştirmek için. Fiyatlarımız bu sene bu şekilde. Bileme ücretlerimiz de 50 lira civarı bu sene.
2: Bilemede de yoğunluk var.
3: Bilemede çok yoğunluk var, evet. Bizim genelde artık alışkanlık haline geldi Bursa insanında. Arife günü, o arife haftası, bayram haftası biz tamamıyla yoğunuz yani.
2: Peki evde kendimiz bileyemez miyiz bunu?
3: Ya evde tabii ki bileyebilirsiniz ama evde bilemeyle bizim aramız çok fark var. Evde genelde biz nasıl, şu şekilde göstereyim, var mı burada? Şöyle masat vesaire tavsiye ediyoruz biz genelde. Evde kullanabileceğiniz bu ne yapar? Bu bıçağınızı sıfır ağız açmaz ama bıçağınızın körelmesini öteler, daha geciktirir yani.
2: Ama yine de profesyonel isimlere yaptırmakta
3: tabii
2: fayda
3: ki
2: var değil
3: de,
2: mi?
3: Tabii ki.
2: Hayvanı keserken de
3: aynen
2: eziyet.
3: Öyle, aynen öyle. Lazım. Kazasız belasız evet. Olması dileğiyle yani.
2: Bir kez daha bahsedelim mi bıçaklarımızdan?
3: Tabii. Bıçağımız şu yüzme bıçağımız.
2: Deriyi yüzerken bunu kullan.
3: Aynen öyle. Bu küt ağızlı olur genelde. Çünkü deriyi yüzerken deriyi delmesin diye. Evet. Bu küt ağızlı bıçağımız. Bunun aynı zamanda et doğraması şu şekilde. Bu da aynı zamanda kemik sıyırma olarak geçiyor. Kemikle etin arasına giriyor. Kemiği sıyırıyor etten.
2: Bu da kesim bıçağımız.
3: Bu da kesim bıçağımız. Hayvan kesim bıçağı. Büyük baş, küçük baş. Boyutuna göre biz burada müşterilerimize ilgileniyoruz. Yardımcı oluyoruz yani.
2: Çok teşekkür ederiz. Evet, Bursa Tarihi Bursa Bıçakçılar Çarşısı'nda bayram mesaisi devam ediyor. Acemi kasaplar için de böyle çelik eldivenler üretilmiş. Şimdiden herkesin bayramını kutlanmış olalım ve sözü size bırakalım.
1: Nejat, çok doğru dedin. O yani kurbana eziyet olmaması için profesyonel ellerde bilemenin yapılması. Bu hadisle de sabittir bu arada. Bıçağın çok iyi bilenmesi, hayvanın acı çekmemesi, merhametle yaklaşılması. Hatta Hazreti Muhammed'in bıçağını kurbanın önünde bileyen bir adama sen bu hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun dediği rivayet edilir. Önemli bir konu. Dileyelim zaman zaman gördüğümüz o üzüntü veren görüntüler yaşanmasın. Hayvana merhametle yaklaşılan kesimin hızlıca yapıldığı bir kurban bayramı olsun. Biz noktalıyoruz. Bizden sonra haber hattında Semiha Şahin sizinle olacak. Yarın yine gün ortasında buluşacağız. Şimdiden iyi bayramlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Efendim herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs günlerden salı, saatlerimizde 14'ü gösteriyor. Ben Semiha Şahin, haber hattı başlasın. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Kurban Bayramı mesajında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Bu tarihi süreci büyük bir özenle menziline doğru götürüyoruz diyor.
1: Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ülkemizin istikbaliyle bölgemizin istikrarı açısından taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci bunlardan biridir. Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz.
0: Şimdi bugün Özgür

0: Özel'in programı şöyleydi. Manisa'ya, memleketine gitmeden önce İzmir'de halkla buluşacaktı. Bu duyurulmuştu. Fakat valilik Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge izin vermedi ve toplanan gruba polis müdahale etti. Saat 12'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı için buluşma çağrısı yapılmıştı. İzmir Valiliği Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Sabah erken saatlerden itibaren de Cumhuriyet Meydanı çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Toplanıp meydana girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale de edildi. Özgür Özel de havalimanında yaptığı açıklamada planlanmış bir miting yok. Partililerle bayramlaşacağız. O meydan il başkanlığımızın yanında. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz dedi. Özel Cumhuriyet Meydanı'na geldi ve buradaki grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Şimdi gelin Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerleştiği CHP Genel Merkez Binası'na gidelim. Habertürk editörü Mahir Kılıç partide bugün yaşananlara ve ayrıntılara dair detayları aktaracak. Mahir sendeyiz.
1: Evet, CHP Genel Merkezi bayram hazırlanıyor diyebiliriz. Geçtim son birkaç gündeki yoğunluk ve gerginlik yerini sakinliğe bıraktı. Artık tadilat ve onarımlarda da bitme noktasına gelindiğini ifade edelim. Bayramın ikinci günü burada siyasi partilerle bayramlaşma gerçekleştirilecek. CHP ile Genel Merkezi bayramlaşmamayı tercih eden iki parti söz konusu. DEM Parti ve İYİ Parti. O iki parti buraya heyet göndermeyecek. CHP'den heyet gitmeyeceğini ifade edelim. Bu arada parti meclis listesi de netleşti. Hatırlanacağı üzere mutlak kutlan karar çıkmasının ardından mevcut parti genel meclisi ve MYK artık havada kalmıştı. 4-5 kısmı 2023 tarihinden önceki parti meclisine dönüldü. Ancak o listede de hayatını kaybedenler vardı. Belediye başkanı olanlar, grup başkan vekili seçilenler, istifa edenler vardı. Yedeklerden üst sıralara çıkanlar oldu. Ancak yedeklerin eklenmesi birlikte toplam 57 kişilik bir listenin ortaya çıktığını ifade edelim ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi Kılıçdaroğlu avukatlarının söz konusu parti meclis üyelerine ve YDK üyelerine tebligatta bulunmasına izin verdi, onay verdi. Bir kez daha belirtelim. 57 isimden oluşuyor parti meclisi listesi yedeklerin de eklenmesiyle birlikte ve önümüzdeki hafta pazartesi günü için bu isimler toplantıya çağrılacak ve ilk toplantısını gerçekleştirmiş olacak. Parti meclisi oldukça önemli çünkü partinin en üst karar alma organı. Dolayısıyla bütün önemli kararlar için PM'nin onayı gerekiyor. Orada da güç dengesini elinde bulundurmak oldukça önemli. Tüm kritik kararlarda PM'ye başvurulduğu için salt çoğunluğu bulan orada oldukça avantajlı bir konuma geliyor diyebiliriz. Bu kapsamda iki tarafında yoğun mesaisi çabaları devam ediyor. MYK'da o isimlerin arasından seçilecek ilk etap 8 ya da 10 kişilik bir MYK listesi oluşturması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ancak tüm bunlar için önce iki toplantında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu arada cumartesi günü de buraya genel merkeze yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından ilk defa gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Burada partilere bayramlaşacak ve aynı zamanda bir halk buluşması gerçekleştirilecek. O buluşmaya gelecek olan partilerin sayısı, kalabalık ve coşku da önemli bir gösterge olacak diyebiliriz. Toparlayacak olursak eğer Cumhuriyet Halk Partisi mutlak tutan kararının ardından geçtiğimiz gün bina tahliye edilmişti. Bayrama ve Kılıçdaroğlu'nun gelişine burası hazırlanıyor. Az önce ekranlara getirmiştik. Özgür Özel de İzmir'de orada hitabı söz konusu oldu. Bu sabah saatlerinde de T24'de bir demeci yansımıştı. Dikkat çeken ifadeler kullandı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Butlan kararını okuyunca görüyorsunuz ki korkunç bir işbirliği var ifadesini kullandı. Yeni parti kurma yorumları, analizleri, iddiaları sık sık dile getiriliyordu. Bu tartışmalara da son noktayı koydu Özgür Özel. CHP'yi bırakmayacaklarını ifade etti. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alır bunlar. Baskın seçimden de kimsenin endişesi olmasın adayımızı gösterir. %60'la seçiliriz dedi. Böyle bir yol haritası çizdi kendisine. Dediğim gibi şu dakikalarda İzmir'de, daha sonra ise memleketin Manisa'ya geçecek ve bayramı da orada geçirecek diyelim. Sözü genel merkezden tekrar size bırakalım Semih Aşağı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç'ı dinledik. Evet, Kılıçdaroğlu şimdi MYK çalışmalarına çok kısa bir zamanda başlayacak. Önemli bir gelişme de yaşandı. Eski parti meclisini toplayacak Kılıçdaroğlu. Bir taraftan Özgür Özel'in vermiş olduğu röportaj var. Bunların hepsini birazdan konuşacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. Şimdi İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı. Aralarında belediye başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Hemen bakalım yaşananlara, ayrıntılara. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı.

0: örgüt kurma, rüşvet görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce ile imar ve şehircilik müdürü de var. Belediye başkanı ve 4 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ayrıca belediye binasında arama yaptı. Diğer 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu anlaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklama da önemliydi. Mutlak butlan kararı sonrası hatırlayacaksınız o anları, pazar günü yaşandı. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar, bunları değerlendirdi. Güvenlik güçlerimiz CHP'nin talebi sebebiyle polis genel merkeze girdi dedi.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
2: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
2: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
1: Çiftçi, muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır, ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
0: Bütün sıcak açıklamaları, yaşananları konuklarımızla değerlendirelim. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve akademisyen Doktor Ufuk Uras uzaktan bağlantıyla yayın konuklarımız. Hoş geldiniz Sayın Kur'an, Sayın Uras.
3: Merhaba, iyi bayramlar.
4: Merhaba Semih Hanım, merhaba Ufuk Hocam, iyi bayramlar.
0: Selam Bey, hemen sizinle başlayayım. Kılıçdaroğlu yeni döneme çok hızlı bir başlangıç için aslında kolları sıvadı bile. Bayramın 4. günü işte genel merkezde partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. Öte taraftan Kılıçdaroğlu İPM ve işte toplantılarını da 1 Haziran'da gerçekleştirecek, Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarını. Fakat en sıcak gelişme Ankara 3. Genel İcra Dairesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için o verdiği dilekçeyi kabul etti. Şimdi eski parti meclisini toplamak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Mutlak butlan kararı dahi bir taraftan tartışılırken, hukuken haklı bir talep miydi bu? Nasıl bir etki yaratır acaba bir taraftan da hem CHP'de hem de Özgür Özel cephesinde?
3: Tabii yani şimdi mutlak butlak kararı çıktıktan sonra malum tansiyon ve gerginlik oldukça yükseldi. Ümit edelim ki yarın Kurban Bayramı, bayramın manevi iklimi, huzuruyla birlikte özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ihtilafın, bu üçmazlığın taraflarının aklı selimle, suhuletle, soğukkanlıkla ve rasyonel bir zeminde buluşmaları ve meseleyi bu şekilde çözmeleri. Şimdi mutlak butlan kararına baktığımız zaman zaten orada bilindiği gibi mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve eski yönetimin yani Sayın Kılıçdaroğlu ve o dönem görev yapan organların göreve iadesi öngörülmüştü. Orada yine mutlak butlan kararında parti meclisinin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve iadesine ilişkin bir

0: karar verilmişti. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle resmi olarak altını çiziyorum. Mahkeme kararına göre göreve iadesi öngörülen organların olması ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum avukatları mahkeme kararına dayanarak icra dairesine başvurarak bir icra emrinin çıkarılmasını, bir tebligat yapılmasını, çünkü parti meclisinde sanıyorum, parti meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre en üst karar organı 60 kişiden oluşuyor. Yani bu ne anlama geliyor? 37. Olağan kurultayda seçilen parti meclisi üyelerinin mahkeme kararıyla göreve iadeleri nedeniyle icra dairesine bir tebligat çıkarılması lazım.
1: Evet.
0: Kararı tebellü etmeleri lazım parti meclisi üyeleri. Olağan bu. Yani aslında çok farklı bir şey değil. Sadece mahkeme kararının icra marifetiyle icrasına yönelik hukuki bir işlem yapılmıştır. Bu anlama geliyor. Yani siyasi bir anlamı yok. Kararı yerine getirmek üzere biliyorsunuz parti meclisinin görevlendirilmesi ve yüksek disiplin kurulu ile ilgili, orada dikkat ederseniz Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapmamış mahkeme. Sanıyorum burada parti meclisinin içinden çıkacak, işte artık 7-8 kişilik mi olur, 10 kişilik mi olur, onu Sayın Genel Başkan olarak görevlendirilen Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisinde toplanacak, parti meclisinde değerlendirilecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Ufuk Bey, sizin de değerlendirmenizi alayım.
2: Çünkü mutlak kararı 20 sayfalık, ben de baktım. Bunun gerekçeli kararına da bakmak lazım. Bunun tebligatı ile beraber itiraz yollarının da açık olduğunu görüyorum. Şimdi bunun tebliği olacak ki, tebligatı olacak ki zaten bunun üzerinden hukuken bir pozisyon alınsın. Dolayısıyla benim gibi mutlak kararını eleştiren insanlar, eleştirmek ayrı bir şey. Yani, tanımıyorum dediğinizde itiraz demin de kalmıyor. Ama tabii esas mesele burada değil. Yani genel merkezde yaşanan bu, yani zorla müdahale etme manzarası belli ki kimseyi hoşnut etmedi. Arkasında duran kimse de yok. Yani acaba diyorum parti milletvekilleri, CHP milletvekillerinin içeriye girmesi,
1: evet,
2: ve diyalog zemini olması monoloğa göre daha iyi değil miydi? Ya başından beri hep bir aklı selim çağrısında bulunduk. Sağduyu çağrısında bulunduk. Çünkü bu fotoğrafı çekmenin ötesinde bu fotoğrafı nasıl değiştireceğiz, nasıl aşacağız diye bir durumla karşı karşıyayız. Ama işin hukuki boyutundan çok, hani bir gazozun kapağı açılınca gazı kaçınca tadı da kaçar ya, işin gazı kaçmış yani. Bu kadar birbirinden kopuk ayrı dünyalar olduğunda bu bir halat çekme yarışına dönüşüyor ve artık orada tabii siyaset diye bir şey yok, birbirine gol atma. Kamuoyuyla baktığında kamuoyu da muhtemelen bunu bir mağduriyet olarak gören de var, bunu bir acziyet olarak da gören var. Bu farklı bakış açılarının oranı önümüzdeki dönemin siyasetini büyük ölçüde şekillendirecek. Ve bu siyasi patinaj tabii demokrasimize, başta CHP olmak üzere çok ciddi bir zarar verdi. Yani keşke, hani helalleşme dediğimiz şey hakikaten önce bir iç helalleşme olsaydı. Kendi içinizde bu iç helalleşmeyi sağlamadan toplumsal helalleşmeyi nasıl sağlayacağım?
1: Peki. Sizinle devam edeyim Selami Bey. Şimdi yeni bir çağrı var Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den. Genel başkanın işte kim olduğunu 2 milyon CHP üyesi seçsin diyor. Öncelikle bu yasal olarak hani mümkün bir yol mudur, yoksa parti içi bir hani Özgür Özel'in buradaki amacı yoklama mıdır, kamuoyu yoklaması mıdır? Kastettiği ne tam olarak sizce? 2 milyon üye seçsin genel başkanı diyor.
0: Tabii, yani tabii şimdi tarafların attıkları hamleler, yaptıkları değerlendirmeler, açıklamalar önümüzdeki süreci etkileyecektir. Ama ben de altını çizeyim. Tabii ki siyasetin meşru alanı öncelikle hukuk, anayasal, yasal alandır. Ama sadece hukuk değildir. Ben de katılıyorum. Siyasetin kendi dinamikleri var. Siyasetin işte genel kurulu var. Yani kongre.

ve kurultay dediğiniz seçmenleri var. Dolayısıyla bu siyasi dinamik göz önünde bulundurulması gerekiyor. Aslında yine altını çizeyim. Ben 3-4 gündür bunu altını çiziyorum. Yani işte tedbiren verilmiş bir mutlak karar, mutlak kararı olduğu için hukuki süreç devam ediyor. Zaten Özgür Özel ve arkadaşları biliyorsunuz tevize başvurdu. Yani Yargıtay'a taşırlar dosyayı. Dolayısıyla Yargıtay ne yönde bir karar verecek? Bekleyip göreceğiz. Yani ilk derece mahkemesi Özgür Özel ve arkadaşlarını

0: faydalı, yarar bir karar vermişti. İstinaf farklı bir karar verdi. Şimdi Yargıtay'ı beklememiz lazım ama Özgür Özel ve ekibinin sürekli olarak meseleyi siyasi bir polemik haline getirilmesi de işte siyasetin doğasından bir unsur. Gerçekten hukuki süreçlerin, yargısal süreçlerin kendi dinamikleri içerisinde yürür. Bekleyip göreceğiz ama hukuki olarak dediğim gibi tabii ki teknik anlamda eleştirilebilir, tenkit edilebilir. Ama sonuç meseleyi siyasi bir polemik haline getirilmesi de işte siyasetin doğasından bir unsur. Gerçekten hukuki süreçlerin, yargısal süreçlerin kendi dinamikleri içerisinde yürür. Bekleyip göreceğiz ama hukuki olarak dediğim gibi tabii ki teknik anlamda eleştirilebilir, tenkit edilebilir. Ama sonuç itibariyle kararlar hepimiz, herkes için bağlayıcıdır. Ama şunu da ifade edeyim. Az önce de söyledim. Yani siyasetin kendi dinamikleri içerisinde şimdi bakıyoruz. Uyuşmazlığın tarafları Cumhuriyet Halk Partililer. Yani uyuşmazlığın ana aktörleri, yani şikayet eden, edilen veya hukuk terminolojisinde davacı ve davalar Cumhuriyet Halk Partililer. Yani Cumhuriyet Halk Partili delegeler ve onları işte temsil eden liderleri, önderleri. Dolayısıyla hukuk da burada kendisine taşınan bir meseleyi hukukun genel ilkeleri, anayasal ve siyasi partiler kanunu çerçevesinde her mahkeme bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Ben mutlak mutlak kararı ile ilgili olarak Habertürk ekranında ilk gün yaptığım değerlendirmede de istinafın farklı bir karar verme durumunun ihtimalinin de olabileceğini iyi söylemiştim. Ben bunu teknik anlamda değerlendirdim. Yani siyasi anlamda siyasiler yaparlar değerlendirmeyi. Ama söylediğim gibi yani bu meseleye Aklı Selim'le biraz bakmak lazım. Ama siyasi öneminin, siyasi yansımalarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Ama bu nedenle ben özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in bu süreci, bu derin ve akut krizi iyi yönetemediklerini düşünüyorum. Ve bu anlamda da sorumluluk taşıdıklarını düşünüyorum. Yani milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki görüntülerden, yalnız CHP seçmenler açısından söylemiyorum. Hepimiz sıradan vatandaşlar açısından da çok üzüntü verici bir şeydi. Hem demokrasimiz açısından hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihi açısından gerçekten kabul edilemez görüntülerdi. Onun
1: Selami
0: için
1: Bey dediniz ya
0: liderlik,
1: iyi yönetemedi
0: yani
1: süreci
0: siyasi...
1: Özgür Özel. Nasıl bir hamlede bulunsa tersi bir durumu düşünürdünüz? Ne yapmasını beklerdiniz
0: Ya,
1: Özgür Özel'in?
0: şöyle bakın Semiha Hanım çok haklı bir soru. İlk derece mahkemesi sanıyorum 26. Asli Hukuk Mahkemesi Ankara'da vermiş olduğu kararda davanın konusuz kalması nedeniyle, çünkü 21. Olağanüstü Kurultay yapılmıştı. İradesi fesada uğrayan delegelerin dışarıda bırakıldığı, katılmadığı, oy kullanmadığı bir kongre yapılmıştı, bir kurultay yapılmıştı ve mahkeme kendi değerlendirmesi, bakın mahkemenin değerlendirmesi ne de saygı duymak lazım. Dedi ki ben burada davanın konusuz kalması nedeniyle daha karar verilmesine yer olmadığına hükmetti ve dosya düştü. Şimdi Özgür Özel o dönem şunu ifadeyi kullandı hatırımda yani. Bakın dedi Ankara'da da hakimler var. O meşhur Berlin'de hakimler var. Hukuk tarihinden kalan bir şeydir. Bakın yani mahkeme doğru karar verdi. Yani bu kararı verdi. Bunu teknik olarak da söyleyenler de olur, şey de olur. Ama daha sonra istinafın verdiği kararı çok şiddetli bir şekilde, yani yargı organları töhmet altında bırakacak şekilde, işte Erdoğan'ın yargısı, AKP'nin yargısı, şunun yargısı, bunun yargısı. Yani bizde şöyle bir haslet var maalesef toplumsal bir olarak, yani bize yarayan, bizim şeylerimizi, çıkarlarımızı bir anlamda, siyasi anlamda söylüyorum. Gözetim, yargı kararlarını alkışlıyoruz ayakta ama herhangi şöyle biraz şeye dokunduğu zaman çıkarlara veyahut da beklentilere yerle bir ediyoruz. Çok şiddetli bir şekilde eleştiriyoruz. Teknik olarak eleştiririm. Onda bir beis yok. Yani onun için söylüyorum. Zaten itiraz yolunda açık. İtiraz da edildi. Ama şunu söyleyeyim bir cümle olarak. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu meseleyi sulhen çözebilirlerdi. İlk günde bunun işaretleri vardı ama ne olduysa o pazarı, cumartesi pazara bağlayan gece herhalde bir şey
1: maalesef
0: oldu,
1: hiç
0: bir trafik mi
1: yaşanmasını
0: oldu?

0: istemediğimiz görüntüleri izledik ülkece.
1: Evet.
0: Peki.
1: Sulhen çözülebilirlerdi ve inanın süreç devam ederdi ve kamuoyu da bu kadar bu meseleyle ilgili olarak şey yapmazdı. Yani en azından Cumhuriyet Halk Partisi seçmeler bu kadar umutsuzluğa ve yılgınlığa sevk edilmezdi.
0: Peki Ufuk Bey, şimdi bir taraftan hani kurultay için en uygun zaman diyen Kılıçdaroğlu var. Hatta son röportajında Özgür Özel böyle zamana yaymak istiyor dedi kendisi için. Şimdi bu bir tarafta dursun. 2 milyon CHP üyesi seçsin diyor Özgür Özel. Yeni açıklaması da bu CHP Genel Başkanı'nı. Buna ne der acaba Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Şimdi yani Özgür Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uzun zamandan beri bu meselede doğrudan üyelere başvurulsun diye ısrarla bu tezi savunuyor. Buna karşın CHP içindeki bürokrasisi işte bu 12 Eylül'ün yasalarına aykırı falan diyorlardı. Böyle bir durum yok. Bu senin delegenle mi gideceğiz, benim delegenle mi gideceğiz tartışmasını aşan son derece önemli bir şey. Bu dünyada uygulanıyor en son. Fransız Sosyalist Partisi, onların 3 milyon üyesi var. 3 milyon üyesiyle gitti. O yüzden bu noktaya gelinmiş olması bence çok kıymetli. Çünkü Özgür Bey'in etrafında, yani nasıl diyelim, bazı partizanlar falan ısrarla bizi eleştirdiler. Olur mu bizim delegemizle gideceğiz falan. Beni hiç ilgilendirmiyor kimin delegesi. Sorunu çözmek ve aşmak açısından doğrudan üyelerin iradesine başvurmak çok kıymetli. O yüzden Özgür Bey'in bu uzun zamandır savunduğumuz tezi onaylaması benim için çok sevindirici. Hı hı. Nereden bu tezi savunuyoruz? Ya biz yıllardan beri ÖDP'de 12 Eylül yasalarını aşmak için önce sivil konferans düzenliyorduk bütün üyelerle. Oradan çıkan sonucu resmi hükümet komiserinin olduğu kongrelerde, resmi kongrelerde onaylıyoruz. Bu sürecin çıkılmasının yegane yolu buydu. Ve nihayet Özgür Bey'in bunu onaylamasına doğrusu çok sevinçle karşılıyorum. En makul çıkış yolu budur.
0: Peki Ufuk Bey, şimdi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve ekibinden İmamoğlu'nu bırak birlikte yürüyelim teklifinin gelip gelmediği iddialarına da yanıt veriyor ve şunu söylüyor. 10 yaşımdan beri yola çıktığım kimseyi, inandığım kimseyi, hiçbir arkadaşımı satmadım. Çok kirli bir teklif bu. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim diye bir açıklaması var. İmamoğlu cephesiyle beraber bunu nasıl bir yere koyarsınız bu açıklamayı?
2: Şimdi bunu da sadeleştirmek lazım. Bir şeyi bir daha başka şeyle bulamaç etmemek lazım. Sayın İmamoğlu'yla dayanışma içerisinde olunması son derece doğal. Bunun sürmesi çok doğal. Ama siyasette süflör siyaseti, uzaktan kumandalı siyasetin kendisi kabul edilemez bir şey. Yani Sayın Özel'in rüştünü ispat etmek gibi bir durum yok. O zaten genel başkanlığı sırasında bunu yaptı. Ama organlar artık kararları kendi başına verdi. Bunu bu noktaya gelinmesi bir ihanet falan değil. Tabii ki dayanışmanızı sürdüreceksiniz. Sürdürmenizle ama ikide bir alacağınız her kararı başka taraflara sorarak değil, istişare ederek tabii ama organlar üzerinden yapmadığınızda siyasette paralel yapılar oluşuyor, çürüme oluşuyor. Dolayısıyla bunu sadeleştirdiğinizde yapılması gereken iş dayanışmayı sürdürmek ama CHP'nin merkez organlarının ya da Özgür Bey'in etrafındaki heyetin yol haritasını kendisinin belirlemesi. Burada çelişen bir şey yok. Bu bir ihanet falan değil. Bunu tefrik edersek lüzumsuz bir gölge boksundan çıkmış oluruz. 2 milyon üyeyle seçime girilsin noktasına gelindiği gibi bu meselenin de bir makulde buluşulabileceğini düşünüyorum.
0: Peki bu konuda sizin de fikrinizi alayım Selami Bey. Şimdi baktığımızda aslında bu süreç içerisinde Özgür Özel'in aldığı bir moral ve motivasyon da var bu kitleyle birlikte. Hani böyle yüzünü sokağa dönerek daha aktif bir siyaset yapacağının işaretlerini aslında her konuşmasında veriyor. Bugün işte yapmış olduğu açıklama çok kirli bir teklif demesi. Bunu yapmak yerine 20 yıl hapis yatmayı tercih ederim açıklaması. Hatta şunu da ekliyor. Bu süre zarfında bunu duymadım ama görüşürsek Kemal Bey'in bunu söyleyeceğini söyleyenler var. Fakat kurultaydan sonra doğrudan Kemal Bey değil, bugün yanında duran bir...

0: Dün partinin önünde görülen arkadaşlar bana bunu defalarca teklif ettiler. Şimdi Özgür Özel'in bu açıklamasını mı şu an arkasına almış olduğu kitle ve rüzgarla birlikte daha doğru ve yerinde bulursunuz, yoksa hayır, partinin de geleceği söz konusu, Kemal Bey'in teklifi pekala kabulde görebilir Özgür Özel tarafından mı dersiniz?
1: Şimdi Semih Hanım, gerçekçi olmak lazım. Yani şu anda şu 3-4 gündür benim en azından gözlemlediğim kadarıyla sıradan vatandaşlar, bakın sıradan CHP'liler değilse sıradan vatandaşların önemli bir bölümü hukuki teknik ayrıntılarla ilgilenmez. Zaten ilgilenmesi de bilmesi de beklenmez.
0: Yani ben sadece CHP seçmeni değil, yani onu. Genel vatandaşlar
1: ama
0: olarak.
1: Yani bir mağduriyet psikolojisiyle ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Ve burada da bu anlamda, bu çerçeve ve de tırnak içinde söylüyorum. Yani bu benim kişisel kanaatim diye derci etmiyorum, bunu söylemiyorum. Çünkü meselenin daha ben en azından mesleğim gereği de takip ettiğim için hukuk süreçleri bir psikolojik moral üstünlüğü yani Kemal Kılıçdaroğlu'na nazaran daha
0: Tabii var,
1: iyi.
0: evet.
1: Yani Özgür Özel ve ekibindeki bir psikolojik üstünlük, moral motivasyon açısından, ama bu devamlılık arz eder mi bu süreçte? Yani siyasette Ufuk Hoca da herhalde takdir eder. Yani dinamikler çok farklı işliyor. Gerçekten siyasi iklim, siyasi atmosfer çok değişken olabiliyor. Hele bizim ülkemizde, hele Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onun için burada ben özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir tarihi sorumluluk sahip olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin de bu konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmenin de kıymetli olduğunu da altını çizeyim ben. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir kurumsal kimliğin tahrip olmaması, zarar görmemesi açısından aklı selimle, bakın altını hep çiziyorum, yani rasyonel bir zeminde buluşmaları lazım. Benim gözlemlediğim kadar, yani pazar gününden sonra özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve taraftarlarıyla Özgür Özel ve ekibi veya taraftarları da diyebileceğim arasındaki rekabet daha çok kişiselleştirilmiş duygusallık zemininde yürüyen, yani Kılıçdaroğlu'nun zaten değerlendirmesi vardı, benim sırtımdan hançer dediler. Yani ama siz bununla yürüyemezsiniz. Yani bunu öne sürerek Cumhuriyet Halk Partisi gibi, netice itibariyle siyaset bir
0: yani
1: uzlaşma,
0: ortak bir zeminde
1: bir
0: buluşması mümkün mü bu saatten
1: başka
0: sonra?
1: Ama ben bunu biraz daha zorlaştığını düşünüyorum. İlk günler, ilk bir iki gün açıkçası ben daha iyimser yorum yapıyordum. Çünkü rasyonel aklın, siyasi aklın, siyasi stratejinin daha hakim olacağını hep düşündüm. Veya ben daha optimist, daha o bir kişiliğe sahip olduğum için. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi, bu sıradan bir parti de değil. Bakın altını çizim, Türkiye'de 130'un üzerinde siyasi parti var. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz zaman durup düşünmemiz lazım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapanlar, ya siyaset yapıcıları açısından söylüyorum. Yani bir krizi yönetmek, ortak bir siyasi akıl, bir siyasi strateji üretmek, siyasette bazen bir adım geri atmanız ileriye dönük bazen 2-3 adımınızı kolaylaştırır. Yani siz bütün kapıları, bütün kanalları kapattığınız zaman bunun adı siyaset değil. Bu başka bir şeydir o zaman. Kaldı ki bugün İzmir'de Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklama beni biraz daha kötümserlik mi diyelim, yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından söyleyeyim, ayrışma noktasında şunu söylüyor: Cumhuriyet Partisi ilk daha kapatıldı. Bir daha kapatıldı. Bunun anlamı neydi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi değil, o dönem bütün siyasi partiler darbeci cuntacılar tarafından kapatıldı. 1980 darbesinden sonra. Daha sonra 1992'de merhum Deniz Baykal arkadaşları tarafından kuruldu. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer partiler.
0: Evet.
1: Ama bu değerlendirme, bakın, bana ayrışma, farklı bir siyasi yapıya doğru gitme noktasında bir niyet mi diye ben düşünüyorum. Umarım o aşamaya gelmez. Ben halen bu konuda iyi niyetimi korumak istiyorum.
0: Peki.
1: Halen olmak istiyorum. Onu öyle söyleyelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bakın, konjüktürel olarak Özgür Özel ve eki veya Ekrem İmamoğlu, her ne derseniz deyin, psikolojik üstünlüğü olabilir ama siyaset böyle işlemiyor. Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki, az bir vaktim kaldı. Ufuk Bey'e döneyim. Selami Bey,
1: Cumhuriyet
0: tamamlayın.
1: Halk Partisi çatısı altında bir uzlaşmaya gelmelerinin en makul çözüm olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi hani ayrışma noktası dedi ya Selami Bey, o noktadan devam edeyim Ufuk Bey. İşte Özgür Özel yakın çevresindeki isimlerin disipline sevk edilmesi, partiden ihraç edilmesi gibi bir sürecin de bir taraftan hani başlaması bekleniyor. Böyle bir durum gerçekleşirse artık bu parti çatısı altında bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı diyerek acaba yeni bir parti yoluna gidecekler midir? Bununla tamamlayalım.
2: Tabii gidilebilir ama şunu da unutmayalım. Kapandığı söylenen siyasi partiye geri dönüş olmaz. Kapanmadığı için, kanallar olduğu için siz geri döneceğinizi taahhüt ediyorsunuz. Ama bir şekilde bu disiplin ve arınma süreci ile bir tür siyasetin alanı kapanırsa yeni partiye yönelme olabilir. Ama yeni parti kurmak tabii CHP'nin hazine yardımı dahil, bir dizi marka değeri de dahil imkanlarından vazgeçmek olur. Bunu bir kenarda tutacaklardır. O yüzden bugün hani 2 milyon üyeyle doğrudan üyelerimizi siyasi özne yapalım derken aslında bir sıkıştırma yapılıyor. Ama bence bu güzel bir sıkıştırma. Çünkü toplumu karantinaya alarak bir yere varamazsınız. Üyeler ne derse güzel eyler deyip orada buluşma makul bir çözüm. Umarım böyle bir uzlaşma
0: peki
2: olur.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Her iki isme de Ufuk Uras ve Selami Kur'an. Çok çok sağ olun. Şimdi konuşmaya tabii devam edeceğiz bu meseleyi. Açıklamalar çünkü gelmeye devam ediyor. Ama biraz da dünyaya bakalım. Çünkü bir taraftan da hani Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o savaş müzakere masası yeniden olacak mı diye konuşurken aslında bir umut ışığı yandı. Hürmüz Boğazı'nda fakat ardından gerilim yeniden tırmandı. Şimdi 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından ABD güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM, İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ise Körfez'de İHA düşürdüğünü söyledi.
3: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
4: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
0: Şimdi ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı hala belirsizliğini korurken tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği de söyleniyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylerken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bazı konuları tek tek ele alacağız. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.

0: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dan anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
2: İran milli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki grup maçlarına katılacak. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanmasına rağmen İran kafilesi kampını Meksika'da yapacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada İran Milli Futbol Takımı'nın turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
2: Yer Gümüşhane 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız. Kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annesinin feryatları ise yürekleri dağladı.
0: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç

0: kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hem Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının da son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis kadının en son görüştüğü kişileri şimdi araştırıyor.
0: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzzi Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
0: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzzi, Doku ve Kabaiş ailelerini ziyaret etti.
2: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
3: Acımız aynı acıdı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir.
0: Matia Ahmet Minguzzi, İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabaiş, Van'da kaldığı yurttan çıktı, cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu, genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzzi, Doku ve Kabaiş ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
4: Bütün bu yaşananlar, hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
0: Matia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
3: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
0: Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
3: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
1: İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. O saldırı anı da camideki kameraya yansıdı.
0: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
5: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabret şimdi bitmek üzere.
0: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmam ise fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
5: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
0: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
1: İstanbul Başakşehir'de ise bir markette kavga çıktı. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
0: Evet. Markette ürün değişimi tartışması kanla bitti. Ortalık birbirine girdi. İstanbul Başakşehir'de bir marketten ürün alan bir kadın iddiaya göre değişim için yeniden geldi. Market çalışanı değişim yapamayacağını söyleyince kadın eşini çağırdı. Tansiyon yükselince kavga çıktı. Market çalışanı bıçakla kadın müşterinin eşini yaraladı. Harbiye sırasında silah da çekildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis market çalışanı ve kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Müşterinin eşi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Market çalışanı ve diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
1: Efendim, bir asır aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biridir Haydarpaşa Garı. Restorasyon ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden çalışmalarla ilgili konuştu. Projenin ilk etabının ne zaman biteceğini anlattı.
0: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
6: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
0: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
6: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
0: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
6: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekarede işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
0: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etabın tamamlanması için tarih verdi.
6: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı, ki önemli ağırlıklı kısmını, hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
1: Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi sonrası sporcular Çorum'a döndü. Tabii kentte büyük ve coşkulu bir kutlama yaşandı.
7: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mametiyam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sağlayarak karşılık verdi.
1: Evet, yarın bayram ve bayram öncesinde İstanbullular alışveriş geleneğini yine bozmadı. En çok tercih edilen adres taze ve yöresel ürünlerin de satıldığı Mısır Çarşısı oldu. Türk kahvesi, peynir, bayram şekeri, poşete en çok giren ürünler. Alışverişini bitiren Eminönü'nü gezdi.
8: Kalabalıktan yoruldum, kalabalıktan.
9: Bahçeşehir'den Mısır Çarşısı'na mı geldin?
8: Yok, Haliç'e geldik kahvaltıya. Oradan da buraya uğradık. Fırsat dedik ki İstanbul boşalmıştır. Ama maalesef
9: yine bir yol.
8: İşte dolu dolu.
10: 7.30'da dükkanı açtık efendim.
0: 9 günlük bayram tatili başlar başlamaz gidenler gitti. Kalanlarınsa bayram öncesi ilk adresi yine Eminönü oldu. Bayram sepetine yine en sık tatlı, şeker, peynir, kahve girdi. İstanbul'dan gidenler olduğu gibi şehri gezmeye gelenler de vardı.
10: Vallahi hazırlıklar için geldik. Biraz dolaş.

0: Hanım da İzmit'ten geldik.
1: Peki neler aldınız?
2: Neler aldık? Geziyoruz işte. Kaşar peynirleri güzel, çeşir peynirleri güzel.
1: Evet.
2: Onlardan aldık, öyle geziyoruz.
1: Kahve?
2: Kahve daha almadım ama alacağım, daha buralardayım akşama kadar.
1: Ne almaya geldiniz?
3: Kahve aldım, içmeden duramıyorum. Kolonya almaya geldim, kolonyacı kapalı. Tatile çıkmış, o kadar.
4: Valla evde işte çocuklar gelecek, torunlar gelecek.
5: Mısır Çarşısı esnafı Kurban Bayramı'nda tatlı satışının düştüğünü söylese de ilk gidilen tezgahlar yine onlar. Bayram şekerinin kilosu 200-250 lira.
6: Kurban telaşı, bugün keseceğiz, yarın keseceğiz. Hayatı getirip dağıtacağız, kavurma yiyeceğiz diye
1: bir vakit kalmıyor. Kurban Bayramı da olsa yine bir kahve içilecek, yanına bir lokum lazım.
6: Yani lokum.
1: Ben bile aldım bakın, gelmişken ben bile lokumumu aldım.
6: Tabii gelen de yarım kilo olsa, bir kilo olsa alıp götürüyor. Yani kilosu 170 TL. Çifte kavrulmuş. Böyle değişik lokumlarımız var, meyveli lokumlar. Çerez aynı 380 lira, 950 lira, 550 lira arası değişiyor.
7: Peynir, zeytin, tulum.
5: Mısır Çarşısı'nda bayram kahvaltılıklarının maliyetine gelince, peynirin yanında olmazsa olmaz zeytinin fiyatı 250 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor.
1: Kurban Bayramı'nda ne alınıyor şarküteriden?
8: Gelende ağırlıklı olarak beyaz peynir, eski kaşar, çeçil, bir tereyağı. Et ürünleri fazla gitmez bir ay. Bunlar yılbaşı fiyatları. 490 lira çeşil dediğimiz, evet. Natürel. Eski kaşkar, kars kaşar, imalattan ezinenin koyun ve inek keçi karışımı olanı. O 495 lira.
9: Fem Haber Hattı'nda ilk bölümü tamamladı. Kısa bir aramız var. Gidelim reklamlara. Devam edeceğiz.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Herkese yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Haber Türkiye haber hattına saatlerimiz 15'i gösteriyor. En sıcak açıklama ve çağrıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Grup Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle bir çağrı yaptı. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Özel İzmir'de partililere de seslendi.
1: Hani hep diyoruz ya, delege, delege, delege. Bu iş, işte şu delege, bu delege. Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında geçeceğim.
0: Şimdi Özgür Özel bu çağrıyı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir yol izleyeceği sorusu yanıt bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu mesaisini evinde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'ndan gelen son hamle 1 Haziran'da toplayacağını duyurduğu parti meclisiydi. Tüm yaşananları, ayrıntıları evin önündeki arkadaşımızdan Serkan Şimşek'ten dinleyelim. Serkan sendeyiz.
2: Evet, bugün oldukça önemli şeyler yaşandı. Dilerseniz parti meclisiyle ilgili adımla başlayalım. Bugün avukat Onur Yusuf Regen Ankara 3. Genel İcra Dairesi'ne 38. olan kurultay öncesindeki parti meclisi kadrosunun yeniden görevine iade edilmesi noktasında bir talepte bulundu. İcra Dairesi tarafından bu talep kabul edildi ve böylece 57 kişilik parti meclisi listesi de oluşturulmuş oldu. Bugün ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi partilerle bayramlaşacağı da netleşmişti. Hatırlanacaktır. Dün CHP'nin bayramlaşma programı netleşti. Biz de ayrıntıları aktarmıştık. Hem kabul hem ziyaret ekipleri belirlenmişti. Şimdi bugünse CHP'nin hangi partilerle bayramlaşacağı, yani bayramın ikinci gününde hem kabulde hem ziyarette hangi partilerle temas kurulacağı aktarılmış oldu. Tabii bu noktada dikkat çeken bazı partiler var. Özellikle AK Parti ile

0: Bayram 3 bayram aranın ardından yeniden CHP bayramlaşmış olacak. Yine MHP de bu listede yer aldı. Ancak DEM Parti ve İYİ Parti'nin de listede yer almadığı gözlemlendi. Yine bugün Kılıçdaroğlu'na konutunda ziyaretler devam etti. Avukat CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, parti meclis üyesi Müslüm Sarı bu noktada farklı zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelerek kendisiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Biraz önce Özgür Özel'i izledik. İzmir'de bir çağrıda bulundu aslında. Biz de o çağrıyı bu noktada Kılıçdaroğlu'nun konutundan çıkarken, yaptığı görüşmenin ardından çıkarken parti meclis üyesi Müslüm Sarı'ya yönelttik. Yani Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısına yanıt Müslüm Sarı'dan geldi. Parti meclis üyesi Müslüm Sarı bu soruya bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Biz bundan sonrasını siyasi polemik olarak görüyoruz yanıtını verdi. Bu konuda yol bellidir, yol haritası bellidir ifadelerini kullanmış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu mesaisine geçtiğimiz iki gün boyunca evinden devam etti. Bugün de yine evinde olmasını bekliyoruz. Planlanan herhangi bir noktaya ziyareti bulunmuyor. Genel merkeze ise cumartesi günü gidecek. Cumartesi günü bir halk buluşması yapılacak genel merkezde ve mutlak butlan kararının ardından aslında ilk kez vatandaşa seslenmiş bir konuşma yapmış olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu anda da hali hazırda konutunda çeşitli zamanlarda bu noktaya ziyaretler oluyor. Partide bulunan milletvekilleri, partinin farklı illerindeki il ve ilçe teşkilatlanmalarındaki bazı isimler bu noktaya gelerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyorlar. Bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi cumartesine değin Kılıçdaroğlu'nun bir ziyareti şu anda planlanmamış durumda. Bir net bir programı yok. Şu anda evinde olduğunu belirtelim. Bizim de bu noktada haber nöbetimiz sürüyor. Gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde de yaşananlar böyle. Şimdi CHP'de gözler tabii parti meclisinde değişen dengelere bakacağız. 37. olağan kurultayında seçilen parti meclisi listesinde süreç içerisinde elbette önemli değişiklikler yaşandı. Kimler hangi gerekçeyle ayrıldı? Yerlerine kimler geldi? Kısaca özetleyelim listeyi, isimleri de şöyle bir ekranlarınıza getirelim. Şimdi öncelikle 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Hasan Baltacı, Muharrem Erkek ve Candan Yüceer parti meclisine veda etti. Meclis görevleri de listede büyük bir değişime yol açtı. Grup başkan vekili seçilen Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir'le meclis başkan vekili olan Gülizar Biçer Karaca ve Tekin Bingöl listeden çıktı. Grup yönetim kurulu üyesi seçilen Gizem Özcan ve Ayça Taşkent'in de üyelikleri düştü. Ayrıca Gaye Uslu Er, Eren Erdem istifa ederken Lale Karabıyık vefatı sebebiyle listeden eksilen bir diğer isim oldu. Şimdi eksilen bu isimlerin yerine tabii yedek listeden sırasıyla Emre Yılmaz, Mehmet Akif, Hamza Çebi, Turan Aydoğan, Mustafa Sezgin, Tanrı Kulu, Mehmet Tüm, Cemal Can Polat, Hüseyin Yaşar, Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci asıl listeye girdiler. Yedek listenin son sırasındaki Adnan Demirci'nin de parti meclisinde dahil olmasıyla yedek liste tamamen kendisi belirtildi. İşte bu şekilde Kılıçdaroğlu'nun 57 kişilik parti meclisi hemen arkamda ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Devlet Bahçeli ile devam edelim. MHP Genel Başkanı ile Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır diyor. Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında işte sağduyuyu, sükuneti sürdürmeye devam edeceğini söyledi.
2: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar çağımızın en ağır imtihanlarından biridir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dualarımız zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması içindir dedi.
4: İnsan yalnızca kendi huzur

0: mağdurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
1: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
2: Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır ifadelerini de kullandı. Şehit aileleri, gaziler başta olmak üzere Türk milleti ve Türk İslam aleminin kurban bayramını da kutladı.
3: Efendim, Türkiye'de piyasalar bayram tatili sebebiyle kapandı. Dün yükselişe geçen altın fiyatları bugün yönünü yeniden aşağı çevirdi. Bayram sonrası beklentileri, altın ve para piyasaları uzmanını Murat Malik'le konuşacağız. Murat Bey, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
3: Şimdi altın fiyatlarında yön değişimini acaba ne tetikledi? Bununla başlayalım isterseniz.
4: Tabii ki. Biliyorsunuz ki Amerika-İran savaşı yüzünden altın bayağı bir zamandır hem yerindeyse hem düşüşteydi. Hı hı. Ancak savaşın durulması ve anlaşmaya varılmak üzere olmasıyla beraber gözler tekrar enerji fiyatlarından ve borsadan çevrilerek tekrar altına yöneldi yavaş yavaş. Ve bizim öngörümüz muhtemelen bayramdan sonra altının tekrar yükselişe geçeceği yönünde. Çünkü dünyadaki merkez bankaları genel olaraktan 2026 yılında şu ana kadar 244 ton altın topladılar. Hmm. Özellikle Çin ve Uzak Doğu'daki diğer ülkeler çaktırmadan da olsa tabiri caizse altın toplamaya devam ediyorlar. Ülkemizde de tabii ki biliyorsunuz halkımız altını seviyor. Altına yatırım amaçlı özellikle büyük bir düşkünlük var ki kültürümüz bu şekilde zaten. Ben de kendi adıma zaten bunu zamanları söylüyorum. Benim söylediğim bir şeydi. Diğer programlarda bahsetmiştim. Yıl sonuna kadar bir rakam verebiliyor olacaksak şayet 8000 üzerinde göreceğini öngörüyoruz.
3: Peki bayramdan sonra yükseliş devam edecek dediniz altın için. Döviz piyasalarında nasıl bir tablo bekliyor?
4: Döviz piyasalarında Avrupa şu an zaten ekonomik olarak zor durumda. Fabrikalar kapanıyor. Bu Körfez'deki savaş tüm dünyayı etkiledi. Özellikle de Avrupa'yı etkiledi. Özellikle enerji fiyatlarını bütün büyük fabrikalar işi çıkarma durumundalar. Haliyle oradaki döviz bizim ülkemizde bir tık yükseliyor gibi görünse de buna bağlı olaraktan ben gene çok fazla bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Tam tersine altın geçmiş son 2 hatta 3 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de 2026 sonuna kadar da çünkü biz yıl sonunu baz alaraktan hesabımızı kitabımızı yapıyoruz. Altına kesinlikle en gözde yatırım aracı olarak tahtını koruyacağını öngörüyoruz.
3: Peki petrol fiyatlarında da baktığımızda bir artış var. Bu artışın enflasyon ve piyasalara etkisini nasıl okursunuz?
4: İşte petrol fiyatları malum yine Körfez Savaşı'na bağlı olarak bir anda uçtu gitti. Dünyadaki bu huzursuzluk özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılması yüzünden altın fiyatları Brent petrol bazında 110 dolara geçti. Ve yine şimdi anlaşma olduktan sonra bence fiyatlar şu anki hormonlu seviyesinden biraz daha sakinleşecektir.
3: Peki Murat Bey, şimdi küçük yatırımcı bu süreçte altın, döviz, mevduat arasında acaba nasıl bir denge kurmalı? Ne demek istersiniz buradan bizi izleyenlere?
4: Şöyle ben bir kapalı çarşı esnafı olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Altının düşmesiyle beraber kapalı çarşıda Nuri Osmaniye'de altının merkezi olan yerlerde bildiğiniz altın kuyrukları oluştu. Ki ben de toplumu bu şekilde hani herkesin bütçesine göre elinde imkan varsa altına gitmesini kesinlikle kendi adıma tavsiye ediyorum. Hani yatırım amaçlı olarak uzun vadeli özellikle amaçlı olaraktan. Banka mevduatları her zaman garantidir. Tabii bir de faiz durumu var ülkemizde biliyorsunuz. Yüksek faiz devam ediyor. Ancak ben yüksek faizin çok da sürdürülebilir ve kalıcı olacağını düşünmüyorum. Ekonomimize büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Onun yerine yatırım amaçlı altın almak ya da düşük işçilikli işlenmiş altın almak çok daha akıl kârlıdır. Çünkü altını her zaman takas edebilirsiniz. Her zaman her yerde satabilirsiniz. paraya çevirebilirsiniz.

0: Evet, ama bankacılık piyasasında tabii ki mevduat halkımızın büyük çoğunluğunun takdir ettiği gibi, ki ben de öyle görüyorum, garantileri kafası rahattır. Ancak dediğim gibi özellikle altında, gümüş de son bir yılda bayağı atak yaptı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu tarz emtialar kesinlikle tahtını koruyacaktır.
1: Sadece bayramdan sonrası için mi, yoksa hani sene sonuna kadar bu seyir böyle yükselerek devam eder mi? Altın için soruyorum.
0: Ne zaman ki Amerika, İran kenarlarındaki barış anlaşmasını imzalarlar ve dünya rahat bir nefes alır, böylece tekrar gözler altına çevrilir. Çünkü dediğim gibi diğer merkez bankaları da altını stokluyorlar. Hindistan daha geçenlerde altına %15 ithalat vergisi getirdi. Bu Hindistan ilk defa görülen bir şey. Çünkü onlar da çok altın kültürü yüksek olan bir ülke ve ciddi altın çekiyorlar. Ülkemizde benim öngörüm Haziran sonundan itibaren altının tekrar yükselişe geçeceği şeklinde. Ve 2026 sonuna, yani yılbaşına doğru 8 ila 10 bin rakamını görmemiz sürpriz
1: Bulacak.
0: olmayacaktır.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Para piyasaları uzmanı Murat Malik, varsa sizin eklemek istediğiniz onu da alabilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Halkımız elindeki imkanlar bütçe dahilinde, hani benim şahsi tavsiyem, ben altın, çünkü hayatım bu işin içinde geçti. Altında kalmaya devam etsinler. Her zaman kar eder ve herkese iyi bayramlar diyorum. Çok teşekkür
1: Peki,
0: ederim.
1: biz teşekkür ederiz. Size de iyi bayramlar. Tamam, devam edelim. Şimdi Murat Bey'in de dikkat çekmiş olduğu ABD ve İran savaşı, oradaki müzakerelerde acaba durum ne? Şimdi bir ilerleme sağlandığına dair açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağı beklentisini tabii güçlendirdi. Fakat Boğaz'ın yeniden açılması ilk etapta büyük bir lojistik kaosa da yol açabilir. Bu durumda ne olur, ne yaşanabilir? İzleyelim.
2: Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması barış ihtimalini artırdı. Peki savaşın kilit noktası Hürmüz Boğazı açıldığında Boğaz trafiği nasıl normale dönecek? Boğazın açılmasının ardından atılacak ilk adım tanker trafiğinin normale dönmesi olacak. 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Basra Körfezi'ne mahsur kalan en az 166 tanker bölgeden ayrılacak. Bu tankerlerin bölgeden çıkmasının ardından boş tankerler boğaza girerek yükleme yapacak. Ancak bu sürecin zaman alması bekleniyor. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler ilk etapta doğrudan üretim sahalarına yönelmek yerine savaş sırasında depolanan petrol stoklarını taşımaya başlayacak. Üçüncü aşamada ise petrol üretiminin yeniden başlatılması bekleniyor. Uzmanlara göre süreç ciddi mühendislik planlaması gerektiriyor ve haftalar sürebilir. Kuyulara enjekte edilen su ve gazın yeniden dengelenmesi de hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Bölgedeki petrol sahalarının büyük ve birbirine yakın olması nedeniyle şirketler ve ülkeler arasında koordinasyon gerekecek. Dördüncü aşamada da zarar gören petrol tesislerinin onarılması hedefleniyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğal gaz tesisi hasar görürken, petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Boğaz'ın Haziran ayının başında açılması durumunda, yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
1: Efendim, Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Kiev yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarına karşılık Rus ordusunun Kiev'deki askeri hedeflere sistematik saldırılar düzenleyeceğini iletti. Moskova, ABD ile diğer ülkelere diplomatik personel ve vatandaşlarını Kiev'den tahliye etme çağrısı yaptı. Görüşmede geçen yılki Alaska zirvesinde Ukrayna krizine ilişkin sağlanan uzlaşıların Avrupalı elitler ve Kiev yönetimi tarafından baltalandığı da savunuldu. İki bakanın Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Küba'daki gelişmeleri de ele aldığı açıklaması var. Devam edelim. Avrupa Mayıs ayında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler böyle rekor seviyeleri gösterdi. Fransa'da 7 kişi bu sıcağa bağlı hayatını kaybetti ve yetkililer hem

0: sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
1: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Suriye'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arka

0: etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: Peki Türkiye'nin havasıyla devam edelim. Şimdi Kurban Bayramı'nı güneşli ve sıcak bir havayla karşılayacağız. Fakat ikinci günde sağanak bekleniyor. Ayrıntıları dinleyelim. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den bizimle birlikte. Hüseyin, şimdiden iyi bayramlar olsun. Nasıl bir hava olacak? Şöyle bir ülke genelinde duyalım senden.
2: Türkiye'nin batısı ve güney bölgeleri söylediğin gibi bayramı güneşle karşılıyor Semiha. Hı hı. Gelecek saatlerde ise yerel dediğimiz bazı ilçelerde, mahallelerde yağışlı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki mahallelerde yağışlı saatlerimiz olacak. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Denizli, Burdur, Isparta ve Güneydoğu'da, Doğu Akdeniz çevresinde çoğunlukla güneşli bir salı günü geçiriyoruz. Çarşamba günü de böyle güneşli geçecek. Hı hı. Hava sıcaklıkları geçtiğimiz hafta anlatıyorduk. Batı Avrupa'da rekorlara çıkacak yaz havası. Bize de serin hava indi şeklinde. Bakın orada 32-34 dereceye alışık olmayan 17-18 derecede gezen insanlar şu anda güneş kremi stoklarını bitirmiş olabilirler yani. Biz ise daha kademeli bir geçişle sıcaklıkların zamanla arttığı bir süreçte yaz mevsimine gireceğiz. Aslında şu anda İstanbul'da hissedilen sıcaklık gölgede bile 24 derece, güneş altında 32-30, kıyı Ege'de, Akdeniz'de daha da yüksek, 34-36 dereceye çıkıyor. Bizim de ultraviyoleye dikkat etmemiz gereken bir bayram tatili bu. Kıyılardaysak, iç kesimlerde de zaman zaman bulutlar arttığı için ama oralarda da güneş yakıcı yüzünü gösterecek. Sadece 28 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelini etkileyebilecek bir serin cephe, soğuk cephe inişi var. Bu sıcaklıkları 2-3 derece azaltacak, belki 5-6 derece yerine göre. Yine de ilkbahar yaz havasında kalacağız. Çok fazla üşümeyeceğiz. Perşembe ve Cuma beklediğimiz yağışlar gerçekleşse bile. Ama cumartesiden sonra tekrar bu sefer batıda hava açıyor. Yağmursuz bir dönem görünüyor. Yani gelecek 15 gün içinde belki de Ege'ye bir ya da iki kez, o da ikincisi böyle yarım saat olmak üzere yağış düşebilir. 14-15 gün boyunca güneşlenebileceğimiz bir süreç görünmeye başladı Haziran ayının başında. Bu ne kadar kıymetli olduğunu ortaya çıkarıyor geçtiğimiz yağışların. Eğer onları almasaydık şu güneşli periyot ve sonrası zaten yaz gibi yaz geçirsek, çok seviyoruz yaz mevsimini ama aşırılıklar var yaz mevsiminde. Daha da Mayıs ayının sonunda gördünüz Batı Avrupa'nın halini. 17 derece mevsim normalleri olan yer 32 derece şu anda. Şimdi biz bunu henüz yaşamadık ama Temmuz var, Ağustos var, hatta Eylül var. Dolayısıyla biraz şiddeti fazla geçtiği için yaz mevsiminden çekiniyoruz. Oysa çoğu çocuğun başta olmak üzere insanın güreşlendiği, moralinin yerine gelebileceği bu gündemlerde bir hava koşulu. Özetle Perşembe, Cuma'ya dikkat, yağışlar var. Sonrası güneşli ve sıcak. Bir de denizlerdeki sıcaklıklar da yavaş yavaş artıyor artık. Karadeniz belki zor ama Akdeniz'de yaz tadı verir Semiha gelecek günler.
1: Peki Hüseyin, ikinci gün yağış var dedin. Hani sıcaklık da az bir düşüş var.
2: Biraz da azalıyor, evet.
1: Hı hı. Ama artık hani... Böyle,
2: mont demeyelim de yağmurlukları hazırlamak
1: kapayla var. İnce bir ceket ya da...
2: Evet, ince bir ceket. Zaten hızlı geçiş oldu, o giyemediğimiz giysiler varsa onları kullanabilirsiniz. Tabii biraz Ankara ve etrafında çok yağış aldık son 4 günde. Ankaralılara da şu söylenebilir. Gelecek 3 gün daha çoğunlukla öğlen saatleri şöyle bir ıslatıp geçen yağışlar oluşacak. Buna meteorolojide şimdi çok uzatmayayım. Konvektif yağış, ısınmaya, karaların ısınmasına bağlı yağışlar diyoruz. Güneşin temas ettiği yer gerçekten yakıcı. O yüzden de havayı yükseltmeye yardımcı oluyor. Hı hı. Ankara'daki bu durumda, yani aralıklı yağmurlu durumda 3 gün sonra bayramın sonlarına doğru güneşe bırakacak yerini. Ama zaten aralıklı bir güneş de var Semiha. Bu yağışlar üstümüzde oturup da gün boyu yağmıyor. Bundan sonrakiler hızlı hızlı geçeceğiz. Umarız sağlıkla geçiyoruz.
1: Artık yaz geldi diyebiliyor muyuz Hüseyin yavaştan? Yani önümüzdeki pazartesi de mesela 1 Haziran. Ki önümüzdeki süreçte yağış İstanbul da yok için. Dedin.
2: Hı-hı. İstanbul için yaz geliyor demek için 28 Mayıs'ı atlatmak, 29 Mayıs'ı geçmek lazım. Ondan sonrası için bence diyeceğiz. Bir de şu var tabii, gece sıcaklıkları henüz çok artmadı ya. Evet. Sabah işe erken gidenler hafif hala üşüyebilir ama ona da razı olalım. Çünkü gün içinde gerçekten güneşin rahatsız edebileceğini göreceksiniz gelecek günlerde artık. Hani o sabah serinliği olur, orada da bir işte üşüme ihtimalimiz var. Hepsi odur. Yoksa sıcak gündüzler bizi bekliyor.
1: Peki. Senden hemen önce Avrupa'daki durumu göstermiştik. Fransa'da hayatını kaybedenler var bu rekor sıcaklıklardan diye. Evet.

0: sadece.
1: Bizi de her çok yerde. sıcak bir yaz bekliyor mu bu yaz?
0: Aslında şimdi biz söylemiştik de yemek istemiyorum ama biz geçtiğimiz hafta sıcaklık haritaları yayınladık ve Batı Avrupa'nın çok sıcak, Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin ise çok serin olacağını, bir hafta öncesinden bu olaylar şimdi gerçekleşti. Biraz hazırlıksız yakalanıyor insanlar. Avrupa diye biz biraz refleksleri gelişmiş ve teknolojileri iyidir zannediyoruz ama sıcak hava dalgalarına hazırlıksız yakalanıyorlar. Her ülke hazırlıksız yakalanabilir bunlara. Bizim yaşayacağımız yaz mevsiminde ben bu yaz arada serin Temmuzların birkaç gün ama böyle sadece birkaç gün bir nefes alma periyotlarının olacağını düşünüyorum. 2025 yazı ve 2023 yazı nefes aldırmamıştı. Orman yangınlarından da hatırlayın. Hani bu yaz o şiddette geçer mi bilemiyorum ama sonbahar sıcak geçebilir. Yani Eylül, Ekim, Kasım dediğimiz o süreç. Onu da neye bağlıyoruz? Bu ara dünyada bir El Niño konusu var. Okyanuslar çok sıcak. Bayağı bir havayı ısıtıyor yavaş yavaş. Onun bir erteleme süresi var. 4 ay 5 ay sonra dünya geleni. Derken bizim sonbaharın sonuna doğru biz hala böyle baharlık giysi, hiç kıştan emare bile görmeme ihtimalimiz var diyorum. Bu kesinleşecek demiyorum. Bunu takip edeceğiz. Evet. Ama yaz mevsiminden de çok ümit serinlik adına beklemeyin. Sadece arada küçük kaçamaklar olabilir. Yine de sağlıklı geçiririz umarım.
1: Peki, öyle de olsun. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin
0: Özten. Ben teşekkür ederim.
1: Bu güzel havayla birlikte dileriz herkes sevenleriyle beraber güzel bir bayram tatili de yaşar, geçirir. Biz de devam edelim haber hattına. İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın maalesef can aldı. 4. katta odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
2: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
3: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
2: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: Efendim, yer İstanbul Şişli. İki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti.
2: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
1: Giresun'da balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Amca hala aranıyor.
2: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu.
4: Gir bırakma!
2: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
1: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükış'ın bir şantiyede ölü bulunduğu

0: ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari inşaat sorumlusu yakalandı ve tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit A tutuklandı. Diğer iki firariyi arama çalışması sürüyor. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş. Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüştü. Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
1: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
2: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
1: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
2: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
1: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
2: Kadın gitti, kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
1: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
2: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
1: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
2: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
1: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
0: Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başladı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında meydana gelen göçük can aldı.
2: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
3: Şimdi yukarı birileri çıksın.
2: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
4: Göçük meydana geldi. Afet ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
2: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
5: Olay yerine jandarma, afet, 112 acille vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
2: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Kayseri'de iki kardeş sokakta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
2: Dövülen kadını kurtarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Efendim, jandarma trafik ekipleri de bayram tatili boyunca denetimlerini arttırdı. Bu denetimlerde toplam 22.190 personel görev yapıyor. Ankara'da bulunan

0: Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nden otoyollar an be an takip ediliyor. Şimdi Buse Gençtürk bizi o merkezde bekliyor. Yanında da konuğu var. Denetimler merkezde bakalım nasıl takip ediliyor? Buse'ye bırakalım söz.
1: On binlerce personel 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla da artık bugün Arife ama bir yandan denetimler yapılıyor jandarma tarafından, bir taraftan da Ankara'da bulunan jandarma trafik izleme yönetim merkezinde bu noktadan denetimler yapılıyor. Yollardaki durumlar kontrol ediliyor. Değerli bir konuğumuz da var. Trafik Şube Müdürü Jandarma Albay Trafik Denetleme Şube Müdürü İsmet Kürşat Karademir bizimle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Şimdi bu noktada komutanım tabii bir yandan siz denetimleri yapıyorsunuz. Arkamızda gördüğümüz güvenlik kameraları bize kısaca anlatır mısınız?
2: Burası Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. Trafik İzleme Yönetim Merkezi'nde 24 saat esasına göre personelimiz görev yapmaktadır. Burada hem otoyol bölgesindeki şu anda kameraları izlemekteyiz. Otoyol ağı jandarma sorumluluk bölgesinde 3500 kilometrenin üzerindedir. Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
1: Burada gördüğümüz kameralarda arkamızdaki kameraların bir benzeri mi?
2: Evet, bu jandarma coğrafi analiz sistemi. Burada kameraların bölgeleri, koordinatları, diğer birliklerimizin koordinatları ile beraber detay bilgiler mevcut. Ayrıca diğer kameraları da otoyol kameralarında şu anda ekranlarda görebilmekteyiz.
1: Evet, peki kaç personel çalışıyor?
2: Türkiye genelinde biz jandarma olarak toplamda 100 binin üzerinde personel görevlendirdik. Trafik güvenliği kapsamında da 22 binin üzerinde personel görevlendirdik. Günde yaklaşık 6 bine yakın timimiz sahada ortalama olarak görev yapmakta.
1: Şu anda önümüzde de başka bir ekran var. Aslında sizin ana ekran dediğiniz bölüm burası. Tabii bu ana ekrandan tüm denetimler yapılıyor. Özellikle şu noktada anlık olarak bilgilendirmeleri görüyoruz biz değil mi? Kazalarla ilgili.
2: Büyük ekranda trafik meydana gelen trafik kazalarını görmekteyiz. Bugünle alakalı olan. Onun altındaki ekranlarda bir günlük denetim ve kaza sayısı ile alakalı genel bir görünüm mevcut. Devamında yine sağ üst köşeye çıktığımızda burada jandarma trafik açısından görev yapan bütün personelimizin koordinatları ile beraber detay bilgilerini bu harita üzerinden görmekteyiz.
1: 9 günlük bir bayram tatili söz konusu. Son bir uyarınız varsa onu da alalım. Siz denetimleri sürdürmeye devam edeceksiniz.
2: Burada birkaç tane uyarıda bulunmak istiyorum aslında. Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bunlar hız ihlali, şerit değiştirme kurallarına uymama, kırmızı ışıkta geçme gibi ihlaller. Yağış şartlarına göre hızını ayarlamamak da bir hız ihlalidir aslında. Çünkü görüş şartları yağmur ve sis ve benzeri sebeplerle düşüyor. Yolun hız sınırı 110-120 olabilir ama yani görüş şartları azaldığında bu hızı düşürmek gerekir. Gerek otobüslerde gerek bireysel araçlarda herkes emniyet kemerini takmalı. Tüm vatandaşlarımıza bayramda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Trafik kurallarına lütfen uyalım.
1: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, jandarma albay İsmet Kürşat Karademir konuğumuz oldu. Bu noktadan trafik izleme ve yönetim merkezinden denetimler an be an yapılıyor. Bir yandan da bayram için jandarma yollarda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Buse'ye. Şimdi Ankara'dan bir İstanbul'a bakacağız. Bayram tatili tabii 9 gün olunca. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler boşaldı. İstanbul'da kalanlar tatili acaba nasıl geçiriyor? Çok da şikayetçi değiller galiba. En başta trafik çünkü çok rahatlattı. Öznur Karslı Çetiner şimdi bizi bekliyor. Kentin önemli turistik noktalarından Pierre Loti Tepesi'nden. Bakalım izlenimleri ve nasıl bir manzara var. Öznur.
3: Evet Semiha, İstanbul'la özdeşleşmiş meşhur gezi noktaları bugün, hatta birkaç gün

0: gündür daha yoğun. Buradan önce Bebek sahilindeydik. Sena'nın bültenine bağlanmıştım. İstanbul'da sahil hattındaki yoğunluğu göstermiştik. Bir de dedik ki Pierre Loti'ye bakalım. Çünkü genelde böyle bayram günlerinde, tatillerde İstanbul'a gelenler, yerli yabancı turistler mutlaka bir şekilde Pierre Loti tepesini de görmek istiyorlar. Şu anda Fatih Mehmet Coşkun hem size buranın manzarasını hem de buradaki kalabalığı şimdi gösterecek. Tabii adı Fransız yazardan geliyor. Buraya hiç gelmeyenler, ilk defa gelenler de Pierre Loti'nin ismi nedir, hikayesi nedir diye burada çalışan insanlara, buranın halkına da soruyorlar. Bu bölgede yaşamış bir isim olduğu için bu tepenin de ismi Pierre Loti'den geliyor. Bunu da aktarmış olalım. Burada bizlere soranlar da oldu çünkü. Pierre Loti kimdir? Buranın ismi neden Pierre Loti diye. Şöyle bakın, çay bahçesi kısmını gösteriyoruz şimdi size. Buranın çayı kışında Semyaz, tabii biliyorsun sen de İstanbullusun. Salep'i meşhur. Burada kışın keyif yapmak isteyenler genelde salep ya da boza içerler. Yazınsa soğuk limonata, çay, tost. Burada Pierre Loti denilince akla ilk gelen bu eski çay bahçesi görüntülerini anımsatan bir manzara vardır Pierre Loti'de. Oldukça kalabalık. Bir de tabii buraya gelmişken özellikle ilk defa gelenler bir teleferik deneyimi yaşamak istiyorlar. O bölümde de zaman zaman kuyruk oluyor ya da seyir terasında insanlar, şöyle sol tarafı gösterelim Fatih, Haliç manzarasını, tarihi yarımadayı da izliyorlar. Tabii ellerde hep fotoğraf makineleri ya da telefonlar var. Tam karşımızda muhteşem bir manzara var. Bir önceki yayında Boğaz'ın, bugün denizin o turkuaz rengini göstermiştik. Şimdi size tarihi yarımadayı gösteriyoruz. Ayasofya, Sultanahmet Camii, İstanbul'da belki de bu İstanbul'un en eski yapılarından, tarihi değerlerinin görülebildiği en güzel nokta olabilir Pierre Loti Tepesi. Burası iki katlı, alt katı da şöyle bir gösterelim Fatih. Orada da bütün masalar dolu bu arada. Gelmek isteyenler varsa söyleyelim, yoğun bir kalabalık var. Masaların boşalmasını biraz beklemeniz gerekiyor. Biraz daha şöyle ilerleyelim. Sadece İstanbullular değil, İstanbul'un dışından birçok farklı şehirden gelen insanlar var. Diyarbakır'dan çok geleni gördük burada. Ankara'dan, Erzurum'dan. Tabii İstanbul seyahati denilince 9 günlükte iyi bir fırsat var önlerinde. Normalde işte mesai zamanı, gün içinde buraları gitmek, gezmek tabii haftanın 5 günü, 6 günü çalışan insanlar için pek mümkün olmuyor. Bizler için de öyle. Biz de hem iş hem ziyaret yapıyoruz aslında bu anlamda. İstanbul'un trafiği, yoğunluğu, insan hareketliliği normal zamanlarda çok daha fazla. 9 günde gidenler gitti. Kalanların yoğunluğu var şimdi ve bir de İstanbul'a gelenlerin yoğunluğu var. Ama normal zamanlara göre tabii ki, yani şu an bir kalabalık, hareketlilik olsa da İstanbul'un normal zamanlarını bildiğimiz için çok daha sakin diyebiliriz. Nereler yoğun? Araç trafiği nerelerde yoğun? İşte böyle tarihi yarımadada, Haliç hattında, Eyüp'te, Boğaz'a dönersek Bebek, Beşiktaş hattı, Üsküdar, Anadolu yakasında buralar özellikle eğer araçla yola çıkacaksanız yoğun trafik var. İnsan hareketliliği de fazla. Bakın söylediğim gibi bütün masalar dolu. Buradan sonrası da zaten mezarlığın, kabristanın başladığı nokta. Dediğim gibi buraya gelmek isteyenler varsa tatil hala devam ediyor. Bu tatili İstanbul'da geçirecek olanlar varsa ve adresten, rotanızdan biri Pierre Loti ise, bu kalabalığı biraz göze almanız, masaların başında masaların boşalmasını beklemeniz gerekiyor diyelim. Semiha, sözü tekrar Pierre Loti'den, bu İstanbul'un en eski kahvelerinden biri olan Pierre Loti Tepesi'nden sözü sana bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Öznur Karslı Çetiner'e. Şimdi gelin Diyarbakır'a gidelim. Arefe günü bayram hazırlıkları ve alışveriş telaşı da tabii devam ediyor. Diyarbakır çarşısında acaba bayram yoğunluğu nasıl? Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktaracak, gösterecek kente ilişkin izlenimlerini de

0: Sendeyiz Veysel.
1: Evet, aslında Semih Şahin, Öznur Kars, Çetiner, Diyarbakırlıların bir kısmının İstanbul'a gittiğini söyledi. Orada çok yoğun bir şekilde olduğunu ifade etti. Ama Diyarbakır'da kalanlar ise alışverişle devam ettiğini ifade edin. Bir taraftan şekerleme almaya çalışanlar var. Diğer taraftan kıyafet almaya çalışanlar olduğunu ifade edelim. Yoğun bir şekilde neredeyiz? Merhaba. Sur ilçesinde Gazi Caddesi'ndeyiz ve Gazi Caddesi'nde yalnızca Diyarbakırlılar değil tabii, bölgeden gelenler olduğunu da ifade edelim. Özellikle Şanlıurfa'nın ilçelerinde, yine Mardin, Bingöl ve Elazığ'dan gelen vatandaşlar da burada alışveriş yapıyor. Yanık Çarşı olarak bildiğimiz, diğer ismiyle Çarşı Şevit olarak adlandırılan, kıyafetinden tutun da her türlü alışveriş noktası olarak bilinen, Diyarbakır'da 480 iş yerinin bulunduğu bir nokta olduğunu ifade edelim. Ağırlıkta da alışveriş merkezleri yokken buradan alışveriş yapılıyordu. Her bütçeye uygun da aslında burada alışveriş seçeneklerinin olduğunu da ifade edelim. Diğer taraftan çok sayıda turist var. Özellikle esnaflarla konuştuğumuzda Karadeniz'den çok yoğun bir şekilde turist geldiğini söylüyor. Kameraman arkadaşımın aslında kadrajında da şu anda yerli turistler gösterildiğini de ifade edelim. Turistlerin yanısı yabancı turistler de var. %80'lere varan otellerin doluluk oranını olduğu ifade ediliyor. Yine bir diğer taraftan 10 bin yatak olduğunu Diyarbakır'da belirtelim. Yani çevre illerin yanı sıra çok sayıda turistinde, yerli turistinde, yabancı turistinde Diyarbakır'da bayramı geçirmek için geldiklerini ifade edelim. Gazi Caddesi'nde yoğun bir aslında tempo var. Bir taraftan baharatlar, özellikle Diyarbakır yemeklerinin yanı sıra bir taraftan çörekler yapılıyor kahvaltı için. İşte çörek baharatları satışı var, çerezler, çerez satışı var, şeker, lokum satışlarının olduğunu ifade edelim. Türk kahvesi, Kürt kahvesi, yine özellikle badem şekeri ikramları yapılıyor burada, kahve ikramları yapılıyor. Diğer tarafta olmazsa olmaz tatlı, yani hemen kadrajdan geçtik, Kadayıfçı Sayın Musa'nın önünden geçtik. Hemen onun da iş yerinin önünde yoğun bir kuyruk olduğunu görüyoruz. Diyarbakır'da tonlarca kadayıf üretimi bugün itibariyle de devam ettiğini, satışında devam ettiğini belirtelim. Diğer taraftan binin üzerinde, bini aşkın tescilli yapı var Diyarbakır'da. Bunların 657'sinin de Sur ilçesinde olduğunu söyleyelim. Turistler yoğun bir şekilde de bu noktaya geldiklerini ifade edelim. Şu anda dört ayaklı minarenin bulunduğu sokaktayız, Yeni Kapı sokaktayız. Yoğun bir şekilde tabii bir taraftan alışveriş yapanlar, diğer taraftan ikramlar tabii, kahve ikramları oluyor. Bir diğer taraftan da tabii tarihi turistik yerleri gezenler olduğunda ifade edelim. Hemen minareyi görüyoruz, dört ayaklı minareyi görüyoruz ama arkasında da yine Ermeni ve Keldani kiliselerinin olduğunu da ifade edelim. Çan kuleleri de aslında birbirini tamamladığında ifade edelim. Çok sayıda turist olduğunu söylemiştim. Bu yıl şu ana kadar 32 bini yabancı olmak üzere 500 bin turist Diyarbakır'a geldi. Hedef 1,5 milyon olduğunu ifade edelim şu an itibariyle. Ancak Diyarbakır'da aslında sezon da çok önemli. Şu ana kadar serin geçtiğini ifade edelim. Yağmurlar çok fazlaydı. Barajların doluluk oranları bu nedenle çok yükseldi. Hala da yağmur zaman zaman bölgesel devam ediyor ki bayramdan sonra da bir yağış beklendiğini ifade edelim. Bu yaşla birlikte aslında Haziran ayının da artık turizm ayı olduğunu ifade edelim. Görüyorsunuz ekranlarınıza bir tarafta ikramlar yapılıyor turistlere, yani hem yerli hem yabancı turistlere. Diğer taraftan alışveriş yapanlar, bir taraftan fotoğraf çektiren, tarih turistik yerleri gezenler, çok sayıda vatandaş Diyarbakır'da devam ettiğini ifade edelim. Diyarbakır'da evlerde de hummalı bir çalışma var. Özellikle sabah kahvaltılar için olmazsa olmaz Diyarbakır çöreği yapılıyor. Yine öğlen hazırlıkları da devam ediyor. Diğer taraftan Diyarbakır'ın meftunesinden tutun da dolmasına kadar, kaburga dolmasından tutun da birçok aslında yemek çeşitleri misafirler, gelen misafirlere ikram edilmek için hazırlıklar devam ediyor. Tabii bayram için Diyarbakır'a gelenler, özellikle turistler de, yeni turistler, yabancı turistler de her gittiği kapıyı çaldığında ikramlarla karşılaşacağını da söyleyerek söz size bırakalım.
0: Peki. Ne güzel bu heyecanı ve telaşı izlemek. Çok teşekkür ediyoruz Veysel, pek gösterdin, aktardın. Efendim binlerce hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat Vakfesi için Arafat'a ulaştı.

0: aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu kafilelerin büyük bölümü Mekke'den otobüslerle Arafat bölgesine taşındı. Suudi Arabistan yetkilileri hacı adaylarının nusuk kartlarını tek tek kontrol etti. Kafileler klimalı çadırlara yerleştirildi. Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebeli Rahme denilen Rahmet Tepesi'ne çıkarak dualar etti. Vakfe duasını da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yapacak. Arafat vakfesi sonrası hacı adayları Müzdelifiye'ye geçecek. Burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Mina'ya ulaşıldığında sadece büyük şeytan denilen Akabe cemresine 7 taş atılacak. Hacıların kurbanları vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise tekrar şeytan taşlanacak. Ardından da hacılar veda tavafıyla birlikte Mekke'den ayrılacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı verilen tankta risk değerlendirmesi yapıldı. Aktif sızıntı olmadığı bildirildi. Patlama tehdidi ise ortadan kaldırıldı.
1: Uçucu ve yanıcı kimyasal dolu tank patlama riski altındaydı. Aktif sızıntı olmadığı açıklandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden. Plastik üretiminde kullanılan uçucu ve yanıcı kimyasal madde dolu tankta sızıntı perşembe günü tespit edildi. Tedbir amaçlı on binlerce kişi tahliye edildi. Vali olağanüstü hal ilan etti. 4 gün boyunca tankın sıcaklığını dengeleme çalışmaları yürütüldü. Tankta risk değerlendirmesi yapıldı. İtfaiye yetkilileri şu anda aktif sızıntı olmadığını bildirdi. Tankta çatlak oluştuğunu ve çatlağın iç basıncı kademeli olarak tahliye ettiğini kaydetti. Patlama riskinin ise ortadan kaldırıldığı ifade edildi.
0: Efendim Belçika'nın Doğu Flandre eyaletinde trenle okul servisi çarpıştı. Bu kazada ikisi öğrenci, 4 kişi hayatını kaybetti. Belçika'da tren ve okul servisi çarpıştı. Yerel basına göre Belçika Ulaştırma Bakanı kazada 2 öğrenci, servis şoförü ve bir başka yetişkinin hayatını kaybettiğini söyledi. Okul servisinde 7'si çocuk, 9 kişinin bulunduğu. Trendeki yaklaşık 100 yolcunun ise kaza sonrası tahliye edildiği belirtildi. Belçika Federal Polisi de serviste ortaokul öğrencilerin bulunduğunu açıkladı. Belçika İçişleri Bakanı kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini söyleyerek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte" dedi. Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık sebebiyle hüsranla bitti ve yüzlerce gösteri için drone havalandı fakat 89'u suya düştü.
2: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
0: Efendim bu haberle artık tamamlıyoruz haber hattını. Birazdan Dilek Gül karşınızda olacak. Güzel bir gün olsun. Yarın 17'de görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 25, Bursa güneşli 25 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 30, Muğla yer yer yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 29, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 23, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Konya parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 26, Şanlıurfa yağmurlu 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk,

Mutlak mutlak kararı sonrası CHP'de oluşan ikili yapı partinin geleceğini nasıl etkileyecek? Kılıçdaroğlu 40 gün içinde partiyi kurultaya mı götürecek? Temyiz sonucunu mu bekleyecek? Özgür Özel, hukuki ve siyasi açıdan hangi hamleleri planlıyor? Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç kartını kullanacak mı? CHP içinden yeni bir parti çıkar mı? Bu olursa siyasi denklem nasıl değişir? Cumhur İttifakı ana muhalefette yaşananlara nereden bakıyor? Faruk Aksoy soruyor, eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, siyaset bilimci Dr. İbrahim Uslu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ercan Gürses ve Can Özçelik yanıtlıyor.

0: Bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Efendim haber çıktı, HT360'dasınız. Ben Dilek Gül, bu dilimde beraber olacağız bir saat boyunca. Memlekete, dünyaya birlikte bakacağız. Editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız manşetlerle başlayalım. İlk üçümüze bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle var. Kılıçdaroğlu 38. kurultay öncesi eski parti meclisinin göreve getirilmesi için bir dilekçe verdi. Ve icra bu talebi onayladı. CHP'de eski PM yeniden göreve dönecek demektir. Kılıçdaroğlu ilk parti meclis toplantısını da 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Yoğun bir gündem. An be an aktaracağız size. Peki Özgür Özel. Özgür Özel'in de bugün memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de halkla buluşacağı duyurulmuştu. Biliyorsunuz bayramı memleketi Manisa'da karşılayacaktı. Halk buluşmaları yapacağız dedi. Halkla bayramlaşacağız. Bu İzmir'deki halk buluşmasında valilik Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge izin vermedi ve toplanan gruba polis müdahale etti. Valiliğin Gündoğdu Meydanı'na adres göstermesi üzerine de Özgür Özel kendisini bekleyenlerle birlikte Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü ve burada konuştu Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Genel Başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Bu konuşmanın detaylarını da yine HT360'da aktaracağız. Ve HT360'da biliyorsunuz dünya diyoruz, dünyaya daha yakından bakıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda bir gerilim yaşandı. 7 Nisan'da kabul edilen Ateşkes Anlaşması'nın ardından ABD güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ordusu da bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran'ın dini lideri Hamaney, Körfez ülkelerinin artık ABD üsleri için kalkan olamayacağını söyledi. Çok önemli bir açıklamaydı ve devamında şu ifadeyi kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak. Tam da böyle İbrahim anlaşmalarını işaret etmişken Trump bu açıklamada ne anlama geliyor? Şöyle yakından bir bakacağız. O zaman başlayalım.

0: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Haziran'da yapacağı parti meclisi toplantısı öncesi yeni bir hamle var. 38. kurultay öncesindeki PM'nin toplanması için bir dilekçe verdi. Hem bu dilekçenin detaylarını hem de Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki yol haritasını Serkan Şimşek'ten dinleyeceğiz. Serkan, yine konutunun önündesin sanırım. Yavaş yavaş da basına röportajlarını duyuyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sanırım sağlığı da bir nebze düzeliyor. Programını senden alalım. Nasıl yol haritası?
1: Dilekgül, dilersen parti meclisinden başlayalım. Oldukça önemli bir hamle, senin de ifade ettiğin gibi. 1 Haziran'da parti meclisinin bu karardan sonra ilk toplantısını yapacağını biliyorduk. Şimdi ise bugün parti meclisinin isimleri belirlenmiş oldu. Belirlenmiş diyoruz ama aslında sıfırdan yeniden bir parti meclisi oluşturulması gibi bir durum olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Avukat Hunursu Füregen aracılığıyla Ankara'da 3. Genel İcra Dairesi'ne bir talepte bulunuldu. Bu talepte 38. Olağan Kurultay, yani mutlak butlanla sakatlanan kurultay öncesindeki parti meclisi listesinin yeniden göreve iadesi talep edildi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi ise bu talebi kabul etti. Böylece 57 kişiden oluşan parti meclisi yeniden belirlenmiş oldu ve bu parti meclisi beraberinde Yüksek Disiplin Kurulu'yla ilk toplantısını 1 Haziran'da yapacak. Şimdi CHP'nin bir de bayramlaşma programı var. Tabii bununla ilgili de aslında ne zaman bayramlaşma programının olacağı ve bu bayramlaşmada hangi heyetlerin hem kabul hem ziyarette hangi heyetlerin yer alacağı dün netleşmişti. Bugünse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşacağı partiler belirlendi ve bu partilerle ilgili

0: de aslında CHP'den ilk açıklama gelmiş oldu. Tabii şunu hemen aktaralım. AK Parti ve MHP listede yer alıyor. Özellikle AK Parti yaklaşık 3 bayram sonra yeniden listede yer alıyor. Bu anlamda dikkat çekici bir ayrıntı olarak paylaşalım. Öte yandan DEM Parti ve İYİ Parti ile de Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşmayacak. Bu bayramda bu iki parti bir araya gelmemiş olacak. Tabii bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda yine ziyaretler de devam etti. Gün içinde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve yine PM üyesi Müslüm Sarı farklı zamanlarda bu noktaya geldi. Konutunda Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeler yapıldı. Aynı zamanda Özgür Özel bugün Manisa'da demiştik. Manisa'da da Özgür Özel'in bir çağrısı oldu aslında. O çağrıda 2 milyon üyeye danışalım, genel başkanı birlikte seçelim çağrısına da Müslüm Sarı'dan yanıt geldi. Parti Meclis üyesi Müslüm Sarı'ya Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından bu soruyu yönelttik. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz diye yönelttik. Verilen yanıtta bütün diyalog kapılarını bize kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi polemik olarak görüyoruz dedi. Yol bellidir, yol haritası bellidir ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz iki günde mesaisine konutundan devam ettiğini biliyoruz. Bugün de konutundan ayrılmasını beklemiyoruz. Sağlık durumu gitgide daha iyiye geliyor. Zira genel bir sağlık durumu, genel bir sağlık problemi yoktu zaten ama biraz daha ses tellerindeki sorunun giderilmesi için yine konutunda mesaisine devam etmesini bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ederiz. Serkan'dan Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını aldık. Bir de pazar günü polis tarafından tahliye edilen genel merkeze dönelim. Cumartesi gününe hazırlanıyor genel merkez. Orayı da editörümüz Mahir Kılıç takip ediyor. Günlerdir böyle başında bayağı hengameli bir sürecin sanırım sakin bir aşamasına geldik Mahir. Yol haritasına genel merkezin.
2: Evet, önceki günlere nazaran oldukça sakin diyebiliriz artık. Sadece bakım onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dilek dün de fotoğraflar asıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. Mutlak butlan kararının çıktığı ilk gün bazı partiler tarafından indirilmiş ve zarar verilmişti. Ancak dün akşam saatlerinde, yani tahliyeden bir gün sonra yeniden fotoğraflar geldi. Fakat 3 tane fotoğraf vardı. İkisi Kılıçdaroğlu'nun, bir tanesi Özgür Özel'in. Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarından bir tanesi eski dönemi simgeledi için kendi yerine monte edildi. Bir de mevcut genel başkan olduğu için renkli hali duvara asıldı. İki fotoğrafın arasında ise Özgür Özel'in siyah beyaz bir fotoğrafı vardı. Mutlak putlan tartışması ilişkin yargı süreci henüz tam olarak sonuçlanmadığı için onun fotoğrafı da oraya konuldu. Dediğimiz gibi önümüzdeki günlere hazırlanıyor, bayrama hazırlanıyor. Zira bayramın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma burada olacak. 9. katta gerçekleşecek, heyetler ağırlanacak ve cumartesi günde Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından yeniden CHP Genel Merkezi'ne gelecek. Sadece partilerle bayramlaşmayacak. Aynı zamanda bir halk buluşması da gerçekleştirilecek burada. O buluşma ve buluşmaya katılacak olan partiler, partilerin sayısı oldukça önemli bir gösterge anlamı da taşıyor. Dolayısıyla o gün olabildiğince büyük bir kalabalık toplamaya çalışacak. Kılıçdaroğlu yönetimi bir gövde gösterisine dönmesi için ve iki gün sonra da, yani pazartesi günde parti meclis toplantısı gerçekleştirilecek. 57 kişilik listeyi Serkan Şimşek az önce anlattı. O listede yedekler var. Yedeklere rağmen 60'a tamamlanmadı. İstifa edenler, hayatını kaybedenler, belediye başkanı olanlar, tutuklananlar, birçok isim vardı bu şekilde. Ancak o 57 kişi içinden iki tarafta sal çoğunluğu bulmaya çalışacak. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafı. Çünkü partinin en üst karar alma organı. Bütün kritik kararlar için oradan onay gerekiyor. Örneğin bir ismi ihraç etmek için de bir milletvekili aday listesi, belediye başkanları listesi için de, adaylar için de o listenin, o PM'nin desteğine ihtiyaç var. O yüzden kritik olacak. O PM içinden de 8-10 kişilik bir MYK oluşturulacak diyelim. Ve söz tekrar size bırakalım.
1: Mahir, çok sağ olasın. Tabii o listelerde kimler olacak, o da oldukça merak ediliyor. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Nereden? İzmir'den. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Ve Özgür Özel'in miting yapacağı alan nedeniyle de tansiyon oldukça yükseldi.
3: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
3: O delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
4: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
3: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
4: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
3: Kimseyle pazarlık etmem. Bu arkadaşımı satmam. Ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın. Üyeyi dinleyin. Sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin. Yerini coşku alsın.
1: Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mutlak mutlağın kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. Güvenlik güçlerimiz CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi.
4: Mutlak mutlağın kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
5: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
5: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
4: Çiftçi, muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
5: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
1: İzmir Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı ve aralarında belediye başkanı Mustafa Günay'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özlem Mustafa İnce ile imar ve şehircilik müdürü de var. Belediye başkanı ve 4 şüpheli İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ayrıca belediye binasında da bir arama yaptı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesajı yayımladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı. Bu tarihi süreci özenle menzile doğru götürüyoruz dedi.
6: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına

0: katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
0: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
0: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
1: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
0: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
2: HT-360'a dünya dediğimiz dilimde ABD-İran savaşına bakacağız. Çünkü yeni gelişmeler var. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. 7 Nisan'da kabul edilen bir ateşkes anlaşması vardı, hatırlayacaksınız. Bu anlaşmanın ardından ABD güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. Ve CENTCOM İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ise Körfez'de bir İHA düşürdüğünü açıkladı.
1: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
3: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
2: Tabii bu arada bu savaşın tarafları da bir ateşkes müzakeresi.

içerisinde biliyorsunuz maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini açıklıyorlar. ABD Başkanı Trump İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini defalarca söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da bazı konuları tek tek ele alacağız. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dan anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
2: Şimdi zaten bir uzatmadan bahsediliyor ama aynı zamanda da ne yaşıyoruz? Saldırı yaşıyoruz. İran'da saldırı haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve Hürmüz Boğazı da 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Özellikle Rubio'nun açıklamalarına baktığımızda ne olursa olsun buranın artık kapalı olmaması gerektiğine dair beyanlarda bulunuyor. Haliyle buranın kapalı olmasıyla beraber küresel ticaret de durma noktasında. O sebepledir ki dünya ABD ve İran'da kilitlenmiş durumda. Bunu konuşacağız HT360'da. Evet, gördüm konuklarımı. Doçent Doktor İskender Karakaya ve Oral Tuğ. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Çok hocam, sağ olun.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Oral Hocam, çok sağ olun.
4: Oral Hocam, merhaba.
2: Sizinle başlayacağım. Siz zaten bir yere bir röportaj vermişsiniz. Yakın zamanda gördüm. Yani bir anda ateşkes ama bir anda da savaş riski çok büyük minvalinde açıklamalarınız var. Ben şunlarla başlamak isterim. Bu hep söyleniyor. Evet, kapıda bir savaş da olabilir ama müzakereler 60 gün kadar da uzayabilir. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Hamaney'in Körfez ülkelerine yapmış olduğu açıklama ne anlama geliyor? Trump'ın İbrahim anlaşmalarını işaret ettiği bir anda gelişi ve Katar, niye Katar'da bir görüşme yapıldı? Ne anlama geliyor bu da? Bu iki merak ettiğim soruyla başlayalım.
3: Son sorudan başlayayım ben. Aslında Umman'da Katar İran'ın ilişkilerinin olduğu, oldukça yoğun ilişkiler içerisinde olduğu, geçmişte de arabuluculuk rolleri üstlendiği, Katar da çünkü bu rollerde üstlenmişti hatırlarsanız, evet, geçmişte. Önemli iki ülke Körfez'deki. Dolayısıyla İran bu ülkelere güveniyor. Umman'ın tabii yeri biraz daha ayrı İran için ama Katar'da dediğim gibi geçmişte arabuluculuk rolünde İran'da aktif rol oynadı. Dostluk ilişkileri de var belli bir noktada. Diğer soruya gelirsem, şimdi temelde aslında bütün paradigma değişmiş durumda. Yani Körfez'deki Amerikan varlığını zaten sorgulatmak istiyordu İran. Bu çatışmalar başlamadan önce belirlediği stratejilerden bir tanesi buydu. Stratejik hedeflerden bir tanesi buydu. Şimdi Amerika'nın Körfez'de güvenlik sağlayamadığına yönelik olan şeyin üzerine biraz daha gitmek istiyor. Amerika'da bunun tam tersi bir güvenlik şemsiyesi yaratıp o şekilde bu işi sonlandırmak istiyor. Yani stratejik hedefe bir taraf ulaşmaya çalışırken diğer taraf bunun önüne geçmeye çalışıyor ve çok basitçe formüle edebilir meseleyi. Dolayısıyla İbrahim anlaşmaları zaten burada neydi? Hatırlarsanız aslında temelde İsrail'in tanında işte ikili ilişkilerinin yükseldiği, karşılıklı büyükelçiliklerin açıldığı gibi bir sürecin şeyin temelinde oluşuyor. Çok böyle kabaca şey yapacak olsam, çerçeve çizecek olursam, bütün bu ülkelerin İsrail'in güvenliğini garanti altına al bir şekilde garanti altına alarak bütün bu ülkeleri bu anlaşmaları imzalatarak aslında İsrail'e şey mesajı veriyor. Yani bundan sonraki süreçte sen güvenli bir ülke olarak devam edeceksin. Çünkü bütün bu aslında hikayenin başı İsrail'in güvenliğine dayanıyordu biliyorsunuz. Nükleer silah sahip olma olmama, işte İsrail'in güvenliği vekiller tarafından tehdit edilmesi gibi veya işte İran

0: İran'ın balistik füzelerin menzilini İsrail'i tehdit etmesi gibi konulara dayanıyordu bütün bu çatışmanın başlangıcı. Halde Amerikalılar bu işi artık bir an önce sonlandırmak ve bu işten çıkmak istediği için böylesi çıkış yolları bir şekilde icat ediyorlar diyeyim ama sizin de söylediğiniz gibi yani o mülakatta da söylediğim üzere sorunlar çok yapısal ve bunlar açıkçası konjonktürel güvenlik şeyler olursa da yani böyle 20 yıl sonrasının garantisini vermez, 15-20 yıl sonrasının garantisini vermeyeceği için de İsrailler bunların bu durumun asla yanında durmaz diye düşünüyorum. Halde bu da Trump'ın içerideki baskı yani her kim baskı yapıyorsa Amerikan politikası da Trump'a yönelik bunu kesmeyeceğine yönelik bir düşüncem var. Özetle böyle söyleyebilirim.
1: Şunu İskender Bey, şunu merak ediyorum. Siz mesela hiç fikrinizi daha önce duymadığım için merak ediyorum bu arada. Hiç çıkış yolları noktasında ABD'nin çıkış yolları aradığını düşünüyor musunuz? Bu birinci sorun. Bir de mesela bu dünkü hamle niye oldu? Niye İran'ın güneyi vuruldu? Niye böyle bir operasyon düzenlendi? Bir anda masada ateşkesi de konuşurken nasıl bakıyorsunuz?
2: Şimdi Dilek Hanım, tabii biz birçok Habertürk'te program yaptık ama galiba sizinle ilk
1: Bizimle
2: defa
1: ilk defa, evet.
2: yapıyoruz. O
1: O
2: yüzden
1: yüzden.
2: ama Oral Bey'le de yaptık Oral Hocam'la, o da iyi bilir. Yani şimdi ateşkes olması demek savaşın bittiği anlamına gelmiyor ya da ihlallerin olmayacağı anlamına da gelmiyor. 8 Nisan'dan 22 Nisan'a kadar olan süreçte iki taraf da birbirinin askeri hedeflerine vurmaya devam etti. Özellikle bu Bender Abbas'taki operasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası İran'ın bu ateşkes sürecinde mevzilerini tahkim ettiği ve güç kaydırdı. Bunun da Amerika'nın askeri anlamda Amerika'yı tehdit etti. ABD'nin buradaki varlığını bunu iddia ediyorlar ama tabii bir taraftan ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. Fakat bu bir barış sürecine evrilir mi? Bu bir soru işareti. Ural Hoca'nın tespitinde ben de hemfikirim. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu meseleyi çözmek istiyor. Neden? Çünkü Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Xi ile yaptığı görüşmede İran konusunda da bazı tespitleri vardı. Özellikle Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne İran konusunda istediğini verdiği noktasında da bir izlenim meydana geldi. Daha sonra Rusya-Çin görüşmesi, yani Putin'in ziyareti, arkasından Amerika Birleşik Devletleri İsrail arasındaki görüşmeler. Yani bir anlamda ABD yaz ayları gelirken, kongredeki ara seçimlere giderken Donald Trump bu meseleyi arkasında bırakmak istiyor ama tabii aslında Rubio'nun söylediği meseleleri birer birer ele alıyoruz söylemi gerçekse Umman'daki görüşmelerde böyle gitselerdi, Viyana'ya gitseydi süreç belki de bu savaş olmayacaktı. O zaman neden yapmadınız? İki tarafın da aslında uzlaşma zeminine ulaşma noktasında istekli olduğu ama ortak bir noktada buluşamayacağı noktasında bir soru işareti var. İranlılar özellikle ön şart olarak Amerika ve İsrail tarafının kendisine bir daha saldırmama noktasında kesin net Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına kadar gidebilecek garantiler istiyor. Yani bu uranyumu verirsek ve ABD İsrail bize bir daha saldırırsa neyi pazarlık edeceğiz? Diğer taraftan bu süreci tabii küresel ekonomik ve güvenlik parametreleri de yaygınlaştırarak diğer güçlerin de etkilenmesini bir yıpratma savaşına da çevirmek istedi ama İran'ın da aslında ekonomik anlamda zorlandığını, bu meseleyi çözmek istediğini fakat bunu yaparken de haberinizde de verdiğiniz gibi, Oral Hocam da söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki savaş öncesi kazanımlarını ortadan kaldırmak istiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt'teki, Katar'daki üslerin tekrar oluşmaması. Yani İran'ın bir çevrelenme psikolojisi var. Bunu ortadan kaldırmak istiyor. Ben bu anlamda aslında bugünkü saldırıya rağmen bir ateşkes sürecinin sanki bir ikinci zirveye doğru gittiği noktasında bir izlenim bende var. Fakat bunun olması için ABD İsrail tarafının bir adım atması gerekiyor. İran zaten özellikle bu ekonomik anlamdaki abluk altındaki 24 milyar doların 12 milyar dolarının serbest bırakılmasını istemiş. Nükleer konusunda sonra görüşmek istiyor. Hürmüz Boğazı'nda özellikle bu istediği parayı da sigortacılık kapsamındaki bir geçiş rejimine sokmak istediğine dair Türkiye'nin Boğazlar'daki aldığı paraya benzer bir şey istediğine dair bazı açıklamalar okudum. Ben ne kadar gerçekçi tabii tartışılır. Dolayısıyla İran'ın da aslında istekli olduğu ama Donald Trump'ın nasıl bir karar vereceği, nasıl bir zeminde buluşulacağı ve buranın neresi olacağı, yani Pakistan mı olacak, Türkiye de olabilir bence. Bu noktada bence süreci çok kötümser görmüyorum ben ama
1: Biraz daha
2: bir
1: İran'ın
2: soru
1: esnediğini
2: işaretleri
1: düşünüyor
2: var.
1: musunuz İskender Bey? Merak ettim.
2: Yani İran tabii bu süreci ne kadar sürdürebilir ve bu da bir soru işareti. Ama İran'ın kendisini güvenlik anlamında garanti altına almadan bu meseleyi bitirme noktasında ABD İsrail tarafının her söylediğini evet demeyeceğini de çok net biliyoruz. Çünkü böyle bir şeyde üçüncü kez savaş başlayabilir. İsrail tarafı sadece İran değil, Lübnan cephesinde de bayağı ilerleme kaydetti. Mesela yedek güçleri orduya çağırdılar. Bu da işin başka bir boyutu. Yani Netanyahu savaşın devam etmesini istiyor. Yani gerek katsın, gerek İsrail hükümetindeki bu aşırı Siyonist sağcı grubun da isteği savaşın sürmesi. Ama bakalım Donald Trump'ın hesabı nasıl olacak? Asıl çözmemiz gereken mesele bu.
1: Peki, şimdi Oral Bey, İran devrim muhafızlarının açıklamalarına bakılırsa sanki böyle bir tarafta müzakere yürütülüyor ama bir tarafta da İran devrim muhafızları savaşa hazırız açıklamaları yapıyor. Bu çok da normal aslında. Ama bir yandan işte halka da silah kullanmayı öğretilmesi açısından bazı eğitimler vesaire sosyal medyada videolar dolaşıyor biliyorsunuz televizyonda. Bunları nasıl yorumlarsınız ve bir de İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Onu da merak ediyorum. ABD Hürmüz'de ateşkesi ihlal etti dedi. İran'ın cevap verme hakkı var ve kendini savunmaktan da çekinmeyecek ifadesi var. Dolayısıyla bu şu anda İran'ın beklemesi müzakerenin sonuca yakın olmasıyla mı alakalı, buraya bir yanıt vermemesi diplomasiye çok yoğun bir şans verdiği anlamına mı gelir? Yoksa İran devrim muhafızları minvalinde yürüyecek bir İran'da mı var karşımızda? Yani her an bozulabilir bir masadan mı bahsediyoruz? Şu aşamada özellikle.
0: Masa çok kırılgan. Bu başından beri böyle. Masa çok kırılgan ama özellikle İranlılar anlaşmak istiyorlar. İranlılar hani bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Altyapı yıkımının ne olduğunu İranlılar iyi biliyorlar. Özellikle İran-Irak Savaşı'ndan bu yana biliyorlar. O yüzden girmek de istemiyorlar. Hani bu kadar ileri gitmesini istemiyorlar ama İran'da çok ciddi bir kanat, devrim muhafızları bunun içerisinde ama zaten askerler sürekli hazırdır savaşa. Bu ayrı bir konu ama bu çatışmaların kaçınılmaz olduğuna dair bir inanç geliştiriyorlar. Dolayısıyla bunu hazırlıksız yakalanmanın yaratacağı maliyeti de göz önüne tutarak bir hazırlık içerisindeler haliyle. Ve tabii az önce söylediğim gibi askeri kanat zaten sürekli hazır olur ki İran Büyükelçiliği vurulduğundan beri 2024'te devrim muhafızları zaten böyle bir çatışma bekliyor idi. Hatta Zülkadir 2005'ten beri bunun olacağını söyleyen bir isim. Onu da not olarak düşeyim. Dolayısıyla İran'da devrim muhafızlarından yana, askeri kanattan yana ciddi bir beklenti var bu anlamda çatışma noktasında. Bu çatışma yani silah eğitimleri noktasına geldiğimizde de onda da işte hatırlarsınız drone gezdiriyorlardı meydanda, işte füze gezdiriyorlardı falan. Biraz psikolojik tarafı da var. Halkı savaş psikolojisinden böyle soğutmama, yani konuyu közü direkt böyle harlatarak biraz daha diri tutmak üzerine de bir şey var. Çünkü savaş hazırlıklığın bir tarafı psikolojiktir biliyorsunuz. Psikolojik olarak da halkı hazır tutmanın getirdiği bir taraf var. Yani doğrudan böyle bir yoğun bir silah eğitimi, işte İran'da sistem çökünce insanlar silahlanacaklar gibi bir şey okumak yerine biraz daha böyle halkın psikolojik yönüne doğru, yani hazırlıklı bir hale getirip bir durum söz konusu. Çünkü bu beklemenin İran ekonomisine verdiği tahribatlar çok konuşuldu malum, işte petrolleri depolanamaması vesaire gibi, ama şöyle bir tarafı da var. Hatta biz İran'ı takip eden insanlar bile çok yorulduk. Yani sürekli Trump'ın bir öyle açıklaması, bir böyle açıklaması, bir işte Pakistan'a gidiyor, bir Umman'a gidiliyor vesaire. Ama bu sahadaki askeri de yoran bir şey. Yani sürekli bir belirsizlik içerisinde insan yoran, oradaki yani işin psikolojik boyutu da çok ciddi işleniyor şu noktada. Haliyle İran da bu psikolojik muharebeye karşı, bu kuşatılmışlık, bir kuşatma var diyelim şu an, bir kale kuşatılmış durumda. Kalenin içerisindeki insanları diri tutmak adına böylesi hamleler yapıyor. Hatta kampanyalar başlattı. Bugün Mustafa Hamene'yi galiba 21'de, işte 21 Behmen'e de şey yaparak Allahu Ekber şeyi başlattı. Bir kampanya başlattı. Bunun gibi şeyler, kampanyalar da yapılıyor.
1: Yani bir yandan o psikoloji diri tutuluyor. Peki çok kısa, yani 4 dakikalık bir vaktim kaldı, o yüzden birkaç sorum var. Oral Bey, siz İran'ın evet müzakereye açık olduğunu ama maddelerde biraz da olsa esnediğini düşünüyor musunuz?
0: İran şu an ne alırsa masadan kazanımla çıkmış olur. Çünkü ne Hürmüz'ün statüsü önceden tartışılıyordu çatışma öncesinde, ne dondurulmuş varlıkları vermek gibi bir durum vardı, ne diğer işte ambargolar meselesi vardı. Dolayısıyla İran, Amerika'dan şu an her ne koparırsa çatışma öncesi döneme göre kopartmış olacağından dolayı kazanımla çıkmış olacak. Haliyle esneklik göstermesi, hani Hürmüz'e karşı Hürmüz'ün statüsünün belki %100 değiştirilmesi gibi değil ama belki orta yolda buluşulabilecek bir statüye karşı dondurmuş varlıkları eğer kopartırsa İran, hem Hürmüz'ün zaten farklı olan statüsünü değiştirmiş olacak az ya da çok, hem de dondurmuş varlığını kurtarmış olacak. Dolayısıyla gene bir kazanım ortaya çıkmış olacak. Yani böyle şeyler de, bu tip konularda açıkçası ben Amerika'da bu planları yapan ya da İran'ın rejimini değiştirmek veya İsrail'in güvenliğini konjonktüre emanet etmemek isteyen grupların bunlara kesinlikle yanaşmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunun Amerika tarafından çok, yani Amerika müessesinden tamamından bahsetmiyorum ama bu gruplar tarafından en azından çok kabul göreceğini düşünmüyorum.
1: Bu arada İskender Bey, bu Katar ziyaretinde İran Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, işte Merkez Bankası Başkanı'ndan da oluşan bir heyet vardı. Bu heyetin anlamını merak ediyorum. Yani Katar'a gitmeleri, dolayısıyla buradaki ana gündem maddesi sizce ne olmuştur? Bir de tabii Merkez Bankası Başkanı da bu heyette yer alınca insanın aklına bu dondurulmuş varlıklarla ilgili bir hamle ya da bir görüşme olup olmadığı da geliyor. Var mıdır bu görüşmenin içerisinde bu? Ve bir de İbrahim anlaşmaları ile ilgili Trump'ın açıklamasında benim özellikle dikkatimi çeken, İran eklenirse niye olmasın? Gayet de güzel olur minvalinde bir açıklaması vardı. Bazı ülkelere Türkiye'yi de katarak saydıktan sonra bir de İran'ı ekledi buraya daha sonrası için. Mümkün mü yeniden bölgede İbrahim anlaşmaları?
2: Şimdi birinci sorunuza cevap vermek gerekirse zaten yapılan ziyaretinin şeyi bu, amacı bu. 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların, ki onlara söylüyor, ben daha fazla olduğunu düşünüyorum.
1: Talep
2: 12
1: etti.
2: milyar dolarının serbest bırakılması, Arakçı galiba ve Merkez Bankası Başkanı ve tabii çok başka kişiler de var tabii, ekonomik uzmanlar da. Oralacan'ın da söylediği gibi hem Katar olsun, Umman olsun aslında bu noktada İran'ın iletişim kurabildiği, temas kurabildiği ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Tabii savaş tazminatı da istemişti. Yani bu saldırılardan dolayı çok zarar gördü. Bu verilir mi? Geçiş ücreti noktasında 1 milyon dolarlık bir ücretten bahsedilmişti bu savaş sürerken. Ama bunun çok daha cüzi rakamlara indirilmesi, belki uranyum konusunda İran tarafı eğer ABD İsrail'den saldırmamazlık garantisi alırsa bu noktada taviz verebilir mi? Yani İran'ın aslında uranyumun %60 oranındaki uranyumun üçüncü ülkelere transferi, mesela Çin ve Rusya'nın isimleri geçti. Ben Batı'nın, özellikle Trump'ın bu noktada çok sert davranacağını düşünüyorum. İran da bu konuda belki de sonrayı bırakarak bazı kazanımlar elde ederek bu noktada belki taviz verebilir, ama tabii savaştaki yıkım, İran'ın uğradığı zarar, okul saldırısı, psikolojik ortam şu anda buna ne kadar el verir? Bu da bir soru işareti. Diğer sorumuz da İbrahim Anlaşmaları. Tabii İbrahim Anlaşmaları bildiğiniz gibi Camp David'de Mısır 1993-94 sürecinde Ürdün'den sonra Arap-İsrail savaşlarında geride kalan ülkelerle bir barış süreci olup olmayacağı tartışma konusuydu. Mesela Suriye ile hala bir ateşkes süreci var, barış anlaşması yok. 2020 Dünya Kupası süreci vardı tam da pandemide. Burada Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn özellikle imza attı. Sudan'ın imza atma süreci vardı ama iç savaştan dolayı ertelendi. Kazakistan'ın buraya dahil olduğunu biliyoruz ama Trump burada birazcık da tabii 7 Ekim saldırılarından sonra İran krizini de İsrail güvenliği bağlamında, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki işte İsrail'in güvenliği, petrolün güvenliği ve Amerikan çıkarlarına aykırı yönetimlerin iş başına gelmemesi gibi temel parametreler doğrultusunda kurmak istediği düzende, Türkiye bu ortamda, Suudi Arabistan belki ama Türkiye, Pakistan özellikle İsrail'le bu Gazze meselesi bu durumdayken ne kadar bu sürece dahil olur? Trump bunu İran'la olan savaşı bitirmek için bir ön şart olarak dayatır mı? Bugünkü söylemi, açıklaması bir nabız tutma da olabilir. Ama çok enteresan bir noktadan olaya yaklaştı. Çünkü bazıları da Donald Trump'ın İran meselesinde Netanyahu'yu çok fazla artık
1: Dinlemediğini.
2: dinlemediği noktasında açıklamaları vardı. Yani ABD'nin birazcık daha Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Cumhuriyetçilerin Kasım'daki seçimlerle alakalı endişelerinin daha ön plana çıktığına dair de yorumlar var. Çünkü ekonomik parametreler de burada sarsılmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir karmaşık durumda Trump'ın açıklamaları çok enteresan tepkiler ve geri dönüşler de verebilir. Trump da tabii buradaki geri dönüşleri nasıl analiz edecek,
1: Okuyacak.
2: onu da görmek gerekiyor.
1: Peki, çok vaktim kalmadı ama Oral Bey bir sorum var. Hürmüz'ün denklemden çıkarıldığı, yani Rubio'nun dediği gibi Hürmüz'ü açık tutalım her koşulda dediği bir denklemde ateşkese devam eder mi İran? Ya da müzakereye devam eder mi?
0: İranların Hürmüz konusunda şu an çok taviz vermeye yakın olduklarını düşünmüyorum. Bir
1: Düşünmüyorsunuz.
0: de Birleşik Arap Emirlikleri içerisinden böyle atılan bazı gönderiler var sosyal medyada. Çok fazla böyle coşkuya gelmiş durumlar. İran rejimi çökecek işte yakında gibi şeyler var. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorum. Belki arkada başka bir şey pişiyor olabilir. Bu da bence not edilmesi gereken bir şey.
1: Çok teşekkür ederim Oral Tuğal, Doçent Doktor İskender Karakaya, değerli katkılarınız çok için ET360'a çok sağ olun efendim. Dünyaya bakmaya devam edelim. Rusya'ya bakacağız. Rusya ABD'ye diplomatik misyon çalışanlarını Kiev'den tahliye etme tavsiyesinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile yaptığı bu telefon görüşmesinde bir uyarıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Kiev yönetiminin Rus topraklarına yönelik saldırılarına karşılık Rus ordusunun Kiev'deki askeri hedeflere sistematik saldırılar düzenleyeceğini iletti. Moskova, ABD ile diğer ülkelere diplomatik personel ve vatandaşlarını Kiev'den tahliye etme çağrısı yaptı ve görüşmede geçen yılki Alaska zirvesinde Ukrayna krizine ilişkin sağlanan uzlaşıların Avrupalı elitler ve Kiev yönetimi tarafından baltalandığı da savunuldu. Çok önemli bir ifade. Ve iki bakanın Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve Küba'daki gelişmeleri de ele aldığı açıklandı efendim. Bu arada Avrupa Mayıs ayında tarihi bir sıcakla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görürken Fransa'da 7 kişi bu sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti.
3: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Suriye'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı. 4. katta odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
3: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
4: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
3: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
1: İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayiş'in aileleriyle bir araya geldi. Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
3: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan, İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzzi, Doku ve Kabayış ailelerini ziyaret etti.
5: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
6: Acımız aynı acıdır zaten. Onun oğlu da gençtir, Rojin de gençtir.
3: Matia Ahmet Minguzzi, İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış, Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzzi, doku ve kaba iş ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzzi Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
7: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
3: Matya Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
6: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
3: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
6: Ben orada çok güveniyorum Yedi Adalet Bakanımıza. Çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
1: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Firari inşaat sorumlusu yakalandı ve tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A., İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit A. tutuklandı. Diğer iki firariyi arama çalışmaları da devam ediyor. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş. Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı ve yıllar sonra soruşturma cinayet davasına döndü efendim. Gazze'ye gidelim, bir bayramı daha birlikte izleyelim Gazze'de.
3: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
8: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
3: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
9: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
3: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
1: Batman da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit etti ve hakaret savurdu. Tabii bir dava süreci yürüdü. Bu davada karar da ceza da belli oldu. Bakalım.
10: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
3: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
10: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
3: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
10: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
3: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
10: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
3: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
10: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
3: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
10: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
1: Jandarma trafik ekipleri bayram tatili boyunca denetimlerini arttırdı. Denetimlerde toplam 19.190 personel görev yapıyor ve ekiplere havadan da destek veriliyor.
3: 10 binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehirler arası yollar, bağlantı güzergahları ve özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler yaptı.
11: Burası Jandarma Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. 81 ilde jandarmanın görevli olduğu noktalardaki araç trafiği işte bu ekranlardan kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum olması halinde sahadaki personelle anlık olarak iletişime geçiliyor.
12: Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
3: Kurallara aykırı şekilde şerit değiştirenler, hız sınırı ihlalinde bulunanlar ve kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Yaklaşık 22.190 personelli jandarma trafik ekipleri bayram boyunca denetimlere devam edecek.
12: Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Herhangi bir olay vuku bulduğunda onları da araç kameralarından personelimiz nasıl müdahale ediyor onları da buradaki kameralardan görmekteyiz.
3: Trafik denetimleri sadece karada değil havadan da yapılıyor. Jandarmaya ait helikopter ve dronlar bayram boyunca 3800 saat denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı.
1: Şu tatlıyı görüyor musunuz? Bu tatlının adresi Diyarbakır. Yiyebilenler çok şanslı. Hem de şu sıralarda, şu anlarda. Kentin böyle meşhur bir tatlısıdır. Çıtır çıtır kızarmış burma kadayıftan bahsediyorum. Yapımını izleyelim şimdi. Yiyemesek de bir bakalım.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılar da yoğun mesai günler öncesi de başladı.
0: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
1: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
0: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
0: Şu an servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
1: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: İçimiz gide gide tatlıyı izledik. Şimdi sizi nereye götüreyim? Haydarpaşa Garı'na götürelim. Restorasyon ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor orada da. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden bu çalışmalarla ilgili konuştu. Projenin ilk etabının ne zaman biteceğini açıkladı.
1: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
4: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
1: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
4: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
1: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
4: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekare de işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
1: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etabın tamamlanması için tarih verdi.
4: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı ki önemli ağırlıklı kısmını, hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
3: Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi sonrası sporcular Çorum'a döndü. Kentte büyük ve coşkulu bir kutlama vardı.
5: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mametiyam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sallayarak karşılık verdi.
3: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra sizlerle akşam haberleriyle Hülya Hökenek olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar efendim.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Merhabalar, Hülya Hökenek ben. 3 günden maddesi var. Başlayalım hemen. Akşam haberlerine mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alındı CHP Grup Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir teklif var. Özgür Özel genel başkanı 2 milyon üyenin belirlemesini önerdi bugün İzmir'de. Kılıçdaroğlu da eski parti meclis üyelerini göreve çağırdı ve CHP'deki tüm gelişmeleri paylaşacağız sizlerle. İran'da barış için müzakerede devam ediyor bir taraftan ama Amerika durmuyor. İran'ın güneyini vurdu. Bakın tansiyon bir kez daha yükseldi. Her iki taraftan da sıcak açıklamalar var. Onları da ekrana getireceğiz elbette. Üçüncü gündem maddesi biliyorsunuz. Tatilciler yola çıktı. Kentler boşaldı. İstanbul'da bomboş. Karayollarında denetimler arttırıldı. Nerede ne önlemler alındı? Bunları da aktaracağız. Başlasın akşam haberleri diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayımladı ve mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaptı Erdoğan. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi. Ses açalım, böyle başlayalım.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
2: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
0: Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti sürdürmeye devam edeceğini de belirtti.
2: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumlar.

0: mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar, çağımızın en ağır imtihanlarından biridir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dualarımız, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması içindir, dedi.
2: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
3: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
1: Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır ifadelerini de kullandı. Şehit aileleri, gaziler başta olmak üzere Türk milleti ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutladı.
4: Şöyle bir Serkan'ı görelim, hemen yönetmenimden de rica ediyorum. Serkan bize aktaracak. Serkan Şimşek Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Parti meclisi için yeni hamle başlığıyla da verdik. Birazdan isimlere de bakarız. O kişilerin kim olduğuna da bakarız. Ama bugün Kılıçdaroğlu cephesinde önemli bir gelişme var. Çünkü genel başkandan bir hamle daha geldi. Ziyaretçileri de var değil mi? Devam ediyor ziyaretçileri. Bugünün en önemli ayrıntısı ne Serkan sence?
5: Hülya Ökerek, aslında parti meclisiyle ilgili listenin belirlenmesi desek herhalde yanlış olmaz. Çünkü parti meclisi partinin en yüksek karar alma organı. Parti meclisi toplantısının ilkinin 1 Haziran'da yapılacağını aktarmıştık. Mutlak kutlan kararının ardından ilk PM toplantısının. Ve bugün de o parti meclisinde isimler belirlendi. Belirlendi diyoruz ama aslında sıfırdan yeniden bir parti meclisi oluşturulmadı. 38. olağan kurultay öncesinde hali hazırda görevde olan parti meclisi üyeleri yeniden görevine iadesi istendi. Kimden istendi? Ankara 3. Genel İrca Dairesi'nden Kemal Kılıçdaroğlu, Avukat Onur Yusuf Üregen aracılığıyla böyle bir talepte bulunuldu. Bu talep kabul edildi İrca Dairesi tarafından. Dolayısıyla 57 kişilik parti meclisi oluşturulmuş oldu. Tabii dediğin gibi bazı ziyaretlere de yine sahne oldu. Tıpkı önceki günlerde olduğu gibi bu nokta. O isimlerden bazı öne çıkanları sizlerle paylaşayım. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat bu noktadaydı. Bugün geldi. Yine eski CHP sözcüsü Faik Öztürk buraya geldi. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yine Kılıçdaroğlu'nun konutuna gelen isimler arasındaydı. Özellikle son belirttiğim iki milletvekili, yani Hasan Öztürkmen ve Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki bayramda kabul ve ziyaret heyetlerinde bulunan isimler. Şu an hali hazırda bu iki isimle birlikte Faik Öztürk da Kılıçdaroğlu konutunda görüşmeleri sürdürüyor. Tabii parti meclisiyle ilgili liste belirlendi dedik. 1 Haziran'da yapılacak parti meclis toplantısı. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da ilk kez toplanacak. Mutlak kutlan kararının ardından CHP'de. Tabii bir yandan da bayramlaşma programı netleşti. Aslında iki gündür bayramlaşma programı üzerinde çalışılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dün hem kabul hem ziyaret heyetleri belirlenmişti ve gün belirlenmişti. 28 Mayıs Perşembe günü, yani iki gün sonra bayramın ikinci gününde diğer siyasi partilerle bayramlaşma olacak. Ama hangi siyasi partilerle bayramlaşılacak, bu konuda net açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden dün gelmemişti. O da bugün geldi. AK Parti ve MHP listede yer alıyor. Bu dikkat çekici çünkü AK Parti ile CHP 3 bayram sonra yeniden bayramlaşmış olacak. Aynı zamanda listede DEM Parti ile İYİ Parti'nin de yer almadığını belirtelim. Böyle de bir bayramlaşma programı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekliyor. Bugün Özgür Özel de İzmir'de vatandaşlarla bir araya geldi. İzmir'de yaptığı konuşmada 2 milyon üyeye danışalım, genel başkan seçelim çağrısında bulunmuştu. O çağrıyı burada görüşme yapan PM üyesi Müslüm Sarı ile paylaştık. Müslüm Sarı'nın bu konuyu değerlendirmesini rica ettik, talep ettik ve o da sorularımıza şu yanıtı verdi. Bütün diyalog kapılarına kapatmışlardı. Bundan sonrasını biz siyasi

0: bir polemik olarak görüyoruz dedi Özgür Özel'in bu açıklamaları için parti meclisi üyesi Müslüm Sarı. Yol bellidir, yol haritası bellidir ifadelerini kullanmış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu iki gündür mesaisine evinden devam ediyor. Bugün üçüncü gün evinde devam ettiği gün olarak. Bugünün bundan sonraki süreçte de yine evinde olacağını bekliyoruz. Özellikle bugünü evinde kapatmasını bekliyoruz diyelim. Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Serkan, sağ olasın. Biz devam edeceğiz. Şöyle Cumhuriyet Halk Partisi bu arada 37. olağan kurultayında seçilen parti meclisi listesi süreç içerisinde önemli değişiklikler yaşandı. Bunu biliyoruz ve işte hangi gerekçeyle kimler ayrıldı, yerlerine kimler geldi. Bu arkamda gördüğünüz 57 kişilik liste. Öncelikle 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçen Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Hasan Baltacı, Muharrem Erkek, Candan Yücer. Bakın bunlar parti meclisine veda ettiler. Meclis görevlileri de listede büyük değişime yol açmış durumda. Şimdi Gökhan Günaydın grup başkan vekili seçildi. Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'le meclis başkan vekili olan Gülizar Biçer Karaca ve Tekin Bingöl, onlar listeden çıktılar zaten. Grup yönetim kurulu üyesi seçilen Gizem Özcan, Ayça Taşkent'in de üyelikleri düştü. Ayrıca Gaye Usluer ve Eren Erdem istifa etti. Lale Karabıyık vefatı nedeniyle listeden eksilen bir diğer isim oldu. Bunları belirtelim. Eksilen bu isimlerin yerine yedek listeden sırasıyla kimler var? İşte Emre Yılmaz var, Mehmet Akif Hamza Çebi, Turan Aydoğan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Tüm, Cemal Can Polat, Hüseyin Yaşar, Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Yıldırım Kaya ve Adnan Demirci asıl listeye girmiş durumda. Yedek listenin son sırasındaki Adnan Demirci'nin de parti meclisine dahil olmasıyla yedek liste tamamen tükendi. Tamamen tükendiği için de üye sayısı bakın 57'de kaldı. Şimdi bütün bunlar yaşanıyor. Çok ciddi bir hareketlilik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle hani ana muhalefetin içinde başka bir muhalefet denklemi oluştu. Herkesin tabii kafası karışık haliyle. CHP Grup Başkanı Özgür Özel artık biliyorsunuz genel başkan değil. Mahkeme kararıyla da genel başkanlığa döndü Kemal Kılıçdaroğlu. İzmir'e gitti artık CHP'nin grup başkanı Özgür Özel. İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir meydanda yeni bir çağrı yaptı. Yani dedi ki madem delegeler kabul edilmiyor, madem bunu beğenmiyorsun, bunu istemiyorsun, o zaman genel başkanı 2 milyon CHP'nin üyesi var, gitsin onlar seçsin dedi. Tabii Özgür Özel'in miting yapacağı alan nedeniyle de biraz o tansiyon da yükseldi. Oraya gidelim şimdi bakalım.
2: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
2: O delegeyi beğenmediniz. Bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
3: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
2: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
3: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
2: Kimseyle pazarlık etmem, bu arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin, artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın,

0: Şimdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mutlak mutlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi. Yani polis talep eden Cumhuriyet Halk Partisi dedi.
1: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
2: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
2: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
1: Çiftçi, muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
2: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
0: Şimdi İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğramış. Saldırı anı camideki kameraya yansıdı. Bakalım.
1: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
3: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabretsin bitmek üzere.
1: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmam ise fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
3: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu işte. Dudam patladı, burnum kırıldı.
1: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
0: İstanbul Şişli'de iki grup arasında bir tartışma çıkıyor. Bakın daha sonra bu tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden tam 12 kurşunla hayatını kaybetti.
1: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
0: Şimdi gerilim yine tırmandı Hürmüz Boğazı'nda. Bu arada 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından Amerikan güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını da hedef aldı biliyorsunuz. CENTCOM İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu da açıkladı. İran da Körfez'de İHA düşürdüğünü duyurdu. Bir bakalım, derledik toparladık.
1: Bir yanda Amerika Birliği

Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu.

0: Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
1: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
2: Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Bir taraftan tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylerken, Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio da bazı konuları tek tek ele alacağız. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.
0: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
1: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dan ise anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
2: Şimdi İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde bir sağlık merkezi hedef alındı. Bir sağlık görevlisi öldü. İki çalışan da yaralandı, öldürüldü dahası. Öyle söylemek daha doğru. Çünkü İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti içinde tahliye çağrısı yaptı. Halktan evlerini terk ederek Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri isteniyor. Beka bölgesindeki iki kasabaya da tahliye uyarısı yapıldı bu arada. Saldırıların yoğunlaşacağı duyurusunun ardından Beyrut'un Dahiye bölgesinde insanların panikle kaçıştığı da görüldü. O görüntüler de gelir birazdan ekranlara. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Hizbullah lideri Naim Kasım'ın son haftalarda en az iki kez hedef alındığı iddia edildi. Biz bu haberleri bir taraftan verirken Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmüş. İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bu gelişmeyle ilgili belki bir bağlantı da yapabiliriz. İsrail Başbakanı

0: Netanyahu'nun orduya Lübnan'a yönelik saldırılarını arttırma talimatının ardından ordu operasyonları genişletmek için yedek askerleri seferber etmeye başladı. Güvenlik kabinesinin de bu akşam Netanyahu başkanlığında toplanarak Lübnan ve İran dosyalarını ele alması bekleniyor. Şimdi böyle bir taraftan müzakere konuşuluyor, bir taraftan müzakerenin müzakeresi diyelim dahası. Karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Bir diğer taraftan da böyle her an tekrar başa dönülebilir bir şeyi de var açıkçası. Düşüncesi de var, herkesin kafasında o duruyor. İsrail'de saldırılarını sürdürüyor. Kiminle bağlantı yapıyoruz arkadaşlar? Buse ile, tamam. Peki Buse ile hemen bir bağlantı yapalım. Buse'den alalım. Erdoğan Pezeşkian görüşmesine dair biraz daha ayrıntı Buse.
1: Plakenek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. O açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını ifade etti. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığında belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını ve müzakerelerin müsbet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini de belirtti. Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Kurban Bayramı'nda tebrik ettiği iki lider arasında önemli bir görüşme yapıldı ve o görüşmeye dair açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
0: Peki, Buse çok teşekkür ediyorum. Önemli bu görüşmede. Gazze'de bir bayram daha buruk karşılanıyor. Bu arada aileler çok zor koşullar içindeler. Ve bu zor koşullara rağmen bayram geleneklerini de yaşatmaya çalışıyorlar. Bakalım.
2: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
3: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
2: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
4: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
2: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
0: Şimdi Kurban Bayramı için her hanede bir heyecan yaşanıyor haliyle. Şehitliklerde yine hüzün hakimdi. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Önce şehitleriyle bayramlaştı.
5: Oğlum için, Kemal Eren için geldim.
6: Kaç yaşındaydı?
5: 21 yaşındaydı.
6: Nerede şehit oldu?
5: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
2: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
7: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte, millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
8: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı şehitliğinde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
9: Cihan Kızıltaş.
8: Nerede şehit oldu?
9: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
10: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımız.
7: Şehit Ali İbrahim Yiğit,

0: Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
1: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı. Mezar taşlarını yıkadı.
2: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
3: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye öyle avutuyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
4: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
5: Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annesinin feryatları yürekleri dağladı.
1: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Giresun'da balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri bu arada ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu ama amca hala aranıyor.
1: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen akıntıya kapılıp kayboldu.
6: Gir bırakma.
1: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
5: İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı bu arada. Dördüncü katta odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetmiş.
1: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
7: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
1: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki HG olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
5: Kayseri'de de iki kardeş sokakta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
1: Dövülen kadını kurtardı.

0: sarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmayı biliyorsunuz. Şimdi o soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari inşaat sorumlusu yakalandı ve tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı ve hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit A. tutuklandı. Diğer iki firari arama çalışması sürüyor. Dorukhan Büyükışık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş. Olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüştü. Bir buluşma gerçekleşti. İki aile, iki acılı aile İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayiş'in aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzi Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
0: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzi, Doku ve Kabayış ailelerini ziyaret etti.
2: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
3: Acımız aynı acıdı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir.
0: Matya Ahmet Minguzi İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış, Van'da kaldığı yurttan çıktı, cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu, genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzi, Doku ve Kabayış ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzi, Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
4: Bütün bu yaşananlar, hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
0: Matya Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
3: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
0: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
3: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Şimdi çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
1: Sine uzman. Ben Sine'ye soracağım. Sine anlatacak artık. Yani hepinize yakından tanıyorsunuz Sine Çakır'a ise. Dünya Kupası heyecanına da son 16 gün başlığı da attık. Gerçekten yani 2 hafta sonra başlıyor. A milli takımımız da kampta, onu biliyoruz. Ve büyük heyecan. Ya hepimiz heyecanlıyız. Çok az kaldı. Ya Dünya Kupası deyince herkesin ailesinde mutlaka böyle bir hikaye var. Çünkü hafızalarında böyle çok tazedir. Çok da güzel anılar. Bu arada bizim çocukların hazırlık kampını merak ediyoruz. İşte bu grup aşamasındaki işte senaryolar, bunların hepsinde konuşacağız, soracağız. HT Spor spikeri, dediğim gibi seni hepiniz yakından tanıyorsunuz. Hoş geldin akşam haberlerine.
5: Hoş buldum.
1: Şöyle son 16 gün şeyle başlayalım. Sakatlanan yıldızlar, onların durumuyla başlayalım mı?
5: Başlayalım. Peki. Tabii ki söylediğin gibi 11 Haziran'da Dünya Kupası start verecek. 19 Temmuz'a kadar bir ayı aşkın bir süre devam edecek. Biz de 2002'den sonra tam 24 yıl ardından Dünya Kupası'ndayız ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz gerçekten. Şimdi biz de grubundayız biliyorsun. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay ve Avustralya ile birlikte. Şimdi A milli takımımız şu ana kadar 4 antrenman gerçekleştirdi. Ve 4 antrenman daha yapacak hazırlık maçları öncesinde. Ama bu sırada bir Kerem Aktürkoğlu maalesef bir sakatlık geçirdi. O

0: Antrenmanda cumartesi günü hafif bir sakatlık ama devam edemedi. Antrenmana devam edemedi.
1: Yaklaşık
0: bir 10 gün kadar muhtemelen olmayacak Kerem Aktürkoğlu. Tam resmi açıklama gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapacak bu konuyla ilgili ama Kerem kendisi de sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Hani bir küçük sakatlığım var ama en iyi şekilde geri döneceğim en kısa sürede diye.
1: Arda'nın durumu nasıl acaba? Kenan Yıldız falan değil mi?
0: Onlar da bir sakatlık yok. Şu anda iyi durumdalar. Yani. Sadece Hakan Çalhanoğlu şu anda bireysel olarak çalışıyor. Henüz takımla çalışmalara başlamadı. Ama 1 Haziran'da ve 7 Haziran'da iki hazırlık maçımız var. 1 Haziran'daki maçta belki Hakan 11'de olmayabilir. Ama 7 Haziran'da Venezuela ile oynayacağımız karşılaşmada Hakan'ın da 11'de olmasını bekliyoruz. O arada Kerem'in de yine iyileşmesini bekliyoruz tabii ki.
1: Ya eksiksiz gidelim değil mi?
0: Evet yani, tabii çok önemli.
1: Mesele çok bu önemli. Yani. Riva'da değil mi bütün hazırlık kampı?
0: Evet Riva'da.
1: Nasıl
0: milli takımlar
1: acaba? Yani kampa dair yani mesela psikolojileri nasıl gidiyor?
0: Gerçekten yani... çok moralli milli takımımız. Çünkü tabii ki çok uzun yıllardan sonra bu yeni jenerasyonla birlikte gidiyoruz Dünya Kupası'na. O yüzden de bu 35 kişilik bir geniş aday kadromuz var biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu 35 kişinin henüz 35'i de kampa katılmış değiller. Son iki gün yapılan antrenmanda bir kısmı özel izinli. Bazı oyuncular liglerinden daha yeni bitirdiler. Orada bir iki gün izin aldılar falan. Tam toplanmadı henüz takım. Ama dediğim gibi...
1: Kimler elenecek ne olacak değil mi? Yani
0: evet yani şimdi bu 35 kişilik kadro zaten 26 kişiye düşecek. Bu 1 Haziran'da FIFA'ya listeler verilecek ve o listede 26 kişinin adı yazıyor olacak. Yani 9 kişi bu listenin dışına çıkacak. 1 Haziran'da da belirttiğim gibi şimdi 31 Mayıs Pazar günü Vincenzo Montella bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısının ardından 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu kompleksinde biz Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Türkiye'deki son karşılaşma bu olacak. Ardından hemen ertesi gün 2 Haziran'da da milliler Amerika'ya uçuyor.
1: Bakalım. Ya evet. şöyle bir şey var yani insan tabii hani nereye kadar ilerleyebilirler, nereye kadar giderler hep bunu o açıdan merak ediyor. Ya ben hep şeyi merak ederim. Mesela bu teknik ekip yani bu kamp döneminde mesela en çok ne üzerinde duruyor? En çok hangi eksik üstünde duruyor acaba?
0: Yani tabii milli takım
1: daha çok...
0: Sadece milli aralarda bir araya geldiği için normalde tabii ki kulüplerinde forma giyen futbolcular tabii. Ve milli aralarda bir araya geliyorlar ama bizim bu jenerasyonumuz aslında hem Avrupa Şampiyonası'ndan bir alışkanlığı olan birbiriyle çok fazla oynamış ve abi kardeş ilişkisi geliştirmiş bir kadro. O anlamda birbirlerine çok alışkınlar aslında.
1: Tabii.
0: Sadece o işte tekrar bir araya gelme, tekrar o antrenmanı ve birlikte oynama kültürünü oluşturabilme üzerinden yapılıyor bu antrenmanlar. Çünkü zaten çok fazla birlikte olamıyorsunuz. İşte toplamda 8 antrenman yapıyorlar ve bunlardan sonra kampa gidecekler Florida'ya. Florida'da da bir Venezuela maçımız var. O da yine bir hazırlık maçı olacak. 7 Haziran'da oynayacağız o maçı. Biliyorsun ilk maçımız 14 Haziran'da. Hemen arkamızda
1: duruyor.
0: Görüyoruz.
1: Evet,
0: o ikinci maçtan sonra Florida'dan Arizona'ya hareket edecek milliler. Çünkü bizim kamp yerimiz Arizona.
1: Aykut da editörümüz tabii. Bizim çocuklar 3'te 3 yapar mı diye.
0: Evet. 3'te 3 yapar mı? Ya. Bence yapar.
1: Bence de yapar ya. Yani Aykut
0: grubumuz
1: niye
0: dengeli
1: yapmasın?
0: Bir grup.
1: Yapar inşallah. Yani
0: evet.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Ya, şimdi böyle insan düşünüyor tabii bir taraftan yani hazırlık maçlarını yani bakıldığında işte kampı düşünüyorsun. Ya böyle üzerlerinde inanılmaz bir baskı da var. O baskı aslında evet. Bir motivasyon mu oluşturur yoksa tam tersi bir şey mi oluşturur onu bilemiyorum yani.
0: Yani aslında tabii ki baskı çok yüksek çünkü hani çok yıllar sonra 24 yıl sonra gidiyoruz ama bir taraftan da bu jenerasyonun farklarından bir tanesi çok iyi oyuncularımız var Avrupa'da forma giyiyorlar. İşte Arda Güler Real Madrid'de asistleriyle bu sezon fark yarattı mesela. İşte Juventus'ta Kenan Yıldız var. Hakan Çalhanoğlu Inter'de.
1: Inter'de.
0: Tabii. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da forma giyiyor ve aslında bu platformlara hani bu seviyeye çok alışkın oyuncularımız var. O yüzden de o stresi çok iyi yönetebileceklerini düşünüyorum ben. Ki Vincenzo Montella da aslında kadroyla bunu çok iyi başardığını gösterdi. İşte bir santrforsuz düzende oynuyoruz eleştirileri çokça yapılıyordu Montella'ya. Ama o bu düzeni bizi Dünya Kupası'na götürecek noktaya kadar taşıdı. O anlamda bence o baskıyı çok iyi yönetecektir amirli takımımız ki grubumuzdaki hani biraz gruptan bahsedecek olursak grubumuz aslında dengeli bir grup. Bizim açımızdan iyi bir gruba düştük. Yani Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri tabii ev sahibi ama biz onlarla üçüncü maçı oynayacağız. Yani ilk maçımız Avustralya'yla. Avustralya'da kağıt üstünde biraz daha kolay bir takım. Böyle yıldızlardan kurulu bir kadrosu yok.
1: Bence çok milli takım açısından çok avantajlı aslında.
0: Evet, önümüz açık gözüküyor.
1: Yani genel olarak böyle bir Dünya Kupası açısından bakıldığında orada tecrübe mi daha çok belirleyicisi yine? Yoksa mesela genç enerjisi mi? Yani hani futbolcular açısından çok genç futbolcular var yani. O
0: evet, bizim kadromuz da aslında genç bir
1: genç
0: kadro.
1: Genç değil mi? İşte onu diyorum. Evet.
0: Ama hem genç hem de tecrübeli isimlerle harmanlanmış bir kadro aslında. Kaptanımız işte Hakan Çağlanoğlu çok tecrübeli bir isim.
1: Evet.
0: Bu isimler bir araya geldiğinde Barış Alper mesela bu sezon fark yarattı. İşte Galatasaray'la şampiyonluk yaşadı. Çok formda. Kerem Aktürkoğlu belki küçük bir sakatlık geçirdi ama o da iyi geliyor. Arda Güler çok iyi geliyor. Kenan, Hakan, Orkun, yani kimi sayarsanız aslında hem tecrübeyi hem de o gençliği ve dinamizmi bir arada harmanlamış bir milli takımdan bahsediyoruz.
1: En büyük silah ne milli takımın? Yani mesela savunma mı, hücum mu?
0: Yani bence hücum ama tabii ki kompakt bir hücum. Yani birlikte hücum. Hem kanatlar hem orta saha. Yani orta saha aslında en büyük gücümüz ve oradan da kanatlarla birlikte forvet hattına belki bir santrforumuz, nokta santrforumuz yok. Ama o anlamda güçlüyüz.
1: Ya çok teşekkür ediyorum. Seninle
0: rica
1: konuşmak
0: ederim.
1: Bir kere çok keyifli, onu söyleyeyim. Sağ
0: rica
1: olasın.
0: Ederim.
1: Başarılar da dileyelim.
0: Kesinlikle.
1: Milli takım kesinlikle çok, evet, bizim için çok belirleyici. Hem güçlü hem zayıf yönleri ne diye hemen Aykut da yazmış oraya. Doğru çünkü gerçekten yani savunmada mı daha etkili, hücumda mı daha etkili? Yani o yüzden onu da sorduk.
0: Sinem. Yani savunmada da gayet iyiyiz bence. İşte Merih var. O da Arabistan'da kupa kaldırdı geldi. Yine Çağlar var. Yani savunmamız Zeki var. Zeki de uzun yıllardır Avrupa'da forma giyiyor. O anlamda hem savunmada hem orta sahada güçlüyüz ve onu da işte ileriye hücum hattına bence çok güzel taşıyacağız.
1: Var mı eksik bir şey? Yani böyle kafanda yukarı çıkarken odana şey olmasın. Ya şu kaldı
0: şunu
1: kafanda.
0: Şunu da söylemiş.
1: Şunu da böyle
0: acaba?
1: Şimdi evet şimdi yukarı
0: yani,
1: çıkarken.
0: Yani zannediyorum her şeyi anlattım. Yeni 7 Haziran'daki Venezuela maçından sonra Arizona'ya geçeceğiz. Bir tek şöyle bir handikap var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere ilk maç Florida'da oynanacak Venezuela ile ama sonra Arizona'da kamp yapacağız. Orası çok sıcak bir bölge. Sonra ilk maçımız Kanada'da Vancouver'a gideceğiz. Kuzeye gideceğiz. Ama sonra da Los Angeles'a, San Francisco'ya geri döneceğiz. Yani aslında çok sıcak bir atmosferde oynanacak bazı maçlar. Hatta bazı maçların belki gündüz oynanan maçların durma ihtimalleri bile var. O anlamda milli takımımız da kamp yapacağı Arizona'dan maçlar öncesi 2 gün önce gidecek. Özellikle oradaki iklime biraz da alışmak için. Mesafeler de bu arada tabii ki kocaman bir kıtadan bahsediyoruz.
1: Kocaman bir kıta. Tabii ya, kıta değiştiriyorsun. Evet. O atmosferde öyle olumsuz etkilemesin umarım diyorum.
0: Umarız. Peki. Adımızı hem sona 32'ye yazdıracağız, gruptan çıkacağız. Ben çok çok daha ilerilere doğru gideceğimize inanıyorum.
1: Ben de inanıyorum, umut ediyorum ve inşallah öyle
0: olacak. İnşallah
1: olur.
0: Öyle olacak.
1: Sine Çakır, heyse HT Spor Spiker'i hepinizin yakından tanıdı. Sağ olasın katkıların için Sine.
0: Çok sağ olun ya.
1: Eyvallah. Şöyle biz devam edeceğiz akşam haberlerine. İşte futbol dedik. İran milli futbol takımı Amerika'daki grup maçlarına katılacak. Ancak Meksika Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. O açıklamaya göre maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanmasına rağmen İran kafilesi bu arada kampını Meksika'da yapacakmış.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran milli takımına ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Takımın ülkesinde kalmasına izin verdi. Açıklama Meksika Cumhurbaşkanı Claudio Sheinbaum'dan. İran Futbol Federasyonu Başkanı cumartesi günü yaptığı açıklamada İran milli futbol takımının turnuva süresince Meksika sınırındaki Tijuana kentinde kamp yapacağını söyledi. Böylece İran takımı doğrudan Meksika'ya gidebilecek ve vizeyle ilgili sorun yaşamayacaktı. Sheinbaum, FIFA'nın kendilerine başvurduğunu belirtti. İran takımının Meksika'da kalma olasılığını reddetmek için hiçbir nedenimiz yok dedi. Sheinbaum'un açıklamasına göre İran milli futbol takımı grup maçlarının tamamını Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak. Ancak kampları Meksika'da bulunacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. 26 Haziran'da ise Seattle'da Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce ise antrenmanlarını Antalya'da sürdürüyor.
1: Şimdi Güney Kore'nin başkenti Seul'de yıkım çalışmaları süren eski bir üst geçit çöktü. Bakın 3 kişinin hayatını kaybettiği bir olay bu. Çok sayıda yaralı var. Hemen görüntüleri de bir taraftan ekrana getirelim. Yonhap'ın haberine göre Seul'de eski bir üst geçit yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöktü. Kazada 3 kişi enkaz altına kalarak hayatını kaybederken 3 de yaralı var. Görüntüler ekranda ve yıkım üst geçit çöktükten sonraki görüntülere bakın ve geçidin parçalarının yakındaki bir demir yolu hattına düştüğünü görüyorsunuz. Bu da bazı tren seferlerinin haliyle askıya alındığını gösterir. Güney Kore Devlet Başkanı da kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı vermiş diyelim. Görüntüler de böyle yansıdı kameralara. Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalandı ancak 89'u suya düşmüş.
3: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
1: Belçika'nın Dauphine eyaletinde trenle okul servisi çarpışıyor ve kazada ikisi öğrenci, 4 kişi hayatını kaybediyor. O görüntüleri de getireceğiz ekranlara. Yerel basına göre Belçika Ulaştırma Bakanı kazada 2 öğrenci, servis şoförü ve bir başka yetişkinin hayatını kaybettiğini söyledi. Okul servisinde 7'si çocuk, 9 kişinin bulunduğu trendeki yaklaşık 100 yolcununsa kaza sonrası tahliye edildiği belirtiliyor. Belçika Federal Polisi de serviste ortaokul öğrencilerinin olduğunu açıkladı. Belçika İçişleri Bakanı kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek "Düşüncelerim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle birlikte" dedi. Gerçekten rekor bir sıcaklık var. Avrupa'da Mayıs ayında tarihi sıcaklarla karşı karşıya. Mesela İngiltere'den İspanya'ya, yani pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Ve Fransa'da 7 kişi sıcaklıklara bağlı hayatını kaybetmiş. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyorlar. Bakalım.
3: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Suriye'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya

0: Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: Binlerce hacı adayı hac ibadetinin en önemli rüknü olan Arafat vakfesini gerçekleştirdi. Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu kafilelerin büyük bölümü Mekke'den otobüslerle Arafat bölgesine taşındı. Görüntüleri de getiriyoruz ekranlara. Bu arada hacı adaylarının nusk kartlarını tek tek kontrol ettiklerini, kafileler aynı zamanda klimalı çadırlara yerleştirildiğini de görüyoruz. Oradan gelen görüntülerden Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme denilen Rahmet Tepesi'ne çıkarak dualar ettiler. Vakfe duasını da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptırdı ve Arafat vakfesi sonrası hacı adayları Müzdelife'ye geçti. Burada şeytan taşlamak için de 49 taş toplayacaklar. Mina'ya ulaşılıyor. Mina'ya ulaşıldığında sadece büyük şeytan denilen Akabe cemresine de 7 taş atılacak. Hacıların kurbanları vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek, tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Bu arada bayramın ikinci ve üçüncü günü tekrar şeytan taşlanacak. Ardından hacılar veda tavafıyla birlikte Mekke'den ayrılacaklar diyelim. Kapatalım ama bu dilimi. Saat başı yine birlikteyiz efendim.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de oluşan ikili yapı partinin geleceğini nasıl etkileyecek? Kılıçdaroğlu 40 gün içinde partiyi kurultaya mı götürecek, temyiz sonucunu mu bekleyecek? Özgür Özel, hukuki ve siyasi açıdan hangi hamleleri planlıyor? Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç kartını kullanacak mı? CHP içinden yeni bir parti çıkar mı? Bu olursa siyasi denklem nasıl değişir? Cumhur İttifakı ana muhalefette yaşananlara nereden bakıyor? Faruk Aksoy soruyor. Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ercan Gürses ve Can Özçelik yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bugün saat 20'de Habertürk'te.
3: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ve ikinci dilimdeyiz. Akşam haberlerinin tekrar iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. Jandarma trafik ekipleri bayram tatili boyunca denetimlerini arttırdı. Denetimlerde toplam 19.190 personel görev yapıyor. Ekiplere havadan da destek veriliyor bu arada.
1: On binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehirler arası yollar, bağlantı güzergahları ve özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler yaptı.
2: Burası Jandarma Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. 81 ilde jandarmanın görevli olduğu noktalardaki araç trafiği işte bu ekranlardan kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum olması halinde sahadaki personelle anlık olarak iletişime geçiliyor.
3: Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
1: Kurallara aykırı şekilde şerit değiştirenler, hız sınırı ihlalinde bulunanlar ve kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Yaklaşık 22.190 personelli jandarma trafik ekipleri bayram boyunca denetimlere devam edecek.
3: Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Herhangi bir olay vuku bulduğunda onları da araç kameralarından personelimiz nasıl müdahale ediyor onları da buradaki kameralardan görmekteyiz.
1: Trafik denetimleri sadece karada değil havadan da yapılıyor. Jandarmaya ait helikopter ve dronlar bayram boyunca 3800 saat denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı.
0: Şimdi bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlarda oluşan yoğunluk Arife gününde de devam etti. Ek seferlerde durum ne? Bilet fiyatlarına bir bakalım. Detaylar haberimizde.
4: Zaten bulamadığım için salıyı aldım. Normalde daha erken alacak.
5: Vatandaşlarda da yoğunluk var, yollarda da yoğunluk var.
1: Otobüslerin biri gitti, biri geldi. Otogarlarda bayram yoğunluğu Arife günü de devam etti.
4: O bugünü planlamıştım ve buldum. Sanırım 2 hafta önce falan aldık. Yani bayram yoğunluğu kalmaz diye önceden bir garantileyelim dedik.
1: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola koyuldu.
6: Nereye gidiyorsunuz?
4: Zonguldak, ailemin yanına.
1: Doğu illerine giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde boş koltuk bulmak mümkün.
6: Bizim Tekirdağ fazla sıkıntı olmuyor zaten. Yakın olduğu için.
7: Sabah aldım. Saat 9.30 gibi.
6: Bilet buldunuz?
7: Buldum, evet.
6: Vallahi şanslılardan birisiniz.
7: Çok şanslı değilim ama bu konuda belki de şanslı olabilirim.
1: Gelelim bilet fiyatlarına. İstanbul-Ankara 1000, İstanbul-İzmir 1200, İstanbul-Van'sa 3500 lira.
6: Bilet fiyatı ne kadar?
4: 1200. Bir hafta önce aldım. Ne kadar aldım? 1400 falan der.
1: Planlanan ek seferlerde de yoğunluk yaşanıyor.
5: Genelde %80 dolulukla gidiyoruz. Bazı seferler full gidiyor.
1: Her bayramda olduğu gibi otogarlarda denetimler de arttı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
8: Emniyet kemeri, takograf kontrolü, her şeye bakıyorlar.
6: Polis ekipleri otobüsleri otogar çıkışına durduruyor ve bu şekilde broşür dağıtıyorlar. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz broşür dağıtılıyor. Ardından ekipler içeriye giriyor. Hem yolculara hem de şoförlere emniyet kemeri takma konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıyeten de şoföre sürücü belgesi soruluyor. Eğer bütün belgeler tamsa otobüs buradan gideceği yere uğurlanıyor.
9: Kaptanın kullanmış olduğu dijital veri. Bunu alıyoruz. Sürücü ve kaptan kişi aynı mı değil mi onu kontrol ediyoruz şu an.
10: Yolcuların daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşması için büyük denetimler var İstanbul'da.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Bakan Çiftçi vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Çiftçi şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs

0: Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini bu arada Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsel Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağlayan Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kabulde hazır bulundu diyelim. Devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü. Kurmaylarıyla görüşmeler yapıyor biliyorsunuz. 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesi de netleşmiş durumda.
1: Kurmaylarıyla görüştü. Çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayram sürecinde de çalışmalarına devam edecek. Cumartesi günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasına katılacak. 1 Haziran Pazartesi günü ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi talebi kabul etti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan parti meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Toplantıda parti meclisi üyeleri içinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç talepleri görüşülecek.
2: Kolay gelsin.
3: Sağ olun Müslüm Bey.
1: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret eden isimler arasında Müslüm Sarı da yer aldı. Sarı'ya Grup Başkanı Özel'in Genel Başkanı 2 milyon üye belirlesin çağrısı soruldu.
4: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin diyor Özgür Özel. Özgür Özel'in miting yapacağı alan nedeniyle tansiyon da yükseldi. Bakalım.
5: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
5: O delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
5: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
5: Kimseyle pazarlık etmem. Bu arkadaşımı satmam. Ben bu...

0: beni coşkarsın.
1: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet görevi kötüye kullanma, imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özlem Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgu işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Ve yaklaşık bir saat kadar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede de Erdoğan, Pezeşkian'a bölgedeki çatışma süreci nedeniyle Türkiye'nin bayramı buruk karşıladığını da ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair bir açıklama yapıldı. Açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını söyledi. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını da kaydetti. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini de belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramını da tebrik etti. Şimdi gerilim yeniden tırmandı Hürmüz Boğazı'nda ve 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından Amerikan güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM, İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İran ise Körfez'de İHA düşürdüğünü duyurdu.
2: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
3: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
1: Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. Bir taraftan tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylerken Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, bazı konuları tek tek ele alacağız, ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.
2: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
3: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmınınsa 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dansa anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
1: İran'da internet erişiminin yeniden açılmasına yönelik adım yargıdan döndü. İran İdari Adalet Divanı, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın aldığı kararın uygulamasını geçici olarak durdurdu. Mahkeme, kararın yapılan şikayetler üzerine ve konunun aciliyeti gerekçesiyle alındığını açıkladı. Nihai inceleme tamamlanana kadar merkezin alacağı kararların geçerli sayılmayacağı da bildiriliyor. İran'da internet erişimi Ocak ayındaki gösterilerin ardından kısıtlanmış. 28 Şubat'ta başlayan Amerikan-İsrail saldırıları sonrasında ise uluslararası ağlara erişim tamamen kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian 13 Mayıs'ta internet erişimini yeniden düzenlemek için yeni bir merkez kurulduğunu duyurmuş. Konseyde dün uluslararası internetin yeniden açılması yönünde bir karar almıştı diyelim. Şimdi tabii Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağı beklentisini güçlendiren bazı nedenler var. O da Amerika ve İran'dan gelen müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair açıklamalar diyebiliriz. Ama Boğaz'ın yeniden açılması ilk etapta büyük bir lojistik kaosa da yol açabilir. Bu durumda neler yaşanabilir? Bir bakalım birlikte.
2: Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması barış ihtimalini artırdı. Peki savaşın kilit noktası Hürmüz Boğazı açıldığında boğaz trafiği nasıl normale dönecek? Boğazın açılmasının ardından atılacak ilk adım tanker trafiğinin normale dönmesi olacak. 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Basra Körfezi'ne mahsur kalan en az 166 tanker bölgeden ayrılacak. Bu tankerlerin bölgeden çıkmasının ardından boş tankerler boğaza girerek yükleme yapacak. Ancak bu sürecin zaman alması bekleniyor. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler ilk etapta doğrudan üretim sahalarına yönelmek yerine savaş sırasında depolanan petrol stoklarını taşımaya başlayacak. Üçüncü aşamada ise petrol üretiminin yeniden başlatılması bekleniyor. Uzmanlara göre süreç ciddi mühendislik planlaması gerektiriyor ve haftalar sürebilir. Kuyulara enjekte edilen su ve gazın yeniden dengelenmesi de hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Bölgedeki petrol sahalarının büyük ve birbirine yakın olması nedeniyle şirketler ve ülkeler arasında koordinasyon gerekecek. Dördüncü aşamada da

zarar gören petrol tesislerinin onarılması hedefleniyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi hasar görürken petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar Boğaz'ın Haziran ayının başında açılması durumunda yılın geri kalanında petrolün var

0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çıkışıyla bir kez daha gündemde. Amerikan basını dikkat çeken bir iddia paylaştı bu arada. Trump'ın İran görüşmelerini İsrail'le Arap ülkeleri arasında normalleşme için fırsata çevirmek istediği öne sürülüyor.
1: Trump, İran görüşmelerini fırsata çevirmek istiyor. Amacı da İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerini normalleştirmek. İddia ABD basınından. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, İran'la çatışmayı sona erdirecek diplomatik girişimlerin hedef kapsamını genişletti. Trump'ın yalnızca İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşma değil, aynı zamanda İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme anlaşması istediği iddia edildi. Habere göre normalleşme sağlanırsa Trump, İran'la olası bir anlaşmayı geri adım gibi değil, başarı hikayesi olarak sunabilir. Trump daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmalarına katılması gerektiğini söylemişti. Hatta bir barış anlaşması olursa İran'ın da bu sürece dahil olabileceğini öne sürmüştü. Uzmanlara göre Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğulu ortaklar, Trump'ın İbrahim Anlaşmalarına katılarak İsrail'e diplomatik ilişki kurmaları yönündeki ısrarına mesafeli yaklaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın bu çağrıya olumlu yanıt vermeyeceği öne sürülüyor.
0: Bir konuğum var, konuşalım. Bu arada Orta Doğu'da savaş belirsizliğini hala koruyor. Enflasyon 3 Haziran'da açıklanacak başlığında veriyoruz. Hürmüz kapalı. Ekonomiler üzerinde de enflasyon baskısı çok yüksek, onu biliyoruz. Mayıs ayı enflasyonu da haftaya açıklanacak. Şu anki durum o kritik veri için aslında neye işaret ediyor, onu değerlendirmek istedik. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Azize Şahin bizimle birlikte uzaktan bağlantıyla. Hocam merhaba, hoş geldiniz akşam haberlerine.
2: Merhabalar, hoş bulduk ve iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi Mayıs enflasyonu 3 Haziran çarşamba günü açıklanacak. Önemli, yani gözler orada bir taraftan. Nisan'da enflasyona evet. Bakıyoruz. İşte %4.18, yıllık da 32.37 gelmişti. Mayıs için tahminlerinizi almak isterim. Ve 4 aylık enflasyon farkı da %14.64. Daha sonra biraz memur ve emeklinin emekliye de geliriz. Buyurun.
2: Evet, aslında gerçekten Nisan ayında %4.18'lik aslında ciddi bir enflasyon yüksekliği yaşadık. Hı hı. Ancak bu ay aslında daha çok piyasa katılımcıları anketine göre her ne kadar %1.89 gibi bir rakam olsa da hani piyasanın aslında nabzı biraz yok, daha çok 1.6 ile 1.9 civarında. Hı. Benim tahminim %2 olacağı civarında olacaktır. Hı. Zaten geçen sene mesela Mayıs ayında %1.53 şeklinde artış olmuştu. Ama bu seneye baktığımızda ise çok fazla, çok katmanlı ve çok parçalı bir enflasyon problemi var karşımızda. Ve Ocak'tan bu yana baktığımızda bir enflasyonu zaten %4.84 Ocak ayında, işte Şubat ayında %2.96 şeklinde, Mart %1.94 ve Nisan gerçekten %4.18. Aslında gerçekten de erken bir yükseliş oldu benim kanımca. Hmm. Mayıs ayında etkisi hala devam edecek. Ancak tabii ki Nisan ayı kadar yüksek bir rakam çıkmayacak. Ancak benim beklentim bu Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini yaptığı verilerinden biraz daha yüksek olacağı şeklinde %2 civarını bulur diye düşünüyorum.
0: Öyle mi? Evet.
2: Tabii ki. Çünkü yani benim öngörüme göre tabii ki net bir şey söylemek zor.
0: Tabii.
2: Çünkü mesela geçen ay, yani Nisan ayındaki ortaya çıkan rakam da beklentilerin çok ötesinde bir rakamda, birçok uzman ve araştırma verilerine göre çok farklı bir sürpriz bir rakam ortaya çıktı. Dolayısıyla o kadar olmasa da benim tahminim ve hani piyasa verilerine dikkate aldığımda, bir de gerçekleşen olayların gidişatını seyrettiğimizde bu rakama gelecektir
0: peki,
2: diye düşünüyorum.
0: Peki bu 6 aylık buyurun hocam, tamamlayın, buyurun.
2: Çünkü sonuçta o kadar yüksek rakamdan birdenbire çok daha ılımlı bir rakamı ineceğini düşünmüyorum. Çünkü hala Nisan ayına etki eden hizmet sektörünün ağırlığı var. Hala karşımızda küresel enerji ve jeopolitik şoklar var ve hala karşımızda beklentilerdeki asimetri problemi var.
0: Tabii.
2: Yani aslında piyasa profesyonelleri enflasyon oranı yıllık bandını %28, %29 gibi bir öngörü yaparken

0: Merkez Bankası gerçi buna daha gerçek bir adım attı. Kendi enflasyon hedeflemesini revize etti. Ancak piyasanın buna cevap verdiği şey ise %49,51, yani %50 desek doğru olur. Çok büyük bir makas. Zaten
1: Peki.
0: enflasyon artık bizim karşımızda rakamsal bir olgu olmaktan çıktı. Biraz tamamen beklentilere göre şekillenen bir ekonomik sorun niteliğinde.
1: Şimdi bu 4 aylık enflasyon farkı %14,64 ya hocam. Yani memur emeklinin gözü, yani vatandaşın gözü nerede? Temmuz'da alacağı 6 aylık enflasyon farkında, değil mi? Yani Mayıs ve Haziran'la birlikte bu 6 aylık enflasyon farkı tahminini hepsi soruyor. Yani bu çok önemli. Bir de yıl sonu enflasyon hedefi %16'ydı. 4 aylık fark %14,64 oldu. Yani yılın
0: Evet.
1: ikinci enflasyon raporunda da zaten yıl sonu enflasyon hedefi güncellendi, değil mi? Yani 24'e çıkarıldı. Bir
0: Evet.
1: taraftan işte
0: Evet,
1: Amerika,
0: güncellendi.
1: değil mi? Değil mi hocam? Buyurun tahmininizi alayım, özellikle
0: Şöyle
1: 6 aylık fark noktasında.
0: bir ilavede bulunmak istiyorum sizin yaptığınız yoruma Hülya Hanım. Evet, Merkez Bankası'nın hedefleme güncellemesini yapması aslında çok doğru ve iyi bir adım oldu. Çünkü sonuçta piyasa gerçeklerinden kopuk bir Merkez Bankası hedeflemesine göre, piyasa gerçeklerine göre revize olan bir hedefleme koydular. Tabii ki yeni koyuldu, yine biraz daha düşük olsa da en azından hani böyle bir gerçeğe yakın bir hedefleme yapmaları daha doğru oldu diye düşünüyorum. Eğer ki hani objektif bir enflasyon hesaplaması karşımıza çıkarsa, ben biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum. Artık çünkü enflasyon o kadar farklı bir konu haline geldi ki Türkiye'de, biliyorsunuz ki çok katmanlı, çok parçalı bir sorun halinde ve bunu izleyen başka makroekonomik sorunlarımız da devam ediyor.
1: Ne
0: Dolayısıyla
1: kadar
0: zaten
1: zam alır memur emekli sizce ortalamam?
0: bununla ilgili aslında ne kadar zam alır, yani sonuçta bu ayın açıklanacak rakamlarına göre değişecektir. Yani %16-18 diyebilir miyiz? İyimser bir rakam mı
1: İyimser bir
0: olur?
1: rakam diyorsunuz. Peki.
0: Evet,
1: Ya hocam
0: iyimser bir rakam olur.
1: şöyle, yani böyle işte piyasada genel bir algı var ya, ya bakın en kötüsü geride kaldı. Şimdi hani yani bütün bu yaşanan gelişmeler bu iyimserliği koruyalım mı, yoksa bozdu mu diyorsunuz?
0: Hayır Hülya Hanım, en kötüsü geride kaldı diyemeyiz. Sonuçta bu savaş şu an, evet, ılımlı havalar olsa da arada yine çatlamalar oluyor. Yine böyle bir ateşleme, jeopolitik şoklar yine devam ediyor karşımızda. En kötüsü geride kaldı. Hani neye göre, kime göre, hangi duruma göre? Yani sonuçta bu jeopolitik problemlerin etkileri uzun süre devam edecek olarak gözüküyor karşımızda, ki anlaşma olması halinde bile yine hala etkileri devam edecek. Şu anda aslında en üstü kapalı, aslında ne kadar konuşsak da şu andaki arz kırılganlığı, arz problemi çok büyük bir sorun ve arz probleminin olmasına karşılık dünyada artan maliyetler ve bu ayki enflasyonumuzu yine bunlar etkileyecek aslında. Hani asimetris dediğimiz kavramda hani artan ulaştırma, lojistik, tamam ve petrol fiyatları Mayıs ayının son ayında biraz düşse de, baktığımızda petrolün de indirimler olsa da, ama ilk 3 haftada yine yüksekte sonuçta fiyat, yani sonuçta petrolde indirimler olduğunda yine bu indirimler bize hemen yansımıyor. Hatta biliyorsunuz ki yani sonuçta maliyetler yükselmeye devam edecek
1: Hocam şeyi de çok
0: düşüncesiyle
1: merak
0: devam
1: ediyorum.
0: edecek.
1: Evet, çok özür dilerim. Şimdi bu jeopolitik riskler dedik. Bu böyle hani sıradan riskler değil tabii. Yani en kırılgan sektör ya da sektörler hangileri sizce? Yani bu riskler eğer bu şekilde devam ederse ne dersiniz? Bir ikincisi, bu kalıcı hale gelirse, yani Hürmüz Boğazı'ndaki bu mesele gerçekten, yani gerçek anlamda bir müzakere yapılmazsa ve bu kalıcı hale gelirse ve yine tekrar başa dönülürse, Türkiye açısından o zaman sormak isterim. Yani Türkiye'de enflasyonu en hızlı bir şekilde, yani hangi kanaldan etkilenir? Yani enerji mi dersiniz işte orada, lojistik mi, kur geçişkenliği mi dersiniz? Yani bir dolu sayabiliriz.
0: Aslında bu konuda söylenecek çok şey var ama içinde bulunduğumuz limitli zaman diliminde özellikle şunu söyleyebilirim. Öncelikle yani en çok kırılgan olan sektörler tabii ki enerji ve petrokimya. Bunlar krizi doğrudan yaşayan ve hisseden sektörler. Dolayısıyla enerji ve petrokimyanın domine ettiği diğer sektörler ve etkilediği sektörler de yine aynı şekilde.

0: Diğer ikinci grup karşımıza lojistik, taşımacılık ve tedarik zincirleri. Şu an zaten tedarik zincirin kırılganlığı çok büyük bir sorun. Yani daralan bir arz konusu dünyada gerçekten küresel anlamda önemli bir ekonomik problem yaratacak. Üçüncü olarak da imalat, sanayi ve ihracat. Bunlar da özellikle maliyet kıskacı yaratan sektörler nedir? Otomotiv, demir çelik, beyaz eşya, perakende ve tekstilden bahsedebiliriz. Dolayısıyla şu an en öncelikli etkilenecek sektörler bunlar ve bunlar bu sektörlerin domine ettiği yan sektörlerde etkilenecektir diye düşünüyorum.
1: Peki yani önemli tabii, bakalım yani dediğiniz gibi o sektörler hani ne olacak? Biz tabii piyasaların böyle bakıldığında aslında önümüzdeki o bir aylık süreçte o kritik eşikler hep konuşuruz ya böyle sizin gibi bu işe mesai harcayan hem akademisyenler ekonomistlerle, ya o kritik eşik bakalım ne olacak? İşte Hürmüz'deki bu kriz gerçekten derinleşirse ve kalıcı olursa, yani Türkiye açısından ekonomik göstergeler nereye doğru evrilir? Çünkü tüm küresel çapta etkiliyor, onu birlikte göreceğiz. Buyurun hocam.
0: Evet, yani tabii ki bu konuşmak istemediğimiz ya da düşünmek istemediğimiz bir konu olursa, yani konu olsa bile, yani Hürmüz'deki kriz derinleşirse veya kalıcı olursa tabii ki beraberinde çok fazla arz problemi karşımıza geçirecek. Yani mesela şu anda bile çok limitli bir geçiş olması durumunda bile çok günde birkaç, hani çok az bir arzın %7'si ancak sağlanabiliyor. Hatta bazen o da olabiliyor. Dolayısıyla kötü senaryoda karşımıza şunlar gelecek. Çok yükselen maliyetler ve ekonomik baskı olacak. Yani gittikçe yüksek enerji faturaları, enflasyon ve üretim maliyetleri, ihracat kaybı. Bunlar ve beraberinde orta ve uzun vadeli etkilerle birkaç yıla yayılacak sonuçlar oluşturacak.
1: Evet, biz de bu savaşa yani beraber... böyle bakıldığında hocam, siz söylüyorsunuz, özür dilerim sözünüzü böldüm. Yani devam edeceksiniz birkaç dakika daha ama hani yüksek enflasyonla mücadele ederken de yakalandık bu savaşa. Yani
0: aynen öyle.
1: Onun çok etkisi var diye düşünüyorum.
0: Aynen, tam böyle patikada yakalandık diyebiliriz. Ve burada aslında diğer aslında önemli bir konumuz da şu oldu. Bizim aslında yani geçen ay ihracattaki açığımız da çok yüksek oranda arttı. Yani ara mamul oranımız bizim, yani ithal mamul kullanım oranımız %71.4 oldu. Dolayısıyla enerji maliyetlerimiz artmaya devam ettikçe bizim bu oranımız da çok yükselecek. Dolayısıyla bizim acilen bazı tedbirleri devreye almamız, yani sadece para politikaları ve maliye politikalarıyla çözülebilecek bir sorun yumağı yaşamıyoruz. O yüzden hep söylüyorum, çok parçalı ve çok katmanlı bir enflasyon probleminin karşısındayız ve içindeyiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Doçent Doktor Azize Şahin, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun efendim. Böyle %18 gibi güzel bir oran da verdiniz. Yani keşke hani gönül ister gerçekten hani böyle patikada yakalanmamış olsaydık. Hani başka bir şey ama bakalım, memur emekli.
0: Ben
1: en fazla
0: şöyle,
1: onlar çünkü...
0: Biz ne kadar böyle iyimser oranlar versek de tabii ki yine ne olabilecek? İşte daha düşük oranlar karşımıza gelecektir diye düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Bir de biliyorsunuz, bir de tabii enflasyonun önemli olan gerçekçi bir şekilde açıklanması.
1: Arada
0: yani
1: o
0: Merkez Bankası'nın gerçekçi politikalarda dönmesi ve gerçekçi yorumlarla aslında açıklamak daha doğru olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Azize Şahin. Sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ile konuştuk. Bakın. Şimdi bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nda, biliyorsunuz, restorasyon çalışmaları var. Bir taraftan dönüşümler sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da devam eden çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Projenin ilk etabının ne zaman biteceğini de açıklamış. Bakalım.
2: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
3: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak.

0: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
1: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
0: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
1: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekarede işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
0: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etapın tamamlanması için tarih verdi.
1: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı ki önemli ağırlıklı kısmını hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
2: Sakarya'da tabiat parkındaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
0: Tabiat parkında yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis, genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.
2: Şöyle devam edelim. Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başlıyorlar. Şimdi amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında bir göçük meydana geldi. O meydana gelen göçük can aldı.
0: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
3: Şimdi yukarı birileri çıksın.
0: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
4: Göçük meydana geldi. Afet ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
0: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
5: Olay yerine jandarma, afet, 112 acile vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
0: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Ve yine halı saha. Yine ne yazık ki ölüm. Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığılıyor. Kalp krizi geçiriyor bu adam. Hayatını kaybediyor. Dört yolu ilçesinde yaşayan, bakın, 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynuyordu. Görüntüleri görüyorsunuz. Arkadaşına pas verdi ve sonra aniden felaklaştı ve yere yığıldı. O görüntüleri izliyoruz, bakın. Hemen arkadaşları yanına koştu. Hemen durumu bildirdiler 112 acil çağrı merkezine. Olay yerine ambulans geldi, sağlık ekipleri geldi. Çok özür diliyorum. Kalp krizi geçiren Osman Kaplan Kıran'a ilk müdahaleyi halı sahada yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaplan

0: kulaktan kıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
1: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
2: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
1: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
2: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
1: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
2: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
1: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
2: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
1: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
2: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
1: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
0: Trabzon'da da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu.
3: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
4: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası eylem meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
3: Anında sel geldi, kaldık senin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
4: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
5: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözü çıkarttım. Babaya çıkarttım.
4: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
0: Kurban Bayramı da ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçirdi sektör biliyorsunuz. Bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan bir hareketlilik var. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
6: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
7: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
8: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
9: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
10: Can suyu kesinlikle oldu, fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
9: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
8: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk 2 haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
10: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
7: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
9: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
8: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobiller.

0: yerlerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
1: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun içinde yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
2: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
3: Peşin düşünüyoruz biz.
0: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
4: Tatlı ikramı bayramların olmazsa olmazı, yani kimi evde tatlı yapmayı tercih ediyor, kimi satın almayı. Diyarbakır'da da tatlıcılarda bu nedenle çok yoğunluk var. Kentin o meşhur tatlısı çıtır çıtır kızarmış böyle burma kadayıfın yapımını hep birlikte izleyelim.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılar da yoğun mesai günler öncesi de başladı.
0: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
1: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
0: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
0: Servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
1: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: Bir de bayram tatilini İstanbul'da değerlendirenler var. Yani dahası tatilin hakkını vermeye devam ediyorlar. Şehirde kalanlar, şehre gelenler İstanbul'u gezmeye doyamadılar. Boğaz'dan Haliç'e bütün mekanlar doldu. Sahiller sandalyesini, piknik çantasını alıp gelenlerle renklendi. Bu görüntülere turkuaz bir deniz de eşlik edince fotoğraf çekmeye doyulamadı.
4: Hava güzel, oğlumla bir dolaşalım dedik.
5: Nereden geliyorsun?
4: Biz Bağcılar tarafından.
6: Bugün çok güzel denizin rengi.
5: Değil mi? Turkuaz bir rengi var.
6: Evet, evet. Keşke her zaman böyle olsa. Burada işte gezmeye geldik. 5 günlük.
7: Kahramanmaraş'tan geldik İstanbul için. Hava çok güzel. İyi ki gelmişiz. Dün Topkapı'yı gezdik. Bugün de Bağdat Caddesi'ne gitmeyi planlıyoruz.
8: Kimi İstanbul'un incisi Boğaz'ı, kimi de eski İstanbul'u, tarihi yarımadayı gezdi. Havanın güneşli olması herkesin yüzünü güldürdü.
9: Vallahi Sarıyer'e börek yemeye gideriz. Kadıköy'deyiz.
8: 9 günlük bayram tatilinde gidenler gitti. Kalanlarsa daha sakin olan İstanbul'u gezmenin tadını çıkardı.
10: Bize göre sakin. Evet. Yani o kalabalık yok, bilmem ne, daha rahatız yani.
7: Vallahi işte bir karşıya geçtik, buraya geldik.
5: Evet.
7: Öyle.
5: Anne babayla mı?
7: Evet, annem babam orada, karşılar onlar. Vallahi çok güzel duruyor işte, biz de buraya görelim diye geldik.
5: Nereden
7: gelmemiştim? Yeşilköy'den geliyorum ben.
8: Boğaz'da gezmek isteyenlerin adresi Bebek oldu. Kimi denizin kokusunu içine çekti, kimi yürüyüş yaptı. Güneşli havada, turkuaz denizde balık da tutuldu. Sıcaktan bunalan kendini suya attı.
11: Vallahi hanım ne derse ben onu yapıyorum. Ben emirlere uyuyorum. Zaten gelme diyor eve, evi temizleyeceğim, bilmem ne yapacağım. Dışarıda oturuyoruz işte. Çok bitmiş, temizlenmiş İstanbul.
8: Şehir dışından gelenlerin

0: de uğramadan geçmediği yer Boğaz hattı oldu.
1: Bayram bizim için çok güzel bir fırsat oldu.
2: Nerede yaşıyorsunuz?
1: Ankara'dayız biz. Bugün Rumeli Hisarı'nı gezdik. Niyetimizde Yıldız Sarayımız var.
0: İstanbul'u keşfetmeye doyamayanların bir başka durağı da ünlü Pierre Loti Tepesi oldu. İstanbul'un en eski kahvehanesinde masalar doldu taştı. Teleferik kuyruğuna gerildi. Haliç'e karşı çay tost eşliğinde Pierre Loti keyfi yapıldı.
2: Adın ne?
3: Dadirin.
2: Nereden geliyorsun?
3: Kahramanmaraş.
2: Nasıl buldun burayı? Güzel mi?
3: Çok güzel.
4: Çok güzel geçiyor. Allah sağlık afiyet versin. Size nasılsınız? Size de iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.
5: Ankara'dan geliyorum. Burayı çok beğendim çünkü böyle manzarası falan çok güzel.
6: İstanbul'un bence en güzel zamanı çünkü bayağı boşalmış. Gezmek için geldik. Nereye gittik? Bayağı bir gezdik aslında. İstiklal Caddesi. Nerelere gittik? Unuttum bir anda. Boğaz turu yaptık.
2: Hadi böyle kolay gezemez.
6: Evet. Yeşilköy'e gittik. Florya'ya gittik. Her yere gittik.
2: Kaç günde?
6: 3.
0: İstanbul'un tarihi kahvesindeki yoğunluk erken saatlerde başladı. Gün boyu da sürdü.
7: Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi sonra sporcular Çorum'a dönmüş ve kentte çok büyük coşkulu bir kutlama da yaşanmış, bakalım.
8: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mametiyam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sallayarak karşılık verdi.
7: Şimdi biz kapatıyoruz ama yayını her zaman olduğu gibi ben Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere Faruk tüm gelişmeleri ana haberde size aktaracak. Habertürk'te kalın. İyi akşamlar diliyorum efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Mutlak Mutlan kararı sonrası CHP'de oluşan ikili yapı partinin geleceğini nasıl etkileyecek? Kılıçdaroğlu 40 gün içinde partiyi kurultaya mı götürecek? Temiz sonucunu mu bekleyecek? Özgür Özel hukuki ve siyasi açıdan hangi hamleleri planlıyor? Kılıçdaroğlu yönetimi ihraç kartını kullanacak mı? CHP içinden yeni bir parti çıkar mı? Bu olursa siyasi denklem nasıl değişir? Cumhur İttifakı ana muhalefette yaşananlara nereden bakıyor? Faruk Aksoy soruyor,

0: eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, siyaset bilimci Doktor İbrahim Uslu, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Ercan Gürses ve Can Özçelik yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bugün saat 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 26 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Arefe günü. Yarın Kurban Bayramı. Şimdiden bayramınızı kutlayalım. Sayın seyirciler, ana haberde bir sürü önemli başlığımız var. İçeride siyasete dair, dışarıdaki gelişmeler. Özellikle siyasetin sıcak gündemine dair önemli notlarımız var. Önce Cumhurbaşkanı ile başlayacağız. Cumhurbaşkanının bir mesajı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayımladı sayın seyirciler. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaptı Erdoğan. Ve şunları söyledi. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
2: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
0: Erdoğan'ın bayram mesajları böyleydi. Bayram için bunları söyledi. Türkiye merkez ülke. Türkiye yeni dönemde yıldızı parlayan en önemli ülke dedi. Bütün bunlar olurken iç siyasette neler oldu? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi başlığını yavaş yavaş açalım. Sayın seyirciler, Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına döner mi dönmez mi tartışmaları devam ederken Kemal Bey geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Tartışmalar sürüyor. Hatta hafta sonu yaşanan hadiseleri, olayları biliyorsunuz. Eski genel başkan Özgür Özel sokağa çıktı, yağmurda yürüdü, Toma'nın üstüne çıktı. Baba ocağını terk etmeyiz dedi ama mahkeme bir karar verdi ve eski genel başkan tekrar döndü. Daha önce gitmiyorum, gitmeyeceğim demişti, dediğini yaptı. Mahkeme kararıyla da olsa tekrar geri döndü ve CHP'nin genel başkanı oldu. Peki ne yapıyor şimdi Kemal Bey? Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürüyor şimdilik. Henüz daha genel merkeze gelmedi. Kurmaylarıyla görüşmeler yaptı. Oturdular, durum değerlendirmesi yaptılar. 1 Haziran pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesini de netleştirdi. Kemal Bey genel merkeze gelmedi ama konutunda parti ile ilgili birçok konuyu şimdiden halletti.

0: kurmaylarıyla görüştü. Çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram sürecinde de çalışmalarına devam edecek. Cumartesi günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasına katılacak. 1 Haziran pazartesi günü ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi talebi kabul etti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı öncesinde görev yapan parti meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Toplantıda parti meclisi üyeleri içinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç talepleri görüşülecek.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ olun Müslüm Bey.
0: Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında Müslüm Sarı da yer aldı. Sarı'ya Grup Başkanı Özel'in Genel Başkanı 2 milyon üye belirlesin çağrısı soruldu.
3: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, idiyse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir.
4: Şimdi biraz önce Kemal Bey'in çalışmalarını anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmedi. Evinde, konutunda birçok şeyi halletti. Kağıt üzerinde halletti. Yani parti meclisi toplanacak. Kim gelecek, ne olacak, ne bitecek onları yazıp çiziyor heyetiyle beraber. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde durum nedir? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bütün bunların yansıması CHP seçmeninde nasıl karşılık bulacak onu göreceğiz. Ama bugün itibarıyla ne oluyor, ne bitiyor? Hadi vakit kaybetmeden bir Ankara'ya gidelim. Serkan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o güllerle donatılmış, daha doğrusu girişinde güllerin arz-ı endam ettiği konutunun önünde, evinin önünde. Serkan, Kemal Bey parti meclisiyle ilgili liste hazırlıklarını yapıyor. Milletvekilleri geliyor, gidiyor. Konuşmalar var, şunlar var, bunlar var. Her şey oluyor. Fakat Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partililerin, yani CHP seçmeninin bugünlerde kendisine yönelik olarak olumlu ya da olumsuz eleştirilerine kulak veriyor mu? Yoksa sadece mahkeme kararıyla önündeki görevi ifa etmeye, onun üzerinde çalışmaya mı yoğunlaştı? Konuttan nasıl bir hava, nasıl bir koku alıyorsun?
5: Faruk Aksoy, dilerseniz son sorunuzdan başlayalım. Aslında Ankara'nın geçtiği hareketli günlerden, bu yüksek tansiyonlu günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun evi genellikle ziyaretlere sahne olan bir noktaydı. Burada yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Konutundan sürdürüyor mesaisini, sen de aktardın. Yaklaşık bugünle birlikte 3 gündür hiç konutundan çıkmadı. Bu noktada bütün mesaisini konutundan devam ettirdiğini ifade edebiliriz. Cumartesi günü parti genel merkezine giderek vatandaşlara seslenecek, orada bir konuşma yapacak ama o güne kadar özellikle partinin meşru yasal organlarıyla ilgili, işte parti meclisi, merkez yürütme kurulu, yüksek disiplin kurulu, bu tip partinin organlarıyla ilgili çalışmalarını evinden sürdürüyor. Şimdi tabii bir yandan da ziyaretlere sahne oluyor dedik bu nokta. Özellikle bazı milletvekilleri, yine partinin çeşitli il ve ilçe teşkilatlanmalarındaki bazı isimler, eski devlet bakanları, eski partililer buraya çok sayıda ziyaretçi geldi günlerce ve o ziyaretçilerin bazıları görüşme sonrasında sorularımızı yanıtladı. Şimdi ben biraz o notlardan aktarayım size. Özellikle en sonuncusundan başlamak istiyorum. Yaklaşık bir saat önce CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız bu noktadaydı. Özgür Özel'in tahliye olduğu, parti genel merkezinde tahliye edildiği ve o genel merkezdeki görüntülerle ilgili bizim sorularımızı yanıtladı. Tarihte ilk kez Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne alınmadı dedi Hüseyin Yıldız. Biz de görüşselerdi güzellikle girecektik. Onları da çiçeklerle uğurlayacaktık ifadelerini kullandı. Polislerin içeri girmesinin tek sorumlusu onlardır dedi Hüseyin Yıldız. Bizlere yönelik o tahliye gününde genel merkezde yaşanan arbede görüntüleriyle ilgili bu açıklamaları yaptı. Yine CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel.

0: de çeşitli sorularımızı yanıtlayan isimler arasında yer aldı. CHP linç kültürüyle yönetilemez dedi. Ortak akılla yönetilir ifadelerini kullandı. Parti içinde disiplin mekanizmalarının da işletilmesi gerektiğini savundu. Burada bir parantez açalım. Disiplin mekanizması derken geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da genel başkana hain diyenlerle ilgili disiplin süreci yürütülecek, hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilecek gibi net bir ifade kullanmıştı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise yine bir disiplin vurgusu yapmış oldu. Disiplin mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini savundu. Yine açıklamasında bir kurultay sürecini de işaret etmişti. Aslında günlerdir merak edilen noktalardan biri de bu partinin ne zaman kurultaya gideceği sorusu. Önümüzdeki seçim sürecine hızla hazırlanmamız gerekiyor dedi. İki CHP var demek Atatürk'ün emanetine en büyük kötülük olur dedi. Bu noktada da Özgür Özel'i eleştirdi. Bugün Manisa'da, düzeltiyorum, İzmir'de kendisinin yaptığı açıklamada Özgür Özel, İki CHP var, biri atanmış, biri seçilmiş CHP ismini ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Adıgüzel ise Özgür Özel'in bu ifadelerine böyle yanıt verdi. İki CHP var demek Atatürk'e yapılacak en büyük, Atatürk'ün emanetine yapılacak en büyük kötülük olur ifadelerini kullanmış oldu. Bugün de yine tabii ki görüşmeler, ziyaretler gerçekleşmiş oldu ama bugün aslında en önemli noktalardan biri partinin en büyük, en yüksek karar alma organı olan parti meclisiyle ilgili yol haritasının netleşmesiydi. CHP'nin 38. olağan kurultay öncesindeki parti meclisi kadrosuna dönülmesi noktasında bir talebi oldu Ankara 3. İcra Genel İcra Dairesi'nden. Bu daire tarafından bu talep kabul edildi. Böylece 38. olağan kurultayın öncesindeki parti meclisi yeniden göreve iade edildi. Tabii 60 kişilik bir kadro bu ama tabii ki içinde farklı partilere geçenler ya da hayatını kaybeden bazı isimler var o süreçten bu yana kadar. Ama genel hatlarıyla sıfırdan bir parti meclisi kadrosu oluşturulmadı. 38. olağan kurultay öncesindeki Kılıçdaroğlu yönetiminin parti meclisi yeniden göreve iade edilmiş oldu. Aynı zamanda CHP'nin bayramlaşma programı da netleşti. CHP'nin bayramlaşmasında hangi isimlerin kabulde, hangi isimlerin ziyarette yer alacağı netleşmişti dün. Bugünse CHP'nin hangi partilerle bayramlaşacağı noktasında CHP'den bir açıklama yapıldı. AK Parti ve MHP bayramlaşacağı partiler arasında yer aldı. Özellikle AK Parti 3 bayram sonrasında yeniden CHP ile bayramlaşacak. O listede DEM Parti ve İYİ Parti ise yer almadı Faruk Aksoy.
1: Peki Serkan Şimşek, çok çok teşekkürler. Serkan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu cephesini takip ediyor. Oradaki gelişmeleri sizlere aktarıyor. Ne oluyor, ne bitiyor. Bu işin bir de Özgür Özel tarafı var. Cumhuriyet Halk Partisi ortadan çatladı demek erken bir yorum. Şu an öyle bir şey yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer gidişat bu yönde seyrederse muhtemelen bazı kopuşlar, ayrılışlar ya da başka bir parti ihtimali tartışılıyor, görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde bunları daha net olarak göreceğiz. Bu tartışmaların içinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Özgür Özel dedi ki madem öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını 2 milyon Cumhuriyet Halk Partisi üyesi seçsin. Üye ne diyorsa, üye kimden yana tavır alıyorsa CHP'nin genel başkanlık koltuğuna o otursun dedi. Ayrıca Özgür Özel'in İzmir'de miting yapacağı bir alan belirlendi. Fakat o alanda miting yapılamayacağı ifade edildi ve tansiyon yükseldi. İşte Özgür Özel cephesi.
2: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
2: O delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
3: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi.

0: Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
1: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
0: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
1: Kimseyle pazarlık etmem, bu arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın.
2: Bu akşam nedir ne değildir var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bu açıklamaları, Özgür Özel cephesini, Kemal Kılıçdaroğlu cephesini konuklarımızla detaylı bir şekilde konuşacağız. Bültene gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı sayın seyirciler. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında sağduyu, sükunet ve bütün bu duygularla bölgenin güvenilir ülkesi olmaya devam edeceğini ifade etti.
0: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar çağımızın en ağır imtihanlarından biridir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dualarımız zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması içindir dedi.
4: İnsan yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
5: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
0: Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır ifadelerini de kullandı. Şehit aileleri, gaziler başta olmak üzere Türk milleti ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutladı.
2: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Pezeşkiyan'a bölgedeki çatışma süreci nedeniyle Türkiye'nin bayramı buruk karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını söyledi. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını da kaydetti. Müzakerelerin müsbet sonuçlanması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Kim ne derse desin, haklı haksız bir kenara, komşumuz İran. İran'da yaşayan ve yüzyıllardır komşuluk ilişkileri içinde olduğumuz bir halk. Çok doğal olarak

Aslında bayramlarımız da, neşeli günlerimiz de, hatta inancımız da aynı. Farklılıklar ortada. Onlar tartışma konusu değil. Ama Cumhurbaşkanı'nın İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde aslında medeniyet hattı bir kere daha kendini gösteriyor. Ve ülkenin Cumhurbaşkanı son 2-3 aydır Amerika-İsrail ittifakının bombardımanı altında yüzlerce, binlerce insanını kaybeden ve önemli merkezleri vurulan

0: olmuştur. Sayın seyirciler, Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmandı. 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri güçleri Bender Abbas açıklarında İran donanmasını hedef aldı. CENTCOM, İran'a ait mayın tekneleri ve füze noktalarının vurulduğunu açıkladı. İransa Körfez'de İHA düşürdüğünü duyurdu. İşte son durum.
1: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Larka Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri-İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
2: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
0: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor sayın seyirciler. Tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği de belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylüyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise bazı konuları tek tek ele alacağız, tek tek değerlendireceğiz. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Rubio'nun bu açıklamasının ardından hiç anlaşma olmama ihtimali savaş olarak değerlendirildi.
1: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi.

0: Katar'dansa anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
1: Gerçekten ilginç bir bayrama girmek üzereyiz. Kim için? Gazze'liler için. Yani şöyle düşünün. Hangi dine, hangi inanca mensup olursanız olun, fark etmez. Bir kara parçasında hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Çoluk çocuk, sivil bir halk. Zaten topraklarının ciddi bir kısmı elinden alınmış. Oraya buraya sürgün edilmiş. Dünyada açık açık hiçbir devlet tarafından açık bir şekilde destek de görmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti destekliyor. Bazı Arap ülkeleri destekliyor. Bazı Avrupa ülkeleri de destekliyor. Ama fiilen hiç kimse müdahale edemiyor. Destekten bunu kastediyorum. Bir halk Gazze'de yukarıdan, aşağıdan, denizden, karadan, havadan bombalanıyor. Eli kolu kanadı kırıldı. Çocuklar öldü, kadınlar öldü, hastaneler yıkıldı, okullar yıkıldı. Bütün bunlar 2026-2025 dünyasının gözünün önünde oldu. Aslında insanlık vicdanı Gazze'de battı. Bosna'da batmıştı, Garudi öyle diyordu. Şimdi de Gazze'de battı. O zavallı insanlar, gerçekten çaresizliğe gark edilen insanlar bir kurban bayramına hazırlanıyorlar. O şartlar altında bile geleneklerini, göreneklerini, inançlarını yaşatmaya çalışıyorlar.
0: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
2: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
0: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
3: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
0: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
1: Gerçekten anlaşılabilir gibi değil. Yani dünyada savaşlar olur, ülkeler birbirleriyle savaşır, devletlerin eşit ya da birbirinden az çok güçleri olur, çatışırlar. Böylesi hiç görülmedi. Yani bir yerde bir insan topluluğu ve bütün dünya izliyor canlı yayında, o insanlar o çadırlara, o yıkıntıların içine hapsedilmiş durumda, yardım ulaşmıyor, yiyecek ulaşmıyor, su ulaşmıyor ve insanlar gökyüzüne doğru bakıp açık bir hapishane içinde hayat sürmeye çalışıyorlar. İşte bu şartlar altında Gazze'de Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yarın da bayram. Dünyanın vicdanı bunu da değerlendirecek gün gelecek. Sayın seyirciler, Kurban Bayramı için her hanede bir heyecan yaşandı. Şehitliklerde hüzün hakimdi. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu. Önce şehitlerle bayramlaşıldı.
4: Oğlum için, Kemal Eren için geldim.
5: Kaç yaşındaydı?
4: 21 yaşındaydı.
5: Nerede şehit oldu?
4: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
0: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
6: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
7: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesi.

0: Sinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı şehitliğinde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
1: Cihan Kızıltaş.
0: Nerede şehit oldu?
1: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
2: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımızı.
3: Şehit Halil İbrahim Yiğit. Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
4: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı, mezar taşlarını yıkadı.
5: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
6: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye öyle avutuyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
4: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
7: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
8: Şehit ailelerinin Kurban Bayramı'nı özellikle tebrik ediyoruz. Sayın seyirciler, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlarda oluşan yoğunluk arefe günü de devam etti. Gerçekten bir hareketlilik, bir heyecan vardı. Vatandaş memleketine gitmek istiyor, kurban kesmek istiyor, yakınlarıyla bayramlaşmak istiyor. Tabii bu da İstanbul gibi büyük bir metropolde epey ciddi bir hareketliliğe sebep oluyor. Peki ek seferler düzenlendi mi? Elbette düzenlendi. Fiyatlar ne durumda? Arttı mı, düştü mü? Yoksa bayramı fırsat bilenler biraz daha rakamları yukarı mı çekti? Otogarlara genel duruma bir bakalım.
9: Zaten bulamadığım için salıyı aldım. Normalde daha erken alacak.
10: Vatandaşlarda yoğunluk var, yollarda da yoğunluk var.
4: Otobüslerin biri gitti, biri geldi. Otogarlarda bayram yoğunluğu arefe günü de devam etti.
9: O bugüne planlamıştım ve buldum. Sanırım 2 hafta önce falan aldık. Yani bayram yoğunluğu kalmaz diye önceden bir garantileyelim dedik.
4: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola koyuldu.
11: Nereye gidiyorsunuz?
9: Zonguldak, ailemin yanına.
4: Doğu illerine giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde boş koltuk bulmak mümkün.
11: Bizim Tekirdağ fazla sıkıntı olmuyor zaten. Yakın olduğu için.
12: Sabah aldım. Saat 9:30 gibi.
11: Bilet buldunuz?
12: Buldum, evet.
11: Allah, şanslılardan birisiniz.
12: Çok şanslı değilim ama bu konuda belki de şanslı olabilirim.
4: Gelelim bilet fiyatlarına. İstanbul Ankara 1000, İstanbul İzmir 1200, İstanbul Van'sa 3500 lira.
11: Bilet fiyatı ne kadar?
9: 1200. Bir hafta önce aldım. Ne kadar aldım? 1400 falan der.
4: Planlanan ek seferlerde de yoğunluk yaşanıyor.
10: Genelde %80 dolulukla gidiyoruz. Bazı seferler full gidiyor.
4: Her bayramda olduğu gibi otogarlarda denetimler de arttı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
13: Emniyet kemeri, takograf kontrolü, her şeye bakıyorlar.
11: Polis ekipleri otobüsleri otogar çıkışına durduruyor ve bu şekilde broşür dağıtıyorlar. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz broşürü dağıtılıyor. Ardından ekipler içeriye giriyor. Hem yolculara hem de şoförlere emniyet kemeri takma konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıyeten de şoföre sürücü belgesi soruluyor. Eğer bütün belgeler tamsa otobüs buradan gideceği yere uğurlanıyor.
14: Kaptanın kullanmış olduğu dijital veri. Bunu alıyoruz. Sürücü ve kaptan kişi aynı mı değil mi onu kontrol ediyoruz şu an.
15: Yolcuların daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşması için büyük denetimler var İstanbul'da.
8: Sayın seyirciler, İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayiş'in aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
4: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan, İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzi, Doku ve Kabayiş ailelerini ziyaret etti.
16: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
17: Acımız aynı acıdı zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir.
4: Matia Ahmet Minguzi, İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış

0: Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzzi, Doku ve Kabayı şairlerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzzi Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
1: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
0: Matya Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, Roger'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
2: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
0: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
2: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
3: Gerçekten arkadaşlarımız haberin metnini yazarken çok doğru bir cümle kurmuşlar. Acı aileleri birleştirdi. Matya Ahmet'in katilleri belli. Onları biliyoruz. Fakat Rojin'in ve Gülistan'ın henüz katillerine ulaşılamadı. Daha doğrusu belirlenemedi. Elbette çalışmalar devam ediyor. Dosyalar raftan iniyor. Çalışmalar yapılıyor. Ailelerle görüşülüyor. Tanıklar dinleniyor. Herkese ulaşılmaya çalışılıyor. Ama bu faili meçhuller meselesi epey epey Türkiye'nin gündemine geldi artık. Bu konu, bu dosyalar tekrar yeni baştan incelenecek, tekrar incelenecek, tekrar davalar görülecek. Ak kara belli olacak. Öyle görünüyor şimdilik. Sayın seyirciler, Giresun'a gideceğiz. Giresun'da aşırı yağış vardı. Sel felaketi meydana gelmişti. Balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan bir amca ve yeğen vardı. İşte onların son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni maalesef bulundu. Amca hala aranıyor.
0: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen akıntıya kapılıp kayboldu.
4: Gir bırakma!
0: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
3: Tabii yağışlar Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Özellikle heyelan meydana geldi. O yerlerden biri de Trabzon. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi kıl payı kurtuldu. Kıl payı. Bakın nasıl oldu.
5: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
6: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
5: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
6: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
7: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca çocuğu çıkarttım, babayı çıkarttım.
6: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
3: Ne denir? Verilmiş sadakaları varmış. Gerçekten öyle. Minibüsün durduğu yeri gördünüz mü? Son anda kurtulmuşlar. Sayın seyirciler, Batman'a gideceğiz. Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa ne ceza verdi? Önce onu bir görelim, sonra da iki cümle edeceğiz.

0: kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
1: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
0: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
1: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
0: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
1: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
0: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
1: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
0: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
1: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
0: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
2: Şimdi bu devletin hastaneleri, bu ülkenin okulları, bu memleketin kamu kuruluşları ya da özel, kamuya hizmet veren özel kuruluşlar, yapılar, her şey elbette vatandaşa kapılarını açacak. Vatandaşın hizmeti için yapılıyor bunlar. Bu hastaneler, bu okullar, bu yollar, bu kamu binaları, bunların hepsi vatandaş hizmet alsın, işini görsün, rahat bir hayat sürsün diye inşa ediliyor. Fakat herkesi elbette havuzun içine koymuyorum ama şu senin maaşını ben veriyorum. Dolayısıyla benim istediğimi yapmak zorundasın anlayışını da bir kenara bırakmak gerekiyor. Okulu basıp öğretmeni dövmek, hastaneye gidip doktoru tartaklamak, hastanenin acil servisinde hemşireye tokat atmak, camiye gidip İmama yumruk atmak, biraz sonra haberi var, gelecek ekranlarınıza. Bütün bunlar vatandaşlık hakkı değil. Hiç kimse hiç kimsenin maaşını falan vermiyor. Herkes bilgisiyle, emeğiyle, hakkıyla bir yerlere gelmiş ve vatandaşa hizmet ediyor. Amaç vatandaşa hizmet etmek. Ama vatandaşın da bu hizmeti alıp almama noktasında şikayeti varsa bunu yetkili mercilere iletmesi gerekiyor. Doktor dövmek ne demek? Öğretmeni darp etmek ne demek? Bütün bunlar gerçekten bize yakışıyor mu? Türkiye'ye yakışan şeyler mi? 20 aylık bir ceza, en azından emsal. Herhalde bundan sonra bu işler biraz daha ciddiyetle takip edilecek. Doktorlar, öğretmenler, hemşireler, bütün kamu çalışanları, herkes ama herkes. Yani o insanlar belinde silah taşımıyorlar. Onlar polis değil, güvenlik güçleri elbette kendini rahatlıkla savunabilir. Onlar başka hizmetler görüyorlar. Dolayısıyla size hizmet eden, vatandaşın ihtiyacını gören kamu çalışanlarına lütfen biraz daha saygı. Bakın İstanbul Bahçeli Evler, bir imam camide temizlik yapıyor. Temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğruyor. O saldırı kameralara, camideki kameralara yansıdı. Bir imam temizlik yaptığı sırada neden saldırıya uğrasın ki?
1: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçeli Evler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
3: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabret şimdi bitmek üzere.
1: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmam ise fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
3: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
1: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
2: Gerçekten ne söylense az. Yani elektrik süpürgesi çalışırken ibadet kabul olmuyor mu? Öyle fıkhi bir kural var da biz mi bilmiyoruz yani? Camide imam temizlik yapıyor. Biraz önce söylediğim şeyler. Biri doktoru tehdit ediyor. Öteki imama yumruk atıyor. Öteki öğretmeni tartaklıyor. Yani iyi ki polis var.

0: Sayın seyirciler, İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı. Dördüncü katta odada çıkan yangında bir müşteri maalesef hayatını kaybetti.
1: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te dört katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın dördüncü kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
2: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
1: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
0: Samsun'a gidelim. Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başladı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında meydana gelen göçük can aldı.
1: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
3: Şimdi yukarı birileri çıksın.
1: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
4: Göçük meydana geldi. Afet ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
1: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
5: Olay yerine jandarma, afet, 112 acile vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
1: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Yapay zeka tartışmaları Vatikan'a taşındı sayın seyirciler. İşe Papa da el attı artık. Papa 14. Leo yapay zeka çağında insanın korunması üzerine genelge yayımladı. Bunu Papa yaptı. Yapay zeka çağında insanın korunması için genelge yayımladı Vatikan. Yapay zeka şirketi Anthropic, oradan da bir çıkış geldi. Şirketin kurucu ortağı, yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını söyledi.
6: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan Muhteşem İnsanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. Yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Ola da papanın endişelerine paralel açıklamalar yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Anthropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı krizle gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
0: Avustralya'ya gidelim. Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalandı. Ancak o dronelardan 89'u suya düştü.
1: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi.

0: Teri sırasında 89 drone suya düştü. Vivids'in il sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
1: Aslında dronlar değil, ışık gösterisi suya düşmüş. Reklam vakti.

Ana habere noktayı koyuyoruz. Biraz sonra nedir, ne değildir başlayacak. Bir 4-5 dakika sonra. Önemli konuklarım var. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, Kemal Bey cephesi, Özgür Özel cephesi, ne oluyor, ne bitiyor, bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Çok kısa bir aranın ardından.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun

0: güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Efendim burası Habertürk, ben Faruk Aksoy, hoş geldiniz. Nedir ne değildir başlayacak biraz sonra. Değerli konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Elbette ki gündem belli, konu belli. CHP'yi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, olup bitenler, bugün ne oldu, dün ne oldu, önceki gün ne oldu bunları biliyorsunuz. Ama CHP'de bundan sonra ne olacak sorusu bence daha önemli. Değerli konuklarıma özellikle bu soruyu yönelteceğim. Bundan sonraki hikaye nereye evrilecek? Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak yola devam edebilecek mi? Yoksa CHP'nin içinden yeni bir parti mi çıkacak? Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu. Kemal Bey, hatırlayacaksınız, en son kaybettiği seçimler, işte kurultaylar vesaire. Ardından gitmiyorum demişti, gitmeyeceğim demişti. Sonra bir çalışma ofisi açtı, devam etti ve söylediği gibi geri geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki bundan sonra ne olacak? Oturdu, tamam, mahkeme kararı geçerli. Fakat Cumhuriyet Halk Partili seçmen bu duruma ne diyor? Halk ne diyor? Sokak ne diyor? İnsanların bu konudaki görüşleri nedir? Bunları tek tek konuşacağız.

0: tek tek başlıkları açacağız. Tabii dakika dakika olan biteni ekranlarınıza getireceğiz. Önemli görsellerimiz var ve değerli konuklarıma bunların hepsini yorumlatacağım. Bu akşam stüdyoda burada İstanbul'da devlet eski bakanı ya da eski devlet bakanı aslında doğrusu bu Mehmet Sevigen. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün teşekkür ederim.
0: Sadece ben soru sormayacağım. Diğer arkadaşlar da muhtemelen sorular soracak.
1: Lütfen, tabii.
0: Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşabilecek en yetkili kişi sizsiniz. Müftüoğlu olur, burada. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. İki Mehmet Bey'i yan yana oturttuk. Mehmet Müftüoğlu.
1: Arada dilek dileği.
0: Efendim?
1: Bir dilek dileğin diyorum. Hemen dilekleriniz olur
0: yani
1: ya.
0: Yani bilmiyorum olur mu artık olur, siz olur. Aranızda. Ben yayından önce konuşulanları pek söylemem yayında. Onlar orada evet. kalır. Ama Mehmet Bey'in sarf ettiği cümleler vardı. İsterse kendisi söyleyebilir. Ben bir şey demiyorum.
2: Artık iktidar kanadında.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: onu da
1: gelecekte inşallah.
0: Onu da Sevigen söyler. Yani iktidar kanadında mı
1: i̇nşallah
0: değil
1: olacağız
0: mi?
1: Tabii.
0: Onların hepsini konuşacağız.
1: Olacak yani.
0: Can hoş geldin. Çok teşekkürler. Eksik olma. Can Özçelik. Not 1 yazarı. Ankara stüdyosuna gidelim. Ankara stüdyosundaki değerli konuklarımı da göreyim. Ercan Gürses uzaktan bağlanıyor. Çok uzaktan, epey uzaktan. Çünkü stüdyoda değil. Ercan Gürses merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk Faruk Aksoy. Size ve kıymetli konuklarınıza selam ve saygılar sunuyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ olun. Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci. İbrahim Bey, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Ben de herkese iyi akşamlar ve iyi bayramlar diliyorum şimdiden.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Bayram dileklerini ve mesajlarını muhtemelen program boyu ya da programın sonunda bütün konuklarım dile getirecektir. Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör, Habertürk'ün Ankara'da üst kattan aşağıya inecek ve biraz sonra... Ya hazır mı Nasuhi Güngör? Hazırmış, inmiş. Nasuhi Güngör stüdyoda. Stüdyoda. Nasuhi Güngör, merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olasın Faruk. Bütün konuklarımıza selamlar.
0: Çok çok teşekkürler. Güzel bir bayram arefesindeyiz. Yani bizim için, Türkiye için güzel ama haber bülteninde de dile getirdim. Özellikle Gazze başta olmak üzere İran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan'ı aradı. Komşu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı. Yaşananlar doğrusu buruk bir bayram geçirmemize sebep oluyor dedi. Yani Kurban Bayramı herkes için... Çok neşeli bir Kurban Bayramı değil. Dünyayı kastediyorum. Bu notu da düşelim. Peki hemen hızlıca bir kısa araya gidelim, dönelim ve başlayalım.

0: Önemli bir yayın için karşınızdayız. Son derece değerli konuklarım var. Muhabir arkadaşlarım çeşitli noktalarda. Tek tek bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar. Bugün geldiğimiz süreç, CHP'de genel başkanlık tartışmaları. Özgür Özel'in bugünkü çağrısı. İki muhabir arkadaşım, iki meslektaşım, iki farklı noktada. Mahir'i görüyorum. Serkan'la ana haberde de görüştük. Mahir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Serkan da işte o güllerin önünde, Kılıçdaroğlu'nun evinin önü. Mahir'le bu sefer başlayalım. CHP Genel Merkezi'ndeki havayı, orada yaşananları, ne olup bittiğini Mahir anlatsın. Sonra Serkan'dan dinleyeceğiz. Sonra da konuklarımızla meseleyi tartışacağız. Mahir, neler oluyor CHP'de?
1: Şunu ifade edelim, öncelikle Faruk Aksoy bayrama ve bayramdan sonraki parti meclisine hazırlanıyor. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesi diyebiliriz. Bugün genel merkez sakindi, ancak gelen kurmaylar oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, onlardan bir tanesi avukatı Celal Çelik. Mutlak butlan sürecini yakından takip eden bilen isimlerden bir tanesi. Uzun süredir de Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapıyor. Aynı zamanda bir diğer isim Mahir Polatoğlu, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan açık bir şekilde en fazla destek veren isimlerden bir tanesi. O da bugün burada. Yine Deniz Demir, Ankara milletvekili, daha önceki dönemde Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığı yapan bir isimdi. O da bugün genel merkeze geldi ve buradaki bazı çalışmalarını gerçekleştirdi. Bayrama hazırlanıyor dedik. Bayramın ikinci günü bayramlaşmalar olacak. Her bayram olduğu gibi siyasi partiler arasında. Ona dönük hazırlıklar var. Heyetlerin çalışmaları söz konusu olacak. Ancak dördüncü günü buraya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Normalde ikinci gün diye duyurulmuştu. Burada bir halk buluşması da olacaktı. Fakat akşam üstüne kadar saat 17-17.30'a kadar burada diğer siyasi parti heyetleri ağırlanacağı için bu ziyaret CHP Genel Merkezi'ne geri dönüş cumartesi gününe kaydırıldı. Cumartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak. Hem partilerle bayramlaşacak, hem de vatandaşlarla, bir de dediğim gibi halk buluşması gerçekleştirilecek. İçinde bulunduğumuz genel merkezin bahçesinde vatandaşlara, partililere hitabı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bir karşı hamle geldi. Cumartesi günü aynı saatte de Özgür Özel Güven Park'ta bir bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Düzeltiyorum, saat 14'te gerçekleştirecek Özgür Özel. Birbirine yakın saatler. Orada Ankara İl Başkanı'nın çağrısıyla partilerin toplanması ve orada büyük bir kalabalıkta bayramlaşma bekliyoruz. Dolayısıyla genel merkezi 2,5 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliştiği, dolayısıyla kim gelecek, kaç kişilik bir kalabalık olacak, coşku olacak mı olmayacak mı diye merak ederken, çünkü bir gövde gösterisine de dönüşme ihtimali var. En azından planlama o yönde. Hemen hemen aynı saatlerde ve birkaç kilometre uzaklıkta Güven Park'ta Özgür Özel'in de bayramlaşması söz konusu olacak. Dolayısıyla o günkü bayramlaşma, o saatteki bayramlaşma buradaki kalabalığı da etkileyebilir. Bir de aynı zamanda artık parti meclisi toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Şu an
0: Mahir,
1: itibariyle Kemal
0: Mahir
1: Kılıçdaroğlu dahil toplam
0: Mahir 50... bir saniye çok önemli bir şey söylüyorsun. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda, bahçesinde bir bayramlaşma var. Bir de Güven Park'ta var. Şimdi stüdyoda Mehmet Sevigen var. Tek cümlelik bir cevap alıp sana döneceğim. Mehmet Bey, Ankara'da olsaydınız CHP Genel Merkezi'ne mi giderdiniz bayramda, Güven Park'a mı?
2: Ya bir tane Cumhuriyet Halk Partisi var. CHP Genel Merkezi tabii.
0: Güven Park'a gitmezdim diyorsun.
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi, onlar da buraya gelsinler. Yani ben Özgür Bey'in yerinde olsam, madem bayramlaşma var, bu partinin de bir tane genel merkezi var. Ve genel başkan şimdi isterseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş. Genel başkanın çağrısı
0: onlar
2: neredeyse.
0: Onlar da CHP genel merkezine
2: tabii
0: gelsin diyorsunuz.
2: Gelinler. Tabii Özgür Bey de gelsin orada. Orada o bayramlaşsın. Tabii bunlar...
0: yani Özgür Bey'in Güven Park'taki bayramlaşma merasimi yanlış bir organizasyon.
2: Ya şöyle, bana göre partiyi böler, partiyi parçalar. Zaten duygusal olarak bölünmüştür. Şimdi fiziksel olarak bölmeye bir anlam yok. Anlaşmaya çalışıyoruz değil mi? Diyoruz ki aklı selim insanlar, parti büyükleri. Kardeşim Özgür Bey, ya verilmiş böyle. Madem Kemal Bey alıp bunu evine götürmeyecek, sırtına takmayacak, bu eninde sonunda kurultay yapacak, kongre yapacak. Bundan kaçmak mümkün değil ki.
0: O zaman CHP genel merkezidir tabii, adres diyorsunuz.
2: Adres
0: siz.
2: CHP genel merkezidir.
0: Peki, peki, geleceğim. Mahir, toparla buyur.
1: Evet, pazartesi günü de parti meclis toplantısı olacak. Dediğim gibi en önemli organların başında geliyor hiç şüphesiz. Bütün kritik kararların onaylandığı, alındığı nokta. Kemal Kılıçdaroğlu dahil toplam 57 isim var. Asıl mücadele artık orada sürecek diyebiliriz. Çünkü çok çok kritik bir yer. Adaylıkların belirlendiği, ihraçların kararlaştırıldığı nokta orası. Dolayısıyla orada iki tarafta ağırlığı sağlamaya çalışıyor. Bir yanda Özgür Özel ve beraberindeki isimler. Diğer tarafta ise Kılıçdaroğlu cephesi. 56 kişi Kılıçdaroğlu dahil 57 kişi de en fazla güç dengesine sahip olmaya çalışıyor iki tarafta. Dolayısıyla PM önemli. Pazartesi günü parti meclis toplantısından sonra yüksek disiplin kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek. Peki. Ve ardından birkaç gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirleyecek ve o ekip de yola devam edecek.
0: Peki. Mahir çok teşekkürler. Serkan'ı da gördük. Serkan'ı da görelim. Şimdi Serkan'a döneceğim. Serkan'a da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki durumu, bu dakikaya kadar bir gelişme var mı yok mu, kimler gelip gidiyor onu soracağım ama Mehmet Bey, bu arada Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir konuşma yapacak diyor Mahir Kılıç.
2: Evet, doğru.
0: Bu sizce riskli bir şey değil mi? Mesela Kemal Bey bayramda böyle bir konuşma, tansiyon yüksek, ortam gergin. Şimdi Kemal Bey böyle bir konuşma yaparken oraya işte Özgür Özel tarafını destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer gelebilir. Bir kaos olabilir, tartışma olabilir, karşılıklı hakaretler olabilir, bir sürü şey olabilir. Doğru. Bu riskli bir karar değil mi? Çok kısa.
2: Hayır, çok bana göre değil, riskli bir karar değil. Çünkü Genel Başkan şimdi mevcut Kemal Bey ve çağrı yapıyor ve oradaki konuşmanın metni önemli, içeriği önemli. Kemal gelip orada Türkiye'deki bütün örgütlere sakin olmaları gerektiğini, birlik beraberlik içinde olması gerektiğini, kimse kimseyi dışlamasın.
0: Anladım.
2: Hep beraber olalım, ne milletvekilleri birbirlerine girsin Faruk'cum, öyle bir şey ki. Oradaki manzarayı görünce böyle ağlayasımız geldi. Orada milletvekilinin iki tanesi, birisi içeride, birisi dışarıda. İzmir milletvekili iki tane arkadaşımız var. Birisi içeride, birisi dışarıda. Bunlar kader birliği yapmış. Bunlar ağlamışlar, beraber gülmüşler, beraber dayak yemişler. Bu insanların böyle bu kadar ayrışımda olması bana göre Türkiye'deki bütün o tabandaki
0: resimde
2: bu örgütleri görmüyorum. Şimdi bir şeyleri görmüyorum ama halkın inan böyle bir gündemi var.
0: Söyledikleriniz çok doğru yani. Ama ben şu anlamda yani Serkan'dan da alacağım şimdi atmosferi. Kimler geliyor, kimler gidiyor, ne oluyor ama şunun için diyorum. Yani ortam ona uygun mu? Hayır, yani bak, bu Özgür Kemal Bey'in aslında risk alarak giriştiği bir şey. Yani daha bir sürü hadiseler olmuş işte, olaylar olmuş. Doğru. Bu bahsettiğiniz nahoş görüntüler yaşanmış. Birkaç gün sonra partinin genel merkezinin avlusunda konuşma yapacak. Bu Kemal Bey'in kararıdır. Yapar, doğru, yapmaz. Doğru. Ama ben ortam açısından soruyorum. Yani bu gergin ortamda doğru bir karar mıdır? Konuşuruz bunu. Serkan'a bir döneyim. Serkan, Kemal Bey'in ziyaretçileri var mı? Geliş gidişler devam ediyor mu?
3: Kesinlikle ediyor Faruk Aksoy. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önü Ankara'nın geçirdiği bu hareketli günlerde genellikle ziyaretlere sahne olan bir noktaydı tabii ki. Bugün de tıpkı geçmişteki günler gibi, birkaç gün önceki gibi pek çok ziyaret gerçekleşti bu noktaya. Çeşitli milletvekilleri, devlet eski bakanları, bazı partinin il ve ilçe teşkilatlanmalarındaki bazı isimler bu noktaya geldi. Şimdi bu noktayı ziyaret eden, öne çıkan isimlere geçmeden önce özellikle buraya gelen bazı kişilerin sorularımızı yanıtlamasıyla başlamak istiyorum. Bazı milletvekilleri çeşitli sorularımıza, gündeme ilişkin sorularımıza yanıt verdi. Onlardan biri CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dı ki kendisi aslında CHP'nin bayramlaşma heyetinde de yine yer alan bir isim. Özgür Özel'in partiden tahliye edildiği gün yaşananlarla ilgili konuştu. Genel merkezde o yaşananları değerlendirmesini istedik Yıldız'dan. Tarihte ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri CHP'ye alınmadı dedi. Biz de görüşselerdi güzellikle girecektik. Onları çiçeklerle uğurlayacaktık ifadelerini kullandı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yaptığı açıklamada ve ekledi. Polislerin içeri girmesinin tek sorumlusu, tek sebebi onlardır ifadelerini kullandı. Yine sorularımızı yanıtlayan bir diğer isim CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'di. O da CHP

0: kültürüyle yönetilemez dedi. Ortak akılla yönetilir ifadelerini kullandı. Parti içinde disiplin mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini savundu. Burada disiplin demişken bir parantez açalım. Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da disiplin konusunda bir sorumuzu yanıtlamıştı. Genel başkana hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilecek gibi net bir ifade ortaya koymuştu. Yine bir disiplin vurgusu geldi. Bu defa CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bir disiplin mekanizmasının işletilmesi gerektiğini savundu. Önümüzdeki seçim sürecine hızla hazırlanmamız gerekiyor diye ekledi Adıgüzel. İki CHP var demek Atatürk'ün emanetine yapılacak en büyük kötülük olur ifadelerini kullandı. Burada iki CHP ifadesiyle de Özgür Özel'in bugün İzmir'de yaptığı konuşmayı işaret etti. Hatırlanacaktır. Bugün Özgür Özel İki CHP var, biri atanmış, biri seçilmiş CHP açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya yanıt CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den geldi ve iki CHP var demek Atatürk'ün emanetine yapılacak en büyük kötülük olur dedi. Şimdi ziyaretlerin yansımaları bu şekildeydi genel olarak. Tabii ki önceki günlerde ziyaret eden bazı isimler bugün tekrar geldi. Onların içinde yine öne çıkanlardan bir tanesi Faik Öztürak'tı. Kendisi Tekirdağ milletvekili ve eski Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde sözcülük yapmıştı, hatırlanacaktır. Yine CHP İzmir milletvekili Mahir Polat bu noktadaydı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Şelik bu noktadaydı. Bu tip ziyaretler yine bugün de devam etti. Ama bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla verebileceğimiz en önemli mesajlardan biri parti meclisinin yol haritasının belirlenmesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki yönetimiyle beraber 38. olağan kurultayın öncesindeki parti meclisi kadrosunun yeniden göreve iade edilmesi noktasında bir talepte bulundu. Bu talep avukat Onur Yusuf Üregen tarafından işletildi ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'ne bir yazı yazıldı, bir dilekçe yazıldı. Aslında mutlak butlan kararında teknik olarak 38. Peki. olağan kurultayı hiç yapılmamış gibi devam edileceği için parti meclisinde de o kurultaydan öncesine gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu dilekçe kısmı işin aslında resmi prosedür kısmı oluyor. Tabii icra dairesinden de olumlu yanıt geldi ve parti meclisinde de 38. olağan kurultay öncesi kadroya geri dönülmüş oldu. Yine bayramlaşma programıyla da çok kısa bir not aktaralım. AK Parti ve CHP 3. kez yani 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşmış olacak. Ayrıca CHP'nin bayramlaşma programında bugün netleşen o programda DEM Parti ve İYİ Parti'nin de yer almadığını belirtip sözü size bırakalım.
1: Peki Serkan Şimşek, teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar Ankara'da çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun konutuna gidiyorlar. Diğer noktalara gidiyorlar. Takipteler. Şimdi değerli konuklarıma döneceğim. Tek tek yorumlayacağız meseleleri ama düne dair aslında bir şey konuşmanın pek fazla anlamı yok. Bundan sonrasını konuşmak gerekiyor. Çünkü Özgür Özel'in iki CHP var çıkışı bir bölünmeye işaret ediyor. İki tane CHP'den bahsediyor. O zaman dünü konuşmayacaksak çok hızlıca dünden bugüne CHP'de neler yaşandı? Çok kısaca kronolojik olarak bir ekrana getirelim. Onu bir görelim. Bilgi ekranımıza iki numaralı dokümanı getirelim. Bunu gördükten sonra hatırlamış olacağız ve onun üzerine artık bundan sonraki süreci konuşacağız. Bu arada sayın seyirciler, yayından önce kafamdan geçiriyordum. Türkiye'de bir sürü televizyon kanalı var. Meslektaşlarımız işte programlar yapıyorlar, konuklarıyla konuşuyorlar, tartışıyorlar. Emin olun biz Habertürk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bir haberci gözüyle takip ediyoruz. Özgür Özel cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, olanlar bitenler. Doğrusu haklı haksız meselesinden çok siz değerli izleyicilerimiz olayı nasıl takip ediyor? Bizim için asıl önemli olan sizsiniz. Onun için konuklarımıza da her soruyu bu minvalde soracağız. Bizim şu ya da bu şekilde bir durumu temize çekmek, hak vermek ya da haksız olduğunu söylemek gibi bir görevimiz yok. Olanı biteni konuklarımızın yorumlarıyla size aktaracağız. Bu notu düşmek istedim. Şimdi CHP'de gün gün neler yaşandı onu size hızlıca söyleyeyim. 21 Mayıs tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı Özgür Özel. CHP Genel Başkanlığı görevine iade edildi. Mahkemenin verdiği karar ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşananlar. 22 Mayıs'ta Özel şahsı adına ihtiyati tedbir kararına itirazda bulundu. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedi. Bunlar 22 Mayıs'ta oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine iade kararı tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'yla Özel telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda kurultaya gitmekle ilgili niyetini Özel'e

iletti dedi. Bu sanırım önemli bir mesele ve o mesele aslında burada çözülmüş olması gerekiyor. Çünkü Atakan Sönmez'in söyledikleri buna işaret ediyor. 23 Mayıs

0: gün yapılan açıklamalar. 24 Mayıs'a geldik. Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Özel Genel Merkez binasından ayrılarak beraberindekilerle yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. CHP'nin genel merkezi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. CHP'nin adresini gösterdi. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz dedi. Bu da Kılıçdaroğlu cephesinden gelen cevap. Ve 25 Mayıs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti, DEM ve Emek Partisi ile görüştü. Dün oldu bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makamındaki tabelayı grup başkan vekili olarak değiştirdi. Yani Özgür Özel aslında mahkeme kararına uydu. Orada tabelayı değiştirdi ve grup başkan vekili yazdırdı. 25 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu o cephe ne yaptı? Genel merkeze gideceği tarih cumartesi olarak netleşti. Biraz önce Serkan da anlattı bunu. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Yani Kemal Bey 1 Haziran'da meclisi toplayacak. Şimdi bir görüntü daha var. Hemen o da gelsin. Şu fotoğraflar, yani bir numaralı görselimiz. Onu da değerli konuklarımıza gösterelim. Onu da bir görsün değerli konuklarımız. Şimdi burada bir fotoğraf kargaşası yaşandı. Mehmet Bey. Evet. Yani fotoğraflar indi gitti geldi kırıldı şu oldu bu oldu. Ben size son tabloyu gösteriyorum. Son tablo şu. Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sonra Özgür Özel'in fotoğrafı. Bunlar siyah beyaz fotoğraflar. Daha önce başkanlık yapmış olanlar. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı renkli. Yani bu da şu demek. Şu anda görevde olan CHP Genel Başkanı getirildi ve asıldı. Burada şöyle bir açıklama geldi. Doğru yanlış bilemem. Özgür Bey'in fotoğrafı buradan kaldırılmıştı. Kemal Bey bu fotoğrafın buraya asılmasını istemiş. Demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2-3 sene genel başkanlık yaptı. Orada fotoğrafının olması gerekir demiş. Ve Kemal Bey'in fotoğrafı getirilip asılırken Özgür Bey'in fotoğrafı da eski genel başkanlar safında buraya asılmış. Biraz da şaka yollu bir şey söyleyeyim. Bu fotoğraflar asılırken dikkat ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde duvar bitmiş. Bakın söylüyorum. CHP'de fotoğrafların asıldığı yeri iyice görün. O duvar oraya doğru bitiyor. Yani Kemal Bey'in fotoğrafından sonra ama fotoğraf asılacak bir duvar kalmadı orada. Ama duvar bitmiş.
1: Ama Özgür fotoğrafı asılmaması lazım. Çünkü 38. kurultay henüz yapılmadı.
2: Yani
1: orada bir genel başkan yok aslında.
2: Nerede?
0: Yani şurada 37, mı bir genel
1: 37.
0: başkan?
1: 37. kurultaya döndük. 38 yok.
2: Mahkeme kesinleşmediği için... Ama mahkemenin kesinleşmesine
1: mesela
2: kadar kalacak.
0: Fotoğraf duracak. Değil.
2: Tabii duracak.
0: Sevigen durması gerektiğini söylüyor. Tabii, mahkeme tabii. kararı diyor.
2: Mahkeme kararı ile yargı onaylayacaklar bunu biliyorsunuz.
0: Şimdi ben cana gibi. Mahkeme söz konusu olunca bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten hayır, tabii, çok tecrübeli tabii, bir adliye muhabiri.
1: Mahkeme kararı yani. Doğru. Mahkeme kararı ama evet. yani 30 şimdi kurultay yapılmamış sayıldığı için
0: evet.
1: orada aslında Kemal Bey tekrar asılmasının istemesinin nedeni de şu. Ya bir birlik beraberlik olsun, bir kırgınlık olmasın. Şimdi doğru. bu fotoğraf üzerinden de bir tartışma çıkmasın. Biz bir iyi niyet gösteriyoruz. Bir adım atıyoruz Özgür Özel tarafına. Sen de bizim genel başkanımızsın. Zaten kendisi de söylemiş. İki evet, yıl, evet, iki evet. buçuk yıl yaptım
0: Bakın
1: demiş.
0: Söylediğim yer orası işte. Bakın duvar orada bitiyor. Yani ama CHP'nin yeni bir duvar örmesi gerekiyor.
2: Uzatırız onu öbür
0: tarafa. Bir başka genel başkan olacaksa. Ankara'ya bir döneyim. Ondan sonra Ankara'dan birkaç görüş alayım. Sonra dönelim buraya. daha çok İbrahim Uslu'yla bir başlamak istiyorum. İbrahim Bey, bu olan biteni çok kısaca bize bir değerlendirir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra nereye gider? Nereye gidiyor CHP?
3: Yani iyi bir yere gitmediği aşikar. Birbirinden duygusal olarak kopmuş ve birbiriyle bir arada çalışması şu ana kadar yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda hiç de kolay olmayan iki ayrı ekip, iki ayrı duygu, iki ayrı neredeyse artık dünya görüşü ve birbirini ağır suçlarla itham eden iki ayrı yapı. Aynı parti içerisinde varlığını bundan sonra birlikte sürdürebilir mi şeklinde. Aslında bir şey var, soru işareti var seçmenlerin önünde, CHP'lilerin önünde ya da siyaseti takip edenlerin önünde. Şimdi dolayısıyla iki şeyden biri olacak önümüzdeki süreçte. Ya taraflardan biri diğerini tamamen tasfiye edecek ya da böyle bir tasfiye edecek güç olmayacak ve sonunda iki ayrı yapı ortaya çıkacak. Şimdi taraflardan biri en azından Özgür Özel taraf.

0: Ha, gerçi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında da aynı strateji var. Mümkün olduğu kadar CHP içerisinde kal, CHP içerisinde diren ve diğer tarafı tasfiye et şeklinde bir strateji takip ediyorlar.
1: İbrahim Bey,
0: Efendim.
1: çok özür dilerim. Böyle siyaset çok sıcak. Dakikası dakikasına yetişmeyen gelişmeler yaşanıyor. Özel Bahçeli ile telefonda görüştü. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. CHP lideri Özel'e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. CHP lideri Özel'e, yani ya haberin bütünü böyle. Dolayısıyla CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. İbrahim Bey, bu ne anlama geliyor? Sayın Bahçeli'nin Özgür Özel'i aramasını nasıl değerlendirmeliyiz? Ne anlamalıyız buradan?
2: Kim aramış? Özgür Bey mi
0: Şimdi
2: aramış?
0: Sayın
2: Bahçeli mi
0: Bahçeli ve
2: aramış?
0: MHP genel olarak
2: Özgür
0: kendi süreç içerisinde
2: ya.
1: Hayır.
0: En
1: Hayır,
0: sağduyulu
1: hayır, hayır, hayır.
0: yaramıştır.
1: Şöyle, haber şöyle, özür dilerim. İbrahim Bey yorumlasın, döneceğim size. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yani bu Devlet Bey'in Özgür Bey'i nerede konumlandırdığıyla ilgili de bir telefon olabilir mi?
0: Şimdi ben CHP'nin iç işlerine bu kadar müdahil olmak isteyeceğini düşünmüyorum Sayın
1: Devlet Bey mi?
0: Bahçeli'nin.
1: Evet.
0: Kendi takdirleridir tabii ama benim gördüğüm... Ben konuşabilir miyim, durayım
1: Tabii,
0: mı?
1: tabii buyurun.
0: Benim gördüğüm MHP ve Sayın Bahçeli bu sürecin başından beri çok sağduyulu bir yerde durdu. Hatırlayacaksınız ilk önce Sayın Bahçeli bu butlan tartışmaları devam ederken CHP'ye butlan atamak mümkün de değildir, doğru da değildir diye hem siyasi hem de hukuki bir değerlendirme yapmıştı. Arkasından butlan kararı çıkınca bu sefer bunun bir arzu edilmeyen durum olduğunu söyleyip o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik de bir çağrı yaparak bir feragatta bulunun, uzlaşın ve bu sorunu aşın diye bir tavsiyede bulundu. Arkasından Sayın Fethi Yıldız'ın iki paylaşımı vardı. Her ikisinde de aslında çok kıymetli şeyler söyledi, hukuksal değerlendirmeler yaptı. Birinci paylaşımında dedi ki bu hukuk mahkemelerinin siyasete müdahalesinin önünü kesecek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu madde burada kaldığı sürece biz siyasette daha çok kriz yaşarız anlamına gelen uzun bir açıklama yaptı. İkinci açıklamasında da butlan kararının aslında hukuksal olarak çok sorunlu bir karar olduğunu açıklayan yine hukuki bir açıklama yaptı. Dolayısıyla
3: İkincisini
0: benim
3: sildi İbrahim abi. Onu da bir hani hatırlatırsak daha şey olur sanki.
0: ama yani yazdı yani şimdi
3: Ama
0: o metni.
3: sildi.
0: Tamam başka bir şey olmuştur silmiştir ama yoksa hani kendi kazara yazılan bir öfkeyle yazılacak bir metin değil. Uzun siz de okumuşsunuzdur.
3: Evet.
0: Uzun detaylı bir teknik açıklamaydı. Bir üzerinde çalışılmış bir şey yani. Hani bazen bir şeye kızarsınız, anlık bir tepki verirsiniz, sonra pişman olursunuz, silersiniz. Öyle değil. Uzun çalışmış, yazmış. Belli ki siyaseten bu sakıncalı bulundu. Silmesi rica edildi. O da sildi. Yani o başka bir şey ama Fethi Yıldız'ın duruşunun nerede olduğunu, kanaatinin nerede olduğunu anlamamız açısından o mesaj
2: Bir
0: zaten
2: sıcak
0: şeydi.
2: bilgi
0: Çok
2: paylaştı.
0: açıklayıcıydı. Bunlar zaten şey, yani anlatmaya
2: Önemli.
0: çalıştığım şu. Burada MHP ortada bir yerde duruyor. Bu sorunun çözülmesini istiyor. Bu krizin ortaya çıkmasını hiç istememişti. Ama şimdi iki tarafın iki taraf olduğunu o da kabul ediyor. Her iki tarafın bazı hukuksal haklar olduğunu yani hem
2: MHP
0: siyasetten
2: lideri Sayın
0: kaynaklanan
2: Devlet Bahçeli.
0: insani
1: Biliyorum.
0: ilişkilerden kaynaklanan hukukunun hem de şey anlamında legal anlamda hukuksal hakların olduğunun farkında. O yüzden de bir uzlaşı bulmaya çabalıyor hala daha. Ben bugünkü şeyi telefon diplomasisini de onunla ilgili diye
1: Peki.
0: değerlendiriyorum. Bayram gibi güzel bir vesile de var. Bence şey yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir şey iletişim olacaktır mutlaka. Sadece Özgür Bey'le iletişim kurup Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşmamak gibi bir şey olmaz. Eğer
1: Peki.
0: ikisiyle de konuşacak olursa o zaman bu arabuluculuk şeyi pozisyonu iyice netleşir.
1: Çok teşekkürler. Bir son dakika diyor, önemli bir gelişme var diyor Müftüoğlu.
2: MHP lideri Sayın
1: Nedir?
2: Devlet Bahçeli hem Sayın Özgür Özel'i hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bayramlarını tebrik etti, Kurban Bayramı'nı.
1: Yani
2: Her iki
1: Kemal Bey'i de
2: Kemal Bey'i
1: aradı.
2: de aradı, evet.

0: O zaman buradan herhangi bir şekilde MHP'nin tutumuyla ilgili bir yere varmak, bir görüş beyan etmek yersizdir diyorsunuz. Yani Özgür Özel'i de aradı, Kemal Kılıçdaroğlu da aradı, Devlet Bahçeli. Yani ben buradan bir mana çıkarmanın anlamı yok diyorsunuz.
1: Şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk BUT'tan kararı çıktığında bir çağrısı vardı hatırlayacağımız üzerine. Her iki genel başkana da diyelim çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı maalesef ki ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne Sayın Özgür Özel'den doğrudan bir karşılık bulmadı ve istenmeyen, hiç hoş olmayan görüntülerle karşı karşıya kalındı. Türkiye de bu durumda karşı karşıya kalmış oldu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin korunmasından yana bir tavır sergiliyor.
0: Bu telefon trafiğinde bahsettiğiniz telefon trafiğinde mesela Özgür Özel tarafından bu telefonun Özgür Bey'e açıldığı beyan edildi.
1: Evet.
0: Fakat Kılıçdaroğlu tarafından henüz bir açıklama yok. Yani Devlet Bey Kılıçdaroğlu'nu aradı ve bayramını tebrik etti gibi bir açıklama yok şeyden, Kılıçdaroğlu tarafından. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani açıklama gelebilir. O kendi tercihidir ama ben bunu teyit ettiğim için söylüyorum.
0: Her iki ismi de aradı. Bu kesin,
1: Her
0: tamam.
1: iki ismi de aradı. Hatta buradan duyurmamda bir beis görmüyorum.
0: Önce hangisini aradığı konusunda bilginiz var mı Devlet Bey?
1: Önce Sayın Özgür Özel'i aradı.
0: Önce Sayın Özel'i aradı, sonra Sayın
1: Ardından
0: Kılıçdaroğlu'nu.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı.
0: Bunu neden bu kadar irdelediğimizi de herhalde anlıyorsunuz.
1: Ya gayet tabii ki
0: Çünkü
1: ama
0: çok önemli yani Devlet Bey hani burada özellikle mutlak butlan konusundaki sözleri, sarf ettiği cümleler dolayısıyla bu duruma nasıl yaklaştığını anlamaya çalışıyoruz aslında. Mesele bu.
1: Bunu aslında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bulunduğu durumla ilgili yarın Türk'ün gazetesinde çok ayrıntılı bir şekilde okuyacağımız bütün görüşler orada mevcuttur.
0: Bizde diyorsunuz, yarın Türk günde bende diyorsunuz bilgiler.
2: Evet.
0: Ama
1: Buradan çok
2: yani
1: ayrıntı veremeyeceğim çünkü
2: birkaç ayrıcalık
1: Yıldıray
2: tanırsa bize
1: Çiçek
2: Faruk Aksoy.
1: başyazarımız, Yıldıray Çiçek, Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir röportaj yaptı ve bu röportajda yarın Türk Gün Gazetesi'nden
0: Ya
1: okuyabiliriz.
0: bize ama şimdi Nasuhi Güngör de söylüyor Can. Diyor ki
3: şöyle
0: Müftüoğlu
3: söylenebilir.
0: bize birkaç şey söylesin şimdi canlı yayında. Röportajı okudunuz siz.
1: Şimdi
3: Zaten aslında mesajı vermiş hem Özgür Özel'e hem Kemal Bey'i arayarak demiş ki Bahçeli CHP bölünmesin. Yani bu aslında bunun bir yansıması.
0: Ama önce Özgür Bey'i
3: Yani bir
0: arıyor ya
3: bölünmeye gidiyor
0: Sayın
3: Cumhuriyet Halk
0: Bahçeli.
3: Partisi. Bir bölünmeye gidiyor.
0: Evet.
3: Ve Milliyetçi Hareket Partisi de ilk günden itibaren hem butlan çıkmasın demişti. Butlan çıktıktan sonra da iki tarafa da itidal çağrısı yapmıştı. Demişti ki CHP köklü bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemeli. Şimdi bu iki telefonda bunun bir karşılığı. Sayın Bahçeli diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diyor.
0: O
3: İki
0: zaman
3: lider
0: şey de
3: arayarak.
0: oluyor. Özgür Bey'e, Özgür Bey siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda genel merkezin
3: Ya
0: bahçesindeki
3: bunu böyle
0: bayramlaşmaya
3: söylememiş.
0: katılın manası mı çıkar
3: Tabii
0: buradan?
3: bu çıkar tabii. Yani bu artık bu tartışmanın uzamaması gerektiği ve bir orta yolda bulunması. Ama feragat et de demişti Sayın Bahçeli Kılıçdaroğlu açısından. Yani bir
0: Onu
3: an önce
0: söyledi. Onu
3: ya o
0: söyledi.
3: yüzden burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas meselesi Mehmet Bey de söyledi. Kurumsal kimliğinin korunması, parçalanıp bölünmemesi. Çünkü Türkiye açısından ya ana muhalefet partisi bir kere Türkiye'de ana muhalefet partisi kalmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse ana muhalefet partisi kalmıyor. O yüzden bu çağrı, bu telefon görüşmesi bunun karşılığı.
0: Anladım, anladım. Şöyle bir şey,
4: Devlet Bey zaten ilk
0: bir
4: açıklaması...
0: şey şu,
4: Estağfurullah.
0: Müftüoğlu, Nasuhi Güngör'ün bize birkaç şey söyleyemez mi Müftüoğlu talebi benim için de geçerli. Yani
1: Şu
0: yarınki
1: an
0: röportajda
1: söylemem
0: mesela...
1: çok şık olmaz çünkü
0: Ya tamam,
1: röportajı...
0: Türk günde yarın
1: Hayır
0: var.
1: şunun için ama...
0: Bunun tamamını orada okuyacağız,
1: Hayır
0: siz de
1: şunun için
0: okuyacaksınız.
1: söylüyorum. Şimdi röportajı ben yapsam tabii ki burada söyleyebilirim birkaç cümle ama... Röportajı muhatabı ben olmadığım için burada ifade etmem haksızlık olur.
3: Yani Yıldıray
1: Çünkü
3: Bey'i bağlamanız lazım. Yıldıray

0: Yıldıray Bey'i bağlayın,
1: Yıldıray
0: soralım
1: Çiçek
0: ona.
1: Bu röportajı
2: Yıldıray, nasıl Yıldıray gidiyor Bey... şahit? Ben bu kadar zorladım.
0: Nasuh Bey,
2: yani Müftüoğlu ser verip sır vermiyor.
0: Nasuh Bey Ankara'da arasın
1: sevgili
0: hemen Nasuh'yu, bağlayabilirler.
1: Sevgili Nasuh'yu beni anlayacağını düşünüyorum. Kendisiyle zaman zaman istişare ediyoruz zaten. Bu konuda çok da sıkıştırmayacağını tahmin ediyorum.
2: Peki. O zaman Ercan Gürses, bu telefon işini bir çözelim. Sayın Bahçeli, tabii Türk siyasetinde her zaman çok önemli bir isim ama bu süreçte de yine en önemli isimlerden biri oluyor. Doğal olarak. Bu telefon görüşmesinde sıralama bir şey ifade ediyor mu? Mesela Sayın Bahçeli önce Özgür Bey'i arıyor, sonra Kemal Bey'i arıyor. Bu bir anlama geliyor mu? Bir manası var mı sizce bunun?
3: Şimdi normal şartlar altında Faruk Aksoy, bunların hepsinin deşilmesi gerekir diyorsunuz değil mi gazetecilik yönünden? Evet. Ama bir yandan da şu var, biz şunu bilmiyoruz. Mesela Sayın Devlet Bahçeli önce bu randevuları istedi, daha doğrusu bu telefon görüşmelerini. Doğrudan kime ulaştı, kime ulaşamadı? Elbette burada sıralama bir anlam ifade ederdi ama bunları da bilmiyoruz. Ben açıkçası iki taraf arasında bir itidal tavsiyesi olduğunu zannediyorum. Çünkü başından beri Sayın Bahçeli'nin tavrı böyle. Ve yapmış olduğu bir açıklamanın içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığını, yani kongre sürecinde çok ciddi anlamda haksızlıkla karşı karşıya kaldığını da ifade etti. Ben bunun da çok açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tavrı var Sayın Bahçeli'nin. Yani bu sadece CHP açısından değil, kendi ülkesi, kendi milleti ve Türkiye'nin partileri açısından bakıyor olaya. Bakın İYİ Parti ile MHP arasında yaşananları hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçmişte yaşananları. Evet. Buna rağmen İYİ Parti'nin içerisinde kaotik bir durum olduğunda Meral Akşener genel başkanken Sayın Devlet Bahçeli meclis çıkışında bir açıklama yapmış ve İYİ Parti iyi olsun demişti. Yani İYİ Parti'nin dağılmasını da istememişti böylesi herkes, bir süreç içerisinde.
2: Herkes durduğu yerde dursun demişti. Tam cümle buydu.
3: Evet. Doğru doğru ifade. Gerçekten geçmiş gün siz doğrusunu hatırladınız. Evet. Herkes durduğu yerde dursun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de böyle bakıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin bakışı önce Türkiye, Türkiye siyaseti, Türk devleti, Türk milleti, ülkesi sonrasında yani diğer mevzular, parti siyaseti. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için çok önemli bir parti. Ve zaten mutlak mutlak kararı öncesi de böyle bir bakış açısı vardı Sayın Bahçeli'nin. O feragat açıklamasını da bu çerçevede yaptığını düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin burada
2: anladım.
3: Sayın Özgür Özel ya da Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir taraf olmak, tutmak vesaireden ziyade aranızda bu işi çözün ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sıkıntıyı yaşamasın dediğini zannediyorum. Ama Mehmet Müftüoğlu Bey tabii çok daha fazlasını biliyordur eminim.
2: Peki, peki teşekkürler.
4: Faruk Bey, zaten Devlet Bey bayramlaşmayı MHP ve CHP'nin genel merkeze bayramlaşmayı karşılıklı teyit ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olduğunu, Kemal Benyan olduğunu teyit etmiştir. Bayramlaşmayı gidip parkta yapmıyor. MHP heyeti gidip de Özgür Bey'le parkta bayramlaşmayı mı yapıyor?
2: Hayır,
4: MHP heyeti yani bayramın ikinci günü...
2: Şöyle yani. Bak, telefon görüşmesi
4: tamam,
2: mesela
4: o nezaket.
2: Sıralama onu
4: ama kurum olarak bakıyorum ben. Devlet Bey çok nezaketli bir insan.
2: Evet,
4: İlk
2: evet.
4: açıklamayı yaptığı zaman dedi ki Kemal Bey mağdur olduğunu biliyoruz. Kemal Bey mağdur olmuştur. Ama Özgür Bey de söylüyoruz ki Ercan'ın dediği gibi Kemal Bey'le anlaşarak ümit ederim ki bunu çözerler dedi. Ama son noktada kurumsal olarak baktığın zaman, tanıma noktasına baktığın zaman işin gerçekliği, şimdi CHP Genel Merkezi'nde kim bayramlaşacak? Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir saatte geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi belli bir saatte geliyor. CHP'liler de MHP'ye gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Diğer partilere gidiyorlar. Burada demek ki kurum olarak MHP'nin tanıdığı kurum Kemal Bey'in başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa giderdi parkta da bayramlaşırdı. Onu tercih ederdi. Bir heyeti oraya gönderdi. Görmediğine göre ciddi bakmak lazım. Yani böyle
2: MHP heyetine kim geliyor? MHP heyeti nereye gidiyorsa
4: budur,
2: herkes
4: işin
2: orasıdır.
4: Tabii kurumudur yani.
2: Anladım.
4: Bu işin ciddiyeti budur.
1: Onu da ifade edeyim.
2: Nasuh Güngör.
1: Onu da bir ifade edeyim ben.
2: Geliyorum.
1: Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşmayla ilgili takım mevzular olmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek. Genel merkezini ve bayramlaşma o şekilde yapılacak.
2: Peki. Nasuh Güngör. Bütün bu telefon trafiği son dakikada düştü ekrana. Devlet Bey'in Özgür Bey'i ve Kemal Bey'i her ikisini de aramış olması, yani hala uzlaşın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme, bir çatlak, bir dağılma olmasın niyetiyle de yapılmış olabilir mi bu telefon görüşmesi?
5: Ben orada

0: İbrahim Usta'nın söylediği bir tarifi ya da tanımı ödünç almak istiyorum kendisinden. Sayın Bahçeli'nin bu siyasi partinin iç işlerine müdahil olmak, iç işlerine karışmak, bir şekilde oraları şekillendirmek gibi bir niyeti zaten söz konusu olamaz. Yani bu kısmını ben söyledim
1: Evet.
0: elbette ama. Fakat mutlak butlan davasıyla ilgili daha karar çıkmadan ortaya koyduğu tanım ve ifade, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mağduriyetiyle ilgili söyledikleri, karar çıktıktan sonra bir feragattan söz etmesi nedense biraz daha böyle Özgür Özel'e müzahir olan diyelim kamuoyu tarafından hep bir tutamak, bir sığınak gibi algılanmak istendi. Böyle bir tarafı var bu işin. Yani bu tabii şöyle bir psikolojiyle de olabilir. Yani çok hakkınızda ağır bir karar çıkıyor. Hukuki olduğunu olmadığını herkes kendi cephesinden tartışmaya hala devam ediyor. Ama böyle bir karar çıktığında Cumhur İttifakı'nın ortağının bu konuda söylediği bir söz, ya bir tutamak, hani bir sığınak, hani buradan bir şey çıkabilir mi? Buradan bir şey çıkabilir meselesinin CHP'nin iç dengeleriyle bir alakası yok. Bu genel manada, ya hukuki kısmı da zaten ayrı bir değerlendirme konusu. Sayın Fethi Yıldız'ın söylediği medeni kanuna yapılan atıfla ilgili siyasi partiler kanununda düzenlenmeyen hususlarda elbette buna dair bir düzenleme yapılması meselesi önemli. Fakat ikinci mesajının galiba yani buradan hareketle mahkemenin yetkisinin olmadığı konusunda söylediklerinin yanlış anlaşılması veya tepki toplaması ile ilgili de olabilir. O yüzden silmiştir. Bunu da geride bırakıyorum. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri Türkiye siyasetinin geleceğine dair bir tasavvur olsa gerek. Ben kuvvetle muhtemel metne dair herhangi bir fikrim yok ama yarın Yıldıray Çiçek'in o röportajında buna dair de çok güçlü mesajların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Her şeyden önce bir ana muhalefet partisinin böyle bir vesileyle bölünmesi değil, kendi aralarında uzlaşarak yollarına devam etmesi. Yoksa aynı Sayın Bahçeli birkaç gün sonra, 5 saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili fevkalade net, hatta sert eleştirileri de gündeme getirebilir. Yani
1: Tabii.
0: burada bu meseleyi alıp hani bir tarafa tutunacak, bir tarafı yanına alacak, çekecek bir maksatla falan değerlendirmek, ki oluyor bu birkaç gündür. Ben de görüyorum, rastlıyorum bunlara. Biraz yine Özgür Özel'e müzahir, medyada da var böyle bir şey. Yani bak, bu tarafta böyle bir şey oldu ama Sayın Bahçeli yanında Özgür Özel'in. Bu yanında, karşısında olma meselesi olarak görünmüyor Bahçeli cephesinden. Bahçeli tarafı benim anladığım kadarıyla naçizane yorumum şudur. Bu meselede uzlaşma alanlarını oluşturan başlıklar var. Mesela bir kurultayın ne zaman yapılacağı meselesi. O bunu yarın ifade eder mi etmez mi kendileri bilmiyorum. Ama buralardaki uzlaşma noktaları üzerinde karşılıklı feragatte bulunulabilir. Mesela o feragat dedikten sonra o genel merkezdeki manzaraları şöyle bir bakalım. Yani o gece bir takım uzlaşmaların sağlandığına dönük bazı duyumlar vardı ama olmadı. Yani aslında feragat edilebilecek alanların bir kısmı da şu dakikaya kadar kimse geri adım falan da atmadı. Yani Özgür Özel için de geçerli bu, onu da söylemek lazım.
1: Tabii.
0: Bundan sonrasına dair bir şey bu. Bundan sonrasına dair bir çerçeve olarak görüyorum ben. Önemli. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli müdahil olduğu değil, çerçeve çizdiği, tavsiyede bulunduğu konularda genelde Türkiye siyasetine bir nefes alanı açabilen bir siyasetçi. O bakımdan yarını ben de merakla bekliyorum, doğrusu ne söyleyeceğini.
1: Can, ne diyorsun bu telefon trafiğine?
2: Yani şimdi biraz önce söyledim. Burada MHP'nin tavrı ilk günden beri zaten belli. Sayın Bahçeli hem butlan meselesinde hem sonrasında hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e yani o hukuki durumun kabul edilmesi gerektiğini, ki herkes bunu söylüyor, doğrusu da zaten Özgür Özel de hukuki durumu kabul ettiği için
1: Evet.
2: meclise gitti. O yüzden burada biraz önce söyledim, Türkiye'de bir ana muhalefet eksiği olması, ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bölünüp parçalanması Türk siyaseti
1: Yani
2: açısından
1: Cumhuriyet Halk Partisi
2: kötü olur.
1: bölünse ana muhalefet sorunu mu ortaya çıkar?
2: Şöyle yani bir tabii ki muhalefet sorunu ortaya çıkmaz. Tabii ki diğer siyasi partiler de var ama burada güçlü ana
1: Aks CHP diyoruz.
2: yani orada bir temel olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Orada iki CHP'nin ortaya çıkması, ki bugün Özgür Özel ona vurgu yaptı, ki ben bölüneceği görüşündeyim. Ama burada
1: Bir saniye, bölüneceği görüşündesin.
2: evet, ben ilk günden beri söylüyorum zaten
1: Nedir
2: bu.
1: yani, dayanağın nedir? Neye göre bölünecek?
2: Bir, eğer siyaseti
1: Bu
2: bırakmayacak.
1: yaşananlar mı
2: Hayır hayır
1: yoksa?
2: şöyle, eğer Özgür Özel siyaseti bırakmayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha bundan sonra siyaset yapması mümkün değil zaten. O yüzden zaten
1: İhraç mı edilir?
2: Özgür Özel'in ana ekibi zaten ihraç listesinde. Yani ana ekibi, o yakın çevresi, kurma ekibi ihraç listesinde. Yani Özgür Özel bugün CHP'de kalsa bile A takımı ihraç edileceği için bir siyaset yapma alanı bırakılmıyor Özgür Özel'e. Özgür Özel siyaseti bırakmayacağına göre, ki Özgür Özel'in diğer Silivri

0: Partideki ortağı Ekrem İmamoğlu da siyaseti bırakmayacağına göre doğal olarak bundan sonra yapılacak tek yer var. Yeni bir siyasi parti kurmak. O yüzden iki CHP vurgusu, konuşacağız tabii onu. İki CHP vurgusu önemli. Tabii ki artık iki CHP olmaz ama CHP'nin ana seçmeni, ne yazık ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani ana mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında değil. O ikinci CHP'nin etrafında seçmen. O yüzden bu iki CHP meselesi önemli ve bölünecek. İşte bu noktaya gelmesin Türkiye. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bu telefonun anlamı yarın da açılabilirdi. Özgür Özel de aranmayabilirdi. Direkt Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhatap alınabilirdi ki yarın öyle yapılacak. Ama bu biraz da artık bu tartışmayı uzatmayalım. Türk siyaseti açısından önemli Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Yani bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben de aynı Nasuh Bey gibi düşünüyorum. Başka, yani iç işlerine karışmak değil. Türk siyaseti açısından atılmış bir adım ve telefon.
1: Anladım. Kemal Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? Can Özçelik konuyu açtığına göre buradan bir gidelim.
2: Can'a karşı
1: bir Sevigen, şöyle.
2: Bir uşak bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii, şunu bir seslendireyim söyleyeyim. Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? Kulislerde konuşulanlar. Şurada üç başlık var. Hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan tutuklu, tutuksuz belediye başkanları. Şimdi bu muhtemelen iddia dediğine göre mesela İmamoğlu'nu da kapsayan bir şey.
0: Hepsi, evet.
1: Parti yöneticileri ve milletvekilleri. Yani Kemal Bey'in kulislerde konuşulan ihraç edecekler listesinde tutuklu, tutuksuz belediye başkanları hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan diyor.
0: Zeydan, yani, mesela Zeydan Karalar da var bunun içinde. Kemal Bey'in işte gidip geçenlerde ziyaret etti.
1: Parti yöneticileri, milletvekilleri. Kerem, gerçekten o soru doğru bir soru. Sevigen'e soralım. Bu böyle gerçekleşirse, yani Kemal Bey bu söylediği şunları, bu isimleri, bu iddiaları gerçekten partiden ihraç ederse CHP'de ya kim kalıyor?
2: Ya Faruk'cum, böyle bir şey olma şansı var mı? Yani tabii ki...
1: Ya böyle bir şey siz bileceksiniz, var mı yok?
2: Tabii tabii, hayır, şey olarak söylüyorum. Yani. Bak şimdi önce şunu söylemeye çalışıyorum. Özgür Bey genç bir arkadaş değil mi? 50'li yaşlarda bir arkadaşımız.
1: 51 yaşında.
2: İşte 50'li yaşlar, 45, evet. 51 galiba.
0: 51
2: yaşında. 51 diğer arkadaşlar da hemen hemen aynı yaşlarda. Ayrı bir konu. Bunların varoluş nedeni sadece Kemal Bey getirdi bunları. Bu siyaset yapma alışkanlıklarını Kemal, Özgür Bey biz getirdik, aday yaptık, doğrudur. İlk bizim belediye başkanımız rahatsızdı.
0: Kemal Bey'i de siz getirdiniz.
2: Kemal Bey'i de biz getirdik, doğrusu. Hayır, ben kötü anlamda söylemiyorum.
0: Yani onu da siyaseti siz kazandırdınız.
2: Tabii bu haksızlık anlamında söylemiyorum. Yani lider olursa yukarıda bunların hiçbirisi yapılmaz ama lider ayrı bir konu. Abi baba ayrı bir konu. Ben çok iyi yaşadığım için bilirim. Şimdi genel başkanlara kimse takmıyor. Olur mu? Devlet Benyan'da yapsın bakayım bir tanesi. Tayyip Benyan'da yapsın. Deniz Bey'in yanında yapsın bakayım bir tanesi böyle hareket. Belediye başkanı kıvıracak.
1: Deniz Bey'in yanında Sarıgül yaptı.
2: Ha, attık ama. 37 tane dosyayla kapının önüne attım.
1: Yani bunları da atacak
2: kapının önüne. Bak şöyle. Işte. Bak yani, Faruk. Önce bir araştırma yaparsın.
0: Parti içi demokrasi.
2: Ben bunu böyle işliyor. Parti içi demokrasi tabii canım. Adam hırsızlık yapacak CHP adına. Ben heyet göndereceğim. Bak Faruk.
0: CHP buna alışıyor.
1: Önemli bir şey söylüyor.
2: Heyet göndereceğim. Bak heyet göndereceğim. Heyet inceleyecek. Ben savcıdan, yargıçtan önce ben bu görevi kendim yapacağım.
1: Tabii.
2: Maalesef yapmadık ama biz yaptık. Biz Mustafa Sarıgül'le ilgili Mehmet Ali Özpolat ve iki tane milletvekili hukukçu arkadaşlardan bir komisyon kurduk. Ciddi araştırma yaptık, savcılara gittik, hakimlere gittik, yerel yönetimlere gittik, muhtarlara gittik. Tam böyle 37 sayfalık, 37 iddianameyle bulduk. Kurultay'da vardı elimizde, biliyorsunuz. Ve ondan sonra biz Mustafa Sarıgül'ün ihracıyla ilgili, Deniz Bey dedi ya, hiçbir bir belediye başkanı hakkında dedi, devletin önemli kurumlarından bir iddia var dedi. Çok önemli bir iddia. Bu ben haksızım, benim anlam açık. İşte ben hiçbir şey yapmadım demekle geçiştirilmez.
1: Araştırılacak, ortaya çıkar. Şimdi bir şey soracağım.
2: Ve diyorum ki ben, müsait. Şimdi bu arkadaşlar, şimdi Kemal Bey...
1: Sorumu da sorayım.
2: Kemal Bey alıp götürmeyecek.
1: Evet.
2: Bu arkadaşlar bekler. Niye partiden mücadele ediyorsun, ayrılacaksın? Niye iki tane CHP diyorsun? Kurultay var.
0: Atacak.
2: Bütün delegelerle, üyeliklerle ben seçeceğim.
0: Kurultaya katılamayacak, ihraç
2: olacak. Özgür Bey için söylüyorum. Müsaade et, onların hepsi atılmayacak. Niye atılsın hepsi? Suçları varsa, şimdi gerçekten gördünse, Allah aşkına Uşak Belediye Başkanı sen atmak mısın?
0: Bey, Allah aşkına size bir soru.
2: Uşak Belediye Başkanı.
0: Bir soru soracağım. Bir soru soracağım.
1: Ama bu soruya bir cevap.
2: Can, Uşak Belediye Başkanı.

0: Altılı masayı, sırf altılı masayı eleştirdiğiniz için sizi ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu yapmayın Allah aşkına.
1: Bak, Can bilmiyor ya. Can bilmiyorsun. Hayır bilmiyorsun. Ben altılı masayı eleştirdiğim için değil. Ben Libya konusunda hükümetin imzaladığı dolaydan dolayı ihraç ediyorum.
2: Hayır hayır.
1: Hayır altılı masa değil ya.
2: Bak şu soruya bir cevap. Diyor ki Uşak milletvekili belediye başkanını sen olsan atmaz mısın diyor.
0: Uşak mı? Uşak.
2: Uşak belediye başkanı.
1: Uşak belediye başkanı. Sen onu atıyor musun?
0: Atar tabii ki. İhraç edersin be kardeşim. İhraç edersin tabii
1: Tamam bunu kastediyorum Can. Tamam. Diğerleri de varsa niye toptancılık yapalım?
0: Bakın mesele şu.
1: Ama bunlar niye yapacaklar
0: Mesele şu tabii ki yolsuzluk, usulsüzlük yapanlar ihraç edilsin.
1: Onu kastediyorum başka bir şey yok zaten.
0: Ama diyorum ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını eleştirdiğiniz için.
1: Doğru.
0: Bakın dış politikasını yani partinin iç işleyişiyle ilgili de bir şey söylemediniz. Kemal Bey buna bile müsaade etmedi, sizi ihraç etti.
1: Tabii Canan Kaptan
0: siz hala üye mi? Siz hala üye bile değilsiniz.
1: Hayır değilim tabii.
0: Değilsiniz.
1: Şimdi müracaat edeceğiz parti
0: ama şimdi evet ama şimdi yani. Ama şimdi tam değişti. Kemal Bey benim duydum söyleyeyim bir de bilgi vereyim benim duydum. Şimdi tam tersi Mehmet Bey'le belki de Mehmet Bey'i çalışma arkadaşı olarak genel merkeze alacak.
2: Mehmet Bey CHP üye değil misiniz?
1: Bak hayır. Üye değil.
0: Ben bir bilgi veriyorum.
1: Değilim,
0: ama Faruk Aksoy
2: eski bakan olarak üye değil.
0: Evet, Faruk Aksoy bir bilgi veriyorum. Olarak... Belki de yönetici olacak.
3: Tamam bilgi veriyor.
0: Belki de yönetici olacak. Bak, Kemal Bey Mehmet Sevigen'i belki de yönetici olarak genel merkeze alacak. Yani şimdi
3: belki de adını
0: siyaset evet böyle olabilir.
3: Partiye
0: şimdi böyle hani siz bunu söylemiyor olabilirsiniz ama ben sonuçta Ankara'da konuşuyoruz, bilgi alıyoruz.
1: Ama Can
0: Mehmet Bey'in de Kemal Bey'in ekibinde olacağı söyleniyor.
2: O zaman kendisine bir soralım yani var mı böyle bir hayır, şey? CHP'ye dönüyor musunuz siz?
1: Hayır, tabii döneceğiz CHP'ye.
2: Hayır hayır yani Kemal Bey sizinle bir irtibat kurdum.
1: Tabii görüşüyoruz, konuşuyoruz.
2: Peki Mehmet Bey ama böyle bunlar geçmişte kaldı, olan oldu. Şimdi buyurun partiye yeniden partiyi şekillendiriyoruz. Buyurun partiye dedi mi size?
1: Hayır demedi. Bak, öyle bir
2: Peki,
1: şey yok.
2: Peki böyle bir teklif bekliyor musunuz?
1: Yani öyle bir teklif beklemiyorum. Çünkü partiye daha iyi olmadım. Partinin üyesi olduktan sonra herkes gibi... Bak Faruk şöyle bakmak lazım. Hı hı. Ben şöyle bakıyorum. Farkında değil diğer arkadaşlarım bazıları. Ya ben bir yönetim değişsin de başka bir yönetim gelsin diye bakmıyorum. Yani ben bak 2 yıldır, 3 yıldır bunları konuşuyorum. Meydanlarda anlatıyorum. Ben diyorum ki bu parti şimdiye kadar Farukçum bak bizim için her şeyi söylediler.
2: Tabii.
1: Dediler ki ya bu CHP'de 2 tane koyun versek Fırat'ın kenarında kaybederler. Bu CHP bir işe yaramaz. Ama bu CHP namuslu, şerefli, onurlu insanların kurduğu bir partidir. Özgür ağırlığı vardır. Bunlar yetim hakkı yemez, yedirmez derlerdi. Ama bu son dönemlerde kardeşim o kadar çalışkı içerisine yani girdik ki...
2: O zaman onurlu, şerefli insanların partisidir CHP derken... ...bütün şu anda adı geçen bu iddialar, üzerinde dönen isimler... ...hani onursuz insanlardır anlamına da geliyor
1: Hayır,
2: bu.
1: Hayır, hepsi için demiyorum ama var yani onursuzlar
2: ama
1: da var.
2: Burada Faruk, bakıyoruz mesela onursuz... diyor ki Kılıçdaroğlu bunlar.
1: Ama ya da Faruk onursuzlar da var. Onursuz yok mu? Hmm. Kendi çalıştırdığı pavyondaki kızı gelip belediyeden sigortalı yapıp da fakir fukaranın parasını kendi onlara verirse bu adam onurlu diyebilir misiniz?
2: Peki şöyle bir şey sorayım
1: yani,
2: size.
1: Yani ben bu adama yani... 100 bin dolar verdim diyor. Diyor ki ya genel başkana bu adam dediği zaman insan vurur ya. Diyor ki ben diyor senin babanla parasını ödedim diyor ya. Ne zaman ödedin diye soramıyor Faruk.
2: Mehmet
1: ya Deniz Bay, özür dilerim bak Deniz Baykal hakkında
2: şey soracağım. Şimdi bütün bunlar oldu.
1: İşte
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani işte o bahsettiğiniz gerçekten çirkin olaylar. Yani bunu kimse bugün Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili
1: yakışır
2: herkes...
1: mı bize Faruk
2: Yok,
1: yani?
2: Yakışmaz yani Cumhuriyet Halk Partisi bu Atatürk'ün kurduğu parti. Bir kere bu burası kapalı, tartışmaya kapalı ama şöyle bir durum var. Bu söylediklerinizden şu anlamda çıkar. Yani bugünkü CHP daha doğrusu mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetimi bunları biliyordu. Bunları görüyordu.
1: Görüyordu
2: buna Faruk. Rağmen buna müsaade alan ettiler. Açıyordu. Müsaade öyle, ediyordu öyle
1: diyorum,
2: diyorsun.
1: Öyle diyorum Faruk. Öyle diyorum. Niye biliyor musun? Bak Beşiktaş Belediye Başkanı 150 bin lira maaş alıyor. 3,5 milyonluk villada oturuyor. Bir genel başkan demez mi ki bir baba? Oğlum sen bu parayı nereden buluyorsun ya?
2: Bu arada Kılıçdaroğlu'yla Bahçeli görüşmesini... Kılıçdaroğlu evet. tarafı Atakan Sönmez mi?
1: Evet Atakan ya, göndermiş bana.
2: O da bu görüşmenin olduğunu söylüyor.
1: Bana da gönderdi
2: evet, az
1: şimdi.
2: Az önce sorduğum soru.
1: Şimdi
2: bunları yani, bilerek diyorsunuz göz yumdum.
3: Ya biz burada söylüyoruz. Büyük mü bırakalım?
2: Orta,
3: sakal
2: tabii.
3: Mı bırakalım?
2: Ya Müftüoğlu sakal da bıraksın.
0: Gerçekten sakal mı bıraksın harbiden yani?
2: Müftüoğlu'na ben hemşeri kontenjanı açıyorum tabii ama
1: Atakan
2: yine
1: Bey,
2: de
1: tabii.
2: Biz merkezden alalım. Yani yok, esas işin sahibi.
0: Ya merkezden aldılar sen. Mehmet Bey de merkezden aldı zaten.
3: Ben hakikaten böyle üzüyorsun yani.
2: Hayır.
0: Mehmet Bey de merkeze. Yani arayan tarafın merkezinden aldı yani. Nereden
2: ben
0: olacak?
2: Müftüoğlu'ndan yarın Bahçeli Sayın

0: Bahçeli'yle
1: ya
0: röportaj.
1: Mehmet abi sen röportajı koy, okusunlar da kurtulalım.
2: Onu bir verdim. Daha gelmem diyeceğim şimdi.
0: Mehmet Bey siz diyorsunuz ki bunları bilerek görerek bir kısmı, evet, alan açtılar.
3: Bir kısmı alan açtı.
0: Bu savunmadı. Biraz ağır bir suçlama değil
3: bak,
0: mi?
3: Ağır suçlama. Şöyle görüyoruz, yaşıyoruz Faruk, içindeyiz evet, biz. Evet. Bak şimdi Celal Doğan hakkında dev gibi bir adam. Hep örneğini veriyorum. Gaziantep Başkanı. Evet. Türk politikasının, Türk politikasının lideri.
0: Tanıyoruz
3: kulüp yani. Başkanı, evet, belediye başkanı ve önderimiz bizim. Gurur duyduğumuz bir siyasetçi. Celal Doğan hakkında Tantan'la ilgili küçük bir olay çıktı. Celal abi tak üyeliğini askıya aldı. Ve iki ay sonra aklandı. Deniz Baykal halı sererek grupta alkışlayarak getirdik Davut Zunay'la. Dedi ki partim anılmasın dedi. Şimdi biz böyle bir olay var. İki tane adam gönderin diyoruz ya. Üç tane adam gönderin. Ben niye savcıya bırakayım? Ben niye hakime bırakayım? Ben niye onları
1: peki, bir soru soracağım.
3: Kendi evlatlarımı
1: bir soru
3: bunları
1: soracağım.
3: Teslim edeyim?
1: Bir soru soracağım. Estağfurullah. Peki bu yolsuzluk iddiaları hepsi iddia.
3: Ve bu çocukların çoğu da suçsuz Faruk. Peki, İçeridekiler girmez mi?
1: Sayın Genel Başkan. İlk belediye başkanları seçildikten sonra yani o
3: evet,
1: süreç içinde muhakkak kulağına gelmiştir. Siz de biliyorsunuz.
3: Herkes söylüyor zaten.
1: Herkes evet, söylüyordu. Niye peki o zaman inisiyatif alıp bunlar hakkında bizim partimizde böyle belediye başkanları olamaz. İşte İmamoğlu bilmem kim kimse artık. Arkadaşlar gidin aklanın veya bir suç duyurusu yapıp bak bizim belediyelerimize böyle hani dürüstlük. İşte arınma.
0: İkinci dönem niye
1: hayır, yani arınma hani büyük büyük laflar ediliyor evet, ya. Niye bunlar kulağına geldiğinde suç duyurusu yapıp çıkıp bir siyaset örneği gösterip tekrar bugün yaptığı gibi. Ya şimdi.
3: Kemal Bey için mi söylüyorsunuz?
1: Kemal Bey için söylüyorum. Kemal Bey için söylüyorum.
3: Ama Kemal Bey
1: İmamoğlu partim... sözde İmamoğlu ile ilgili İstanbul'da yolsuzlukları duymuş. İmamoğlu'nu çağırmış. Eleştirmiş. E niye baskıyı almadın? Neden suç duyurusu yapmadın? Madem iyi arınmadan bahsediyorsun.
3: Ama bu ikinci...
1: Temiz siyasetten bak, bahsediyorsun. Faruk, bunu Faruk, yapacaksın. Bugün
0: can,
1: yaparsan,
0: cevap
1: bugün yaparsan,
0: can,
1: bugün yaparsan
0: Ankara'ya bir gideyim.
3: Hayır, ikinci dönem yaparsan, belediye
0: busluya gideceğim.
1: Şunu
0: cevap versin bu
1: Sayın Bakanım,
0: ihraçlarla ilgili.
1: Bugün yaparsan komik duruma düşersin. Bugün yaparsan şöyle söylenir ki ben öyle söylüyorum. Bu koltukta seçimle gittin, mahkeme kararıyla geldin. Beğen beğenme. Doğru yanlış bu başka bir şey. Kendi seçtiğin delege seni seçmedi, Özgür Özel'i seçti. Senin seçtiğin delege seni partinin dışına attı. Sen mahkeme kararıyla tekrar o koltuğa oturdun. Bunun başka tamam, bir şeyi yok.
0: Bir kısa cevap. Neden diyor
4: evet,
0: mesela?
4: O arada, o arada hile iddiaları gibi bazı bak, ayrıntılar bak, var bak, yalnız can biliyorsun değil mi?
1: Ya, ya, o da
3: delege,
0: hile diyor. Bak,
1: hile ilgili de bir ceza davası kardeşim, daha sonuçlanmadı.
3: Ya evet, bu delege.
1: Ceza davası hı-hı, sonuçlanmadan da bu karar çıktı.
0: Peki.
4: olmamış gibi de davranamazsın yani.
0: Tabii. Ya, Sevgi,
4: ama olmuş gibi de davranamazsın. Böyle bir şey var.
1: Hayır,
4: ne demek Kılıçdaroğlu delegesi yani, dışarıya itti ya?
0: Su şu. Evet. Madem bu belediye başkanları, bu isimler yolsuzluk,
1: 2021'de
0: ne yapmadı? Bu vardı diyor. Bunları ikinci kez aday kim yaptı diyor.
3: Yeni yönetim
1: esas
3: yaptı.
1: Hayır.
3: Özgür Bey yaptı.
1: Hayır yani şunu söylüyorum.
3: Bir dakika müsaade et. Sen konuştun. Can bir dakika konuştun müsaade edecek misin?
1: 2024'e
3: gelene kadar. Can müsaade eder misin kardeşim? Müsaade et mi konuşayım? Hayır bir dakika müsaade et konuşayım. Sen konuştun değil mi kardeşim?
1: Buyur.
3: Bu belediye başkan adaylarını tamamen bu yönetim seçmiştir kardeşim. Bu yönetim seçmiştir. Kemal Bey'in hiçbir itiyatif olmamıştır.
0: Hiçbir şey almadı.
3: Kemal Bey hatta gelip demiştir ki Beşiktaş Belediye Başkanı'yla ilgili ve bazı belediye başkanlarla ilgili bunları sakın dikkat et. Bunların hakkında bana dedikodu geliyor.
1: Peki
3: bana
1: niye dedi?
3: Bir dakika.
1: Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği için dedi.
3: Hayır bir dakika.
1: Beşiktaş
3: İmamoğlu'yla da ilgili nerede ayrılmıştır Kemal Bey biliyor musun?
1: Tabii ki.
3: İmamoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi biz belediye başkanı bizde değilken Sivis Oteli'nin büyük arsa satılıyordu. Ve bizim belediye meclisleri hepsi karşı çıktı Faruk. Bir Canan Kaptancıoğlu vardı. Mücadele ettik sattırmadık. Belediye bedavadan satıyordu. Ekrem Bey geldikten sonra bu Sivis Oteli'ni satıyor. Ve bunu şikayet ediyorlar Genel Başkan'a Kemal Bey diyorlar ki efendim bak burada yine olay var biz engelledik ama şimdi bizim belediye satıyor. Hmm. Alıyor şeyi karşısına Ekrem Bey diyor kardeşim sen bunu niye satıyorsun diyor. Diyor ki efendim paraya ihtiyacım var. O zaman diyor Özgürce diyor ihale etsene kardeşim el altından sattın mı diyor ya.
0: Kemal Bey Ekrem Bey söylüyor bunu.
3: Tabii. İşte,
0: diyor ki
1: onu söylediği
0: açık
1: zaman Özgürce... neden onu söylediği zaman niye askıya almıyor belediye şeyini bak, üyeliğini alsın madem. Ben de şunu kardeşim, söylüyorum temiz bak, siyaset istiyorsa o zaman o
3: üyeliğin,
1: zaman
3: o zaman genel başkan
1: siyaseti
3: değil anlayamıyorsun ki can ya Allah aşkına anlamadığım bir şey.
1: O zaman
3: bak, o zaman genel başkan
1: hangi
3: değil
1: yetki,
3: Kemal Bey.
1: O zaman hangi
3: Kemal
1: yetkiyle,
3: Bey Silivri'de
1: hangi yetkiyle çağırıp bunu alıyor?
3: Ya söylemez mi ki Silivri'de hangi yetkisi var mı genel başkan biraz önce
1: ya,
3: de diyorsun
1: evet,
3: ya.
1: Allah aşkına yapmayın.
3: Ya biraz önce diyorsun ya adam yolsuzluk ilişkisini kesti diyorum ilişkisini. Böyle bir durumda bu belediye başkanı

0: Yol yürünür mü ya? Ben daha önce karşı çıkacağım, bütün herkes ayağa kalkacak, mahkemeler vereceğim. İstanbul yer yerinde oynayacak. Sonra bana gelecek, ben gizli el altından satacağım fakir fukaranın malına. Ben de müsaade edeceğim. O partiyi ben yakarım, yapmam, müsaade etmem ya. Yetim hakkı bana emanet edilmiş. Bu partiye benim borcum var Faruk. Ben bu partide bakan yapmış beni, Kürt mevdini olayım ben. Milletvekili yapmış bu parti, bu vatandaş beni. Ben şimdi borcumu ödüyorum bu bağırmakla, feryadımla. Diyorum ki bu parti arınacak kardeşim. Bu parti arınacak, bu parti şaibeyle anılmayacak. Bu parti yetim hakkı yiyen kim varsa, babamın oğlu da olsa kapının önüne koyulacak. Eğer Kemal Bey koymazsa, birkaç kişi var, 4-5 kişi fazla değil. Herkes abartıyor sanki 100 kişi, 200 kişi. Bu 4-5 kişi hakkında ama önce araştırma yapacak. Önce komisyon kuracak. Önce biz ikna olacağız. İkna olduktan sonra atmadığı zaman yine ben tepeden tırnağa Kemal Bey yerden tavana kadar eleştiririm. Zaten en çok eleştiren benim. En çok şimdiye kadar Kemal Bey altılı masaya aldı.
1: Zaten ben. Sizin eleştirdiğiniz ben söylüyorum evet, zaten.
0: Partilerin hep sonlandı. Altılı masada aldı. Fethullahçıları getirdi koydu. O eski Adalet Bakanlığı götürdü. Çankaya'nın göbenli insanı gözüne koydu. Hep eleştirmedik mi bunları?
1: Evet.
0: Şimdi ben de diyorum ki parti madem arınacaksa Kemal Bey'le helalleştik. Gittik dedik ki parti arınacak mı? Arınacak. Ya düşün Faruk Allah aşkına. Adam diyor ki ben sana diyor para verdim diyor. Genel başkana diyor götürdüm. Denizli'nin yanında para verdim diyor. Deniz Baykal hakkında 400 bin dolar hesabına geçti diye MİT Avrupa İstihbarat
1: Peki,
0: Örgütü'nden
1: bir
0: araştırma geldi.
1: Bir falan. Soru sorayım.
0: Araştırma geldi. Şimdi Deniz Baykal hakkında bir gazetede manşet. Uyuyamıyoruz sabahlara kadar. Şimdi topladı Deniz Baykal bütün MYK üyelerini. 15 gün araştırma yaptık. Dünyanın 200 tane, 157 tane ülkesine mektup yazıldı. Bunlar. Mektuplar geldi geriye. Ve genel merkezde, eski genel merkezde şimdi kapatılan Cumhurbaşkanı ofisi denen yerde Deniz Baykal bir basın toplantısı yaptı. Buradan hepsinin kulakları çınlasın. Dedi ki ne benim, ne kızımın, ne ailemin, ne sülalemin, ne tanıdıklarımın, ne şoförümün, ne benim dediği sekreterimin adına kayıtlı tek bir lira, dolar, TL, mark, euro ne varsa dedi bir kuruş çıkartın dedi. Ben CHP Genel Merkezi Başkanlığı'nda bırakırım. Peygamber. Siyasette bırakırım.
2: Siz diyorsunuz.
0: Genel Başkan meydan okur Faruk. Evet. Meydan okur. Ben Peki. çıkayım bu toptan. Hayır. Özgür verecektik. Ulan otur orada köpek. Sen kimsin benden para verdin? Sen benim babamın parasını nerede ödedin? Diyebilecek mi? Onu desin bana. Peki. Öpeyim alnından ağzımı kapatacağım. Peki,
1: bir soru,
0: oturacağım.
1: Bir soru soracağım.
0: Oturmazsam da namussuzum. Eleştirirsem de Allah canımı al.
1: Bir soru sorayım. Peki. Bir soru
0: ya böyle Faruk. Bu baba yiğit olacak CHP'nin genel başkanı ya. İktidar olabilirsin Faruk. Hiç önemli değil.
1: İmamoğlu, bak,
0: ama ben şimdi iktidar olsaydık kim getirdi? Bizim iktidar olsaydık ama Faruk bilemezsin.
1: Bir dakika. İmamoğlu kim getirdi?
0: Biz getirdik evet.
1: Belediye başkanı. Muhittin Böceği kim belediye başkanı yaptı?
0: Evet,
1: siz getirdiniz. Zeydan Karalar'ı kim yaptı?
0: Biz getirdik.
1: Siz getirdiniz. Özgür Özel'i kim yaptı?
0: Deniz Baykal getirdi.
1: Uşak Belediye Başkanı kim yaptı? Siz
0: Hayır yaptınız. Biz yapmadık. Hayır biz yapmadık. Kardeşim tırcıydı.
1: Dört dönem milletvekilliği yaptı.
0: Onlar Kemal Bey zamanı yok.
1: Dört dönem, kardeşim. Dört dönem milletvekilliği yaptı.
0: Kardeşim Kemal Bey zamanında geldi. Bizim
1: tamam
0: zamanımızda
1: işte,
0: değil.
1: Size demiyorum Kemal Bey diyorum
0: Kemal
1: zaten.
0: Kemal Bey zamanında evet.
1: Arındıracağı adamların hepsini Kemal Bey partiye getirmiş. Siyasete evet. sokmuş. Şimdi Kemal Bey...
0: Bu nerede?
1: Partiye soktu adamları arındıracak. Kemal Bey mi arındıracak? Ya kendi siyasete soktu adamları mı arındıracak Kemal Bey?
0: Benim isimle alakası yok bunun. Bak ben liderle
1: yapmayın Allah aşkına. Bütün yolsuzluk iddiasıyla yargılanan, partiden ihraç edilmek istenen kişileri siyasete sokan Kemal Bey. Arındırmak isteyen de Kemal Bey. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
0: Evde baba olursa. Bak baba olursa evde bak baba olursa bugün sen yönetirsin gelir gider ama baba olursa
1: ya bu
0: o evde kimse yanlış yapamaz.
1: Saydığım isimler
0: baba yok yukarıda
1: Kemal
0: abi yok partiyi koruyacak konulacak kimse yok.
1: Ben
0: adam
1: sokmadım.
0: Ne diyor?
1: Ben
0: ne dedi Özgür Bey? Dedi ki benim dedi çocuğum
1: Diyorsunuz
0: dedi
1: ki...
0: paralı da pulla gelse dedi ben çocuğuma yakıştıramam hırsızlık yaptı diyemem dedi. Ya parayla geliyor nereden belli değil senin çocuğunun geliri belli. Dolar mı sattı mark mı sattı silah mı sattı eroin mi sattı sormaz mı ya? Olsun bakayım Tayyip Bey'e. Tayyip Bey topladı böyle belediye başkanlarla ilgili 6 ay evvel. 7 ay evvel bilemedin Ankara'da. Belediye başkanında böyle hareketler vardı. Dedi ulan dedi ben sizin dedi incik cincik işlerinizi biliyorum dedi be. Ben dedi zannetmiyorsunuz mu dedi benim kulağım gözüm size değil dedi. AKP'li belediye başkanlarını Ankara'da topladı. 3 tane ilçe başkanı 4 tane belediye başkanı görevinden alındı. Genel başkan tutuyor.
2: Peki.
0: AKP'liler 2 tane bitiriyorum ben Faruk. Evet. 2 AKP'li ve CHP'li Kadir Topbaş zamanında meclis üyeler çok çoğunluktaydı.
2: Evet.
0: Böyle 3 dosya AKP'den geçiyordu. İmar dosyaları milyarder. 2 dosya CHP. Anlaşmışlar böyle mecliste. Herkes yolunu buluyor Mehmet Başkanım. O ona veriyor. Büyük değişiklik yapıyorlar. Deniz Bey dedi kulağına geldi. Topla dedi bunları. Havalanda topladım. Belediye meclis üyelerini grup başkanı.
2: Bir Ankara hızlıca
0: bitirdim. Topladım dedi ki lan bırakın bu yavşak ilişkiler dedi. Ben Hürriyet'te manşetti bak. Yani. Faruk bil diye söylüyorum. Hürriyet'te manşet olduğu için söylüyorum. Bırakın dedi bu ilişkiler dedi. Ben dedi ne yaptığınızı bil. Ondan sonra kıpırdayamadılar. Peki. Şimdi olsaydı Kemal Bey döneminde de belediye

0: başkanları vardı değil mi? Kaç tane sırsızlık yapıyordu bunların?
1: Ben sizin
0: kaç tanesi bu işlere karışıyordu? Yani çünkü yukarıda korkuyorlardı. Şimdi genel başkanla beraber yapıyorlar ya.
1: Bir Ankara'ya gideyim. İbrahim Uslu.
2: Faruk Aksoy bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii lütfen. Yani buyurun. Buyurun söyle. Buyurun.
0: Kusura tamam. Bakmayın yani arkadaşlar.
2: Biraz aslında geleceğim. Eski bir şeydi de evet. Estağfurullah. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Usule dair bir şey söyleyeceğim izninle. Tabii. Yani şimdi Ankara'daki diğer konuklar benden de nazik insanlar olduğu için yani bu şekilde devam edersek topa giremeyiz.
1: Yok. Hayır, bu şekil değil ya.
2: Yok, lütfen.
1: Tabii, o şekil değil. Geliyoruz. Teşekkür ederim. Kesinlikle 2 saat yayınımız var bundan sonra. Bütün konuklarım bu stüdyodan, Ankara'dan ne söyleyeceklerse bütün düşüncelerini söyleyerek ayrılacak. O kesin. O konuda teminat veriyorum.
2: Tamam.
1: Şöyle.
2: Eyvallah.
1: İbrahim Bey, az önce verdik Kemal Bey, kulislerde şunlar konuşuluyor deniyor. Yani işte milletvekilleri, bakanlar, şunlar, bunlar, belediye başkanları gerçekten böyle bir ihraç harekatına girişebilir mi Kılıçdaroğlu?
3: Şimdi orada CHP'de özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın insanlar arasında bir şahin kanat olduğu muhakkak. Yani herkese atalım, herkesi cezalandıralım falan diyen bir şey var, bir grup var. Evet. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tavır içerisine girebileceğini ve kişiliği itibariyle de böyle intikamcı davranacağını ben zannetmiyorum. Çünkü bugüne kadar her zaman itidalli davranan, hatta ilk verdiği mesajda da yine sakın incitici dil kullanmayın diye yakındaki arkadaşları uyaran bir insandan bahsediyoruz. Birincisi bu. Yani bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine çok uygun bir tavır olmaz bu. İkincisi, orada yasal sıkıntılar da var. Parti iç tüzüğünden kaynaklanan sıkıntılar var. Mesela belediye başkanlarıyla ilgili böyle bir kısıt yok ama milletvekilleriyle ilgili çok sayıda milletvekilinin ismi geçiyor. Hatta ihraç edilecek milletvekili listeleri yayınlandı ortalıkta biliyorsunuz. O milletvekillerinin ihraç edilebilmesi için parti meclisinin kararına ihtiyaç var. Parti meclisinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle baskın bir hakimiyet söz konusu değil. Dolayısıyla milletvekillerini ihraç etmek anlamında iç tüzükten kaynaklanan sıkıntılar da var. Üçüncüsü, bir de bu işin bir siyasi maliyeti var. Yani herkes partiden atmaya başladığınızda bunun anlamı işte biraz önceki ilk turda daha doğrusu benim dikkat çektiğim taraflar birbirini tasfiye etmek istiyorlar demiştim. Bir taraf öbür tarafı tasfiye ediyor olur. O zaman da diğer tarafın gidip müstakil bir parti kurma meşru hakları ortaya çıkar. O yüzden de diğer tarafı meşru bir biçimde haklı gerekçelerle parti kurmak gibi bir pozisyonu da bahşetmek istemez CHP'nin şu anki genel merkezinin kurumsal aklı. O yüzden ben biraz daha itidalli davranılacağını ve böyle bir tasfiye görüntüsü ve dolayısıyla yeni bir siyasi hareketin doğuşunu haklı kılacak gerekçeleri yaratacaklarını hiç düşünmüyorum. Ama bu arındırma işi falan, şimdi öyle 3 şeyden bahsetti Sayın Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu 2 şeyi söyledi. Bir de 3. görev var. Şimdi 3 tane görev var. Kendine bir kısmını kendi tanımladı. Dedi ki partiyi arındıracağım. Ama arkasından partinin birlik bütünlüğünü koruyacak. Arkasından CHP'nin oy oranını koruyacak. O da yetmiyor. Bir de CHP'nin oy oranını arttırması gerekiyor. Çünkü işte son 1-1,5 yıldır 30-35 aralığında salınan bir oya sahip. Ortalamasını alın 32-33. 32-33 ile şey olamıyorsunuz, iktidar olamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçtiremiyorsunuz. O 32-33'ü 50'ye çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bir taraftan parti içerisinde kamuoyunun yakından tanıdığı isimleri tasfiye ederken bir taraftan oy oranınızı da artıramazsınız. Yani atacağı her adımda attığı adımların siyasi maliyetlerini de düşünerek davranmak zorunda. Yani birileri böyle çok rahatlıkla onu atalım bunu atalım diyebilir ama bir lider öyle davranamaz. Ben o yüzden de orada kılı kırk yararak daha şey tansiyonu düşürerek belli adımlar atılacaksa bunu uzlaşmayla yapmayı deneyerek falan öyle tavırlar alacağını düşünüyorum. Ben böyle çok sert tasfiyeler ya da ihraçlar falan beklemiyorum. Ondan önce bir kere partide suların durulmasını sağlamaya çalışması gerekiyor.
1: Çok teşekkürler. Nasuhi Güngör, bu arınma meselesi, bu nasıl olacak? Sevigen ısrarla, hararetli bir şekilde, yani biz bu partinin temel taşlarıyız, İçimiz acıyor. Böyle bir manzarayı hak etmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bu parti

0: arınacak. Bu partide işte eli vatandaşın parasına, hakkına, hukukuna uzanan kim varsa bunlar partinin dışında kalacak diyor. Bu arınma meselesini anlamaya çalışıyorum. Bu ihraçlarla mı olacak? Evet. Herkes toplanıp yani Kur'an'ın üstüne el mi basacak, ne yapacak? CHP nasıl bahsettikleri arınmayı gerçekleştirecek? Nedir bu arınma?
1: Bu test kültüründen gelen bir öğrencilik hayatım olduğu için ben E şıkkını işaretliyorum. Hepsi şöyle anlatayım istersen. Ve birkaç gündür aslında sistematik bir şekilde benim öğrendiğim ve edinebildiğim bilgiler ışığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yol haritası olduğunu anlatıyorum. Bunu bir kez daha ama daha kısa bir şekilde ifade edeyim burada. Birincisi elbette burada bir tasfiye olacak. Ben İbrahim Uslu'nun çizdiği genel çerçeveye katılıyorum bu arada. Yani onu söyleyeyim öncelikle de. Yani böyle alıp kılıcı eline önüne geleni işte tasfiye edecek, partiden atacak vesaire. Öyle bir süreç değil bu. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun son birkaç yılda bazı konuları çalıştığını biliyoruz. Bunların bir tanesi siyasi etik, bir diğeri de siyasetin finansmanı meselesi. Siyasetin finansmanı meselesinde ise yerel yönetimle siyaset arasındaki ilişkinin geldiği sağlıksız duruma dikkat çekiyor. O nedenle Burcu, aslında Sayın Bakanımız söyledi, ben onu belki bir parça daha netleştirmiş olayım. Bir kurul, bir komisyon kurulacak ve şu anda yerel yöneticilerden en başta olmak üzere yargılananlar, tutuklu, tutuksuz, cezaevinde ya da değil, bunların her birinin durumu o kurul tarafından değerlendirilecek. Bunun akabinde bunlardan hangisine hukuki destek verilecek süreçle ilgili, hangisiyle yollar ayrılacak konusunda da bir karar süreci çıkacak. Yani burada daha ana aktörlerden bahsediyoruz Faruk. Bu bir tarafı. Diğer tarafı ise şu. Mahallelerden başlayıp delege yapısının ilçelere, ilçelerden il kongrelerine kadar değişeceği bir süreçle başlatılacak. Bu süreçte de yine suça bulaşmış olan ya da bunlarla birlikte anılan bir takım isimlerin de disiplin kurulu marifetiyle ele alınması ve bunların da eğer gerekli görülürse ihracı ya da cezalandırılması, farklı farklı ceza kategorileri de var biliyorsun. Bunlar da mümkün olacak. Ancak bir diğer konu, Sayın Kılıçdaroğlu partisinin genel merkez, parti grubu yani meclis grubu ve yerel yönetimler eksenindeki dengesinin kaybolduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla. Ve diyor ki bunları ben bir zemine oturtacağım. Tekrar herkes yerli yerinde olacak. Aslında burada söylemek istediği anladığımız kadarıyla şu. Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin partinin genel siyasetini ve stratejisini doğrudan belirlediği günler geride kalacak. Şimdi ben bunu söyledikten sonra bu mesajın muhataplarının kim olduğunu herhalde sıralamaya ihtiyaç duyulmayabilir. Yani ama tekrar toparlarsam şunu söyleyebilirim bunların arkasında. Burada öyle bir oturalım, büyük bir tasfiye hareketine girişelim falan değil. Ama az önce söylediğim, yerel yönetimler, yerel yöneticiler, suça bulaşanlar, kendilerine süreçte hukuki destek verilecek olanlar veya yollarına ayrılacakları isimler üzerinden bir yol haritası var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O nedenle burada hani öyle önüne gelenin kırılıp döküldüğü, partinin birlik ve bütünlüğünü artık yerinden çıkaracak bir tasfiye sürecinden ziyade seçici bir süreçten, hukuki bir süreçten, partinin kendi iç hukuk mekanizmaları açısından söylüyorum, söz etmek daha doğru olur.
0: Peki bu konuda Ercan Gürses ne düşünüyor? Özellikle arınma, Sevige'nin söylediği partide tırnak içinde çürük elmalar var, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan isimler var diyor. Eski bir bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski üyesi olarak arınma konusunda Kılıçdaroğlu gerçekten kılıcı çekecek mi, yoksa hani daha mülayim bir şekilde, daha anlayışlı, daha tansiyonu düşük bir şekilde mi dosyaları inceleyecek, ne yapacak?
2: Faruk Bey, gördüğümüz kadarıyla ve Kılıçdaroğlu'nun genel davranış biçimine baktığımız zaman ben böyle kılıcı çekme gibi bir anda bir tasfiye katılıyorum. İbrahim Bey'e de, Nasuhi Bey'e de katılıyorum. Bir anda bunu yapmayacak. Ama Kılıçdaroğlu sessiz ve derinden giden bir siyasetçi. Bunu geçmişte de yaptı biliyorsunuz. Yani 2010 yılında genel başkan olduğu süreçte o Angora evine gittiğinde, işte Deniz Baykal'la görüştüğünde ve ardından CHP'nin genel merkezinin 3. katındaki, ben de oradaydım, Önder Sav'ın yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirmişti. Ve ardından Kılıçdaroğlu'nun ilk tasfiye ettiği isimlerin başında o güçlü genel sekreter Önder Sav vardı. Yani bunu net biliyoruz. Ardından da yani o tasfiye hareketini partinin çok güçlü isimlerine yaydı. Mesela o ulusalcı olarak bilinen isimler, Mehmet Bey çok daha iyi bilir. Mesela benim aklıma gelenler var. Hakkı Süha Okay, gerçi son 2023 parti meclisinde var, sonradan geldi ama Hakkı Süha Okay var. Mesela Kemal Anadol var. Mesela Atilla Kart gibi isimler.

0: var. Bunları tasfiye etti ve bunları yavaş yavaş yaptı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde en çok neyi eleştirdi? Yani Türkiye'nin ve dünyanın da bir ölçüde gündemine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarının ardından bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat, irtikap iddiaları ortalığı kaplamışken partinin bir iç tahkikat mekanizması kurmaması ve bu konuda neredeyse işte sütte leke var, bizim arkadaşlarda leke yok tavrından son derecede rahatsız ve bu konuda herhangi bir adım atılmaması. Ben de katılıyorum. Bir arınma komisyonu, bir soruşturma, içeride bir soruşturma bunu yapacak ve ardından kuvvetli suç şüphesi olan isimlerle ki belediyede de var, partiye uzananlar da var, milletvekilleri de var, aralarında şeyler var, yani fezlekesi olanlar var. Ne kadar suçlular değiller bunu bilmiyoruz elbette. Yani
1: Tabii.
0: masumiyet karinesi var ama bir de kurultay sürecinde bu süreçte doğrudan müdahil olduğu söylenen isimler var. Mesela burada işte alışveriş çekleri, pavyonlara gönderilen paranın işte kimden geldiği vesaire gibilerinden ya da bakın yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında ismi geçen milletvekilleri de var, belediye başkanları da var, tutuklu olanlar da var. Elbette partinin bir mekanizmayla kuvvetli suç şüphesini ortaya koyabileceği ve üyelikleri askıya alabileceği, başka mekanizmaları devreye sokabileceği ortada. Ben hemen hepsinin değil ama yavaş yavaş ve zamana yayılarak uzun vadede ve Ekrem İmamoğlu'nun yani algıladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla ve etrafındakilerin söylediği kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na ait bir toplu iğneyi dahi görmek istemediğini düşünüyorum. Ama bunu bir anda yapması çok ciddi anlamda İbrahim Bey'e katılıyorum bir soru işaretine de yol açar. Yani parti fiili anlamda ikiye böldüğü, parti bölündü bu arada onu da söyleyeyim. Diğerlerini de bir anlamda işte doğru bir düşünceyle parti kurmaya ittiği yönünde yorumlanır. Bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu naziktir, mülayimdir, hissettirmez ama zaman içerisinde bunu mutlaka ve mutlaka yapar. Belki bir yıla yayar, yapar, kurultaya filan da yakın zamanda gitmez. Bu net bir şekilde ortada bence.
1: Peki, Müftüoğlu, bütün bu gelişmeler, bu arınma meselesi, Kılıçdaroğlu nasıl bir yöntem izleyecek? Programın başında söyledim. Biz yarını konuşmayı daha önemli buluyoruz. Hani dün dünde kaldı gerçekten. Olan oldu. Yani Özgür Özel meclise yürüdü, Toma'nın üstüne çıktı, fotoğraflar kaldı. Yalnız siz değerli konuklarım bile durumu özetlerken Cumhuriyet Halk Partisi, özür dileyerek söylüyorum, hani pavyon sözcüğü CHP ile yan yana geçtiğinde, CHP'nin konuşulduğu bir yerde, hani böyle bu kavramlar zikredildiğinde, telaffuz edildiğinde gerçekten rahatsızlık verici bir şey. Yani koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Bunlar çok hoş şeyler değil, çok sağlıklı yakıştırmalar değil. Yani CHP bunların partisi, bu işlerin partisi olmamalı. Devlet Bey de herhalde zaten bunları söylüyor kaç gündür. Fakat arınma işini tam siz nasıl görüyorsunuz? Ne yapacak Kemal Bey?
2: Şimdi tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Özgür Özel'in özellikle operasyonlarla birlikte savunma mekanizmasını yargı üzerinden, yargı ve iktidar üzerinden yürütüyordu. Ve her türlü operasyonu meşruiyet çerçevesi dışında değerlendirdi. Yani bu suçlu mu suçsuz mu değerlendirmesinden ziyade bu bir operasyondur. Bu operasyona biz direniyoruz şeklinde yaklaşmıştı. Bu doğru bir yaklaşım değildi. Sürekli de eleştirdiğimiz bir noktaydı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da aynı eleştiride bulunuyordu. Görünen o ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınma ifadesi tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçerli olmaz. Eğer siz arınmayla yetinirseniz sadece bir çatışmaya da sebebiyet verirsiniz. Arınırken sadece ve sadece bir takım usulsüzlüklere bulaşmış, yolsuzluklara bulaşmış, adı şaibeye karışmış kişilerden partiyi evet arındırmanız gerekiyor. Geçmiş olan konuları hukuk çerçevesi içerisinde nasıl ki MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aklan gel ifadesini Türk siyasetine yerleştirdiyse

Bunun devamının gelmesi için başka siyasi parti genel başkanlarının da yapması gerekiyordu. Tam da bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu yolu izlerse evet ciddi anlamda arınmanın ne demek olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de görmüş oluruz. Ama bu arınma bana geçmişte oyuna getirdiniz, hançerlediniz, ben bunun hesabını sormaya geliyorum şeklinde.

0: görünür diyor. Can da aynı şeyi söylüyor.
1: Evet ama bu, Sayın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dünün siyasetçisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanların köklü bir geçmişe sahip bir siyasi partinin hafızası da köklü olmalı. Dolayısıyla eğer buralardan bu köklü hafızadan bir takım kırıntılar günümüze gelmişse eğer, tırnak içinde söylüyorum bunu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu düşünerek hareket edecek. Yani Sayın Özgür Özel'i benim yerime geçmişti, ben şimdi yargı yoluyla, mahkeme yoluyla genel başkanlık koltuğuna oturdum, Sayın Özgür Özel'i ihraç edeceğim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle hareket edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sayın Özgür Özel'in de belli ki ilk günkü görüşmelerle bir gün sonraki ayrışmaların aradaki birilerinin bir takım bir kesimin nifakıyla çomak sokmasıyla ya da bu şekilde ifade edeyim elektriklendiğini düşünüyorum. Yoksa Sayın Özgür Özel evet hukuka her ne kadar biz bunu tanımıyoruz dese de tanıdığını yaptığı eylemle birlikte ortaya koydu. Çünkü ben grup başkanıyım diye kendini seçtirdi. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da yeni görevi hayırlı olsun dedi. Şimdi böyle bir ortamdan bir gün sonra
0: kalabilir mi yeni görevde
1: çatışmaya,
0: Özgür Bey?
1: Çatışmaya dönüştü.
0: Tamam bunu söyledi Kemal Bey söyledi. Kalabilir mi o görevde?
1: Bana göre kalabilir. Çünkü bugün, yarın yapılacak görüşmeler ya da işte bir takım temaslar bunun altyapısını hazırlayacağını düşünüyorum. Bu CHP'nin dışında da kişiler olabilir, CHP içinde de olabilir.
0: Hayır şimdi Ercan Gürses diyor ki az önce hep beraber dinledik.
1: Evet.
0: Yani şeye nedir İmamoğlu'na ait bir toplu iğne bile partide olmayacak. Yanlış duymadım değil mi? Ercan Gürses bunu söyledi.
2: Böyle dedim de kendi düşünceleri ve duygusu bu. Bakın. Mehmet Bey'den çok özür dileyerek. Yani şunu ifade edeyim çok özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu bunda kararlı Faruk Bey. Yani bir böyle ha. Ekrem İmamoğlu'nun tamam. izini tamamen çünkü genetiğini değiştirdi diyor partinin. Tamam. O genetiği eski haline döndürmek istiyor ama bunu birkaç günde falan değil böyle zamana yayarak yani hissettirmeden demeyeyim de böyle açıkçası böyle soğutarak yapmayı planlıyor gibi şu anda izlenim ediniyoruz. Yani anladım, elbette biz, bilemeyiz tam planı ama
0: i̇şte
2: böyle.
0: Bu yoruma istinaden şunu soruyorum. Tamam, eğer işte. Size dedim ki yani görevde kalabilir mi o grup başkan vekilliğinde? Eğer Kemal Bey böyle düşünüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yöntem uygulayacaksa yani İmamoğlu'na ait toplu iğne kalmayacaksa Özgür Özel de kalmaz o zaman. Yani hani şöyle diyelim ya Özgür Özel toplu iğneden daha büyük herhalde değil mi yani Cumhuriyet Halk Partisi şimdi içerisinde
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: İmamoğlu'yla hareket eden ekibin genel başkanı öyle
1: şimdi,
0: değil mi?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde ya bu zaten SGK'nın genel müdürüydü yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde bir parti içinde dahi bir karşılığın olmayacağını bunu başaramayacağını yönetemeyeceğini iddia edenler olmuştu. Ama zaman içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır toplarının CHP'den az önce Can söylediği gibi sessiz sedasız kırmadan dökmeden tasfiye edildiğini gördük. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yapan hayatta olan kişilerin de akil insan olarak zaman zaman ortaya çıktıklarına da
0: Hikmet Bey var hayatta.
1: Tanıklık ettik.
0: Yani Allah herkese uzun ömür versin.
1: Benim anlatmak istediğim şu. Benim anlatmak istediğim şu. Eğer tabii ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yok ben illa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni tamamen ortadan böleceğim diye bir anlayıştan bu zihniyetten geliyorsa zaten yapar. O ayrı
0: peki,
1: bir mesele.
0: Peki.
1: Şunu söyleyeyim. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi konumunda olan bir partinin arkalara düşmesi ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun işine yarayacaktır, ne Özgür Özel'in işine yarayacaktır, ne hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yaramayacağı gibi Türkiye'nin de işine yaramayacaktır. Bilakis Türkiye'yi ciddi anlamda siyasi krize de sokacaktır.

0: Onun için
1: onu anlamıyorum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma, durulma ve yeni
1: Türkiye
0: şeyler söyleme vaktine girecektir.
1: Hayır, Türkiye niye siyasi krize girsin?
0: Siyasi krize girer çünkü AK Parti bile, Sayın Cumhurbaşkanı bile, bugün sorun Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesini, küçülmesini, ufalanmasını mı ister, yoksa bir bütün olarak muhalefet yapmasını mı ister? Bu denge ve denetleme mekanizmasının siyasette işlemesi demokrasi açısından da önemlidir. Biz demokrasiyi rafa kaldıramayız. Biz bir takım denge denetlemeleri ortadan kaldırırsak, yarın öbür gün marjinal grupların, irili ufaklı bir takım odakların devreye girdiğini görürüz.
1: Anladım.
0: Bunu yapmamalıyız. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seviyorsak, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumak istiyorsak, bırakın sadece vatanımızın birliği, bütünlüğü değil, halkımızın da birliği, bütünlüğü önemlidir. Bakın, yarın Kurban Bayramı'nı kutlayacağız, idrak edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurban Bayramı'na bu şekilde girmesi sadece Cumhuriyet Halk Partililerin üzüleceği bir durum değildir. Hepimizin üzüleceği bir durumdur. Dolayısıyla bayramı birlikte kutlamaların en doğru mantık olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Müftüoğlu'nun dediklerinden şunu anlayabiliriz. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse denetleme mekanizmasının dışına çıkabilen bir başka parti olur. Yani bu denetleme tabii ayrıca tartışılması gerekir. Yani partinin denetlenmesi, kim tarafından, ne tarafından denetleniyor?
0: O partinin denetlemesi anlamında söylemedim. Bakın, denge denetleme. Yani
1: tabii ama marjinal gruplar kısmını çok iyi anladım. Çünkü bir çatıyı yıkarsan oradan bir sürü başka şey çıkar. Onu çok iyi anladım. Sevigen, şunu söyleyeceğim. Önce bir Kemal Bey'in açıklamasını bir görelim mi arkadaşlar? Bu değil. Şu 4 numaralı bilgiyi, LED'ini getirelim. Bunu gördük. Orada Kemal Bey şöyle bir şey söyledi.
2: Seçmeni de ileri uçlara iter bu bölünme. Seçmeni de ileri uçlara iter.
1: Şöyle, bizim partiye çok eleştiri gelmiştir diyor Kemal Bey. Ama CHP'nin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor diyor. Bu çok açık söylüyor. Bugüne kadar bizim partiye diyor bu konularda hiç kimse bir şey söylememişti diyor Can. Ama şimdi, hani gülüyorsun ama Kemal Bey diyor ki şimdi geliyor vallahi diyor. CHP'ye şimdi bu konularda ağır eleştiriler geliyor. Bizim bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Mehmet Bey, Kılıçdaroğlu bunu söylüyor. Ben de size şunu soracağım. Benim arkadaşların hepsi, konuklarımızın hepsi neredeyse CHP'de bir bölünme riskinin olduğunu söylüyorlar. Ercan Gürses söylüyor, Can söylüyor. Belki İbrahim Uslu da muhtemelen, hani bu gidiş böyle olursa, siyaset bilimcidir. İşi en iyi bilen isimlerden biridir.
3: Çok iyi.
1: Yani bu böyle düşünülüyor 3 aşağı 5 yukarı. Velev ki oldu. Dedim ya, biz hep yarını konuşacağız. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu grup, yani Özgür Özel ve arkadaşları çıktılar, başka bir parti kurdular. Bu da ihtimal dahilinde.
3: Evet.
1: CHP'yi kim bölmüş olur? Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu?
3: Ya CHP'yi tabii kimin bölüp bölmemesi çok önemli değil.
1: CHP bu fatura kime çıkar?
3: Tabii CHP bölündükten sonra diyorum, kimin bölüp bölmemesi çok önemli değil. Olan Türkiye olacaktır. Ben temin ki sesimi yükselttiğim için sakın kusura bakmasın. Hayır, hem Can hem de diğer Ankara'daki arkadaşlar.
1: Yok, olur bu televizyon programında olur. Ara sıra olur bunlar.
3: Çünkü biz de çok yetenekli, çok başarılı arkadaşlarımız var Ankara'da.
1: Olur olur. Şimdi yani özür dileyecek bir şey yok. Olur, bunlar tartışmadır.
3: Buradaki olay Faruk'cum, ta başından beri konuşamadığımızdan kaynaklanıyor. Eğer konuşabilseydik biz, yani Kemal Bey'le Özgür Bey, ta bu davalar açıldığı zaman, yani Kurultay, Şaibeli Kurultay davası açıldığı zaman, bu belediye başkanları hakkında ilk defa yolsuzluk şeyleri, iddiaları çıktığı zaman Kemal Bey'le Özgür Bey konuşabilseydi, ama bu böyle olmazdı, bu duruma gelmezdik. Ama maalesef Özgür Bey hiç konuşmayı tercih etmedi. Ya senin büyüğün, çal kapıyı git, kabul etmeyebilir. Efendim gelin bu işi beraber çözelim. Çünkü böyle bir iddia var yargının üzerinde. Ciddi de iddia. Bak, tutuklandı mesela kurultayla ilgili 8 kişi, 9 kişi galiba, 7 kişi tutuklandı. Para aldım verdim diyor. Şimdi tutuklandığına göre demek ki bir iddia var ya ortada ya. Bunu inkar etmemiz mümkün değil ki. Adamlar hakkında var. Aziz İhsan Aktaş diyor ki, kardeşim ben senin genel başkan yardımcına diyor 1 milyon dolar verdim de Adana milletvekiline.
1: Evet.
3: Paramı böyle aldım.

0: diyor. Bütün bunlar konuşulduğu zaman kurultayda da böyle 3 defa aynı delegelerle kurultay yaptık. Eğer Özgür Bey gidip Kemal Bey deseydi ki efendim ya böyle böyle bir olay var. Gelin bunları biz konuşalım, beraber hallederiz bu konuyu. Çünkü içeride 2 grup var. Ortak bir yönetim yapalım. Delegeleri sıfırlayalım, üyeleri sıfırlayalım. Yeni bir tepeden başlayıp yeni bir organize edelim deseydi ben bu olaylar şimdiye kadar bu duruma gelmezdim diye düşünüyorum. Hı. Ama maalesef Kemal Bey'in yanında, Özgür Bey'in yanında bulunan 3-5 kişi ya biz çok daha iyiyiz, biz kralız kardeşim, bak bütün oyları biz alıyoruz. Biz birinci parti yaptık bu işi. Bizim kimseye ihtiyacımız yok.
1: Diyorlar. Öyle diyorlar. Tabii. Özgür Bey böyle savunuyor.
0: Mansur Bey'in yanındaki de böyle diyor. Hı. Mansur Bey'in yanındakiler de 3-5 kişi efendim bize yüksek oy alıyoruz. Biz niye aday olmayalım?
1: Ama benim soruma cevap vermediniz. Benim sorum şu, bu soruya bir cevap alayım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Özgür Özel ve yanındakiler, yanındaki arkadaşları bir başka parti kurar ve siyasete devam ederlerse orada CHP bölünmüş oluyor. Vatandaş, Cumhuriyet Halk Partisi, yani sizin seçmeniniz bu faturayı kime keser?
0: İki tarafı
1: da. Özgür Özel'e mi sen partiyi böldün der, Kemal Kılıçdaroğlu'na mı sen partiyi böldün?
0: Bana iki tarafı da çıkartır.
1: Ben CHP'li psikolojisini anlayamam. Tabandaki, seçmeni ne der?
0: Tabandaki insanlar iki tarafa da bırakır. İki tarafa da keser bu cezayı.
1: Kaybeden CHP olur diyorsun.
0: Tabii. Büyük kaybeden CHP olur. Yani sen az suçludun, sen çok suçludun diye bakmaz. Yani burada olduğu gibi iki tarafa da cezayı keser. İki taraftan da ayrılır. Gerekirse
1: böyle iki gitmez. Parti ortaya çıksa olası bir seçimde Tayyip Bey Cumhurbaşkanı adayı, muhtemelen iki parti olduğuna göre CHP ve o diğer eğer olursa bir parti, bu adaylar çıkacak doğal olarak.
0: Ümit ederim
1: böyle
0: olmaz.
1: Bir durumda, yani senaryoları
0: tabii,
1: konuşuyorum.
0: Tabii biliyorum. Evet.
1: Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi mi ağır basar yoksa ötekiler mi?
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi ağır basar tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir seçmeni bir var, belli diyorsun. Bir tabanı var, markası var, hı, geçmişi var. En ücra köşede, Şırnak, Cizre'nin İdil ilçesinde, beldesinde bile bir kapıyı çaldığın zaman bir Cumhuriyet Halk Partili var. Bunlar %15, %20 bir kesim var. Bunlar partisi ne olursa olsun gider altı okun altına basar. Liderine falan bakmaz. Yani genel başkanı bu olmuş, genel başkanı öbürü olmuş, onu düşünmez. O sıradan vatandaşlar. Ama siyaset yapan, işte bundan milletvekili olan, bakan olan, yönetici olan, il ilçe başkanları, belediye başkanları falan, bunların belli bir tabanları, yakın olan yerler. Onlar kendilerine göre bir bölünme sağlar. Bir, peki, kısmı Kemal Bey'in yanında olur, bir kısmı Özgür Bey'in yanında.
1: Olursa yeni partinin, evet, yanında. Peki.
0: Ama partinin gerçek tabanı, ağlayanlar, bayrak asanlar, 95 yaşında bir kadının, evet, bayrağını asarak ya Mehmet Bey artık ben ilçelere gidemiyorum dediği dönemlerde kim olursa olsun ben partime oy veririm diye bakıyor. İkisine de çıkar diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi Can'a soracağım, olan birleşmeleri sonra hemen yani. Hızlıca Ankara'ya gideceğim ama kısa bir cevap istiyorum. Soru şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in söylediği gibi 40-45 günde kurultaya gitmesi mi doğru yoldur, gitmemesi mi doğru yoldur?
0: Gitmesi mümkün değil zaten. Teknik olarak da mümkün değil bu Farukcuğum.
1: Mümkün. Ya şimdi
0: hayır, sıfırdan yapın. Gitmesi doğru değil.
1: Teknik olarak mümkün
0: değil.
1: Kılabilir mi?
0: Hayır, kılamaz.
1: Kılamaz. Peki.
0: Kılması mümkün değil.
1: CHP'nin kurultaya gitmesi mi uygundur? Gitmemesi mi uygundur? Ne diyorsun bu haritaya, bu yol haritasına?
2: Ya şöyle arınacaksa bir arınma ve ortada bir mahkeme kararının ötesinde işte usulsüzlükle, rüşvetle işte delegelerin oyu değiştirildiyse bu muhakkak ortaya çıkacak. Zaten kurultaya gitse bile o kurultay da sakat bir kurultay olacak. Çünkü mevcut delegelerle yaptığı için yine bir sakat. Ya, o zaman bu kadar tantanaya, bu kadar tartışmaya ne gerek vardı? 45
1: yani mevcut delegelerle,
2: mevcut delegelerle gitmek zorunda kalacak.
1: Gidilmez mi mevcut gidilmez delegelerle tabii hukuki
2: tabii ki,
1: olarak?
2: Tabii ki gidilmez.
1: Neden, ne olması gerekiyor? Yeni delege
2: yeni
1: mi?
2: Yeni delege yani il ilçe seçimleri yapılacak, yeni delegeler seçilecek. Ondan sonra kurultaya gidecek. O da 7-8 ayı buluyor ki 7-8 ayı da geçer.
0: Bulmaz. Çok uzun
2: yani
0: zaman değil.
2: Yani bence 1 yıldan
0: 6-7 ayda çıkar. 3 ayda hazırlık yapılır.
2: Ben kurultay olacağını düşünmüyorum. Hatta 1 yılda geçebilir. Tabii o seçimlere bağlı. Yani seçimlere
1: peki
2: gelecek.
1: CHP kurultaya gitmeden Kemal Bey şu anda genel başkan.
2: Evet.
1: Kemal Bey'in genel başkanlığında bir parlamento seçimine gidebilir mi? Yani bu yapısıyla cumhurbaşkanlığı seçimine, parlamento seçimine gider mi?
3: İsterse
2: gider tabii. İsterse.
1: Yo, yani gidebilir mi? İhtimal
2: ama şöyle,
1: böyle
2: ama
1: mi gider?
2: Şöyle bir sıkıntı var. İki defa üst üste kurultayını yapmayan siyasi partiler seçimlere katılamıyor. İlla ki bir kurultay yapmak zorunda seçime gitmek için. Çünkü en son kurultayını 37. kurultayı 2020 yılında yaptı. 6 yıl geçmiş. Yani iki kez üst üste kurultay yapmamış oluyor. O yüzden mecburen kurultay yapmak zorunda.
1: Kurultay.
2: Yani kurultayı yapıp gitmek zorunda.
1: Ha, bir kurultay yapacak.
2: Yani şöyle, Şunu da diyebilir Yüksek Seçim Kurulu. Bu

0: mahkeme kararıyla değişti. Yani o tabii YSK'nın kararına bağlı. Yani mahkeme kararıyla değiştiği için seçimlere girebilirsiniz şeyi verirse, izni verirse girer. Çünkü bir kurultay yapmamış oluyor o zaman. Çünkü mahkeme kararıyla geri alındığı için. Ama bu olmazsa mecbur kurultay yapmak zorunda. Yani bu çok teknik
1: yok,
0: konu.
1: Teknik
0: bunu
1: bir konu ama.
0: Hukukçular bilir yani.
2: Burada kalan ne biliyor musun?
0: Sadece ben kurultay, iki kurultay yapmayınca seçimlere gitmeyeceğini, gidemeyeceğini biliyorum. Yani ona izin verilmiyor. Yani siyasi yani partiler
1: kanunen bir kurultay yapmak zorunda.
0: Ama bu da
1: mecburi
0: bu da,
1: yani.
0: Mecburi, tabii mecburi.
2: Faruk'cığım buradaki olay şu. Siyaseten bu işe baktığın zaman şimdi örgütler de ayrılmış. Bu kurultay örgütlerin barışmasını da sağlayacak. Tepeden tırnağa yeni bir oluşum olacak. Yeni bir yani. İl başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları, delegeler,
0: tasfif,
2: il delegeler, kurultay delegeleri.
0: Tavsiye olduktan sonra şey olmaz.
2: Ya olur mu öyle şey? Olmaz. Siz tavsiye olmasın, biz bu partiden tavsiye olmaz çok büyük. Gel samimi olarak söylüyorum. Bir elin beş parmağı kadar. Onlarla da ilgili Özgür Bey'le, Kemal Bey'le de eğer oturup konuşabilirler. Bu şimdi bağırmalarını, feryat etmeler normal. Normal karşılarım. Onlar şimdi kendilerini mağdur gibi görüyorlar. Bağırabilirler, öfkeli olabilirler, mitingler yapabilirler, itiraz edebilirler, mahkemelere gidebilir. En doğal hakları. Buna bir şey demiyorum.
1: Siz günün sonunda yani. Herkesin hakaret... CHP'de toplanacağını düşünüyorsunuz.
2: Diye düşünüyorum.
1: Peki bir İbrahim Uslu'ya bunu bir sorayım. İbrahim Bey, şimdi hem bu mesele yani 1 Haziran'da ne olacak? Gerçekten ne olacak? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen yakın zamanda ivedilikle kurultaya gitmesi midir? CHP seçmeni için doğru olan ya da CHP seçmeninin beklentisi bu yönde midir? Yoksa Sevigen'in de söylediği gibi işte yeni genel başkan, il başkanları, ilçe, şunlar bunlar hani bir yenilenmeden sonra mı gitmesi uygundur? Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Bir de Özgür Bey'in bir çıkışı oldu. Diyor ki vallahi gelin diyor 2 milyon üyesi var bu partinin diyor. Onlara soralım o 2 milyon üye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olsun diye onlar karar versin diyor. Bir de bu konuyu kısaca bir yorumlar mısınız bize?
3: Şimdi ortada iki ayrı şey var, boyut var. Bunlardan birincisi hukuksal boyut ve hukuksal boyutun nasıl olacağına dair hukukçular kendi aralarında uzlaşamıyorlar.
1: Evet.
3: Birincisi mahkeme Yargıtay kararıyla kesinleşinceye kadar kurultay falan yapılamaz. İster olağanüstü kurultay olsun, ister olağan kurultay olsun, bu yapılamaz diyenler var. Bu yapılabilir diyen bir başka hukukçu grubu daha var. Şimdi bu işin hukuki tartışması. Şimdi burada belki CHP yönetimi, yeni CHP yönetimi işte Yargıtay'la, Yüksek Seçim Kurulu'yla, İstinaf Mahkemesi'yle falan yazışarak bu konuda ilgili makamların hukuksal görüşünü alıp ona göre bir yol haritası belirleyebilir, belirlemelidir. Çünkü eğer kurultay yapamıyorsa Yargıtay kararı kesinleşinceye kadar Yargıtay'ın da ne zaman karar vereceğini bilmiyorsak çünkü daha o 15 günlük itiraz süresi de olacak, ondan sonra UYAP'a yüklenecek, ondan sonra Yargıtay dolayısıyla bu başvuruyu değerlendirmeye alacak, sıraya koyacak, ne zaman değerlendirirse belki bir yıl sonra, belki iki yıl sonra, belki bir buçuk yıl sonra, bilmiyoruz onu. Kimisi ivedilikle değerlendirir diyor ama hiç öyle bir yükümlülüğü yok Yargıtay'ın. Dolayısıyla eğer zaten hukuksal olarak herhangi bir kurultay yapamıyorsa Sayın Kılıçdaroğlu istese bile o başka bir sorundur. O zaman başka şeyleri konuşması gerekir CHP yönetiminin. Ama kurultay yapabilirsiniz, bunda bir sakınca yok şeklinde bir hukuki görüş alırsa ilgili makamlardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi olağan kurultay yapmak. Biraz önce Sayın Sevigen'in anlattığı gibi olağan kurultay sürecini çalıştırmak istiyor. Fakat bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun planı ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu, video mesajını paylaşan bazı milletvekili arkadaşları da dahil olmak üzere çok sayıda CHP'li, akil insan ya da kanaat önderi pozisyondaki insanda bu sorunun tek yolu var. İki tarafın uzlaşmasına imkan yok. Gelin bu işi seçimle çözelim. Seçimden kim çıkarsa o partinin meşru yöneticileri olsun ve bu tartışmada kurultayı da bitsin şeklinde bir öneride bulunuyorlar. Siyaseten bence de bir siyasi krizi çözebilmenin bir tek yolu var. O da seçime gitmek ve seçimin sonucuna rıza göstermek. Seçimin olmadığı yerde o zaman tasfiyeler çalışır, parçalanmalar ortaya çıkar. Yani seçim yoksa tasfiyelerin ve parçalanmanın önüne geçmenin bir yolu da yok. Yani hem seçim yapmayacağım ama hem de siz gelin ve bu yeni yönetime rıza gösterin dediğinizde rıza gösterilmeyeceğini hepimiz başta Sayın

0: Kılıçdaroğlu olmak üzere herkes biliyor. O yüzden de şimdi bir tercihte bulunacak Sayın Kılıçdaroğlu. Ya partinin bölünmesini göze alacak ya da partiyi böldürmemek için işte Sayın Bahçeli'nin de bahsettiği bazı feragatlarda bulunacak. Şimdi bu ne zaman belli olur? İlk parti meclisini topladığında parti meclisindeki genel haleti ruhiyeye bakarak bence biraz daha stratejisini netleştirecektir. Ama burada CHP kurultay yapsın mı yapmasın mı tercihi söz konusu değil. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önündeki esas tercih CHP bölünsün mü yoksa birlik ve bütünlüğünü korusun mu tercih olacak. Ve bu ikisi arasında bir tercih yapacak aslında. Partinin birliğini bütünlüğünü korumak istiyorsa önünde bir tek yol var, o da bir kurultay. Ama onun şartlarının nasıl olması gerektiği, hangi delegeyle yapılacağı, kimlerin katılıp kimlerin katılamayacağı, şaibeler katılsın mı katılmasın mı, orada çözümler geliştirilebilir. Yani gerek hukukçularla gerek diğer siyasi kanatla oturulup bunlar üzerinde uzlaşılabilir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, herkes benim gördüğüm yanlış bir soruyu soruyoruz. Yani kurultay yapılsın mı yapılmasın mı? Aslında Sayın Kılıçdaroğlu bu ikisinden birini tercih etmeyecek. Parti bir bütün kalsın mı yoksa gerekirse parçalansın mı sorusuna bir yanıt verecek ve ona göre de bir politika izleyecek. Çünkü niye bu bölünme bölünmeme meselesi? Biraz önce Sayın Sevigen'in anlattığı gibi olağan bir kurultay süreci başlattığında bu seçimlere aylar kala bitecek bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu yenilikçi kanat böyle bir riski göze alamaz. Olağan kurultay sürecini bekleyelim. Orada biz delegeleri almaya çalışalım. Sonra o kurultayda alalım. Ya bunlar olmazsa o zaman hiçbir milletvekili bir listesine bile giremeyecekler ve siyasetten tamamen tasfiye olacaklar. O yüzden de o süreci bekleyemezler. Eğer olağanüstü kurultay olmuyorsa belli bir süre bunu beklerler, zorlarlar. Ama olmayacağına kanaat getirirlerse de o zaman kendi kaderlerini kendileri çizmek zorunda kalabilirler. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu esas şu soruya yanıt verecek. Parti gerekirse parçalansın mı yoksa ne pahasına olursa olsun bir uzlaşı bulup ben partiyi bir arada
1: İbrahim
0: tutayım mı?
1: Bey,
0: Bu soruya bir
1: İbrahim
0: yanıt
1: Bey.
0: verecek ve ona göre de yol haritası çizecek.
1: Çok iyi anladım.
0: Buyurun.
1: Yine kısa bir cevap istiyorum. O zaman biraz
0: Tabii ki.
1: önce Sevigen'e özellikle sorduğum soru, sizdeki karşılığı şu gibi görünüyor. Mesela yenilikçi diyorsunuz, Özgür Özel ve arkadaşları bir parti kurarlarsa, o zaman CHP'yi kim böldü sorusuna muhatap olan Kılıçdaroğlu mu olur diyorsunuz? Kılıçdaroğlu mu bölmüş olacak, öyle mi değerlendirilir?
0: Yok, kim daha iyi siyasal iletişim yaparsa o biraz kamuoyu nezdinde haklı çıkar ama burada yani kısaca ben CHP seçmeninin genel karakteristiğinden bahsedeyim.
1: Evet.
0: Şimdi CHP seçmeni parti içi tartışmalar olduğunda partisine kızıp partisini cezalandırabilen bir seçmen. Bunu biz birkaç
1: Doğru.
0: kere gördük. Mesela 2023 seçimlerinde %25 oy aldı. Fakat arkasından parti içerisinde bir tartışma başladı. Kurultay öncesinde CHP'nin oyları %18'e düşmüştü. Yani böyle çok kemik bir seçmenden bahsedemiyoruz. Artık seçmenlerin bir miktarı partisini cezalandırabiliyor.
1: Peki.
0: Ya da ikinci vaka 31 Mart'ta %38 olan oylar 19 Mart öncesinde yine parti içi tartışmalar vardı. %27-28 aralığına kadar inmişti. 10 puan düşmüştü. Dolayısıyla
1: Peki.
0: parti içi tartışmalar olduğunda tarafların ikisi birden kaybeder. Yani biri kazançlı çıkar, öbürü bu işten zarar eder şeklinde düşünmemek
1: Her
0: lazım.
1: iki taraf
0: İki
1: da
0: testi
1: kaybeder.
0: çarpıştığında biri kırılıyor, öbürü de çatlıyor.
1: Peki. Şimdi şu Özgür Bey'in açıklamasına bir bakalım. Nasuhi Güngör'e soracağım. Özgür Bey'in çağrısı, bunu bir seslendireyim. Biraz önce söyledim Sevigen'e. Kemal Bey'e sesleniyorum. Bayramdan sonra partinin esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka biri kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim diyor. Bunu Özgür Özel söylüyor. Nasuhi Güngör, bu bir tarafta dursun. Şimdi bunu bir kenarda tutuyoruz. Ama diğer taraftan da tabii kurultay çağrıları var. Hemen diyor genel başkan seçilsin. Hatta bunu diyor kurultayı, delegeyi geçelim. Yani bunu direkt üyeye soralım diyor. Aslında hatırlatmakta fayda var. Ben Özgür Bey'le epey bir zaman önce burada Habertürk'te birebir bir canlı yayın yaptım. Bir sabah programında. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin genel

0: başkan ya da cumhurbaşkanı adayını seçme ihtimali olur mu diye sormuştum. Parti tüzüğümüze ve seçim kanununa aykırı demişti. Ama şimdi bugün gelinen noktada hem cumhurbaşkanı adayını parti üyelerine sordu, hem şimdi partinin genel başkanının kim olması gerektiğini de üyelere soralım diyor. Şimdi bugünkü durum
1: tüzüğü,
0: bu.
1: Tüzüğü değiştirmişti ama o.
0: Ha, yani Cumhurbaşkanlığı o zaman tüzüğe uygun tüzüğü değil demişti.
1: Eski
0: tüzüğe şimdi gelinen nokta bu. Peki soru şu. Gerçekten bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'ni usluya göre yani bu çok da kurtarmaz. Bölünür gibi. Ama CHP'yi bir kurultay kurtarabilir mi? Bu delege yapısıyla kurultaya gitse Kemal Bey'in zaten şansı olur mu? Ne diyorsun bu işlere?
2: Ya şimdi Kemal Bey'in ve bu konuda yargıya başvuran Cumhuriyet Halk Partililerinin temel itirazı burada delege iradesinin sakatlandığı değil. Yani burada gerçekten de butlan sebebiyle batıl dediğimiz o butlan kararını oluşturacak düzeyde kriminal bir takım hadiselerin olduğu yönünde. Dolayısıyla burada kalkıp mevcut hani o mümkün olsa bile diyelim bir taraftan da hukuken mümkün olsa bile mevcut delege yapısıyla seçime gideceklerini öngörmek bence siyasi gerçeklikten uzak olur. Bu birinci söyleyeceğim. Ben de arkadaşlarımın görüşüne genel olarak katılıyorum. Buradan iki partili bir hikaye çıkacak gibi görünüyor. Ama çünkü bu sadece Özgür Bey'in de istediği bir şey değil. Özgür Bey'den daha çok isteyenler var. Onu da söyleyeceğim birazdan. Hatta şimdi söyleyeyim Ekrem İmamoğlu. Çünkü başka bir çıkış noktası göremiyorlar kendileri açısından. Peki bugün neden altı ok çatısı altında olalım? İşte ben buradan asla gitmek istemiyorum. Bu üye meselesi, bu biraz fantastik bir şey. Yani üyelerle üzerinden seçelim vesaire. Özgür Bey böyle bir seçimin olmayacağını da fevkalade biliyor. Ama iletişim açısından da kendi hikayesi ve mağduriyeti açısından da bir meydan okuma bu. Yani diyor ki bak ben bütün kartlarımı sürüyorum. Hani üyeler seçsin varım, kurultay seçsin varım. Yani her şeye varım ama Kemal Bey yok demeye çalışıyor. Fakat burada iki şey söylemek istiyorum. Perşembe akşamından beri sağda arkadaşlarımız var Ankara ofisinden diğer meslektaşlarımız var. Evet. Onlarla konuşuyorum. Ben de bir bölümüne kendim de gittim baktım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeninde bak mesela o meydanın o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafının yani çok dolu olduğunu işte 10 binler falan hayır öyle rakamlar yoktu. Burası çok ilginç. Bu yani bunların hani Özgür Bey'e destek verenler çok Kemal Bey'e az tezini tabii ki görüyorum. Ben de bunu görüyorum ama yorgun bir seçmen var. Bitkin buralardan bir sonuç çıkmayacağına dair yani o seçmen geçici olarak apolitize de olabilir ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında kalıp başka bir yere de gitmeyebilir böyle şeyler mümkün bir kere ona bir bakmak lazım orada bir sorun var bence yani Cumhuriyet Halk Partisi yeri göğü inletecek kalabalıklar toplayabilirdi burada uğradığı bu hukuk kararıyla birlikte ben mağdurum diyor haksızlığa uğradım vesaire diyor ama öyle olmadı ona bakalım isterseniz her yerde Türkiye'nin her yerinde bakalım bu böyle değil iki bu daha tabii tuhaf bir şey. Ekrem Bey parti kurulmasını istiyor mu? Bence istiyor. O gece odaların boşaltılmasına dair bir kararın, yavaş yavaş genel merkezin ayrılmasına dair bir kararın olduğu ama daha sonra bir müdahaleyle, yani o müdahalenin de kulis bilgisidir elbette, Sayın İmamoğlu üzerinden yapıldığına dair bir şey dolaşıyor ortalıkta. Yani bu şu ana kadar da öyle yalanlanmış bir şey değil. Burada dolayısıyla bir mağduriyet hikayesi yaratıp partide kendilerine bir alan açmaktan ziyade bir mağduriyet hikayesi yaratıp buradan ayrılmanın zeminini taşlarını döşemeye çalışıyor Özgür Özel ve arkadaşları.
0: Anladım.
2: Bu tarafı bence önümüzdeki günlerde
0: bir şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet, pardon.
0: Şimdi tam bu noktada Mahmut Tanal Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli isimlerden biridir. En azından evet. CHP'nin sokak gücü açısından önemli bir yerde Mahmut Tanal. Hani her olayda öne çıkar.
2: Görünür bir isim diyelim.
0: Evet. Yani tartışmalara girer, hatta kavgalara girer vesaire. Şimdi Mahmut Tanal'a göre eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir bölünme yaşanırsa CHP'nin oyu %2'lere, 3'lere düşüyor. Kendileri kuracakları partinin oyunu da %28, 29, 30 gibi ilan ediyor. Bu mümkün müdür? Az önce dedin ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde aman aman bir kalabalık yoktu. Elbette toplumda hani
2: yoktu,
0: Özgür
2: evet.
0: Özel'in daha haklı olduğu yönünde bir izlenim var. Bunu ben de görüyorum dedin. Ama sokakta CHP'nin etrafında böyle bir kalabalık yoktu dedin. Buna istinaden soruyorum. Tanal yanlış mı görüyor?
2: Şimdi ya Mahmut Tanal üzerinden bir değerlendirme yapmayı çok doğru bulmuyorum ama şöyle söyleyebilirim. Yani böyle bir şey ifade edebilmek için iki motivasyona ihtiyacınız var. Ya gerçekten buna inanıyorsunuzdur ya da gerçekten ikinci bir partinin varlığına dair benim az önce söylediğim

0: taşları döşeyenlerden bir tanesiniz. Yani kolayca hemen Cumhuriyet Halk Partisi %2'de kalır, dışarı gidenler burada yok şu rakamları yakalar diyenlerin herhalde böyle bir arayışı da olabilir. O kendi bilecekleri iş. Ama ben burada bir şey daha çok önemsiyorum. Bu daha çok İbrahim Uslu'nun da alanı bir tarafıyla. Kim kendi hikayesini anlatacak henüz bunu bilmiyoruz. Bu ortada dolaşanların herhangi birisi şu anda politik bir hikaye değil. Mesela şunu söylüyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu tasfiye yapacak, hukuk süreçleri vesaire arınma bütün bunları yapacak.
1: Evet, evet,
0: peki Kemal Kılıçdaroğlu bunları bir hikaye doğru bunlar bir hikaye oluşturmadan mı yapacak? Topluma, CHP kitlesine bir hikaye anlatmayacak mı muhalif seçmene? Mesela iktidara karşı, iktidarda yandaşsın, işte bu işleri birlikte yapıyorsun falan eleştirileri karşısında nasıl bir muhalefet sergileyecek? Bu hikaye nerede mesela? Bunu göreceğiz. Elbette Özgür Özel'in şu ana kadar getirdiği bir hikaye vardı. Fakat şimdi kendi hikayelerini inşa etmekten çok birbirleriyle meşgul oluyorlar. Burası da çok enteresan değil mi? Yani şimdi ben mesela şunu görebiliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bazı ekipleri, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu ekipleri, bazı yerel yöneticilerin de etkin olduğu alanları İstanbul'dan Ankara'ya, Adana'dan öbür tarafa, ne bileyim Kars'tan Ardahan'a her yerde temizlemekle ilgili gayretli ve kararlı. Bu tamam. Ama bunu bir hikayeyle anlatmak zorunda. Hikayesi başarılı olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ni belli bir yerde tutma şansı elbette olabilir. Ama yine söylüyorum. Diğer tarafın gözü hani bir Anadolu deyimidir ama yanlış anlaşılmasın dışarıda. Yani partinin içinde kalmak gibi bir niyetleri olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü hukuki süreçlerin ne olduğunun gayet iyi farkındalar. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay istemediği takdirde kurultay hatta istese bile olmuyor bazı şartlarda. Kurultay yapamayacaklarını araya 9 ay, 10 ay, 1 yıl gibi bir süre girdiği takdirde de böyle bir yeni inşa sürecinin mümkün olmadığını görüyorlar. Dolayısıyla bizim geçen seneden beri duyduğumuz, hızlıca bitireyim, Ekim-Kasım Partisi bilmem ne hikayeleri boşa değil. Onların her biri bu senaryolar için hazırlanmış şeyler. Peki bu senaryonun ana aktörü olarak görünen isim siyasette olabilecek mi? Yani onun üzerine bir motivasyonla hareket ediliyor yani Ekrem İmamoğlu üzerine. Bu sorunun cevabını da bilmiyoruz. Bir dördüncü aktörden bahsedelim. Sayın Mansur Yavaş. O nerede duracak? Mesela şu dakikaya kadar hiç almadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de yönelerek ama sadece CHP seçmenine değil, bütün muhalif seçmene yönelen. Çünkü ilk gün attığı sosyal medya mesajının son cümlesi böyleydi. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araya getirmenin değil, bütün muhalefeti bir araya getirmenin bir zemini olmalıdır diye bir çıkış yaptı. Bir de o tarafı var bu işin. O nerede duracak? Nasıl Peki. bir zeminde yer alacak? Bence bu soruların cevabını almadan bazı şeyleri konuşmak için çok erken. Hatta kimin kazanacağı konusunda ben de net bir şey söyleyeyim. Yine Uslu'ya katılıyorum. Yani bu aslında şu dakika itibariyle birçok tarafın kaybettiği bir süreç olarak görünüyor.
1: Peki. Şöyle araya gideceğim ama şu açıklamaları karşılıklı hemen söyleyeyim. Öyle araya gidip dönelim. Müftüoğlu sizinle başlayacağım dönünce. Özgür Özel diyor ki artık iki CHP var. Yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı söylüyor. Bu herhalde zaten iki parti var demek yani. Evet. Öteki CHP'nin adı belli değil anlamına geliyor bu. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız. Hatta şöyle diyor atanmış CHP ve SCHP yani seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız. Bırakırsak biz yokuz dersek %5, %3'ün altında oy alabilir bunlar. Baskın seçimden de kimse endişe etmesin. Adayımızı gösterir, %60 oyla seçiliriz. Özgür Özel. Gürsel Tekin bir cevap veriyor. Sayın Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bir şahsın veya bir grubun varlığına endeksli bir şirket değil. Arkasında koca bir cumhuriyet tarihi ve milyonlarca seçmenin iradesi olan bir çınardır. %3 oy alırız şeklindeki karamsar ve partimizi küçülten yaklaşımınız aslında sizin kendi yönetim başarısızlığınızın bir dışa vurumudur. Gürsel Tekin. Kısa bir ara gittik döneceğiz.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii Özgür Özel'in biz bu partiden ayrılırsak bu parti %3'e düşer, 5'e düşer açıklaması var. Bu arada Can Özçelik sanırım bize önemli bir şey söyleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılıp ayrılmamasıyla ilgili bir bilgi var.
3: Şöyle de. Şöyle.
2: Müftüoğlu hemen geliyor. Ya,
3: Nasuh abi... Kimin hikayesi yazılacak? Yeni parti kurulursa kimin hikayesi üzerinden devam edecek? Bu Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa genel başkan olacak? Özgür Özel hikayesi mi anlatılacak dedi ya. Burada Silivri'den, yani ben dün birkaç gündür konuşuyorum böyle. İşte avukatlar aracılığıyla soruyorum. Şöyle bir

0: Silivri'den ve İmamoğlu'ndan şöyle bir Özgür Özel yönetimine ve Özgür Özel'e şu bilgi gidiyor. Parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadele edilecekse edilsin, yeni parti kurulacaksa kurulsun. Biz, İmamoğlu bunu söylüyor. Özgür Özel ne yapmak istiyorsa, Sayın Genel Başkanımız ne yapmak istiyorsa onun arkasındayız. Yeni parti kuracağız diyorsa yeni parti kuralım. CHP içinde mücadele edelim diyorsa CHP içinde mücadele edelim diyor. Yani burada hikayeyi yazacak olan Ekrem İmamoğlu değil artık, Özgür Özel'in ta kendisi. O yüzden bugün de söylediği iki CHP var. Aslında benim bu bilgiyi de teyit etmiş oluyor. Yani artık bütün ipler Özgür Özel'in elinde. O İmamoğlu da bunu kabul etti. Çünkü başka bir alternatifi yok. İmamoğlu da zaten bunu söylüyor. Anladım. Özgür Özel'in arkasındayım. Yeni parti kurmak istiyorsa biz buradan mücadele edeceğiz. Peki. CHP içinde de kalacaksa yine biz mücadelemize yani, devam edeceğiz diyor.
1: Yola Özgür Özel'in kararı. Şimdi Müftüoğlu. Özgür Özel diyor ki yani biz ayrılırsak bu oy diyor 5'e düşer 3'e düşer diyor. Gürsel Tekin de diyor ki burası bir şirket değil, bu koskoca bir parti. Yani Cumhuriyet'le yaşıt bir parti. Siz gitseniz ne olur, gitmeseniz ne olur diyor. Özgür Özel'in söylediği haklı olabilir mi söylediğinde? Böyle bir sonuç çıkabilir mi ortaya?
2: Şimdi tabii ki kısa vadede baktığınız zaman böyle bir sonuç çıkabilir. Çünkü bir mağduriyet durumu oluşturuldu. Çünkü o yağmur altında yürümesi, işte genel merkez, parti genel merkezinde adeta talan edilmesi. Bu bir sanki bir mağduriyet için zemin olarak gözüküyor. Ama Türk siyasi tarihine baktığımız zaman gövdeden kopan, ayrılan partilerin ayrılma süreçlerine baktığımız zaman genel ekseriyette bu tür şeyler yaşanıyor. Yani
1: ne yaşanıyor?
2: Genel merkez suçlanıyor. Her türlü çaba gösterdiklerini ifade ediyorlar. İşte gördünüz, biz her türlü yolu denedik. Kalmak için burada her türlü çabamızı gösterdik. Partimizi ayakta tutmak için, omuz vermek için her yolu denedik ama olmadı. Bize ayrılmaktan, yeni parti kurmaktan başka çare bırakmadılar. Ey seçmen, ey halkımız, bize bu konuda başka bir yol kalmadı. Bizim yanımızda mısınız mesajını vermek son dönemde moda oldu.
3: Tabii,
2: bu geçmişte de yaşandı buna benzer durumlar. Ama bir çok münferit partinin dışında, yani partilerin dışında, bir iki partinin dışında varlık gösteren çok siyasetçi ya da yeni siyasi parti olmadı. Dolayısıyla
1: sağda oldu da solda olmadı.
2: Solda olmadı. Evet. Sağda zaten onu ifade ettim yani birkaç partinin dışında diye. Şimdi solda zaten genelde seçmen sayısı hani yüzde olarak belli. Dolayısıyla soldaki parçalanma çoğaltmıyor, azaltıyor. Sağda parçalanma oldukça çoğalan bir seçmen yapısı var. Güçlenen bir parti oluyor. Hani gövde yine güçleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam 7 kopanlardan 7 parti kuruldu. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bugün güçlü bir şekilde parlamentoda yine temsil ediliyor. Toplamda şey gösteriliyor, yüzde olarak toplamda hepsi bir araya gelse ne kadar oy alır şeklinde bir değerlendirme yapıldığında %25 civarında bir oya tekabül eden bir sağ oluşumu. Yani milliyetçi kesim diye tanımlanıyor. Ama solda aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in, evet ben de bunu görüyorum. Bir partileşme sürecine evrilir mi? Görünen o ki evrilir gibi duruyor. Eğer dün Sayın Özgür Özel, ben işte 10 yaşından beri kimseyi satmadım, bundan sonra da satmayacağım şeklindeki açıklamalar bağlayıcı olsa bile, aslında şunu da söylemek lazım. Ya siyaset adı üstünde kimler için neler söylüyor ama öyle bir noktaya geliyor ki hem Türkiye'nin çıkarları hem de siyasi partilerin...

0: mutlaka ihtiyaç duydukları yapılar vardır. Eninde sonunda bir araya geliyorsunuz, gelmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için bugün belki de ayrışmayla karşı karşıya kalan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ama bu önümüzdeki bir hafta içindeki süreç, hemen bayram sonrasında daha doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının şekilleneceği kanaatini taşıyorum. Ama şunun da altını çizmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet, partiye arınma, tırnak içinde söylüyorum, arınmayı gerçekleştireceğim ifadesi zaman alabilecek olan bir durumdur. Dolayısıyla kısa zamanda, kısa vadede bir kurultayın, olağanüstü kongrenin toplanması, kurultaya gitmesi mümkün gözükmüyor. Zaten siz de söylediniz, az önce Gürsel Tekin'den bahsetmiştiniz. Gürsel Tekin en az 7 ay diye bir açıklaması olmuştu. Dolayısıyla 7 ay bir zaman dilimi ortaya konduysa bu muhtemeldir ki seçimlere de bu şekilde gidilebilir ihtimalini de doğuruyor. Bu yapıyla, yani mevcut bu yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere gitmeyi dener mi? Tabii ki çok şüpheli ve tartışmalı bir konu ama zaman her şeyin ilacıdır. Zaman içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi tekrar toparlanma sürecine sokabileceği düşüncesinde olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok sakin ilerliyor. Her ne kadar öfkeli de dahi olsa, her ne kadar hani tırnak içinde çevreden de konuşuyorlar, ya ne kadar kinlen doldu şeklinde. Bu aslında siyasette kin ifadesi çok yanlış bir ifade olarak, yanlış bir üslup olarak görüyorum ben. Hiçbir zaman bu şekilde bakmadım. Siyasette bugün farklı duruş sergileyebilirsiniz ama yarın konjonktür değişiyor, daha farklı durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama net olarak bir şey söyleyeyim. Görünen o ki siyasette etik mutlaka olmalıdır. Siyasette liderlik yapan kişilerin sadece partisini değil, önce ülkesini düşünerek hareket etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla, duruşla görmüş olduk. Hiçbir şekilde siyaseten bir araya gelmesi mümkün gözükmeyen, fikirlerde ciddi ayrışma yaşanmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin derli toplu bir birlik içinde olması için ortaya koyduğu gayreti de yabana atmamak lazım. Ben bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bence siyaset böyle yapılmalı.
1: Peki, Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajı yayınladı. Şimdi.
0: Evet.
1: Çok dikkat çekici cümleler var. Size mesajı okuyayım, Sevigen'le devam edeyim. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. İçimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Mesaj bu. Ama burada özellikle mesajın baş tarafı. Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, Yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz diyor.

0: diyor. Kılıçdaroğlu bunları söylüyor. Şimdi geçmişin muhasebesi geleceğin umudu. Ama Özgür Özel de diyor ki biz bu partiden ayrılırsak bu partinin oyu %3'e 5'e düşer. Hani muhasebeyi falan bırakalım. Bu partiyi taşıyan ben ve arkadaşlarımdır diyor. Sevigen ne diyor?
1: Ayrılmasın madem öyle düşünüyorsa. Madem partiyi çok iyi düşünüyorsa ayrılmasına gerek yok. Niye ayrılsın ki? Niye ayrılma kelimelerini ikide bir söylemeye çalışıyor? Yani ne diyor? Bu delegeler üyeler seçsin diyor değil mi?
0: Bu bizi evet, üyeler 2 milyon seçsin. Üye seçsin.
1: Tamam, bu üyelerin madem çok güveniyor zaten yeni seçilecek delegeler de bu üyelerin içinden çıkacak. Uzaydan getirecek halimiz yok ya da getirecek halleri yok. Manisa'da bir kongre yapıldığı zaman Manisa İl Başkanı yine Özgür Bey'in kendi ili, ilçesi beraber seçilecektir. Diğer milletvekilleri kendi bölgelerine dağılacak. Milletvekilleri çoğunlukla kendi illerine hakim olacaktır. Bunun süresi sadece, onlar da biliyorlar ki, diğer arkadaşlar da biliyorlar ki bu kongrelerle Özgür Bey'in feryat etmesinin altındaki yatan bu şeyle, delegeyle yapıldığın zaman sakat olacak. Delegelerin bir kısmı yasaklı İstanbul'dakiler. Bir kısmı ceza alıyor. Bu soruşturma daha genişleniyor. Bu ceza davası var. Önümüzdeki günlerde ayın herhalde 5'inde galiba Haziran. Daha da gitgide ceza alacak delegeler. Onun için bu geçmiş delegeler bir kere bir tarafa bırakacak. Hem Özgür Bey'i bir tarafa bırakacak, hem Kemal Bey'i bir tarafa bırakacak. Onu kapattık o geçmiş delegeyi. Şimdi yeni yol haritasına bakalım. Özgür Bey ne istiyor? Kurultay. Bak Faruk'cum, ne olursa olsun seçime girecek bir parti eğer seçime girmeden önce kurultayını yenilemezse milletin karşısına çıkamaz. Hele CHP'yi çıkamaz. Ya kurultay yapmadan, halka dayanmadan, ilden, ilçeden, o örgütün gücünü almadan seçime nasıl gideceksin? Yani hele ben hiç inanamıyorum. Yani Kemal Bey'in kurultay yapmadan seçime gitmesi intihardır. Yani ona kimse bak, Kemal Bey'e de gaz vermesin.
0: Tekrar oraya döndük. Şimdi kurultay yaptı.
1: Tabii kim seçilirse Özgür Bey'den de olacak. Hayır, Özgür Bey de
0: Özgür Bey de seçilebilir diyorsun.
1: Tabii olabilir. Tabii Özgür Bey de seçilir. Başka adaylar da var, duyuyoruz isimlerini. Onlar da çıkar. Uzlaşma nedir? Seçim değil mi? Her şeyi seçim patlar değil mi? Bir sorun oldu. Türkiye'de bir kriz olduğu zaman genel seçim istiyoruz. Genel seçim hepsini temizler diye bakıyoruz değil mi?
0: Yeni o zaman siz gelir. Özgür Bey'in bu açıklamalarından bir kere Özgür Bey ve arkadaşları CHP'den ayrılmayı kafasına koymuş mu diyorsunuz?
1: Bunu, yani şöyle bunu Özgür Bey koymasa bile, şimdi bak onlar da korkuyorlar. Kolay değil. Bak biz ayrıldığımız zaman Faruk, Tayyip Erdoğan seçildi. Bak arkadaşlarım daha iyi bilir Ankara'dakiler. DSP ayrı girdik. SHP ayrı girdi. CHP ayrı girdi. Hepimiz %19, %20, %22 aldık. Tayyip Bey %24.6 ile belediye başkanı oldu.
0: Ha, 94 seçimlerini.
1: Evet, diyorsun. Bu ayrılıklar bize çok pahalıya mal oldu. Bak Mustafa Sarıgül
0: niye ayrıldı. Tayyip Bey'in seçilmesi size pahalıya mal oldu?
1: Tabii pahalıya mal oldu. Olmadı mı? Şimdiye kadar Ankara'daki Melih Bey'in seçilmesi pahalıya mal olmadı mı? Bak belediyeler bir siyasi partinin ileri karakol komutanlarıdır. Ateş çemberleridir. Böyle evet. Çoban ateşi gibidir. Onların başarısı seni yukarı götürür. Tayyip Bey belediye başkanlığı yaptı, cumhurbaşkanı oldu. Yani keşke Ekrem Bey de bıraksaydı bu cumhurbaşkanı hikayelerini. Halka hizmet etseydi. Bu İstanbul halkı onu belediye başkanı da yapardı, il başkanı da yapardı, milletvekili de yapardı, parti iktidarı da yapardı. Ama maalesef Ekrem Bey başka şeylere döndü. O da kendi tercihidir. Döndü, başımıza bu işler geldi. Başımıza bu işleri getiren hepsi bir elin beş parmağı kadar. İnanıyorum ki ben, eğer Özgür Bey seçime girecek değil mi? Bölünsün istemiyor. Biz de bu tarafta istemiyor bölünsün diye. Kemal Bey tarafı da istemiyor. Çünkü bölündüğü zaman yarı görecekler, herkes gerçekler bu. Ama Kemal Bey, Özgür Bey'in yanında bulunan birkaç tane milletvekili. Mesela Mahmut Sever'in ilçe başkanımızdır, emek vermiş. Sana mı kaldı bu kamuoyu yoklaması yapmak? Yani gaz mı veriyorsun? Ya biz ayrılsak daha çok alacağız.
0: Öbür Tanal için mi?
1: Tabii öbür milletlerini tavsiye edelim. Yani yakışıyor mu Mahmut'a mı? Yani partiye emek verilerde Üsküdar İlçe Başkanlığından gelen bir kardeşim, arkadaşım benim. En çalışma emeğine saygı duyuyorum. Ama böyle ucuz kabadayılıklara falan gerek yok. Bunlar böyle farkında olmadan ufak laflar büyüyor geliyor. Yani büyüdüğü zaman da o zaman altından kalkamayacağımız konular çıkıyor. O bakımdan biz, ben iddia ediyorum Kemal Bey, tabii yavaş yavaş gidiyor ama birdenbire heyet kurmadan, komisyon kurmadan direkt toptan suçlu diye ilan etmez. Edenler var, bazı arkadaşlar var ama ben etmeyecek diye düşünüyorum. Duyuyorum eski milletvekilleri, eski bakanlardan filan, hukukçulardan da bir komisyon hazırlığı da yapılıyor. Ama gerçekten de bir taraftan da gerçekten partinin arınması, temizlenmesi lazım. Bu da bir gerçek. Bunu da görmek lazım.
0: Anladım.
1: Ama bir gerçekte parti bölünmeden iktidara gidiyor. Bak o genel merkezi ben mesela ağladım Faruk. Ben yaptım o genel merkezi.
0: Ama şimdi bak şöyle bir şey oluyor. Yani izleyiciler de izliyor. Hepimiz buradayız. Gerçi Müftüoğlu bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyor demesine katılıyor musunuz? Yürüyor mu Cumhuriyet Halk Partisi?
1: Ama birinci partiyiz Faruk.
0: Hayır, şimdi şöyle yürüyor mu? Yani önemli bir şey. Neden? İktidarda Cumhur İttifakı.

0: Şu an
1: var.
0: Geri geri gidiyor.
1: Hem?
0: Şu an geri geri gidiyor.
1: Geri gidiyor. Şu an Cumhur İttifakı var. Bugün mevcut durumda Mehmet Sevigen bu olan biteni faturayı Özgür Özel ve arkadaşlarına kesiyor. Öyle değil
2: İki
1: mi?
2: İki tarafa da kesiyor. Bu tarafta da yani tabii genelde tabii
1: peki,
2: son noktada.
1: O zaman ama bütün kamuoyu şunu size sorar. Der ki
2: sor, tabii.
1: Öyleyse o zaman bu parti nasıl iktidara yürüyor? İşte, bu kadar yanlış yapıyorsa.
2: Birleşirse
1: diye
2: diyorum.
1: Sorarlar ya.
2: Tamam
1: yani.
2: Bak yanlış yaptı. Geriye dönük artık keşkeleri bırakmamız lazım. Birbirimizi suçlamaları ben yaptım sen gittin. Genel merkezi kim kırdı, kim girdi, kim girmedi diye bunları konuşursak bunlar daha çok yaralar açar bize. Mesela o genel merkezi dediğim gibi Deniz Baykal'ı harçla taşıyarak biz yaptık. Tırnağımızla taşıdık. Ben böyle gittim getirdim nazar boncuklar attık biz temelin altına. Böyle aldık genel
1: Öyle
2: merkezi.
1: Mi?
2: Tabii gittik Almanya'dan o makinaları getirdik.
1: CHP genel merkezi.
2: CHP genel merkezi.
1: CHP tabii. Genel merkezinin altında nazar boncukları.
2: Tabii nazar boncukları attık.
1: Niye koydunuz
2: ya,
1: onu?
2: Ya işte benim il başkanlarından toprak getirdiler Eylül'den. Getirirken böyle... İşte nazar boncuğu. Bina çok güzel bir binaydı.
1: Emek verdiniz yani. Böyle
2: hepimiz,
1: bir Anadolu
2: ama,
1: harekat, imece usulü bir genel merkez
2: tabii,
1: yaptınız.
2: Öyle yaptık. Mahmut Yıldız'la...
1: Aslında çok güzel hikaye yani.
2: Mahmut Yıldız'la Eşref Erdem'in emeği ödenmez. O ikisi baştan geçtiler. Biz de onlar %80 ama biz de %20-%30 hepimiz böyle bir emek o günkü MYK. Ciddi bir çalışma yaptık yöneticilerle ve öyle bir eser yarattık ortaya. Ama o eserin geçen gün katledilmesi içerideki arkadaşlar... Farukçum bir kurultaya ben polis sokmam. Kurultaya. Bizim kurultay yapılıyordu bu Mustafa şeyle ilgili. İçeri polisler girmedi. Mikrofon bendeydi. Ben bütün polisler çıkın dışarı dedim. O içerideki arkadaşlar Özgür Bey ya deseydi ki o, bak milletvekilleri
1: geliyor. Polisin olması sorun değil tabii yani. Ama, polisler ya, yerde lazım. Ya.
2: Hayır,
1: kurultayda da lazım.
2: Girmesi,
1: başta da lazım.
2: Doğru. Kesin katılıyorum.
1: Lazım yani.
2: Polis arkadaşlarımıza da günah katılıyorum. Ama böyle ya polise girme diyeceksin. Kim diyecek onu? Yöneticiler diyecek. O milletvekilleri geliyor. Diğer Kemal Bey'e yakın olan milletvekili. Murat Emir'le ikisi çok yakın arkadaş. Anlattım ya biri içeride biri dışarıda. Ya çocuklar geliyoruz çay içmeye konuşmaya geliyoruz deseler. %100 suçlu olsa arkadan ordu da götürse. Sırf milletvekilleri girse içeri vallahi anlaşırlardı.
1: Ama şey diyorlar
2: ama
1: Kemal,
2: iki
1: Bey'in,
2: taraf bir
1: Kemal Bey'in ekibi 4 saat beklemiş. Yani
2: tabii işte onu söylüyorum.
1: Mıdır, beklemiş ve içeri alınmamış.
2: İşte onu kastediyorum. Müslüm, ben onu kastediyorum. İçeri girebilseydi milletvekiler. Ya
1: orada Müslüm Sarı da var mı?
2: Tabii o, Müslüm o Bey de anlattım. Bak hatta polisler geliyordu. Müslüm Bey polisleri de durdurdu ekip olarak. Kemal Bey onları görevlendirmiş. Polisler 4-5 saat içeri girmedi. Çünkü arkadaşlarla görüşeceklerdi. Düşün bir CHP'nin parti meclisiyeleri ve milletvekilleri geliyor. Genel merkezi almıyorsunuz. Ya bu da kabul edilecek bir şey değil
1: Doğru.
2: ki.
1: Aslında sonra, CHP adına bir testi kırılmış.
2: Tabii.
1: Yani. Onu
2: ya bir de ya
1: iki testi bize bunu gösterdi.
2: Hayır, iki testi çarpışırsa birisi kırılır,
1: yani,
2: birisi
1: bu,
2: de çatlar.
1: Bu kırılmış, bu belli.
2: Bir de genel başkan içeride. Ya genel başkan çıksa orada müdahale etse kardeşim tamam. İskema bile konuşuruz. Buraya girmenize, kırmanıza, dökmenize gerek yok. Burası milletin parasıyla yapılmış.
1: Doğru.
2: O müzenin
1: doğru.
2: dağılması, resimlerin atılması.
1: Çok doğru.
2: Hangi
3: peki,
2: genel başkan ayakları altına
3: şöyle
2: alınca?
3: Olmaz mıydı?
2: Yani o bakımda.
3: Bayram sonuna, bayram sonuna bırakılsa biraz daha herkes sakinleşse.
2: Ama konuşabilselerdi can yani. Bırakılabilirdi işte. Konuşamadıklarından dolayı kastediyorum. İçeri girip konuşabilseydik.
1: Yani bayramda bir yumuşama mı olurdu? Bir hoşgörü
3: yani,
1: gelişti.
3: Yani, hemen ertesi gün İçişleri Bakanlığı'na, yani Ankara Emniyetine yazı yazıp
1: tamam,
3: hemen
1: bunu,
3: polis istenmeseydi.
1: Bunu söylediğine
3: yani
1: o... göre sence neden bırakılmadı? Hemen ivedilikle gidildi. Ya, bir cevabı var mı sende?
3: Var çok net. Çünkü bu mahkeme kararından sonra Özgür Özel'e hem seçmen hem de taban daha çok sahip çıktı. Biraz daha beklenseydi Kemal Kılıçdaroğlu kontrolü tamamen kaybedecekti. Şimdi en azından kontrolü biraz daha eline almış oldu genel merkeze girerek.
1: O zaman eğer böyle bakacaksak siyasi olarak o zaman haklı bir şey yapmış yani. Madem hani
3: tabii ki,
1: kontrolü eline almayla alakalıysa.
3: Tabii ki haklı. Bu yani, ayrı bir şey. Siyasi olarak
1: hani eğer
3: haklı.
1: Böyle değerlendirecekse.
3: Ama o zaman şu tartışmayı yapmayalım. CHP niye bölünüyor? Bölünür.
1: Ha peki. Bölünür
2: yani. Bakın Kemal Bey dışarıdayken içeride resimler kırılıyor, atılıyor. Hain Kemal diye bağırılıyor.
1: Ya sonra da ya, şey Özgür Bey'in resmi.
3: Ya Kemal Bey
2: Özgür
3: ama
2: Bey, Özgür
3: normal
2: Bey,
3: doğru.
2: Canım.
3: Çok
2: Özgür
3: kötü.
2: Bey ona müdahale etmiyor.
3: Çok kötü.
2: Ya genel başkan.
1: Etmiyor.
2: Etmiyor tabii. Ya hain Kemal işte bilmem ne Alevisine bağırıyorlar.
3: Çok kötü bir görüntü.
2: Sinüzlüsüne bağırıyorlar.
3: Çok kötü bir görüntü.
2: Hayır, örnek olarak söylüyorum.
1: Biz Türkiye'nin.
2: Bu kadar hakaret ediyorlar.
1: Bu biz Mehmet Bey bir saniye. Biz çok Türkiye'nin bir kere o tartışmaları görüyorum. Burada her şeyi tartışabiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tartışılır. AK Partiler siyasi partilerdir.
2: Doğru.
1: Yani Türkiye'de Alevi, Sünni, Kürt, Türk biz bunları aşalı 100 yıl oldu, 110 yıl oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Alevi kimliği dolayısıyla Alevi İslam inancına mensup bir vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu. Yani birine Alevi diye hakaret ediliyorsa o siyaset, Türkiye siyasetiyle alakası yok o işin. O başka mahfillerin
3: o nefes
1: işidir.
3: Zaten.
1: Yani ona giremeyiz.

0: Bak, çok buna, riskli buna ve tehlikeli
1: rağmen,
0: bir şey.
1: Buna rağmen kibar davrandı. Hatırlıyorsunuz bir hanımefendi gazeteci kılıç çarptı dedi. Bu çok ağır bir
0: laf. Sonra dedi ki ben özür diledim. Linç edilmeye çalışılıyor.
2: Özür diledi.
1: Onu da affetti. Onu bile affetti. Demek istiyorum ki o işleri bir tarafa bırakıp
2: işte o yüzden
1: yani genel başkanların şeylerine, hukuki haklarına mevcut genel başkanlar sahip çıkar.
3: Yok, o, maalesef o tartışma
1: Özgür
3: çok ayrı.
1: Özgür Bey genel başkanına ve arkadaşlarına sahip çıkmadı.
0: Ankara'ya gidip bu %3-5 kalır.

0: 3'e 5 ederken yanlış anlaşılmasın. Böyle basitleştirmiyorum şu. Yani %3, %5 oylara düşer demesini sizde bir karşılığı var mı? Bu böyle mi olur yani?
1: Yani elbette bir karşılığı yok şu an itibariyle Faruk Bey. Onu söyleyeyim. İbrahim Bey ileride böyle ayrıntılı bir araştırma yaparsa, bununla ilgili yeni araştırmalar ortaya çıkarsa elbette bunu görebiliriz. Ama zaman içerisinde de bu algı değişebilir. Yani bakın, 19 Mart 2025 algısının ben zaman içerisinde değiştiğini düşünüyorum. Yani onun da açıkçası bu yolsuzlukların, hırsızlıkların, ihaleye fesat karıştırma iddialarının bunlarla ilgili olarak yani ciddi anlamda dönüştüğünü ve ilk başta CHP seçmeninde bu bir siyasi operasyon düşüncesinin artık tamamen öyle olmadığı kanaatindeyim. Burada da algı değişebilir. Bir de şunu söyleyeyim Faruk Bey, %3-5 oy o kadar küçük bir oy değil yani. %3-5 oy
0: Ya
1: elbette
0: şimdi
1: CHP için küçük
0: Ercan
1: bir
0: Bey,
1: oy
0: tamam da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz yani.
1: CHP için demiyorum.
2: Türkiye'nin
1: Aynen, yanlış anlaşılmasın.
2: Türkiye'nin birinci
0: Ya birisi kalkıp
2: partisiyken
0: bak, hayır,
2: %3'e
0: birisi kalkıp
2: yani bu olmaz.
0: Birisi kalkıp
2: hayır, birinci parti ya.
1: Hayır.
2: AK Parti ile
0: Türkiye'nin
2: %60'ını
0: MHP'yle
2: yönetiyor
0: ilgili.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ya.
0: Yani
2: Şu anda
1: burada yanlış
2: %60'ını yönetiyor.
1: anlaşıldı.
2: Türkiye'nin birinci partisi.
0: Hayır, yani şunu
2: %3'ünü de
0: hayır, özür
1: başka bir
0: dilerim.
1: şey söylemeye
0: Özür dilerim.
1: çalışıyorum.
0: Sesler karışmasın. Ercan Bey şunu
3: küçümsemedi yani.
0: Bugün Cumhuriyet Halk
1: Başka bir şey
0: Partisi.
1: söylemeye çalışıyorum.
0: Anladım anladım.
1: Başka bir şey
0: AK
1: söylemeye.
0: Parti, MHP yani %3-5 bu partiler için oy değildir. Bunlar çok köklü geleneklerden geliyorlar. Onun için CHP hani %3-5 çok düşük bir oy CHP için. Çok düşük.
1: Tamamen böyle anlaşılacağını biliyorum ama öyle demek istemedim. Şunu demek istedim.
0: Buyurun.
1: %3-5 düşük bir oy değil. Yani bir partiyi bölüyorsanız ve oradan %3-5 oy götürüyorsanız.
0: 3'e 5 ederken yanlış anlaşılmasın. Böyle basitleştirmiyorum şu. Yani %3, %5 oylara düşer demesini sizde bir karşılığı var mı? Bu böyle mi olur yani?
1: Yani elbette bir karşılığı yok şu an itibariyle Faruk Bey. Onu söyleyeyim. İbrahim Bey ileride böyle ayrıntılı bir araştırma yaparsa, bununla ilgili yeni araştırmalar ortaya çıkarsa elbette bunu görebiliriz. Ama zaman içerisinde de bu algı değişebilir. Yani bakın, 19 Mart 2025 algısının ben zaman içerisinde değiştiğini düşünüyorum. Yani onun da açıkçası bu yolsuzlukların, hırsızlıkların, ihaleye fesat karıştırma iddialarının bunlarla ilgili olarak yani ciddi anlamda dönüştüğünü ve ilk başta CHP seçmeninde bu bir siyasi operasyon düşüncesinin artık tamamen öyle olmadığı kanaatindeyim. Burada da algı değişebilir. Bir de şunu söyleyeyim Faruk Bey, %3-5 oy o kadar küçük bir oy değil yani. %3-5 oy
0: Ya
1: elbette
0: şimdi
1: CHP için küçük
0: Ercan
1: bir
0: Bey,
1: oy
0: tamam
1: ama
0: da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz yani.
1: CHP için
2: demiyorum.
0: Aynen
2: yanlış
1: anlaşılmasın.
2: Türkiye'nin birinci
0: birisi
2: partisiyken
0: kalkıp
2: %3
0: hayır,
2: birisi
0: birisi
2: yani bu olmaz.
0: Birisi kalkıp
2: hayır, birinci
0: bugün
2: parti ya.
1: Hayır.
2: AK Parti ile
0: Türkiye'nin
2: %60'ını
0: MHP'yle
2: yönetiyor
0: ilgili
2: Cumhuriyet Halk Partisi ya.
0: yani
2: Şu anda
1: burada yanlış
2: %60'ını yönetiyor.
1: anlaşıldı.
2: Türkiye'nin birinci partisi.
0: Hayır, yani şunu
2: %3'ünü de
3: hayır,
0: özür
1: başka bir
0: dilerim.
1: şey söylemeye
0: Özür dilerim.
1: çalışıyorum.
0: Sesler karışmasın. Ercan Bey şunu
3: küçük küçümsemedi yani.
0: Bugün Cumhuriyet Halk
1: Başka bir şey
0: Partisi.
1: söylemeye çalışıyorum.
0: Anladım anladım.
1: Başka bir şey
0: AK
1: söylemeye.
0: Parti, MHP yani %3-5 bu partiler için oy değildir. Bunlar çok köklü geleneklerden geliyorlar. Onun için CHP hani %3-5 çok düşük bir oy CHP için. Çok düşük.
1: Tamamen böyle anlaşılacağını biliyorum ama öyle demek istemedim. Şunu demek istedim.
0: Buyurun.
1: %3-5 düşük bir oy değil. Yani bir partiyi bölüyorsanız ve oradan %3-5 oy götürüyorsanız geri kalanın çok ciddi anlamda yaralıyorsunuz diğer tarafı da. Eğer farklı bir CHP daha olacaksa başka bir parti, Ekim Partisi vesaire o %3-5'ten mahrum olacak. Ve şu anlama geliyor. Kavgalı evin ciddi anlamda sorun yaşadığı anlamına geliyor. Bu Sayın Özgür Özel anlamında ne olacak? Öbür tarafta 3-5 kalıyor diye düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Şayet böyleyse ben orada da %3-5 falan kalacağını
0: Ha,
1: zannetmiyorum. Daha
0: öyle diyor,
1: fazla
0: öyle diyor.
1: kalacağını.
0: Tam öyle diyor. Diyor
1: Elbette,
0: ki,
1: elbette.
0: bak burada net okudum biraz. Diyor ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %5'e, %3'e düşer. Gürsel Tekin de diyor ki ya kardeşim diyor bu şirket mi ya diyor bu Cumhuriyet'le yaşıt bir parti diyor. Yani bu sizin diyor kendinize güç vehmetmenizden kaynaklanan bir söylemdir diyor. Burası CHP 3'te 5'te olmaz diyor. Siz gidin gene fark etmez demeye getiriyor Gürsel Bey de.
1: Tabii. Faruk Bey şöyle elbette yani elbette ben CHP'nin %3-5 olacağını düşünmüyorum. Ölüsü bile o partinin baraj altında kalan halini bile biliyoruz. 1999 seçimlerinde Yani ben şeyi katmıyorum. CHP'nin yeniden kurulduğu aşamayı 80'li yılların sonunda, 90'lı yılların başında hani %4 oldu, SHP ile birleşti, ondan bahsetmiyorum. Ama sonradan bu parti

0: Parti elbette potansiyelli bir parti. Yani o partinin ben çok burada rakam telaffuz etmeyeyim ama yine de o logonun çok daha fazla değeri olduğunu düşünüyorum. O armanın, o amblemin. Ama şimdi %3-5 konusunu telaffuz ettiği için Sayın Özgür Özel ne olacak? Ya bizden %3-5 gitsin. Biz yine yolumuza devam ederiz bakış açısının yanlışlığını anlatmak için.
1: Anladım.
0: %3-5 oyun küçümsenmemesi gerektiğini.
1: Anladım,
0: Yani
1: anladım.
0: böyle açmak istiyorum. Yoksa CHP açısından söylemiyorum bunu.
1: Anladım, anladım.
0: Ama bir yandan da şu var. Yani zihni olarak bölünme de gerçekleşmiş. Bunu açık açık dile getiriyorlarsa ben artık CHP'lilerin içeride bu iki grubun yüz yüze bakamayacaklarını düşünüyorum. Bakın Söğüt Özü ve Mustafa Kemal Mahallesi çok yakın yerler biliyorsunuz birbirlerine. Burada bir kafe ya da başka bir yerde oturulup bu konuda anlaşılabilir, konuşulabilirdi. Bunu yapamayacak şekilde bir gönül kırıklığı var en hafif tabirle onu söylüyorum. Bunun çok böyle
1: Peki.
0: onarılabilecek bir durum olduğunu zannetmiyorum parti içerisinde de. Dolayısıyla söylemek istediğim bu. Ama dediğim gibi yani son olarak şöyle bitireyim. Bugünlerde çok kullanılıyor. Klasik olacak ama yani kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmaz seçmen. Burada bir işi beceremediniz şeklinde bir bakış açısı geliştirir. Kanaatindeyim ama bu işin tabii ki üstatları var, araştırmalar. Onlar bizi ileride daha iyi anlatacak.
1: O zaman üstadlarından biri İbrahim Uslu'ya, Doktor İbrahim Uslu'ya, siyaset bilimciye soralım. Özgür Bey'in söylediği geride %3-5'lik bir oy kalır CHP'ye, o kadar alabilirler tespiti bir karşılık bulur mu? Bu doğru bir okuma mıdır?
2: Kötü bir siyasal iletişim. Yani bunu şimdiden söylemek diğer dostların da söylediği gibi mümkün değil. Velev ki elinizde veri bile olsa, bunu ölçmüş bile olsanız şu aşamada bunu dillendirmek iyi bir siyasal iletişim de değil. Şimdi en doğrusu süreç yaşanırken, çünkü biz süreç içerisinde neler yaşanacağını, nasıl tartışmalar ortaya çıkacak, ne tür çatışmalar gerçekleşecek falan henüz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla kamuoyunun kim haklı kim haksız şeklinde nasıl bir yargıya ulaşacağını da bilmiyoruz. Bütün bunlar bu dağılımı şekillendirecektir. Ama geriye dönüp 3 tane ben örnek hatırlatacağım. Biri Fazilet Partisi, işte Refah Partisi geleneği aslında, parçalandığında ayrılanlar büyük bir dilimi alıp gittiler. Geriye kalan küçük bir parça kaldı. Sayın Özgür Özel'in senaryosu bunun gibi bir şey. Ama her zaman öyle olmuyor. Bir başka örnek var. DSP parçalandı, hatırlayacaksınız. İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ayrı bir parti kurdu. Netice ikisi de çok küçük oy oranlarına indiler. Seçmen tamamen başka bir partiye gitti, CHP'ye yöneldi. Burada da bu olabilir. Yani bu CHP seçmen nereye gidecek ki diye düşünmeyin. Başka sol partiler de var. Ya da onu ikame edebilecek İyi Parti falan gibi, Zafer Partisi gibi daha böyle seküler milliyetçi partiler var, Atatürkçü. Dolayısıyla CHP'li seçmenin önünde birden fazla alternatif var. Dolayısıyla her ikisi tıpkı DSP'nin bölünmesinde olduğu gibi büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp seçmeni tamamen kaybedebilirler. Üçüncü bir örnek var. O da MHP İyi Parti ayrışması. MHP'nin oyları %16'ydı. Ayrıştılar. Sonra her ikisi %10-10 civarında bir oy aldılar. İşte her birisi bir miktar kaybetti. MHP bir miktar oy kaybetti. Ama böyle bir Saadet Partisi falan pozisyonuna da düşmedi. Ya da DSP pozisyonuna da düşmedi. Varlığını büyük ölçüde koruyabildi, baraj üstünde kaldı. Başka ama İyi Parti de yine barajı geçebilecek oy seviyelerine yaklaştı. 9,9 falan gibi bir oy almıştı hatırlayacaksanız. O yüzden 3 örnekte var. Yani bunun hangisinin gerçekleşeceğini, oyları ortadan ikiye mi bölecekler, yoksa ikisi birden mi batacaklar, yoksa biri batacak, biri oyların geri kalanını mı toplayacak? Bunu şimdiden tahmin etmek mümkün değil. Ama siyasi tarihimize baktığımızda her üç örneğinde yaşandığını gördük. Yani şöyle bir kural yok. Birileri giderken bütün oylar alır gider, geriye kalanlar orada böyle batar falan. O senaryo her zaman gerçekleşmiyor. O yüzden Nasuhi Bey'in dediği önemli. Yani kim siyasal iletişimini daha iyi yapacak? Kim haklılığına seçmenleri daha fazla ikna edecek? Kim gelecekle ilgili daha fazla umut verecek falan? Bu gibi bir sürü faktör oy oranlarını belirleyecek. O yüzden şimdiden oy tahmini yapmak falan olsa olsa sadece bir kötü siyasal iletişim olarak kabul edilebilir.
1: Peki, Nasuhi Güngör bu işe yönelik olarak aslında biraz önce İbrahim Uslu çok iyi bir parantez açtı. Şimdi totale de bakmak lazım. Türkiye'de ortalama anavatan

0: Partisi, Doğru Yol Partisi, Refah Partisi, bu partiler siyasi hayattayken ortalama üçü toplam %60-65 civarında oy alıyorlardı. Yani biz şöyle bir total görebiliriz ve tabii MHP. Şöyle bir total görebiliriz. Türkiye'de %60-65 oranında belki 70'e vuran bir sağ görüşlü seçmen, %30-35 oranında da Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sol türevlerde oluşan bir seçmen kitlesi var. Şimdi sağda bölünme olunca bu tolere edilebiliyor. Ama solda bir bölünme olunca total kitle %30-35 olduğu için kayıp daha fazla oluyor. Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, CHP'li siyasetçiler bütün bunları sence göz önünde bulunduruyor mu? Yani Türkiye sosyolojisini, siyaset sosyolojisini göz önünde bulundurarak da adım atıyorlar mı? Yoksa bir tansiyon var, bir hırs var, işte bir heyecan var. Biz partiden ayrılırsak gerçekten geride %3-5 kalır, biz de %40-50 falan oy alırız diye mi düşünüyorlar?
1: Faruk Aksoy, son tura başka bir şey anlatacaktım ama ona zaman kalırsa sevinirim.
0: Kalır, hızlıca kalır.
1: 27 Mayıs'la ilgili bugün. Hı hı. Evet, tamam. Şimdi bununla ilgili sadece birkaç cümle söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlükte olmasıyla birlikte siyasi partilerin esneme kapasitesi, ittifak kapasitesi geçmişindekinden çok daha farklı bir hale geldi. Dolayısıyla belki o bizim klasik olarak tabii zihnimizde var olan, önemli ölçüde doğru olan 60'a 40 değil, belki 65'e 35'lik oranlar siyasette elbette önemli. Az önce Müftüoğlu'nun söylediği o milliyetçi blok meselesine de çok bir dikkatle bakmak lazım. Yani o %20'yi hep aşan bir yere doğru ilerliyor milliyetçi blok. Kaldı ki diğer siyasi partilerin içinde de benzer milliyetçi görüşler de var. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi daha peşinen İbrahim Musoğlu iletişim açısından doğru bulmadığını söyledi. Çok haklı. Daha erkenden senin zaten belli bir oy çıtan var. Onun da dışına çıktığın zamanlar nadir oldu. Çıkabildiğinde başarılı oldun. Ne zaman? Adına ittifak koymadın ama 2024 yerel seçimlerinde başarılı oldun, birinci parti oldun. Ama daha şimdiden yolun başında diyorsun ki benden 3 koparır, 5 koparır. Senin oy oranın içinde bu ciddi bir rakam. Ercan da söyledi bunu, ben de, bu da çok önemli. O bakımdan bence bunu söylemek çok anlamlı görünmüyor şu dakika itibariyle. Kaldı ki hani yeniden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine atıfta bulunursak %1'lik, 2'lik oyların son derece önemli olduğu virajlar oluyor. Olmadı mı? 14-28 Mayıs seçimlerine baktığımızda zaten bunu görebiliyoruz. Şimdiden bunlara kıyafet biçmek çok doğru gelmiyor bana. 3-5'te hakikaten, tekrar altını çizelim, mevcut sistemde inanılmaz düzeyde önemli bir oy.
0: Anladım, anladım. Peki genel olarak bütün bu denklem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük ihtimalle bir ayrışma, bir bölünme ihtimali görüyor Can Özçelik. Diyor ki yani bu açıklamalar bize bunu gösteriyor. Yol haritası bunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Peki bu aynı zamanda CHP'li seçmenin AK Parti'ye ya da MHP'ye ya da İYİ Parti'ye kaymasına sebep olur mu? Yani şöyle bakar mı mesela, evet, CHP'li bir kısım seçmen, bir kesim? Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kavgalar bitmiyor. Yani bari gideyim İYİ Parti'ye ya da AK Parti'ye ya da MHP'ye oy vereyim der mi?
2: Sadece İYİ Parti'ye de gider, HDP'ye de gider, CHP'den.
0: Mesela HDP'ye gider mi?
2: HDP'ye gider.
1: Bu bana mı yoksa Can'a mı soruyorsun?
0: Can'a bir hızlıca soruyorum.
2: Pardon, özür.
0: Bana döndüğün için
2: sordum.
0: Nasuh Güngör'e son döneceğim.
1: Yok, ben anlamadığım için fark et.
0: Döneceğim, tamam. Tekrar döneceğim. Tamam. Senin bir önemli bir noktaya değineceksin, tamam, onu biliyorum. Can gider mi?
2: Evet. Gider, hem İYİ Parti'ye gider hem Zafer Partisi'ne gider. Bakın, CHP'den kopacak her oyun gideceği yer bellidir.
0: İktidara
2: ulusal,
0: gitmez mi?
2: Ulusal gitmez, AK Parti'ye gitmez. Ulusalcı ve daha işte milliyetçi kesim, işte Kemalist kesim İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne gider. Daha sol kesim kendini sosyal demokrat diye tanımlar, sosyalist diye tanımlayan ve CHP'ye oy veren ve solcu diye tanımlayan kesimde İstisnasız HDP'ye gider. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölündüğünde, yani o kararsız seçmen, evet tabii ki yeni kurulacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde bir oy alır. Ben öyle öngörüyorum. Özgür Özel'in kuracağı parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok üzerinde oy alır. Cumhuriyet Halk Partisi çok oy kaybeder. Ben de Özgür Özel gibi düşünüyorum. Hani 3-5 demiyorum ama çok oy kaybeder. Ve İki partiye de gitmeyen seçmenin çoğunluğu da HDP ve İYİ Parti arasında.

0: karar verir.
1: Müftüoğlu, bu kavgadan AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na gelen seçmen olur mu?
2: Yok, bu buradan gelen seçmen olmaz. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçmen diğer partilere kayma olmaz ama şimdi son dönemlerde görüyoruz ki bu selden kütük demeyeceğim ama yonga koparmaya çalışanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi bunlara dikkat etmeli.
1: Yani kimi kastediyorsunuz?
2: Yani ortada kimi kastettiğimiz ortada. Yani işte
1: Zafer Partisi,
2: İyi Parti bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden acaba oy devşirebilir miyiz diye bir gayreti olduklarını görüyoruz. Ama bu karşılık bulur mu? Onu tabii ki şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama AK Parti'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir tasarrufta bulunacağını ya da böyle bir hedefi olduğunu ben açıkçası hiç ihtimal vermiyorum. Bugüne kadar da zaten olmamıştı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmadı. Ama şimdi bir siyasi partinin içinde bir takım şeyler, olaylar yaşanıyorsa bunu dışarıdan müdahale etme noktası şu olmalıdır. Toparlayıcı olmak zorundasınız. Ama siz
1: Bahçeli'nin yaptığı gibi.
2: Aynen öyle. Siz bir taraf olursanız, yani bir yerde birini tutarsanız burada bir iyi niyet aranmaz, art niyet aranır. Şimdi Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım uzlaşıdan yana ama diğerlerine baktığımız zaman bir tarafta duruyorlar, diğer tarafı yok sayıyorlar. Şimdi kabul edersiniz etmezsiniz. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki sende. Genel Başkan sensin diyor. Eğer bakın bugün bu mahkeme kararını tanımıyorsak yarın daha farklı bir karar çıktığında bunu da mı tanımayacağız? Ne yapacağız?
1: Öyle olmaz. Mahkeme yani devlet, doğru, mahkeme, ya, hukuk,
2: kesinlikle
1: yargı
2: öyle.
1: Olmazsa devlet olmaz.
2: Kesinlikle yani, öyle. Yani burada
1: o ayrı bir konu.
2: Burada yani işinize geldiği gibi hareket ederseniz yarın başınıza çorap değil başka şeyler de örülür. Burada Sayın Bahçeli doğru yerde duruyor. Türkiye'nin birliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini neredeyse eşdeğerde tutacak bir adım atıyor. Ve toparlayıcı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Eğer siz 3-5 oy hesabı yaparak ya buradan biz bir şeyler koparabilir miyiz? Ya da evet Özgür Özel yeni bir parti kursun ya da yeni bir parti değil hatta davet dahi ettiler bizim partide siyaset yapabilirsiniz diye sosyal medyada bunlar dolaştı.
3: Bölünürse bize oy gelir.
2: Ha, bölünürse bize oy gelir hesabıyla hareket ederseniz yarın siz de bölünürsünüz. Dolayısıyla bu yaklaşımı ben doğru bulmuyorum. Nereden bakarsanız bakın ama ortada görünen bir gerçeklik payı var. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir araya gelinmeyecek bir hava var ve estirilmeye de devam ediyor.
1: Ömer Çelik, AK Parti sözcüsü, detaylı bir açıklama yaptı.
2: Dünkü açıklamadan mı bahsediyorsunuz?
1: Evet, evet. Mesela doğru. Ömer Çelik dedi ki, Müftüoğlu, yani bizimle bir ilgisi yok. Burada bizim Cumhurbaşkanı doğru. diye bir Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bizi bu işlere katmayın. Cumhurbaşkanının adını geçirmeyin. Yani bizimle bir alakası yok. Mahkeme orada işte şikayet eden CHP'li, edilen CHP'li falan falan. Açıklaması detaylı bir açıklamaydı. AK Parti yani uzlaşın ya da uzlaşmayın diye net bir açıklama yapmıyor. Hatta Çelik şunu söyledi. Sokakta protesto eden, yürüyüşe katılan CHP'li seçmene saygımız sonsuz. Onlar CHP'lidir. Adam protesto eder. Ama bizi bu işlere katmayın dedi. Şimdi, mesela AK Parti de hani uzlaşın ya da uzlaşmayın gibi bir görüş ortaya koymadı.
2: Şimdi dün mesela Mecidiyeköy'de yürüyüş yaptılar. Hı. Slogan atıyorlar. Ben de arabada durdum, bekledim onların yürüyüşlerini izledim. İktidara sloganlar atıyorlar. Hesap soracağız, bilmem ne yapacağız. Şimdi yürüyüş yapanlar, evet Sayın Özgür Özel'i tutanlar, Sayın Kemal Bey ile alakalı da olumsuz bir takım ifadeler kullanıyorlar. Ama burada sizin iç meselenizden ötürü, siz eğer iktidarı hedef alıyorsanız, bu sizin iç meseleniz.

0: İçerideki kavganız. İçerideki kavgadan dışarıya eğer laf atıyorsanız burada bir art niyet aranır. Şimdi Sayın AK Parti sözcüsü Ömer Çelik haklı olarak da bize bulaşmayın diyor. Yani halkın halk tabiriyle bunu söylüyor. Kardeşim diyor sizin ki mesela, özgür meselenizi bizi bulaştırmayın.
1: Ha, Özgür Özel'e diyor ki yani siyasi parti genel başkanının Toma'nın üstünde ne işi var diyor.
0: Çok
1: git kürsüde konuş.
0: Çok doğru. Yani diyor. Ben açıkçası yadırgadım. Yani genel başkanlık yapan yani
1: bu abartılı bir Müftüoğlu, bu abartılı mesela ekranda şu anda.
0: Evet.
1: Bu abartılı bir fotoğraf mıdır bir parti genel başkanı için?
0: Ya abartılı
1: bir
0: fotoğraf.
1: Ya bunu yapmaması mı gerekir?
0: Kesinlikle yapmaması gerekir. Yani bir genel başkan daha ağırbaşlı, daha otoriter, daha sakin hareket etmesi gerektiği kanaatini taşıyorum ben. Sayın Özgür Özel her şeyde çok aceleci davrandığını ben özellikle gözlemliyorum. Ve dünkü görüntü de maalesef ki yani bu görüntü hiç tasvip edilecek bir görüntü değil. Ama belki de şunu hesaplamış olabilirler. Siyaseten evet bir yol ayrımına girdilerse bakın biz bize bunları yaşattılar.
1: Biz de bu haldeyiz. Anladım.
0: Gidecek bir yerimiz yok. Açacak bir kapımız yok. Toplanacak bir alanımız yok. Ne yapalım? Biz bu durumda, bizi bu durumda bıraktılar. Biz de kendimize bir yol çiziyoruz. Bu Sayın Özgür Özel için güzel bir alan. Yani yürüyeceği güzel bir alan, yol. Ama doğru bir yol mu? Ben açıkçası doğru bir yol olarak görmüyorum.
1: Bütün bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı için hoş olmayan görüntüler. Mesela burada hani bazı benzetmeler yapıldı, köşe yazıları okudum, baktım falan. İşte Boris Yeltsin bir tankın üstüne çıkmıştı falan. Yeltsin hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum.
1: Özgür Özel mesela Toma. Ama şu da var mesela, şunu söyleyen CHP'liler var. Diyor ki, ya Özgür Özel'in tankın üstüne çıkmasını eleştiriyorsun da Toma'nın. O Toma'nın orada ne işi var diyor. Şimdi ben emniyetin işine karışamam, aldığı tedbir o bu falan falan. Ama bu yönden de bakan var. Diyor ki yani orada mesela Toma niye var diyor. Bu da eleştiriliyor. Yani bırak yürüyorsa yürüyor. Meclise gidiyorsa gidiyor. Yani
2: ki bir de bir yani siyasi
1: neden
2: partinin
1: var,
2: genel başkanı yani.
1: CHP'liler de vardı.
3: Doğru.
1: Ama ben bunu tabii ki bence esas CHP'liye soracağım.
3: Doğru.
1: Bu görüntüleri bir yorumlayın bize kısaca
3: ya,
1: ama.
3: Yani şimdi
1: 2-3 dakikada.
3: Tabii yeni yetme siyasetçiler şimdi ben tabii farklı
1: yeni bak. Yeni yetme siyasetçiler.
3: Tabii ben heyecanlı böyle her şeye koşan evet. Günde 20 defa konuşan bir genel başkan görmedim. Ben Ecevit'le çalıştım, Baykal'la çalıştım, Süleyman Bey'le çalıştım, Özal'ı tanıdım. Efendim Tayyip Bey'le arkadaşlık yaptık, beraber il başkanlığı yaptık, beraber nasıl geldiğimizi biliyorum. Tepeden tırnaktan böyle ellerimizi kaşıyarak geldik. Birimiz Cumhurbaşkanı olduk, birimiz bakan olduk. Böyle bu Deniz Baykal, Ecevit'i falan gördükten sonra Kemal Bey'i işte son dönemde yaşadık. Kavga ettik, büyük mücadelede anlaşamadık bazı konularda. Ama bunlar beni kesmiyor fark. Kesmiyor. Lider bak, lider başka bir şey, devlet adamı başka bir şey. Yani oy alacaksın. Oy kim alıyor? 4.76'dan aldık, 28'e çıkardık. Kemal Bey'le 28 aldı, 48'e çıkardılar. Son seçimlerde biliyorsunuz.
1: O Kemal Bey'in oyu değil ki. Hayır, genel olarak hani ikili sistem. Hayır, öyle değil mi orada?
3: Yok.
2: Özgür Özel ne yaptı? Ya da Kemal Bey'le öğrendi siyaseti.
3: Arkadaşlar diyorum, biz birinci parti...
1: Onu Ecevit yaptı.
3: Herkes diyorum, kendine göre... Herkes kendine göre bölüm bölüm bir emek verdi.
1: Tabii.
3: Tırnaklarımızla geldik. 12 Eylül kapattı, bilmem ne oldu. Biz 4.76 aldık. İlk kere seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, o zaman CHP de vardı. Şimdi şunlar farkında değil bu arkadaşlarımız ve geneldekiler. Ya 3 tane büyük ideolojik partiler vardır. Bir Milliyetçi Hareket Partisi, Milli CHP, bir Milli Görüş, bir de Cumhuriyet Halk Partisi ideolojik olarak.
1: Evet.
3: Bu partilerin özgür ağırlıkları vardır. Bu partilerin oyları %1'e düşse bile bir seçimde %10'lara %20'ler çıkar. İşte MHP'yi gördük. Bu 3 partinin kendine göre ciddi bir oyları var. Yani ciddi bir tabanları var. Herkesin kendi gücüne göre.
1: Tabii.
3: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 3 alacağım, 5 alacağım, 3 kalacaksınız, 5 kalacaksınız. Bu laflar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bizi yaralıyor. Atatürkçüleri, demokratları, ya CHP'lileri yaralıyor.
1: Şu görüntüye olmaması mı lazım diyorsun?
3: Ya bana göre mesela Özgür Bey çıkmış olabilir. Heyecandan çıkmış olabilir. Ama bana göre çıkmasa daha iyi olurdu.
1: Mesela Kemal Bey de Ankara'dan İstanbul'a yürümüştü.
3: Tabii yürüyebilir.
1: O mesela normal miydi?
3: Ya şöyle Kemal Bey bir kıskaçtan yani içinde bulunduğu partinin kıskacından bu da yürüyebilirdi Özgür Bey de yürümesine zaten bir şey yok. Gidip gelebilirdi. Ama tesadüf olmuştur. Ya tesadüf olmuştur, çıkmıştır. Ona da bir şey diyemem. Yani anladım. Çok büyük eleştiri değil. Ama tankın üzerine çıkmak darbelere karşı gelmek demek. Ama bu
2: tank, bu başka. Onu da yaptı. Ikisini, onu da yaptı ya. Onu da 15 Temmuz'da onu da yaptı. Pardon da bir dakika. Onu da yaptı. Söyleyeyim de. 15 Temmuz'da Özgür Özel mecliste bombalanırken meclisteydi. Kemal Bey Bakırköy'de oturuyordu. Yapmayın Allah aşkına. Bunu da söyleyelim yani.
3: Cem.
2: Bunu da söyleyelim lütfen.
3: Ama bak konu söyletmiyorsun.
2: Bakırköy'de evde otururken Kemal Bey 15 Temmuz Özgür Özel de mecliste.
3: Ama sen bana bunu söyletmiyorsun. Ben de diyorum ki bak orada Toma'ya çıktı.
2: Özgür Özel'in suçu ne biliyor musunuz? Özgür Özel'in suçu bir cümle.
3: Tabii
2: bir cümle. İşte Özgür Özel 1974 yılında doğduğu için mi suçlu? Niye biliyor musunuz?
3: Cem bunun şeyinde değil. Farkında değil yani.
2: Özal'la yapmış, İnemi'yle, şey Ecevit'le beraber siyaset nasıl yapmışlar. Ne güzel. Söylüyorum bir cümle. Özgür Özel'in suçu 74 doğumlu olması.
1: Haklısın.
2: Niye? O da siyaseti Kemal Bey'den öğrendi.
3: Şimdi hemen nasıl suçu partinin Sevgen, yanlış yapan insanlarını haftaya, partiye sahip çıkmamak, arkadaşlarına sahip çıkmak. Tercih efendim, burada.
1: Sayın Bakan, haftaya
3: bitiriyorum.
1: Haftaya
3: Özal'ın suçu
1: özellikle
3: Özgür Özal'ın suçu
1: gelirseniz,
3: partiyle arkadaşlar arasında bir tercih yapmadı.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Affedersiniz ya, arkadaşlar Ankara'dakiler kusura bakmayın.
1: Nasuh yok yok olur mu? Nasuh Güngör finalde bir önemli başlık var sende. Onu bir dinlemek istiyorum.
4: Evet. Tamam. Birkaç dakikanızı alacağım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde hem manevi hem sembolik değeri hem tarihi değeri çok yüksek bir kabulde bulundu. Bu kabulde biz bu arada şunu söyleyeyim, birazdan bir saat sonra 27 Mayıs'a gireceğiz. Eğer 66 yıl önce bugün yaşıyor olsaydık yaklaşık 4 saat sonra tarihin en aşağılık darbelerinden biriyle karşı karşıya kalan insanlar olacaktık. Cumhurbaşkanımızın bu kabulünde merhum başbakanımız Adnan Menderes'in torunu Işık Hanım, Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun torunu yine Fatih Rüştü Yener, Maliye Bakanımız Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Hanımefendi ve İçişleri Bakanımız ki idam edilmedi ama daha darbeden hemen 1,5 gün sonra harp okulundan güya intihar ettiğine dair bir hikaye var. Allah ona da rahmet etsin. Onun da torunu Namık Kedik. Şimdi bu hikayenin şöyle bir tarafı var. Bu torunların isimlerini özellikle okudum. Bu arada Adnan Menderes'in torunu olarak Işık Hanım katılmış ama Adnan Menderes'in merhum Yüksel Menderes'ten bir Adnan adında oğlu var, bir Adnan torunu da var. Acının nasıl tevarüs ettiğine dair bir şey. Bakın bu 27 Mayıs'ta
1: biliyorum,
4: kaybettiğimiz, katledilen.
1: Birisi doktor tanıyorum, evet. Biliyorum. Evet.
4: Evet.
1: Aydın'dan
4: evet, evet,
1: biliyorum.
4: Evet, doktor olan. Evet. Bakın evet, torunlara bakın. Fatin, Hasan, Namık ve Adnan. Yani bu acının kuşaktan kuşağa nasıl taşındığı ve o acının, o darbenin Türkiye'ye yaşattıklarını da hepimiz biliyoruz. O yaraların sarılmasının öylesine kolay olmadığını da biliyoruz. Ya benim açımdan da şöyle bir tarafı var bunun. Bunu da paylaşmak istiyorum. Ben merhum Menderes ailesiyle yaklaşık 20 yıl, özellikle de Sayın Aydın Menderes'e 20 yıl çok yakın mesai içinde oldum. Bir abi kardeş gibi. O benim için açık bir üniversite gibiydi. Bence Türkiye'nin çok da kıymetini bilemediği bir siyasetçiydi. Sevgili Sevgen mutlaka tanışmıştır, bir hukuku çok, olmuştur. Evet. Gerçekten bilge bir siyasetçiydi. Çok. Ve şunu söyleyeceğim. Ben Berin Hanım'ı da tanıdım. Yaklaşık 4 yıl kadar onun sohbetlerinde de oldum. Yani eşini idamla kaybetmiş. Ardından Yüksel ve Mutlu Beyleri, biri güya intihar, biri yine güya trafik kazasıyla kaybetmiş. Bir annenin acısını görme imkanım oldu. Yani bu tabii baht mıdır, bahtsızlık mıdır bilmiyorum ama o vakur duruşunu da, yani eşini kaybettikten sonra 33 yılda hayatta kaldı, çocuklarını da kaybetti. Bir tek rahmetli Aydın Bey vardı yanında. O vakaretini koruması, o hanımefendi eşinin eşyalarını idam edildikten sonraki idam kararını radyoda çocuklarıyla birlikte öğrenen insanlar bunlar. Bir bez torbanın içinde merhum Adnan Menderes'in eşyalarını alan, kapısına ip parası diye icra mahkemesinden gelinen bir belge, sözde belge asılan ve onu ödemek için ellerinde hiçbir malları, mülkleri kalmayan bir aileden bahsediyoruz. O yüzden ben demokrasi tarihimizin bu kara lekesinin bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir kabulle, böyle sembolik değeri yüksek bir kabulle gerçekleşmesini çok önemsedim. Yani çok adetim değil böyle şeyler aktarmak ama onu ifade ettim. Bu arkadaşlarımıza şu an görüntüde veriyorlar. AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da buna eşlik etmişti. Bugün de aradım. Yani bunun hem toplumsal hafıza hem Türkiye'nin hafızası açısından önemine işaret etti Sayın Zorlu. Bir daha böyle hadiseler yaşamamak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür
1: çok
4: ederim.
1: Çok teşekkürler.
3: Bunları anarken peki, 3 tane fidanı da anmadan geçmemek lazım. O dönemden acısı
1: işte böyle, Denizler, Türkiye'nin böyle Denizler, bir Hüseyinler, siyasi, Yusuflar. Türkiye'nin böyle bir demokrasi.

0: demokrasi tarihi
1: tabii,
0: var.
1: Böyle yani, bir tarih var.
0: Tabii. İşte yani şöyle alalım. Oluyor işte. Mesela bir solcu genç idam edilmiş ya da öldürülmüş. Karşısında bir ülkücü genç var.
1: Öyle.
0: O da idam edilmiş, öldürülmüş. Böyle bir siyasi tarihimiz var. Yani ana cümle şu, keşke olmasaydı. Ama doğru. Nasuhi Güngör'ün, tabii ülkenin başbakanı, tabii iki bakan. Yani hani şöyle halk arasında, bizim Karadeniz'de destan derler. Yani halk arasında bunlar şiirleştirilmiş şeyler. İşte Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan, acab bunlar mıydı vatanı satan falan diye böyle sorgular nitelikte destanlar, şiirler yazılmış insanlar bunlar. Doğru. Dolayısıyla yani keşke olmasaydı. Ana cümle bu. Ne sol görüşlü arkadaşlar, ne sağ görüşlü arkadaşlar, keşke yaşanmasaydı.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ama böyle bir tarihimiz var. Reklam arasına gideceğim. Konuklarımı göndereyim. Müftüoğlu çok çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bu akşam eski bakan Sayın Sevigen konuğumuz oldu, Mehmet Sevigen. Çok teşekkür ederim.
3: Bu vesileyle biz de herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz.
0: Bak iyi oldu. Bak ben unuttum hemen. Çok teşekkürler. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayalım.
3: Bütün arkadaşların, bütün konukların da, bütün izleyicilerin de Kurban Bayramı mübarek olsun.
0: Güzel bir bayram sabahına uyanalım.
3: İnşallah.
1: İki bayram olacak. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili iki bayram yaşayacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile iki bayram mı yaşıyorsunuz? İki tane mi CHP var bilmem valla.
1: Yaşarız umut ediyorum yani.
0: Can Özçelik çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ankara Stüdyosu'nda Nasuhi Güngör, İbrahim Uslu var, Doktor Uslu. Çok teşekkür ederim. Ve Ercan Gürses, Ankara'ya toptan teşekkürlerimi iletiyorum. Kabul buyurun. Çünkü hiç zaman kalmamış. Değerli konuklarımı gönderiyorum. Sonra kapanış için tekrar geleceğim. Biraz sonra.

Yayın bitti. Programı kapatıyoruz. Evren Aydın gelecek gece raporuyla. Değerli konuklarıma bir kez daha teşekkür ederim. Yarın akşam 19'da ana haberde birlikteyiz. Şimdi Evren Aydın'a masayı bırakıyoruz. Bu saate kadar olan gelişmeler Evren'de. Güzel bir bayram olsun. İyi geceler Türkiye.

güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.

0: bayram tebrikinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayınladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım,

0: ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
1: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
0: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Ve Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında sağduyu ve sükuneti sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
1: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar, çağımızın en ağır imtihanlarından biridir.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dualarımız, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması içindir dedi.
4: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
5: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
1: Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır ifadelerini de kullandı. Şehit aileleri, gaziler başta olmak üzere Türk milleti ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutladı.
2: Siyaset gündemini özetledik. Yavaş yavaş artık savaş hattına girebiliriz. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanırken savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar yürütülüyor. İran'ın müzakere heyeti bu çabalar kapsamında Katar ziyaretini yaptı, tamamladı ve Tahran'a geri döndü. Bu arada ABD'nin İran donanması ait unsurları vurmasına ise İran'dan ateşkes ihlal edildi açıklaması geldi.
6: Beraber ve...
7: İran'la ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik azalmıyor. İran'ın müzakere heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmati'nin yer aldığı heyet temaslarını tamamladı, İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda ise zaman zaman gerilim tırmanıyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması ham petrollüklü Yunan tankerine Uman açıklarında eşlik etti. Yetkililer ABD'nin bir düzine geminin geçmesine yardımcı olmayı planladığını ileri sürdü. Bu durum özgürlük projesinin yenilenmiş hamlesi olarak yorumlandı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Wall Street Journal'ın haberini yalanladı. Ordu ticari gemilere refakat etmiyor denildi. CENTCOM, abluka nedeniyle 100'den fazla ticari geminin rotasını değiştirdiğini kaydetti. CENTCOM, pazartesi günü Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerini vurduğunu kaydetmişti. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. Hiçbir saldırı

0: Saldırganlık, cevapsız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.
1: Aslında Mayıs ayında, ayın başında da yaşamıştık bunları. Amerika Birleşik Devletleri'nin eliyle bölgede tansiyonun artırıldığını görüyoruz ama tabii bir yandan da taraflar maddeler üzerinde kafa yormaya, çalışmaya da devam ediyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Rubio ise bazı konuları tek tek ele alacağız, ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.
2: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
3: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dan anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
1: İzlediniz işte, müzakereler yine çok kritik bir aşamada. Bir tarafta diplomatik görüşmeler, diğer tarafta Hürmüz Boğazı çevresinde askeri gerginliğin arttığını görüyoruz. İşte İranlı müzakereciler Katar'dayken ABD İran'ın güneyinde vurdu. Dini lider Müştaba Hamaney'den sert mesajlar var. Hepsini ele alacağız. Peki kimle? Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
4: Hayırlı geceler Evren Aydın, kolay gelsin.
1: Hocam iyi geceler. Dünyanın tüm bu derdi tasası içerisinde o gülen yüzünüzle, tebessümünüzle bize örnek oluyorsunuz hocam ama konular çok sıcak. Şimdi anlaşma belirsizliği var ama taraflardan da karşılıklı misillemeler görüyoruz. Yani beklentilerin de arttığı bir ortam hocam ama anlamaya çalıştığım şu. Bu kadar gerginlik varken bu tansiyon arttığı bir ortamdan gerçekten bir anlaşma çıkabilir mi? Yani ABD ve İran anlaşılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak 60 günlük ateşkes uzatma konusunda o anlaşmaya imza atmaya yakın deniyor. Açıklamalar bu yönde, sanki bir taslak metin gelecek gibi ama gerçekten öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
4: Yani açıkçası tabii, yani dün yapılan açıklamalara bakıldığı vakit Trump'ın İran'la bir anlaşmaya varma noktasında bir isteğin olduğunu gözlemledik. Hı hı. Fakat aynı zamanda mesajın diğer bir yansıması da biliyorsun. Dün gece saatlerinde Bender Abbas'a bir Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir saldırı yapılması meselesiydi. Tabii İranlı yetkililer açısından da çok zor aslında Evren, baktığın vakit. Yani bir yanda anlaşma yaparken diğer yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin hala zorlayıcı bir müdahalesinin devam etmesi, günün sonunda onların da ellerini içeride Şahinler nezdinde zayıflatan bir gelişme, bir dinamik olarak ortaya çıkartıyor. Çünkü İran'da aslına bakıldığı vakit tek bir bloktan oluşmuyor. İçeride çok farklı düşünen siyasi hizipler de var. Bu siyasi hizipleri belirli bir ulusal siyasi çerçeve içerisine mobilize etmek de çok kolay değil. Bunu zaten hep söyledik. İran devrim muhafızlarının özellikle Şahin kanadı şu an çok etkili. Onlar olabildiğince Amerika Birleşik Devletleri'ni sahada zorlayacak ve yoracak askeri bir strateji geliştirmeye çalışıyorlar ama bir taraftan da müzakere yapalım diyen bir ekipte güç

0: İşte Galibaf'ın Katar'da olması, işte Pakistan İçişleri Bakanı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın da Tahran'a ziyaretleri olabildiğince diplomasi opsiyonunu konsolide etti. Ama tabii burada Trump'ın mesajında birkaç önemli husus var. Onu zaten tartışıldı epeyce ama yine söylemek lazım. Körfez Arap ülkeleri ve Türkiye ve Pakistan'ı da İbrahim anlaşmalarına dahil edecek bir zorunluluk vurgusu yaptı.
1: Evet.
0: Tabii bu Türkiye açısından oldukça dikkat alınması gereken yeni bir gelişme. Fakat yine mesajında iki ülkeyi bundan belki dışarıda bırakabileceğini altında çizdi. Bunlar kim olacak? Tabii bilmiyoruz. Ama Trump'ın aklında herhalde bu İran'la yapılacak barış anlaşmasını daha geniş bir Orta Doğu barış anlaşmasına tahvil etmeye dönük bir görüş var.
1: Gökhan Çınkar, ama o konuda Suudi Arabistan kanadından sıcağı sıcağına da bir açıklama geldi
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Katar'dan da.
1: Katar'dan da geldi ve zaten Suudi Arabistan'ın bu konuda tavrının değişmediğini de gördük o açıklamada. Yani bağımsız özgür bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik kararından asla geri dönülmeyeceğini söylüyor Suudi Arabistan. Acaba bu konuda şimdi bu açıklamaları da göz önünde tutarsak Trump'ın bu Orta Doğu'ya yeni bir düzen getirme hedeflediği bu plan, İbrahim anlaşmalarını öne sürerek acaba daha ortaya çıkmadan ölüm mü doğmuş oldu?
0: Ya bunu söylemek için çok erken.
1: Erken mi?
0: Ölümü doğdu yoksa gelişecek mi? Çünkü neticede Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ortaya koymuş olduğu bir şey var, söylem var. Fakat bu söylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği biraz hem Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetten gelişmeler hem de bölge ülkelerinin takınacağı tutumla alakalı. Tabii Amerika iç siyasetinde de önemli dinamikler var. Cumhuriyetçi Parti içerisinde özellikle Lindsey Graham ve birçok senatör dün mesaj attılar İran anlaşması noktasında. İran'da anlaşma yapılmaması
1: Evet.
0: mesajını veriyor onlar. Daha sert gidilmesi, savaşın biraz daha uzaması noktasında bir özellikle işin yasama kanadında Cumhuriyetçi Parti ekseninde özellikle bir görüş var. Tabii Trump da bu ekipleri belki de dengelemek açısından amacının İran'a yönelik bir Obama tipi bir yardımdan ziyade daha geniş bir Orta Doğu'da barış anlaşması yapacağına dair yeni bir çerçeve çizdi ve

0: kullandığını söylememiz lazım. O yüzden Marco Rubio gibi daha şahin kanattaki insanlar daha gün geçtikçe güç kazanacak. Özellikle 2028 Cumhuriyetçi Parti başkanlık adaylıkları noktasında. Tabii diğer önemli bir gelişme ise iç siyasette Amerika'nın Trump'ın desteklediği birçok aday ön seçimde kazanıyor. Ara seçimlere gidiyor biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri. Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ın etkinliği konsolide oluyor. Önem kazanıyor. Bu bence oldukça önemliydi. Çünkü birçok analist İran Savaşı sonrasında Trump'ın etkisini azalacağını ve yeni ve alternatif insanların yükseleceğine dair analizler yapıyordu. Şu anki otopsiye baktığımız zaman siyasi otopsiye Trump'ın gücünü Cumhuriyetçi Parti'de güç kazandığını söylememiz mümkündür.
1: Evet yani ama tabii Cumhuriyetçi Parti içinde hem senin de söylediğin gibi anlaşmayı eleştiren kesimler de var ki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı çok yumuşak davrandığını düşünen
0: Evet.
1: kişilerden gelen birçok açıklamayı sen de gördün. Yani bunlar İran savaşının sonuçları üzerinden yani yaklaşan Amerikan seçimlerini nasıl etkileyeceği üzerinden neler düşünüyorsun? Çünkü şimdi sızdırılan ayrıntıları da görüyoruz Katar'daki görüşmeler sonrası ki Trump'ın hocam yani başlangıçta hedeflediği şeylerden bayağı uzak olduğunu gösteriyor. Yani Şahinler Trump'ın bu azla yetinmesinden
0: Evet.
1: endişe etmeye devam ederse Trump için sonuçları ne olabilir?
0: Tabii yani çok sınırlı bir şey olursa, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktada güç projeksiyonunu yeteri kadar yansıtmadığı bir anlaşma olursa, tabii ki Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ı zorlayacak adımlar atılacaktır diye söyleyebiliriz özellikle Şahin kanadı açısından,
1: Anlıyorum.
0: kanatlar açısından. Ama Trump'ta bir denge arayışı içerisinde tabii ki yani attığı tweetleri sadece bence dış politika bağlamında değil, ben hep onun altını çiziyorum, Amerika'nın iç siyaseti ve Cumhuriyetçi Parti dengeleri açısından da okunması gereken mesajlar olduğu önemlidir. Çünkü Lindsey Graham da son hep vurgularında Suudi Arabistan'da İbrahim Anlaşmaları'na dahil edilmesi gerektiğine dair mesajlar atıyordu. Ama tabii şunu da eklemek lazım. Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler hep başından beri tutarlı bir mesajları da var. Sen de başta vurguladın. Filistin devleti tanınmadan işte biz herhangi İsrail'le bir diplomatik ilişkiye girmeyiz diyorlar. Tabii bu ilkesel duruştan geri adım atacaklarına dair şu an için herhangi bir işaret yok. Özellikle Suudi Arabistan için çok kolay olacağını düşünmüyorum ben yani İbrahim Anlaşmalarına dahil olmanın ve girmenin. Çünkü hem ülke içerisinde özellikle 7 Ekim sonrasında yükselen bir de toplumsal bir hassasiyet var Filistin konusunda. Tabii ki kontrol ediyor Suudi Arabistan yönetimi günün sonunda. Ama bunu da es geçemezler günün sonunda. Yani toplumda böyle bir hassasiyet, bir duygu var. Bir de Suriye noktasında da İsrail'i tam bir şekilde geri adım attırılmadı biliyorsun. Yani orada da bir denge yaratılmadan İsrail'le diplomatik ilişkilerin başlatılması ilgili ülkeler açısından oldukça şu an için bence uzak durulması gereken bir opsiyon olarak ben gözlemliyorum. Yani İsrail'le diplomatik ilişki kurmanın sadece Filistin değil Suriye noktasında da bence önemli hususları var. Yani orada da İsrail'in geri adım attırılmadığı birçok başlık var. Çünkü zaman zaman haberlerden zaten açık kaynaklara yansıyor. İsrail kuvvetleri Suriye topraklarına giriş çıkış yapıyorlar. Bu tabii ki kabul edilemez. Zaten Suriye yetkililer de bu noktada sürekli kınama mesajları yayınlıyorlar. Bu gibi dosyalar halledilmeden İsrail'le diplomatik ilişkiler kurulması şu an için çok mümkün gözükmüyor. Ama Trump nasıl bir ilgili ülkeler nezdinde bir diplomatik faaliyet yürütecek veya baskı veya kaldıraç araçları kullanacak onu bilmiyorum. Veya bu noktada ısrar edecek mi? Yoksa bu ısrarından vazgeçecek mi? Onu da yakın zamanda göreceğiz diye
1: Görmüş
0: düşünüyorum
1: oluruz evet. Şimdi hocam yani Trump'ın İran'da bir çözüm için masaya İbrahim Anlaşması şartını ortaya koyması yani anlaşılan bir süre daha tartışılacak ama müzakerelerdeki İsrail faktörünü aklıma getiriyor tabii bu yeni açılım diyebiliriz Trump'tan. Yani Lübnan'da görüyoruz Hizbullah'a yönelik operasyonlarını iyice yoğunlaştırdı Netanyahu. Ama bu süreçte yani Washington'ın karar alma süreçlerine müzakerelere dair ve İran'la müzakereler üzerindeki etkisi sizce İsrail'in sınırlı mı yoksa düşündüğümüzden daha yüksek mi? Tam da yani beklentilerin arttığı bir dönemde İsrail faktörünü bugünlerde nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: bence çok önemli bir konu bu. Yani Lübnan noktasında İsrail'in saldırganlığı devam ederse İran'a nasıl bir ateşkes yapılacak?
1: Evet.
0: Çünkü İran Lübnan dosyasını kendisinden ayrı görmediğini sürekli altını çizdi. Yani
1: Tahran bu
0: herhangi bir...
1: konuda halen kararın arkasında mı hocam?
0: Evet, yani geçenlerde bence ben okuduğum kaynaklardan İranlı yetkililer Lübnan'da bir ateşkes sağlanmadan kendilerinin Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapmayacaklarını sürekli altını çiziyorlar. Bu çok önemli bence. Yani

0: Lübnan dosyası da halledilmeden bu yapılacak ateşkesin çok uzun süreli devam etmeyeceğini söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü İran'ın Lübnan dosyasından kendisini tamamen ayrıştırması kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Neticede Arap siyasetine kendileri açısından önemli bir kaldıraç bir. İkincisi ise orada bir Hizbullah faktörü var. Yani ne kadar zayıflarsa zayıflasın yine bir toplumsal, siyasal ve askeri gücü olan bir aktörden bahsediyoruz. Buradan geri çekilmesine ve Lübnan dosyasıyla ben artık ilgilenmiyorum demesi çok mümkün değil İran'ın bu yapısal faktörden dolayı. O yüzden Lübnan'da da bir ateşkes sağlanmadan nasıl bir ateşkes planı yapılacak? O da ayrı bir soru. Tabii İranlılar açısından zenginleştirilmiş uranyumun teslimi mümkün olacak mı? Nükleer meseleden tamamen vazgeçecekler mi? Bunlar aslında evren baktığınız zaman büyük bir yenilgi anlamına da gelir. Çünkü elindeki en önemli caydırıcılık unsurunu veriyorsun. Diğer bir noktada, üçüncü nokta Hürmüz'ün açılması ve işte iddia ettikleri İran'ın bir otorite kurma iddialarından vazgeçmesi. Ben şu an için bu metni tam görmeden spekülasyonlar üzerinden bir şey yapmanın da çok mümkün olmadığını gözlemliyorum ve dünkü Bender Abbas saldırısının da aslında bu ateşkes planlarının ne kadar kırgın olduğunu bize bir kez daha gösterdi.
1: Bu konuda İran'dan ciddi bir misilleme bekliyor musunuz efendim?
0: Ya şu an için tabii misilleme yapar mı diye soracak olursan şu an için çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü İranlarda anladığım kadarıyla diplomatik opsiyonu olabildiğince uzlaşma noktasında bir şekilde genişletmek ve esnetmek istiyorlar.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki diplomasi kanalını zorlayan ekiple de ilişkilerini iyice geliştirmek istiyorlar. İşte Kushner'dir, Witkoff'tur, J.D. Vance'tir. Fakat çok kırılgan. Yani hem bu Cumhuriyetçi Parti dengeleri ve Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki farklı görüşler hem de Orta Doğu siyasetinin işte Lübnan dosyası, Suriye dosyası ve İsrail'in yeni pozisyon almaları gibi noktalardan bakıldığı vakit yani İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerin de kırılgan olabileceğini altını çizmek isterim.
1: Hocam son günlerde beklentiler neden böyle yükseldi onu da anlamaya çalışıyorum. Size yönelteyim o soruyu. Yani gerçekten son zamanlarda hem tansiyon ciddi anlamda yüksek ama bir yandan da yani Rubio'nun mesajları birkaç gün içinde bir taslak metne en azından ulaşılabileceği yönünde. Acaba yani burada Amerika'nın güven tesis etmeye yönelik adımlarının İran'da olumlu bir karşılık bulmaya başladığı günlerden mi geçiyoruz? Acaba bu nedenle mi biraz olumlu tarafta seyrediyor müzakereler? Ne dersiniz?
0: Müzakere olumlu seyretmesi tabii ki İran'la da çok alakalı. Çünkü İranlılar da artık bu ekonomik baskının çok fazla dayanabilecek bir noktaya açtığını düşünüyorlar ülke içerisinde. İşte işsizliğin artması, izole bir ekonominin biliyorsun çok büyük bir şey var içeride. Yani bütün üretim faaliyetlerini baştan aşağı etkileyen bir faktör yaratıyor. Bunlardan ülkeyi kurtarmak ve ülkenin ekonomisini yeniden dengelemek açısından öyle ya da böyle Amerika Birleşik Devletleri ile ve belki daha sonra diğer küresel aktörlerle bir anlaşmaya varmak onlar açısından çok önemli. Tabii burada önemli bir nokta bence evren şuydu. Yani bunu da eklemek lazım. Trump'ın Çin'le görüşmesi bence İran'ı sıkıştıran bir faktör oldu. Ben bunu son görüşmemizde de altını çizmiştim hatırlayacak
1: Evet,
0: olursan.
1: evet, evet.
0: Bence o İran'ı müzakere masasına iten önemli gelişmelerden birisi diye ben düşünüyorum. Çünkü Çin kanadından İran dosyasına yönelik Amerika Birleşik Devletleri ile belli noktalarda anlaşıldığı mesajları verildi arka planda da. Bence bu da İran'ın artık küresel siyasette çok fazla elinde bir kaldıraç unsurunun olmadığını gösteriyor. Ama ben tabii hep söylüyorum yani İran bitmiş artık zayıflamış bir ülke demek de çok doğru değil. Neticede çok büyük bir coğrafi alana büyük bir nüfusa hükmediyorlar. Ve inanılmaz derecede devlet dışı aktörlerle de ilişkileri var, networkleri var. Her ne kadar bu devlet dışı aktörler zayıflasa da bir tarihsel bir derinlikleri var coğrafyada. Bu sebeple İran'ın da gücü var ama İran'ın gücü tabii ki oldukça zayıflamış halde şu an baktığımız vakit ekonomik açıdan özellikle. Ama tabii ki önemli jeopolitik kaldıraçlarla düşünecek olursak elinde de önemli unsurlar var. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakıldığı vakit ise Amerika Birleşik Devletleri İran'ın çok kolay lokma olmadığını anladı aslında. Çünkü Amerikalılar açısından temel mesele herhalde askeri operasyonun belli bir kısmında İran'da siyaset çok radikal bir şekilde değişir diye düşündüler. Belki de bir toplumsal hareketlilik veya elitler arası amansız bir yarış nedeniyle. Ama o bekledikleri gibi olmadı. O yüzden bence onlar da müzakere masasında İran'da oturmak zorunda kaldılar. Bu da bence önemli bir şey. Yani Ortadoğu'da bir

0: şeylerin değişmesi artık eskisi kadar çok kolay değil. Yani askeri müdahalelerden bahsediyorum. Tabii İran içerisinde ne olur ne biter o bence eğer bir ateşkes anlaşması yapılırsa ondan sonra daha netleşecek. Ama şu aşamada bence müzakereyi isteyen taraf ön planda ve güç kazanmış gözüküyor. Ama kırılgan olduğunu yine dün Bender Abbas'ta bence gördük diye ben
1: Yaşadık, gördük, evet.
0: düşünüyorum. Trump da zaten dikkat edecek olursan sürekli verdiği mesajlarda anlaşmaya varılmazsa elim tetikte diye sürekli mesaj atıyor. Bu da tabii İran'la müzakereciler açısından da oldukça ellerini zorlaştıran bir faktör. Yani sürekli karşı taraftan bir saldırgan mesajının gelmesi kendileri açısından da oldukça zorlaştırıyor masadaki diplomasi faaliyetini. Ama belli bir noktada belki yine bir ateşkesin uzatılmasına doğru bir karar çıkabilir diye bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Bakalım kazanan ateşkes mi olacak? Eller tetikten çekilecek mi? Bu savaş ne zaman sona erecek? Her gece konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara. Hocam teşekkürler katkılarınız için.
0: İyi geceler, kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Haberlerimize devam edelim. Türkiye Afrika'ya yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Somali'ye ulaştırılan yardımlar ülkenin en ücra köşelerine kadar gidiyor. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleriyle devam edelim.
2: Yaklaşık 400 yıl önce yaşanan savaşlar nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kaldık. Bölgede yaşanan iç savaşlar sebebiyle evlerimizi ve yuvamızı terk ettik. Yanıma sadece çocuklarımı ve birkaç kıyafeti alabildim.
3: 20 milyon insanın yaşamış olduğu Somali'de Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 6,5 milyon insan açlıkla burun buruna. Özellikle Türkiye'den buraya gelen sivil toplum kuruluşları gıdadan eğitime, kıyafetten sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarını yapmaya, destek vermeye devam ediyor. Tabii bu aslında Türkiye ve Somali arasında bir köprü görevi görmüş de oluyor.
4: Somali'de bitmeyen iç savaşlar nedeniyle insani kriz yaşanıyor. Türkiye, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeye yardımlarını sürdürüyor. O kuruluşlardan biri de Mavi Marmara Derneği.
5: Burada gıda kolisi, su dağıtımlarımız, su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yetimlere özel yetim giydirme çalışmalarımızı aktif olarak yürütüyoruz. Özellikle biz eğitim alanına çok öncelik veriyoruz. Burada da bir yetimhanemiz var. Oradaki çocuklara bugün inşallah bayramlık dağıtımlarımız olacak. Daha sonra sıcak yemek dağıtımlarımız olacak.
6: En büyük ümidimiz içinde bulunduğumuz şartların düzelmesi ve çocuklarımızın daha konforlu, daha güvenli bir hayat sürmesi. Ben 76 yaşındayım ve hayatım boyunca hiç okula gidemedim. Bu yüzden çocuklarımın iyi bir eğitim almasını çok istiyorum. İnşallah onlar bizim yaşayamadığımız imkanlara sahip olur.
4: Türkiye'nin yardımları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kıtanın en ücra köşelerine ulaşıyor.
5: Buradaki insanlar Türk bayrağını gördüğünde gerçekten farklı bir duygu besliyorlar. Çünkü bizi kurtuluş vesilesi olarak görüyorlar.
2: Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları burada hem nakdi yardım, hem oyuncak desteği, hem de gıda yardımı gerçekleştirdi. Bu anlamda kendilerine minnettarız.
1: Gazze'den yürek burkan manzaralarla devam edeceğiz. Orada da bir bayram daha buruk karşılanıyor. Aileler o zor koşullara rağmen bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.
7: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
2: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
7: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor. Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
8: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
7: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden

0: Bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
1: Memlekette Kurban Bayramı için her hanede ayrı bir heyecan yaşanırken şehitliklerde ise hüzün hakimdi. Aileler her yıl olduğu gibi bu yılda kabristanların yolunu tuttu ve önce şehitleriyle bayramlaştı.
2: Oğlum için, Kemal Eren için geldim.
3: Kaç yaşındaydı?
2: 21 yaşındaydı.
3: Nerede şehit oldu?
2: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
0: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
4: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
3: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı Şehitliği'nde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
5: Cihan Kızıltaş.
3: Nerede şehit oldu?
5: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
6: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımız.
4: Şehit Halil İbrahim Yiğit, Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
0: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı, mezar taşlarını yıkadı.
7: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
8: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye öyle avutuyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
9: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
1: Uzun soluklu bayram tatilini İstanbul'da değerlendirenlere bakacağız ki onlar tatilin hakkını vermeye devam ediyor. Zira şehirde kalanlar da, şehre gelenler de mega kenti gezmeye doyamadı. Boğaz'dan Haliç'e mekanlar doldu, sahiller sandalyesini çantasını alıp gelenlerle adeta bir hayli renklendi. Tabii bu görüntüye turkuaz bir deniz de eşlik edince telefonlarda fotoğraf çekecek yer kalmadı.
10: Hava güzel, oğlumla bir dolaşalım dedik.
11: Nereden geliyorsun?
10: Biz Bağcılar tarafından.
12: Bugün çok güzel denizin rengi.
11: Değil mi? Turkuaz bir rengi var.
12: Evet, evet. Keşke her zaman böyle olsa. Burada işte gezmeye geldik 5 günlük.
13: Kahramanmaraş'tan geldik İstanbul için. Hava çok güzel, iyi ki gelmişiz. Dün Topkapı'yı gezdik. Bugün de Bağdat Caddesi'ne gitmeyi planlıyoruz.
14: Kimi İstanbul'un incisi Boğaz'ı, kimi de eski İstanbul'u, tarihi yarımadayı gezdi. Havanın güneşli olması herkesin yüzünü güldürdü.
15: Vallahi Sarıyer'e börek yemeye gideriz. Kadıköy'e gideriz.
14: 9 günlük bayram tatilinde gidenler gitti. Kalanlarsa daha sakin olan İstanbul'u gezmenin tadını çıkardı.
16: Bize göre sakin. Evet. Yani o kalabalık yok, bilmem ne, daha rahatız yani.
13: Vallahi işte bir karşıya geçtik, buraya geldik.
11: Evet.
13: Öyle.
11: Anne babayla mı?
13: Evet, annem babam orada, karşılar onlar. Vallahi çok güzel duruyor işte, biz de buraya görelim diye geldik.
11: Nereden
13: gelmemiştim? Yeşilköy'den geliyorum ben.
14: Boğaz'da gezmek isteyenlerin adresi Bebek oldu. Kimi denizin kokusunu içine çekti, kimi yürüyüş yaptı. Güneşli havada, turkuaz denizde balık da tutuldu. Sıcaktan bunalan kendini suya attı.
17: Vallahi hanım ne derse ben onu yapıyorum. Ben emirlere uyuyorum. Zaten gelme diyor eve, evi temizleyeceğim, bilmem ne yapacağım. Dışarıda oturuyoruz işte. Çok bitti, temizlenmiş İstanbul.
14: Şehir dışından gelenlerin de uğramadan geçmediği yer Boğaz hattı oldu.
18: Bayram bizim için çok güzel bir fırsat oldu.
11: Nerede yaşıyorsunuz?
18: Ankara'dayız biz. Bugün Rumeli Sarayı'nı gezdik. Niyetimizde Yıldız Sarayımız var.
14: İstanbul'u keşfetmeye doyamayanların bir başka durağı da ünlü Pierre Loti Tepesi oldu. İstanbul'un en eski kahvehanesinde masalar doldu taştı. Teleferik kuyruğuna gerildi. Haliç'e karşı çay tost eşliğinde Pierre Loti keyfi yapıldı.
11: Adın ne?
12: Daderin.
11: Nereden geliyorsun?

0: Kahramanmaraş.
1: Nasıl buldun burayı? Güzel mi?
0: Çok güzel.
2: Çok güzel geçiyor. Allah sağlık afiyet versin. Size nasılsınız? Size de iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.
3: Ankara'dan geliyorum. Burayı çok beğendim çünkü böyle manzarası falan çok güzel.
4: İstanbul'un bence en güzel zamanı çünkü bayağı boşalmış. Gezmek için geldik. Nereye gittik? Bayağı bir gezdik aslında. İstiklal Caddesi. Nerelere gittik? Unuttum bir anda. Boğaz turu yaptık.
1: Hadi böyle kolay gezemez.
4: Evet. Yeşilköy'e gittik. Florya'ya gittik. Her yere gittik.
1: Kaç günde?
4: 3.
5: İstanbul'un tarihi kahvesindeki yoğunluk erken saatlerde başladı. Gün boyu da sürdü.
6: Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haber alan annesinin feryadı ise yürek dağladı.
7: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi, silahlı kavgaya dönüştü. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti.
7: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
6: Giresun'da balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulunduğu amca ise halen aranıyor.
7: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu.
8: Gir bırakma!
7: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
6: Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
9: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
7: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
9: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
7: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da

0: yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
1: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
0: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
1: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmazsın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
0: Doktor beyaz kodu uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
1: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
0: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
1: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
2: Trabzon'da sağanak yağış etkiledi, ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi ise son anda kurtuldu.
3: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
4: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
3: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
4: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
5: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözcüğü çıkarttım. Babayı çıkarttım.
4: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
2: İstanbul Fatih'te can pazarı kuruldu. Bir otelde çıkan yangın can aldı. Dördüncü kattaki odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
0: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
6: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
0: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
2: Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başladı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında göçük meydana geldi. Sonrası haberde.
0: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
7: Şimdi yukarı birileri çıksın.
0: Olay Samsun'un Salı Pazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
8: Göçük meydana geldi. Afet ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
0: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
9: Olay yerine jandarma, afet, 112 acile vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
0: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Avrupa Mayıs ayında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya birçok ülkede termometreler rekor seviyeleri gördü. Hatta Fransa'da 7 kişi hava sıcaklığına bağlı hayatını kaybetti. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.

0: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Suriye'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalanmıştı ama 89'u kendini suda buldu.
0: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
1: Kısa bir aranın ardından gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Efendim kısa bir ara sonrası yeniden huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz. Gece raporunun ikinci dilime. İkinci bölüme hızlıca başlayacağız ve önce özetler diyeceğiz. Sizi şöyle alayım ve günün özetlerine hızlıca bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayımladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi. Ve siyasi partilerin bayramlaşma programları da belli oldu. AK Parti ve MHP, CHP ve DEM Parti ile bayramlaşacak. CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ise 15 farklı siyasi partiyle bayramlaşma gerçekleştirecek. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi ise Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabaeş'in aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Bu arada İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı ise camideki kameraya an be an yansıdı. Evet, gece raporunda ikinci dilime siyasi partilerin bayramlaşma programıyla başlayalım. AK Parti ve MHP, CHP ve DEM Parti ile bayramlaşacak. Bu arada CHP'de Kılıçdaroğlu yönetimi ise 15 farklı siyasi partiyle bayramlaşma gerçekleştirecek. Bu arada DEM Parti ve İYİ Parti Kılıçdaroğlu yönetimi ile bayramlaşmayacak.
1: Hayırlı bayramlar, nasılsınız, iyisiniz?
2: Partilerin bayramlaşma programı belli oldu. 16 partiyle karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.
3: Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak. AK Parti toplam 16 partiyle bayramlaşacak. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet bayramlaşmaları kabul edecek. Üç bayramın ardından ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşılacak. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet CHP, Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne ziyarette bulunacak. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, DYP, Yeniden Refah, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi'ni ziyaret edecek. CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak muttan kararı sonrası bayramın ikinci günü toplam 15 partiyle bayramlaşacak. Kabul ve ziyaret heyeti olmak üzere iki ayrı heyet bayramlaşmayı gerçekleştirecek. AK Parti, MHP, Deva ve Gelecek Partisi ile bayramlaşılırken DEM Parti ve İYİ Parti ile bayramlaşılmayacak. MHP'nin siyasi partilerle bayramlaşma trafiği de belli oldu. Bayramın ikinci gününde 7 siyasi partiyle bayramlaşılacak. DSP, DEM, AK Parti, Saadet Partisi, Deva, CHP ve Gelecek Partisi heyetleri kabul ve ziyaret edilecek. DEM Parti ise AK Parti ve MHP dahil olmak üzere 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. İYİ Parti ise AK Parti'nin de bulunduğu toplam 14 partiyle bayramlaşacak. Listede CHP, DEM ve MHP yer almadı. DEM Parti'de 8 siyasi partiyle bayramlaşacak. İYİ Parti bu partiler arasında bulunmuyor. AK Parti ve MHP ise programda yer alıyor.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı. İki lider görüşmede birbirlerinin kurban bayramlarını tebrik etti. Bahçeli, Özgür Özel'i de telefonla aradı. İki isim görüşmede karşılıklı bayram tebrikinde bulundu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı mesajında ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerine yer verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrıda bulundu. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Özgür Özel'in İzmir'de yapacağı alan nedeniyle de tansiyon yükseldi.
4: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e.

0: gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
0: O delegeyi beğenmediniz. Bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
0: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
0: Kimseyle pazarlık etmem, bu arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mutlak mutlam kararı sonrası hafta sonu CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkeze girdi dedi.
1: Mutlak mutlam kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
3: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
1: Çiftçi muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
2: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ve imar ve şehircilik müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklanırken 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 2 kişi...

0: Pelin'in yurt dışında olduğu öğrenildi. ABD-İran müzakereleri kritik bir aşamadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Pezeşkian'a bölgedeki çatışma süreci nedeniyle Türkiye'nin bayramı buruk karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair açıklama yapıldı. Liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı belirtildi. Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığını söyledi. İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını da kaydetti. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Hürmüz Boğazı'nda gerilim birkaç gündür yine yüksek seyrediyor. 7 Nisan'da kabul edilen ateşkes anlaşmasının ardından ABD güçleri Bender Abbas açıklarına İran donanmasını hedef aldı. Bu arada CENTCOM, İran'a ait mayın teknelerinin ve füze noktalarının vurulduğunu duyurdu. İran ise Körfez'de bir İHA düşürdüğünü bildirdi.
1: Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes, bir yanda da kalıcı anlaşma için diplomatik çözüm arayışları sürerken Amerikan güçleri İran'a bir kez daha saldırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin hedef alındığı kaydedildi. CENTCOM sözcüsü Tim Hawkins, saldırıların meşru müdafaa amacıyla yapıldığını ve Amerikan askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını savundu. Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanlarıyla mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğu aktarıldı. Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacak dedi. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. İran basını, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'nın güneyindeki gemilere yönelik Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında can kayıpları olduğunu bildirdi. Çatışmalarda 4 devrim muhafızı askerinin öldüğü ileri sürüldü. İran'ın dini lideri Müçteba Hamane ise Körfez ülkelerinin artık Amerikan üsleri için kalkan olmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede artık güvenli bir sığınağı olmayacak dedi. İran devrim muhafızları da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes ihlaline karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılara atıfta bulunarak Hürmüz Boğazı'nın her halükarda açık olması gerektiğini belirtti.
2: Boğazlar açık, engelsiz ve geçiş ücreti olmadan kullanılabilmeli. İran bunu kabul eder etmez, bunun derhal gerçekleşmesi gerekiyor.
0: Her iki taraftan da gelen müzakerelerde ilerleme sağlandığına yönelik açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağı beklentisini de güçlendirdi. Ancak boğazın yeniden açılması ilk etapta ciddi bir lojistik kaosu da beraberinde getirebilir. Peki bu durumda neler yaşanabilir? Olası senaryolar neler? Hazırladık sizler için. Gelin izleyelim.
1: Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması barış ihtimalini artırdı. Peki savaşın kilit noktası Hürmüz Boğazı açıldığında boğaz trafiği nasıl normale dönecek? Boğazın açılmasının ardından atılacak ilk adım tanker trafiğinin normale dönmesi olacak. 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Basra Körfezi'ne mahsur kalan en az 166 tanker bölgeden ayrılacak. Bu tankerlerin bölgeden çıkmasının ardından boş tankerler boğaza girerek yükleme yapacak. Ancak bu sürecin zaman alması bekleniyor. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler ilk etapta doğrudan üretim sahalarına yönelmek yerine

0: üzerine savaş sırasında depolanan petrol stoklarını taşımaya başlayacak. Üçüncü aşamada ise petrol üretiminin yeniden başlatılması bekleniyor. Uzmanlara göre süreç ciddi mühendislik planlaması gerektiriyor ve haftalar sürebilir. Kuyulara enjekte edilen su ve gazın yeniden dengelenmesi de hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Bölgedeki petrol sahalarının büyük ve birbirine yakın olması nedeniyle şirketler ve ülkeler arasında koordinasyon gerekecek. Dördüncü aşamada da zarar gören petrol tesislerinin onarılması hedefleniyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi hasar görürken petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar Boğaz'ın Haziran ayının başında açılması durumunda yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
1: Orta Doğu ülkeleriyle İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları. Gece raporunun ilk diliminde kıymetli konuğumuza, Gökhan hocamıza detaylı bir şekilde değerlendirmiştik. Bu anlaşmalar Trump'ın çıkışıyla bir kez daha gündeme geldi ki Amerikan basında çok dikkat çekici bir iddia paylaştı. Trump'ın İran görüşmelerini İsrail'le Arap ülkeleri arasında normalleşme için fırsata çevirmek istediği öne sürüldü.
2: Trump, İran görüşmelerini fırsata çevirmek istiyor. Amacı da İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkilerini normalleştirmek. İddia ABD basınından. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre ABD Başkanı Trump, İran'la çatışmayı sona erdirecek diplomatik girişimlerin hedef kapsamını genişletti. Trump'ın yalnızca İran'la savaşı sona erdirecek bir anlaşma değil, aynı zamanda İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme anlaşması istediği iddia edildi. Habere göre normalleşme sağlanırsa Trump, İran'la olası bir anlaşmayı geri adım gibi değil, başarı hikayesi olarak sunabilir. Trump daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiğini söylemişti. Hatta bir barış anlaşması olursa İran'ın da bu sürece dahil olabileceğini öne sürmüştü. Uzmanlara göre Suudi Arabistan ve Katar gibi Orta Doğulu ortaklar, Trump'ın İbrahim anlaşmalarına katılarak İsrail'e diplomatik ilişki kurmaları yönündeki ısrarına mesafeli yaklaşıyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın bu çağrıya olumlu yanıt vermeyeceği öne sürülüyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen valisi Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı kabulünde Türkmenelinin Kurban Bayramı'nı kutladı, valiye tebrik ve başarı dileklerini iletti. Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlere geçmişti. Kerkük Valisi Seman Ağa görevine resmen Nisan ayında başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu kıyasıya eleştirdiği bir dönemde ABD'nin ittifaka askeri katkısının azalacağı iddia ediliyor. Alman basınında yer alan habere göre Pentagon NATO'yu hem hava hem de deniz kuvvetlerine kesinti yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
2: ABD NATO'yu bilgilendirdi. Askeri katkılarını keskin şekilde azaltacağını bildirdi. İddia Alman basınından. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gizli toplantı düzenlendi. Üst düzey Pentagon yetkilisiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi toplantıda Avrupalı müttefiklerini bilgilendirdi. Hegseth'in temsilcisi müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söyledi. Derginin aktardığı plana göre konuşlandırılabilir İHA, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların sayısında azalma olacak. Aynı şekilde savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısı da azaltılacak. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilettiğine göre Washington Avrupa'da nükleer caydırıcılık güçlerini sürdürecek. Ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birinci sorumluluğu üstlenmeyecek. Haberde Avrupalı yetkililerin kesinti karşısında şaşırdığı iddia edildi. Pentagon yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde NATO müttefiki Almanya'dan çıkabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump ise Nisan ayında verdiği mülakatta ülkesinin NATO'dan çekilme ihtimalinin gözden geçirilmenin ötesinde olduğunu söylemişti.

0: Kremlin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Rus dışişleri yetkilisine vize vermediğini açıkladı. Açıklamayı Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi yaptı. Buna göre ABD, BMGK'ya katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'a vize vermedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak da ev sahibi ülkenin BM'deki faaliyetlere katılmak isteyen herkese vize vermesini bekliyoruz dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın ziyaretinin de ABD vizesi sorunu nedeniyle iptal edildiği açıklanmıştı. İstanbul'da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mati Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabaeş'in aileleriyle görüştü, bir araya geldi. Yasemin Minguzi Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
1: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzi Doku ve Kabaeş ailelerini ziyaret etti.
2: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
3: Acımız aynı acıdır zaten. Onun oğlu da gençti, Rojin de gençtir.
1: Matia Ahmet Minguzi İstanbul'da kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabaeş Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzi, Doku ve Kabaeş ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzi Diyarbakır'a gitti, iki aileyle buluştu.
4: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
1: Matia Ahmet'in annesi Yasemin Minguzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
3: Allah ona da sabır versin, bize de Gülistan'ın ailesine de.
1: Gülistan Doku ve Rojin Kabaeş'in aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
3: Ben orada çok güveniyorum Yedi Adalet Bakanımıza. Şimdi çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
0: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyükaşık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari İnşaat sorumlusu yakalanmıştı, tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükaşık'ın oğlu Dorukhan Büyükaşık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit Ağa, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit Ağa tutuklandı, diğer iki firari arama çalışması ise devam ediyor. Dorukhan Büyükaşık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyükaşık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyerek hukuk mücadelesi başlatmıştı ve yıllar sonra o soruşturma cinayet davasına dönüştü. Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annesinin feryadı ise yürek dağladı.
1: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı ve saldırı anı camideki kameraya da yansıdı.
1: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı.

0: Dedim ki 5 dakika sabret, şimdi bitmek üzere.
1: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmam ise fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
0: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
1: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
2: Evet, jandarma trafik ekipleri de bayram tatili boyunca denetimlerini bir hayli arttırdı. Denetimlerde toplam 19.190 personel görev yapıyor ve ekiplere havadan da destek veriliyor.
1: 10 binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı.
2: Denetimlerde toplam 19.190 personel görev yapıyor ve ekiplere havadan da destek veriliyor.
1: 10 binlerce personel 7 gün 24 saat görevde. Jandarma trafik ekipleri 9 günlük bayram tatili nedeniyle denetimlerini artırdı. Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı, şehirler arası yollar, bağlantı güzergahları ve özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda denetimler yaptı.
3: Burası Jandarma Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi. 81 ilde jandarmanın görevli olduğu noktalardaki araç trafiği işte bu ekranlardan kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum olması halinde sahadaki personelle anlık olarak iletişime geçiliyor.
4: Yaklaşık 1600 kamerayla otoyol bölgesini izleyip takip etmekteyiz.
1: Kurallara aykırı şekilde şerit değiştirenler, hız sınırı ihlalinde bulunanlar ve kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Yaklaşık 22.190 personelli jandarma trafik ekipleri bayram boyunca denetimlere devam edecek.
4: Bazı ihlaller var ki can kaybı ve üzücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Herhangi bir olay vuku bulduğunda onları da araç kameralarından personelimiz nasıl müdahale ediyor onları da buradaki kameralardan görmekteyiz.
1: Trafik denetimleri sadece karada değil havadan da yapılıyor. Jandarmaya ait helikopter ve dronlar bayram boyunca 3800 saat denetim yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü de Ankara'da Kurban Bayramı öncesi trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla helikopterle denetim yaptı.
2: Tabii bayram tatilinin başlamasıyla beraber otogarlarda da ciddi bir yoğunluk vardı. O yoğunluk dün Arife gününde de devam etti. Peki şimdi ek seferlerde son durum ne? Bilet fiyatları düştü mü? İzleyelim.
5: Zaten bulamadığım için salıyı aldım. Normalde daha erken alacak.
6: Vatandaşlarda da yoğunluk var, yollarda da yoğunluk var.
1: Otobüslerin biri gitti, biri geldi. Otogarlarda bayram yoğunluğu Arife günü de devam etti.
5: O bugünü planlamıştım ve buldum. Sanırım 2 hafta önce falan aldık. Yani bayram yoğunluğu kalmaz diye önceden bir garantileyelim dedik.
1: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola koyuldu.
7: Nereye gidiyorsunuz?
5: Zonguldak, ailemin yanına.
1: Doğu illerine giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde boş koltuk bulmak mümkün.
7: Bizim Tekirdağ fazla sıkıntı olmuyor zaten. Yakın olduğu için de.
8: Sabah aldım. Saat 9.30 gibi.
7: Bilet buldunuz?
8: Buldum, evet.
7: Allah, şanslılardan birisiniz.
8: Çok şanslı değilim ama bu konuda belki de şanslı olabilirim.
1: Gelelim bilet fiyatlarına. İstanbul-Ankara 1000, İstanbul-İzmir 1200, İstanbul-Van'sa 3500 lira.
7: Bilet fiyatı ne kadar?
5: 1200. Bir hafta önce aldım. Ne kadar aldım? 1400 falan der.
1: Planlanan ek seferlerde de yoğunluk yaşanıyor.
6: Genelde %80 dolulukla gidiyoruz. Bazı seferler full gidiyor.
1: Her bayramda olduğu gibi otogarlarda denetimler de arttı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
9: Emniyet kemeri, takograf kontrolü, her şeye bakıyorlar.
7: Polis ekipleri otobüsleri otogar çıkışına durduruyor ve bu şekilde broşür dağıtıyorlar. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz broşür dağıtılıyor. Ardından ekipler içeriye giriyor. Hem yolculara hem de şoförlere emniyet kemeri takma konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıyeten de şoföre sürücü belgesi soruluyor. Eğer bütün belgeler tamsa otobüs buradan gideceği yere uğurlanıyor.
10: Kaptanın kullanmış olduğu dijital veri. Bunu alıyoruz. Sürücü ve kaptan kişi aynı mı değil mi onu kontrol ediyoruz şu an.
11: Yolcuların daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşması için büyük denetimler var İstanbul'da.
2: İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı. 4. kattaki odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
1: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşteri

0: birinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
1: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
0: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
2: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 12 kurşunla yaşamını yitirdi.
0: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
2: Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. Evet, yine bir halı saha ve yine ne yazık ki bir ölüm olayı. 4 yıl ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynuyordu. Kaplan Kıran arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Arkadaşları da hemen yardıma koştu. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yeni ambulans geldi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Osman Kaplan Kıran'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan kişi yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şırnak'ta akraba iki aile kavgaya tutuştu. 8 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Akraba olan iki aile Cizre Halk Kütüphanesi önünde karşı karşıya geldi. Tartışan aileler kısa sürede kavgaya tutuştu. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık birbirine girdi. 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırmayı başardı. 8 yaralı hastaneye kaldırılırken 17 şüpheli de gözaltına alındı.
3: Ha, avcı gelir. Onlara avcı bu.
2: Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi ise son anda kurtuldu.
4: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
5: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası eylem meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
4: Anında sel geldi, kaldık senin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
5: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
6: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba. Karınca sözcüğü çıkarttım. Babaya çıkarttım.
5: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
2: Giresun'da balık tutmak isterken derede akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu ama amca halen aranıyor.
0: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu.

0: İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu.
1: Gir bırakma!
0: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
2: Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
3: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
0: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
3: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
0: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
3: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
0: Kadın gitti. Kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
3: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
0: Doktor beyaz kod uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
3: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
0: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
3: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
2: Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüsü ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis, kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
0: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis, Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'de yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis, genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
2: Samsun'da bir grup fındık bahçesinde kuyu kazmaya başlamıştı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında göçük meydana geldi. Sonrası felaket.
0: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
4: Şimdi yukarı birileri çıksın.
0: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
5: Göçük meydana geldi. AFAD ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Ya sonuç üzüntülü.
0: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak

0: altındaki adama ulaşıldı.
1: Olay yerine jandarma, AFAD, 112 acile vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
0: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kayseri'de iki kardeş sokakta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken neredeyse canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
0: Dövülen kadını kurtarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
2: Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör bayramın gelişiyle satışlarda neredeyse %50'ye varan bir hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre ise bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranının %100'e yaklaşması.
3: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
4: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
5: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
6: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
7: Can suyu kesinlikle oldu, fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
8: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
5: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk iki haftasına göre şu an %50-60 durumda.
7: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
4: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
6: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
5: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
7: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun için de yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
8: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
3: Peşin düşünüyoruz biz.
5: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
2: Bayram deyince akla ilk gelen tatlı. Bayramın olmazsa olmazı. Diyarbakır'da da tatlıcılarda çok ciddi bir yoğunluk var. Kentin o meşhur tatlısı bilirsiniz. Çıtır çıtır kızarmış burma kadayıf. Gelin yapımını hep birlikte öğrenelim. Öğrenmemiz zor ama en azından bir izleyelim.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılar da yoğun mesai günleri

0: öncesi de başladı.
1: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
0: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
1: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
1: Şu an servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
0: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalandı ancak 89'u suya gömüldü.
0: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
3: Yapay zeka tartışması bu kez Vatikan'a taşındı. Papa 14. Leo, yapay zeka çağında insanın korunması üzerine bir genelge yayımladı. Aynı gün yapay zeka şirketi Anthropic'ten de dikkat çekici bir çıkış geldi.
4: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan muhteşem insanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. Yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Ola da papanın endişelerine paralel açıklamalar yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Anthropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı kriz de gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
3: Güney Kore'nin başkenti Seul'de yıkım çalışmaları süren eski bir üst geçit çöktü. 3 kişinin hayatını kaybetti olayda. Çok sayıda yaralı var. Yonhap'ın haberine göre Seul'de eski bir üst geçit yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöktü. Kazada 3 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Üst geçidin parçalarının yakındaki bir demir yolu hattına düşmesi üzerine kente tren seferleri de askıya alındı. Güney Kore Devlet Başkanı kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi. Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da devam eden çalışmalarla ilgili konuştu ve projenin ilk etabının ne zaman biteceğini açıkladı.
0: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
5: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli

0: cazibe noktalarından biri olacak şehir.
1: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
0: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
1: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
0: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekarede işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
1: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etabın tamamlanması için tarih verdi.
0: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı, ki önemli ağırlıklı kısmını, hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
2: Avrupa Mayıs ayının sonlarında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler çıldırdı, rekor seviyeleri gördü. Fransa'da bu nedenle 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizine ilişkin uyarılar yapıyor.
1: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Suriye'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
2: Hak ettiler, doyasıya da kutladılar. Çorum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselmesi sonrası sporcular kente döndü. Büyük ve coşkulu bir kutlama vardı futbolcular için.
3: Çorum Futbol Kulübü kente döndü. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mametiyam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum Futbol Kulübü kafilesi dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Sungurlu'da başlayan kutlamalar Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum Futbol Kulübü tesisleri önünde toplanan taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sağlayarak karşılık verdi.
2: Bu gece de gece raporunun sonuna geldik. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız ve gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Birazdan Nurdan Üstelik sizlerle olacak gece bütününde.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gecede dünden güne yansıyan gelişmelerle sizlerleyiz saatlerimiz 1'e yaklaşırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı için bir video mesaj yayımladı. Mesajında terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Erdoğan, bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Bayram mesajında terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Bu tarihi süreci özenle menziline doğru götürüyoruz dedi.
1: Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu kutlu günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında İsrail'in saldırılarına da tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.
2: Küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor. Etrafımızdaki toz bulutu dağıldıktan sonra inşallah yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi. Türkiye'nin bölgede yükselen her gerilim karşısında sağduyu, sükuneti sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
2: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır imtihanlardan geçiyor dedi. Gazze ve Tahran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.
3: Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Masumların üzerine yağan bombalar, yıkılan yuvalar, öksüz ve yetim kalan yavrular, evlat acısıyla yürekleri dağlanan ana ve babalar, çağımızın en ağır imtihanlarından biridir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dualarımız, zulme mahkum edilenlerin emniyete kavuşması içindir dedi.
4: İnsan, yalnızca kendi huzurunu inşa etmekle değil, komşu coğrafyanın acısını gördükçe, mağdurun çığlığına kulak verdikçe, garibin suskunluğundan anladıkça, kimsesizin duasına nail oldukça insandır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
5: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
2: Bahçeli, dargınlıkların son bulduğu bu mübarek günler bizi birbirimize bağlayan manevi harcın ne denli sağlam olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır ifadelerini de kullandı. şehit aileleri, gaziler başta olmak üzere Türk milleti ve Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı da kutladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz dedi. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı sağlı büyük bir çınarız ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı mesajında ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerine de yer verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını konutunda sürdürdü, kurmaylarıyla görüşmeler yaptı. 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak parti meclisi toplantısı listesi de netleşti.
6: Kurmaylarıyla görüştü, çalışmalarını konutunda sürdürdü. Yol haritası netleşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram sürecinde de çalışmalarına devam edecek. Cumartesi günü genel merkeze gidecek, halk buluşmasına katılacak. 1 Haziran Pazartesi günü ise parti meclisini toplayacak. Kılıçdaroğlu'nun ekibi, eski parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun göreve getirilmesi için Genel İcra Dairesi'ne dilekçe verdi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi talebi kabul etti. CHP'nin 38. olan kurultayı öncesinde görev yapan parti meclisi üyeleriyle Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Toplantıda parti meclisi üyeleri içinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu da toplanacak. Toplantıda parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç talepleri görüşülecek. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup başkanlığının geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı başvuruda bulundu.
7: Sağ olun Müslüm Bey.
6: Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında Müslüm Sarı da yer aldı. Sarı'ya Grup Başkanı Özel'in genel başkanı 2 milyon üye belirlesin çağrısı soruldu.
8: Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir çağrı yaptı. Genel başkanı 2 milyon CHP üyesi seçsin dedi. Özgür Özel'in İzmir'de miting yapacağı alan nedeniyle de tansiyon yükseldi.
9: İzmir'den sesleniyorum Kemal Bey'e. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Bayram sonrası sandığı kuralım dedi.
9: O delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz. Karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım.

0: 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yaptı. Valilik ise Cumhuriyet Meydanı yerine Gündoğdu Meydanı'na adres gösterdi. Toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyen gruba polis izin vermedi. Zaman zaman tazyikli suyla gruba müdahale edildi. Özgür Özel öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Grupla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve mitingi burada yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na parti üyeleriyle yapılacak genel başkan seçimi önerdi.
0: Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında gezeceğim.
1: CHP'nin ayağa kalkmaya ihtiyacı var diyen Özel, kötülük yapmayın dedi.
0: Kimseyle pazarlık etmem, bu arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem. Doğrusunu yapın, üyeyi dinleyin, sokağı dinleyin. Artık bu sorunu hızla ortadan kaldıralım. Bu öfke bitsin, yerini coşku alsın.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis genel merkezine girdi dedi.
1: Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananları değerlendirdi. CHP'nin talebi nedeniyle polis eşliğinde genel merkeze girildiğinin altını çizdi.
3: Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç CHP içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış, devamında ilgili yargı mercilleri tarafından kararlar verildi. CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi El Cezire'ye açıklamalarda bulundu. Polisin CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek adına binaya girerken yaşanan arbede için İçişleri Bakanlığı'nın parti içi meselelere çekilmesine müsaade etmeyiz dedi.
3: Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır.
1: Çiftçi muhalefetin Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösterdi.
3: Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.
2: İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı ve imar müdürü tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Örgüt kurma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlamalarıyla 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce, belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar gözaltına alındı. 5 kişi adliyeye sevk edildi. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Görüşme Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kabulde Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı

Celal Bayar'ın torunu Profesör Doktor Emine Gürsoy Naskal ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağlayan Kılıç'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kabulde hazır bulundu.

0: Ve Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden tırmanırken savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar yürütülüyor. İran'ın müzakere heyeti bu çabalar kapsamında Katar ziyaretini tamamlayarak Tahran'a döndü. ABD'nin İran donanmasına ait unsurları vurmasına ise İran'dan ateşkes ihlal edildi açıklaması geldi.
1: Beraber ve eğer tarafı mukabil Hamas.
2: İran'la ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik çabalar sürüyor. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik azalmıyor. İran'ın müzakere heyeti savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar kapsamında Katar'a ziyarette bulundu. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Dışişleri Bakanı Arakçı ve Merkez Bankası Başkanı Emmati'nin yer aldığı heyet temaslarını tamamladı, İran'a döndü. Hürmüz Boğazı'nda ise zaman zaman gerilim tırmanıyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı konusunda yeni adım attığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması ham petrollüklü Yunan tankerine Uman açıklarında eşlik etti. Yetkililer ABD'nin bir düzine geminin geçmesine yardımcı olmayı planladığını ileri sürdü. Bu durum özgürlük projesinin yenilenmiş hamlesi olarak yorumlandı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Wall Street Journal'ın haberini yalanladı. Ordu ticari gemilere refakat etmiyor denildi. CENTCOM, abluka nedeniyle 100'den fazla ticari geminin rotasını değiştirdiğini kaydetti. CENTCOM, pazartesi günü Bender Abbas yakınlarında İran donanmasına ait hedeflerini vurduğunu kaydetmişti. İran ordusu saldırının ardından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiği bildirildi. Hiçbir saldırganlık cevapsız bırakılmayacak ifadeleri kullanıldı.
0: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların maddeler üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söylerken ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bazı konuları tek tek ele alacağız. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi.
3: İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerekiyor dedi. Bu konuda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken tarafların anlaşmaya yaklaştığı iddia ediliyor. İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumuysa görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da zenginleştirilmiş uranyumun imha edilmesi gerektiğini söyledi.
4: Zenginleştirilmiş uranyum ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran'la anlaşmanın ön taslağı üzerinde güçlü bir uyum ve mutabakat sağlandığını belirtti. Metindeki anlaşmazlıkların çözümünün birkaç gün sürebileceğini söyleyen Rubio, Katar'da bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı. Bazı konuları tek tek ele almamız gerekecek. Ya iyi bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. İran basınına göre ise Tahran yönetimi bloke edilmiş 24 milyar doların yarısının anlaşmanın hemen ardından serbest bırakılmasını istedi. Taslim haber ajansına konuşan kaynaklar İran heyetinin Katar ziyaretinde bu konunun ele alındığını öne sürdü. İran'ın bloke edilmiş fonun yarısının anlaşmanın açıklanmasıyla birlikte kalan kısmının ise 60 gün içinde transfer edilmesini istediği belirtildi. Katar'dan anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi

0: hedefleyen, diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldı dedi. Amerikan basınında tarafların 60 günlük ateşkes uzatma anlaşmasına yakın olduğu öne sürülüyordu.
1: ABD ve İran'dan gelen müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair açıklamalar Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağı beklentisini güçlendirdi. Ancak Boğaz'ın yeniden açılması ilk etapta büyük bir lojistik kaosa da yol açabilir. Peki bu durumda neler yaşanabilir? İzleyelim.
0: Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan bu yana kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydediliyor olması barış ihtimalini artırdı. Peki savaşın kilit noktası Hürmüz Boğazı açıldığında boğaz trafiği nasıl normale dönecek? Boğazın açılmasının ardından atılacak ilk adım tanker trafiğinin normale dönmesi olacak. 170 milyon varil petrol taşıdıkları tahmin edilen ve Basra Körfezi'ne mahsur kalan en az 166 tanker bölgeden ayrılacak. Bu tankerlerin bölgeden çıkmasının ardından boş tankerler boğaza girerek yükleme yapacak. Ancak bu sürecin zaman alması bekleniyor. Tanker geçişinin tam kapasiteye ulaşmasının 3 ayı bulabileceği belirtiliyor. İkinci aşamada ise stokların boşaltılması bekleniyor. Boş tankerler ilk etapta doğrudan üretim sahalarına yönelmek yerine savaş sırasında depolanan petrol stoklarını taşımaya başlayacak. Üçüncü aşamada ise petrol üretiminin yeniden başlatılması bekleniyor. Uzmanlara göre süreç ciddi mühendislik planlaması gerektiriyor ve haftalar sürebilir. Kuyulara enjekte edilen su ve gazın yeniden dengelenmesi de hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Bölgedeki petrol sahalarının büyük ve birbirine yakın olması nedeniyle şirketler ve ülkeler arasında koordinasyon gerekecek. Dördüncü aşamada da zarar gören petrol tesislerinin onarılması hedefleniyor. Savaş sırasında çok sayıda rafineri ve doğalgaz tesisi hasar görürken petrol şirketleri bazı tesislerin onarılmasının yıllar sürebileceğini belirtiyor. Uzmanlar Boğaz'ın Haziran ayının başında açılması durumunda yılın geri kalanında petrolün varilinin 97 dolar düzeyinde seyredeceğini öngörüyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu eleştirdiği bir dönemde ABD'nin ittifaka askeri katkısının azalacağı iddia edildi. Alman basınında yer alan habere göre Pentagon NATO'yu hem hava hem deniz kuvvetlerine kesinti yapılacağı konusunda bilgilendirdi.
2: ABD NATO'yu bilgilendirdi. Askeri katkılarını keskin şekilde azaltacağını bildirdi. İddia Alman basınından. Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere göre, geçen hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında gizli toplantı düzenlendi. Üst düzey Pentagon yetkilisiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi toplantıda Avrupalı müttefiklerini bilgilendirdi. Hegseth'in temsilcisi müttefiklere ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söyledi. Derginin aktardığı plana göre konuşlandırılabilir İHA, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların sayısında azalma olacak. Aynı şekilde savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetlerinin sayısı da azaltılacak. ABD'nin Avrupalı müttefiklerine ilettiğine göre Washington Avrupa'da nükleer caydırıcılık güçlerini sürdürecek. Ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birinci sorumluluğu üstlenmeyecek. Haberde Avrupalı yetkililerin kesinti karşısında şaşırdığı iddia edildi. Pentagon yaklaşık 5000 askerin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde NATO müttefiki Almanya'dan çıkabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı Trump ise Nisan ayında verdiği mülakatta ülkesinin NATO'dan çekilme ihtimalinin gözden geçirilmenin ötesinde olduğunu söylemişti.
1: Gazze'de bir bayram daha buruk karşılanıyor. Aileler zor koşullara rağmen bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyor.
0: Gazze'de bir bayrama daha buruk giriliyor. Binlerce Filistinli İsrail saldırılarının gölgesinde hazırlık yapıyor.
3: Bayram yaklaşıyor ama bayram değil. Gazze her şeyden mahrum. Her gün şehitler varken, her gün bombalama varken, her gün yıkım varken Gazze'de hangi bayramdan bahsediyorsunuz?
0: Gazze şeridine 2 yıl boyunca ağır saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen hem saldırılarına hem de sınır kapılarındaki kısıtlamalarına devam ediyor.

0: Ateşkesin ardından ikinci bayramlarını yaşayacak olan Gazze sakinleri bu bayrama da yıkıntılar ve zor şartlar altında giriyor.
1: Yemin ederim çok mutsuzum. Biz neden her şeyden mahrumuz? Burası eskiden mezbahaydı. Burada eskiden insanlar kurban keserdi. Şimdi yerinden edilmiş insanların yaşadığı yer oldu.
0: İsrail'in Kurban Bayramı arifesinde de hedefinde siviller vardı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Han Yunus ve Megazi mülteci kampının doğusunda sivilleri hedef aldı. Saldırılarda can kayıpları yaşandı. Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bini aştı.
2: Kurban Bayramı için her hanede bir heyecan yaşanırken şehitliklerde yine

0: oğlum için, Kemal Eren için geldim.
1: Kaç yaşındaydı?
0: 21 yaşındaydı.
1: Nerede şehit oldu?
0: Tezkeresine bir ay vardı. Şanlıurfa'da. İlk günkü gibi acısı hiç geçmiyor. Geliyoruz, taşları sevip gidiyoruz yani.
2: Kimi mezar taşına sarıldı, kimi fotoğrafını öpüp toprağını sevdi. Şehit yakınları bu bayramda da önce şehitleriyle bayramlaştı.
3: Acımızı tarif edemeyiz. Bizim her gün görüyorsun işte millet belki tatillere gitmiştir ama bizim tatilimiz de burası. Biz de evladımızın başındayız.
4: Şehit yakınları her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı arifesinde de kabristanların yolunu tuttu. Edirne Kapı şehitliğinde hem hüzün hem gurur vardı. Yakınlarını şehit veren aileler mezar başlarında Kur'an okudu.
5: Cihan Kızıltaş.
4: Nerede şehit oldu?
5: Elazığ Karakoçan'da gece 2'de çatışmada oldu.
6: Bayramımız bizim burada, kurbanımız burada. Bu vatana, millete kurban verdik evladımız.
3: Şehit Ali İbrahim Yiğit, Kuzey Irak'ta Pençekilit Harekatı'nda şehit oldu 2022'de. Şanlıydı. 15 Temmuz'da da işte düğünü vardı. Olmadı.
2: Şehit aileleri kabirlere karanfil bıraktı, mezar taşlarını yıkadı.
7: Oğlum şehit olduktan sonra bayram bizim için bayram olmaktan çıktı.
8: Bir şeyimiz şehitlik mertebesi diye böyle diyoruz. Yoksa mümkün değil. Evlat acısı Rabbim hiç kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor.
2: İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Edirne Kapı'daki şehitliği ziyaret etti. Şehit ailelerine başsağlığı dilediler.
9: Şehitlerimizin, milletimizin en yakınları olduğunu her defasında tekrarlıyoruz, söylüyoruz. En yakınımız olduğu için de bizler de Kurban Bayramı arefesinde en yakınlarımızın mezar ziyaretleriyle başlıyoruz.
10: Bayram tatilini İstanbul'da değerlendirenler tatilin hakkını vermeye devam ediyor. Şehirde kalanlar, şehre gelenler İstanbul'u gezmeye doyamadı. Boğaz'dan Haliç'e mekanlar doldu. Sahiller sandalyesini, piknik çantasını alıp gelenlerle renklendi. Bu görüntülere turkuaz bir deniz de eşlik edince fotoğraf çekmeye de haliyle doyulamadı.
11: Hava güzel, oğlumla bir dolaşalım dedik.
12: Nereden geliyorsunuz?
11: Biz Bağcılar tarafından.
13: Bugün çok güzel denizin rengi.
12: Değil mi? Turkuaz bir rengi var.
13: Evet, evet. Keşke her zaman böyle olsa. Burada işte gezmeye geldik 5 günlük.
14: Kahramanmaraş'tan geldik İstanbul için. Hava çok güzel, iyi ki gelmişiz. Dün Topkapı'yı gezdik. Bugün de Bağdat Caddesi'ne gitmeyi planlıyoruz.
15: Kimi İstanbul'un incisi Boğaz'ı, kimi de eski İstanbul'u, tarihi yarımadayı gezdi. Havanın güneşli olması herkesin yüzünü güldürdü.
16: Vallahi Sarıyer'e börek yemeye gideriz. Kadıköy'deyiz.
15: 9 günlük bayram tatilinde gidenler gitti. Kalanlarsa daha sakin olan İstanbul'u gezmenin tadını çıkardı.
17: Bize göre sakin. Evet. Yani o kalabalık yok, bilmem ne, daha rahatız yani.
14: Vallahi işte bir karşıya geçtik, buraya geldik.
12: Evet.
14: Öyle.
12: Anne babayla mı?
14: Evet, annem babam orada, kaçtılar onlar. Valla çok güzel duruyor işte, biz de buraya görelim diye geldik.
12: Nereden
14: gelmemiştim? Yeşilköy'den geliyorum ben.
15: Boğaz'da gezmek isteyenlerin adresi Bebek oldu. Kimi denizin kokusunu içine çekti, kimi yürüyüş yaptı. Güneşli havada, turkuaz denizde balıkta tutuldu. Sıcaktan bunalan kendini suya attı.
18: Valla hanım ne derse ben onu yapıyorum. Ben emirlere uyuyorum. Zaten gelme diyor eve, evi temizleyeceğim, bilmem ne yapacağım. Dışarıda oturuyoruz işte. Çok bitti, temizlenmiş İstanbul.
15: Şehir dışından gelenlerin de uğramadan geçmediği yer Boğaz hattı oldu.
19: Bayram bizim için çok güzel bir fırsat oldu.
12: Nerede yaşıyorsunuz?
19: Ankara'dayız biz. Bugün Rumeli Sarayı'nı gezdik. Niyetimizde Yıldız Sarayımız var.
15: İstanbul'u keşfetmeye doyamayanların bir başka durağı da ünlü Pierre Loti Tepesi oldu. İstanbul'un en eski kahvehanesinde masalar doldu taştı. Teleferik kuyruğuna gerildi. Haliç'e karşı çay tost eşliğinde Pierre Loti keyfi yapıldı.
12: Adın ne?
13: Dadirin.
12: Nereden geliyorsun?
13: Kahramanmaraş.
12: Nasıl buldun burayı? Güzel mi?
13: Çok güzel.
16: Çok güzel geçiyor. Allah sağlık afiyet versin. Size nasılsınız? Size de iyi bayramlar diliyoruz şimdiden.
13: Ankara'dan geliyorum. Burayı çok beğendim çünkü böyle manzarası falan çok güzel.
7: İstanbul'un bence en güzel zamanı çünkü bayağı boşalmış. Gezmek için geldik. Nereye gittik?

0: Bayağı bir gezdik aslında. İstiklal Caddesi. Nerelere gittik? Unuttum Boğaz bir anda. Boğaz turu yaptık.
1: Hadi böyle kolay gezemez.
0: Evet. Yeşilköy'e gittik. Florya'ya gittik. Her yere gittik.
1: Kaç günde?
0: 3.
2: İstanbul'un tarihi kahvesindeki yoğunluk erken saatlerde başladı. Gün boyu da sürdü.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatilinde yola çıkacakları uyardı. Bakan Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Çiftçi, şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız, dedi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte otogarlarda oluşan yoğunluk Arefe gününde de devam etti. Peki ek seferlerde durum ne? Bilet fiyatları nasıl? Detayları birlikte bakalım.
4: Zaten bulamadığım için salıyı aldım. Normalde daha erken alacak.
5: Vatandaşlarda da yoğunluk var, yollarda da yoğunluk var.
6: Otobüslerin biri gitti, biri geldi. Otogarlarda bayram yoğunluğu Arefe günü de devam etti.
4: O bugünü planlamıştım ve buldum. Sanırım 2 hafta önce falan aldık. Yani bayram yoğunluğu kalmaz diye önceden bir garantileyelim dedik.
6: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola koyuldu.
7: Nereye gidiyorsunuz?
4: Zonguldak, ailemin yanına.
6: Doğu illerine giden otobüslerin çoğu dolu ama... İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde boş koltuk bulmak mümkün.
7: Bizim Tekirdağ fazla sıkıntı olmuyor zaten. Yakın olduğu için.
8: Sabah aldım. Saat 9.30 gibi.
7: Bilet buldunuz.
8: Buldum, evet.
7: Vallahi şanslılardan birisiniz.
8: Çok şanslı değilim ama bu konuda belki de şanslı olabilirim.
6: Gelelim bilet fiyatlarına. İstanbul Ankara 1000, İstanbul İzmir 1200, İstanbul Van'sa 3500 lira.
7: Bilet fiyatı ne kadar?
4: 1200. Bir hafta önce aldım. Ne kadar aldım? 1400 falan der.
6: Planlanan ek seferlerde de yoğunluk yaşanıyor.
5: Genelde %80 dolulukla gidiyoruz. Bazı seferler full gidiyor.
6: Her bayramda olduğu gibi otogarlarda denetimler de arttı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
9: Emniyet kemeri, takograf kontrolü, her şeye bakıyorlar.
7: Polis ekipleri otobüsleri otogar çıkışına durduruyor ve bu şekilde broşür dağıtıyorlar. Kemerini tak, bayram sensiz olmaz broşür dağıtılıyor. Ardından ekipler içeriye giriyor. Hem yolculara hem de şoförlere emniyet kemeri takma konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıyeten de şoföre sürücü belgesi soruluyor. Eğer bütün belgeler tamsa otobüs buradan gideceği yere uğurlanıyor.
10: Kaptanın kullanmış olduğu dijital veri. Bunu alıyoruz. Sürücü ve kaptan kişi aynı mı değil mi onu kontrol ediyoruz şu an.
11: Yolcuların daha güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşması için büyük denetimler var İstanbul'da.
3: İzmir'de 2018 yılında Dorukhan Büyük Işık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari inşaat sorumlusu yakalandı ve tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyük Işık'ın oğlu Dorukhan Büyük Işık'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan yeni soruşturmada 23 şüpheli tutuklanmıştı. Hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Yiğit A, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin bir süredir yurt dışında olduğu, Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenince yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yiğit A tutuklandı. Diğer iki firariyi arama çalışması ise sürüyor. Dorukhan Büyük Işık 2018 yılında bir inşaat alanında ölü bulunmuş, olay kayıtlara intihar olarak geçmişti. Baba Ethem Büyük Işık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini söyleyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Yıllar sonra soruşturma cinayet davasına dönüştü. İstanbul'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'da Gülistan Doku ve Rojin Kabayeş'in aileleriyle görüştü. Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti.
6: Gülistan ve Rojin'e ne oldu sorusuna yanıt aranırken iki ailenin uzaklardan, İstanbul'dan misafiri vardı. Kendisi de evlat acısı yaşayan Yasemin Minguzzi, Doku ve Kabayeş ailelerini ziyaret etti.
12: Hiçbir katile sana söz kalmayacak.
13: Acımız aynı acıdır zaten. Onun oğlu da gençtir, Rojin de gençtir.
6: Matia Ahmet Minguzzi, İstanbul'da kaykay malzemesi almak

0: almak için gittiği pazarda öldürüldü. Rojin Kabayış, Van'da kaldığı yurttan çıktı. Cansız bedeni günler sonra gölde bulundu. Gülistan Doku, 2020 yılında Tunceli'de kayboldu. Genç kıza hala ne olduğu bilinmiyor. Minguzzi, Doku ve Kabayış ailelerini evlat acısı birleştirdi. Yasemin Minguzzi, Diyarbakır'a gitti. İki aileyle buluştu.
1: Bütün bu yaşananlar hepsi çok üzücü ve devamı da geliyor.
0: Matya Ahmet'in annesi Yasemin Minguzzi, Rojin'in mezarını da ziyaret etti. Evlatlarını kaybeden ailelerin acıları tazelendi.
2: Allah ona da sabır versin, bize de, Gülistan'ın ailesine de.
0: Gülistan Doku ve Rojin Kabayış'ın aileleri evlatlarına ne olduğunu bir an önce öğrenmek istiyor.
2: Ben orada çok güveniyorum 7 Adalet Bakanımıza. Çocuklarımızı katleden kişiler en ağır ceza neyse onlara versinler.
3: İstanbul Bahçelievler'de bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı camideki kameraya yansıdı.
0: Temizlik yapan imamla tartıştı, peş peşe yumruk attı. Olay İstanbul Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde yaşandı. Cami imamı Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle temizlik yapıyordu. İddiaya göre bir kişi imamın yanına geldi ve süpürgeyi kapatmasını istedi.
4: Kapat dedi süpürgeyi, dedim ki 5 dakika sabretsin bitmek üzere.
0: O kişi süpürgenin fişini çekti. İmamsa fişi takıp temizliğe devam etmek istedi. Bu sırada yumruklu saldırıya uğradı.
4: İri yarı birisi güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu işte. Dudam patladı, burnum kırıldı.
0: İmamın şikayeti üzerine polis saldırganın peşine düştü. 38 yaşındaki saldırgan çok geçmeden yakalandı.
3: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir genç vücudunu çeşitli yerlerini isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti.
0: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
3: İstanbul Fatih'te bir otelde çıkan yangın can aldı. Dördüncü katta odada çıkan yangında bir müşteri hayatını kaybetti.
0: Otel odasında çıkan yangın söndürüldüğünde artık geç kalınmıştı. Odaya giren itfaiye müşterinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde sabaha karşı yangın çıktı. Dumanı fark edenler hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Yangın 4. kattaki bir odada çıkmıştı. Tüm müşteriler hızla tahliye edildi.
5: Çatıdan zaten adamları indirdiler. İtfaiye bayağı şey yaptı, uğraşı yaptı yani.
0: İtfaiye yangını söndürdüğünde odada bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölen kişinin müşterilerden 32 yaşındaki HG olduğu belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
3: Giresun'da balık tutmak isterken derece akıntıya kapılan amca yeğenin son görüntüleri ortaya çıktı. Yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni bulundu. Amca hala aranıyor.
0: Debisi yükselen dereye ağ atıp balık tutmak istemişlerdi. Bu görüntüler son anları oldu. İstanbul'da yaşayan Sedat Çelik, aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeniyle birlikte bayram tatili için Giresun'a gitti. Amca yeğen, Yağlıdere ilçesindeki derede balık avlamak istedi. Suya girip ağ atmaya çalışan amca yeğen, akıntıya kapılıp kayboldu.
6: Gir bırakma!
0: Olayı görenler 112'ye ihbarda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler 28

0: yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenini kaybolduğu yerden 500 metre uzakta buldu. Amca Sedat Çelik'i arama çalışması sürüyor. AFAD, jandarma, deniz polisi, itfaiye ve AKUT ekipleri dere boyunca kayıp amcayı arıyor.
1: Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu.
2: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
3: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası eylem meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
2: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
3: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
4: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözcüğü çıkarttım, babaya çıkarttım.
3: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
1: Batman'da geçen yıl eşine ilaç yazmadığı gerekçesiyle doktoru tehdit edip hakaret savuran sanık hakkındaki davada karar belli oldu. Mahkeme sanığa bakın ne ceza verdi.
5: Kişi benim odaya doğru gelmeye hamlediyor. Burada parmak sallayıp hakaret ve küfürlerine devam ediyor.
0: İddiaya göre tehdit edip hakaretler savurdu. Doktora karşı işlenen suça hapis cezası çıktı.
5: Burada parmak sallayıp hakaret, küfür ve tehditlerine devam ediyor.
0: Olay geçen yıl 25 Kasım tarihinde Batman'da yaşandı. Bir kadın aile hekimi Nimetullah Can'dan dişi için ilaç yazmasını istedi.
5: Uygun olmadığını, bu şekilde yazılamayacağını, diş hekimine gitmesi gerektiğini söyledim.
0: Kadın gitti, kısa süre sonra aile sağlığı merkezine eşi geldi. İddiaya göre ilaç yazmayan doktoru hedef aldı.
5: Hastanın eşi de hastama nasıl ilaç yazmazsınız, nasıl antibiyotik yazmasın diye hakaret, küfür ve sözlü şiddet başvurdu.
0: Doktor beyaz kodu uygulamasını devreye soktu. Hasta yakınından şikayetçi olarak durumu yargıya taşıdı. Aylar sonra mahkemeden karar çıktı.
5: Sanığın 20 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve avukatlık ve mahkeme masraflarının da sanık üzerinde bırakılmasına karar verildi.
0: Şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirten Doktor Nimetullah Can, kararın emsal olmasını istiyor.
5: Halkımıza fedakarca hizmet ederken hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz.
1: Samsun'da bir grup fındık bahçesine kuyu kazmaya başladı. Amaçları kuyudan çıkacak suyla bahçeyi sulamaktı. Ancak kazı sırasında meydana gelen göçük can aldı.
0: Su bulmak için kazdıkça kazdı. Islak olan toprakta göçük meydana geldi. Tonlarca toprağın altından cansız bedeni çıkarıldı.
6: Şimdi yukarı birileri çıksın.
0: Olay Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşandı. 49 yaşındaki Alparslan Türkmen ve beraberindekiler fındık bahçesinde su kuyusu kazmaya başladı. Amaçları suyu bahçede kullanmaktı. Bir süre kazdıktan sonra ıslak olan toprakta göçük meydana geldi. Bir kişi toprak altında kaldı. Çevredekiler durumu hemen 112'ye bildirdi.
7: Göçük meydana geldi. AFAD ekibiyle beraber biz de gittiğimizde yaşıyorlardı. Yani sonuç üzüntülü.
0: Ekipler iş makinesi yardımıyla balçık halindeki toprağı kazdı. Uzun uğraşlar sonrası toprak altındaki adama ulaşıldı.
8: Olay yerine jandarma, AFAD, 112 acille vardık. Müdahale edildi. Müdahalede ölü olduğu anlaşıldı.
0: Göçük altından çıkarılan Alparslan Türkmen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Açılan kuyu kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sakarya'da Tabiat Parkı'ndaki gölette cansız bedeni bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının cep telefonuna ulaşamayan polis, kadının en son görüştüğü kişileri araştırıyor.
0: Tabiat Parkı'nda yaklaşık 8 saat kaldı. Bir süre sonra da cansız bedeni gölette bulundu. Polis, Rukiye Görgen'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Mersin'e

0: yaşayan 26 yaşındaki Rukiye Görgen'in annesi 24 Mayıs günü kızının kaybolduğunu ihbar etti. Aynı gün Sakarya'da polise bir ihbar geldi. Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. O ceset Rukiye Görgen'e aitti. Polis genç kadının nasıl öldüğünü bulmak için çalışma başlattı. Rukiye Görgen'in pazar sabah saatlerinde otobüste Sakarya'ya geldiği, ardından Arifiye ilçesine geçtiği belirlendi. Tabiat Parkı'ndaki kamera görüntülerine göre yaklaşık 8,5 saat göl çevresinde vakit geçirmişti. Çantasından yaklaşık 25 bin lira nakit parayla altın çıktı. Telefonuysa bulunamadı. Polis genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Rukiye Görgen'in olay öncesinde kimlerle görüştüğü ve Sakarya'ya neden geldiği araştırılıyor. Rukiye Görgen, Mersin'de bir markette kasiyer olarak çalışıyordu ve bekardı. Polis genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Ölüm nedeni otopside ortaya çıkacak.
1: Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Acı haberi alan annesinin feryatları yürekleri dağladı.
0: Uyuduğu yatağından sabah kalkamadı. 19 yaşındaki üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki Rabia Yıldız, kız kardeşiyle aynı evde kalıyordu. İddiaya göre üniversiteli kız akşam odasına çekilip uyudu. Sabah olduğunda kız kardeşi Rabia Yıldız'ı uyandırmak istedi ancak onu yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Rabia Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Annesinin feryatları yürek dağladı. Şüpheli ölüm nedeniyle olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yine halı saha, yine ne yazık ki ölüm. Hatay'da 42 yaşındaki bir kişi halı sahada futbol oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. Dörtyol ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynuyordu. Kaplan Kıran arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen yardımına koştu. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Osman Kaplan Kıran'a ilk müdahaleyi halı sahada yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kaplan Kıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de iki kardeş sokakta darp edilen bir kadını kurtarmak isterken canlarından olacaktı. Kadına saldıran kişi iki erkek kardeşi bıçakla yaraladı.
0: Dövülen kadını kurtarmak istediler. Bıçaklı saldırganın hedefi oldular. Kayseri'nin Talas ilçesinde gece saatlerinde bir kadının sokakta darp edildiğini gören iki kardeş duruma müdahale etmek istedi. Saldırgan iki kardeşin uyarısını dikkate almadı. Elindeki bıçakla kardeşlere saldırdı. Yaralanan iki kardeşi fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis darp edilen kadını da yanına alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
1: Avrupa Mayıs ayında tarihi sıcaklıklarla karşı karşıya. İngiltere'den İspanya'ya pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görürken Fransa'da 7 kişi sıcaklıklara bağlı hayatını kaybetti. Yetkililer hem sıcak hava hem de su krizi uyarısı yapıyor.
0: Avrupa Mayıs ayında aşırı sıcaklıklarla boğuşuyor. Birçok ülkede sıcaklık rekorları kırılırken yetkililer peş peşe uyarılar yapıyor. Fransa'da 8 kentte alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Hava sıcaklıkları 36 dereceye kadar çıktı. Aşırı sıcağa bağlı can kayıpları bildirildi. Yetkililer baş

0: başkent Paris'te sıcaklığın ay sonuna kadar 30 derece üstünde seyredeceğini açıkladı. İngiltere'de de termometreler 30 dereceyi aştı. Ülke tarihinin en sıcak Mayıs günü uyarısı yapılırken bazı bölgelerde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi. Surrey'deki geleneksel eşek yarışları iptal edildi. Sussex ve Kent bölgelerinde yaklaşık 500 evde su kesintisi yaşandı. Belçika ve Lüksemburg'da ise yüksek UV ışınları nedeniyle halka açık havada uzun süre kalmama çağrısı yapıldı. Başkent Brüksel'de sıcaklığın 32 dereceye ulaşacağı bildirildi. İspanya'da ise sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması beklenirken Avusturya'da sıcaklık 30 dereceyi aştı. Özellikle ülkenin batı ve güneyinde arka arkaya 4 gün sıcak havanın etkisini göstermesi öngörülüyor. Avusturya Alplerinde de olağanüstü sıcaklıklar hissediliyor. İsviçre'de 30 derecenin üzerinde sıcaklıklarla yılın ilk sıcak hava dalgasını yaşadı. Cenevre'de sıcaktan bunalanlar göle girdi.
1: Güney Kore'nin başkenti Seul'de yıkım çalışmaları süren eski bir üst geçit çöktü. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Yonhap'ın haberine göre Seul'de eski bir üst geçit yıkım çalışmaları esnasında kısmen çöktü. Kazada 3 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Üst geçidin parçalarının yakındaki bir demir yolu hattına düşmesi üzerine kente bazı tren seferleri de askıya alındı. Güney Kore Devlet Başkanı kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatı verdi. Avustralya'daki Işık Festivali teknik aksaklık nedeniyle hüsranla sonuçlandı. Yüzlerce drone gösteri için havalandı ancak 89'u suya düştü.
0: Işık Festivali için yüzlerce drone havalandı. Saniyeler sonra teker teker düşmeye başladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Sydney'deki Darling Limanı'nda Vivid Sydney Işık Festivali düzenlendi. Yüzlerce drone havalandı ama saniyeler sonra teknik bir arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. Vivid Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. Yapılması planlanan 4 gösterinin iptal edildiğini açıkladı.
1: Yapay zeka tartışmaları Vatikan'a taşındı. Papa 14. Leo, yapay zeka çağında insanın korunması üzerine genelge yayımladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'te bir çıkış geldi. Şirketin kurucu ortağı, yapay zekanın sadece teknoloji şirketlerine bırakılamayacağını söyledi.
2: Hayatın neredeyse her alanına giren yapay zeka tartışma yaratmaya devam ediyor. Önce Papa 14. Leo'dan uyarı geldi. Papa, yapay zeka karşısında Katolik Kilisesi'nin yaklaşımını ortaya koyan Muhteşem İnsanlık adıyla papalık genelgesi yayımladı. Yapay zekanın nükleer enerji gibi ortak iyiliğin hizmetinde olması gerektiğini vurguladı. Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Ola da Papa'nın endişelerine paralel açıklamalar yaptı. Teknolojinin sadece mühendislere ve şirketlere bırakılamayacağını söyledi. Papa'nın Vatikan'daki sunumuna katılan Ola, yapay zekanın dini topluluklar, hükümetler ve sivil toplum tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ola, yapay zekanın ortaya çıkardığı etik ve toplumsal sorunların bilgisayar mühendislerinin sınırlarını aştığını vurguladı. Anthropic şirketi, Pentagon'la yaşadığı kriz de gündeme gelmişti. Pentagon, şirketi ulusal güvenlik riski olarak ilan etmişti. Gerekçe olarak da şirkete ait yapay zeka modeli Cloud'un otonom silah sistemlerinde sınırsız kullanımına izin verilmemesini göstermişti.
1: Bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devam eden çalışmalarla ilgili konuştu. Projenin ilk etabının ne zaman biteceğini açıkladı.
0: Bir zamanlar vuslat ve hasretin buluşma noktasıydı. 2010 yılında çıkan büyük yangında ağır hasar gördü. 2016 yılında eski görkemli günlerine dönmesi için restorasyon başladı. Tarihi Haydarpaşa Garı, kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
3: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin...

0: kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor. Ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
1: İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.
0: Özgün malzeme kullanılmasına hassasiyet gösteriyor. Yani Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
1: Tarihi garda sergi alanları, kütüphane, dijital müze alanı da yer alacak. Ayrıca etkinlikler de düzenlenecek.
0: Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekare de işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için, hem gençler için, hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor.
1: Tarihi gardaki çalışmalar etap etap yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk etabın tamamlanması için tarih verdi.
0: İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. İlk etapı, ki önemli ağırlıklı kısmını, hedefimiz İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne bu sene yetiştirmek.
2: Bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 27, Edirne güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parça bulutlu 30, Muğla yağmurlu 25 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 25, Kayseri güneşli 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 19, Van güneşli 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 29, Şanlıurfa güneşli 30 derece.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le telefonda Türkiye-Pakistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü. İletişim

0: Cumhurbaşkanlığı görüşmenin içeriğine dair paylaşım yaptı. Buna göre Erdoğan görüşmede Türkiye ile Pakistan'ın kardeş ülkelerle birlikte bölgedeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Erdoğan, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini de belirtti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in ve Pakistan halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını genişletiyor. Ülkenin güneyindeki beldelere tahliye emri veriliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altında tutukluları Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarını genişlettiklerini açıkladı. İsrail Devlet Televizyonu Kans'a saldırıların Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine geçtiğini bildirdi. İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bir günde Lübnan'ın güneyindeki 46 belde için saldırı tehdidinde bulundu. Lübnanlıların evlerini terk etmeleri istendi. Hava saldırıları ise peşi sıra geldi. Çok sayıda can kaybı yaşandı. Yaralananlar oldu. Ukrayna'nın 22 Mayıs'ta Rusya'da okula düzenlediği saldırıda 21 öğrencinin öldüğü açıklandı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği hayatını kaybeden kız çocuklarının gelinlikleriyle toprağa verildiğini açıkladı.
1: Ukrayna, Rusya Luhansk'ta okul ve yurdu hedef aldı. Hepsi kız, 21 Rus öğrenci hayatlarını kaybetti. Ukrayna'nın saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kez açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği basın ateşesi Baranov, saldırıda 15 İHA kullanıldığını belirtti. 21 çocuğun hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybeden çocukların gelinlikleriyle toprağa verildiğini kaydetti. Baranov, saldırıyı savaş suçu olarak niteledi. Yaşananlar Kiev'in anlaşmaya varılamayacak olduğunu açıkça gözler önüne serdi dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Luhansk'taki saldırıyı terör eylemi olarak nitelemişti. Saldırının rastgele düzenlenmediğini belirtmiş, bu nazizmin tezahürüdür ifadelerini kullanmıştı.
0: Türkiye, Afrika'ya yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Somali'ye ulaştırılan yardımlar ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırılıyor. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in izlenimleri ekranlarınıza gelsin.
2: Yaklaşık 400 yıl önce yaşanan savaşlar nedeniyle sürekli göç etmek zorunda kaldık. Bölgede yaşanan iç savaşlar sebebiyle evlerimizi ve yuvamızı terk ettik. Yanıma sadece çocuklarımı ve birkaç kıyafeti alabildim.
3: 20 milyon insanın yaşamış olduğu Somali'de Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 6,5 milyon insan açlıkla burun buruna. Özellikle Türkiye'den buraya gelen sivil toplum kuruluşları gıdadan eğitime, kıyafetten sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarını yapmaya, destek vermeye devam ediyor. Tabii bu aslında Türkiye ve Somali arasında bir köprü görevi görmüş de oluyor.
1: Somali'de bitmeyen iç savaşlar nedeniyle insani kriz yaşanıyor. Türkiye, sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeye yardımlarını sürdürüyor. O kuruluşlardan biri de Mavi Marmara Derneği.
4: Burada gıda kolisi, su dağıtımlarımız, su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yetimlere özel yetim giydirme çalışmalarımızı aktif olarak yürütüyoruz. Özellikle biz eğitim alanına çok öncelik veriyoruz. Burada da bir yetimhanemiz var. Oradaki çocuklara bugün inşallah bayramlık dağıtımlarımız olacak. Daha sonra sıcak yemek dağıtımlarımız olacak.
5: En büyük ümidimiz içinde bulunduğumuz şartların düzelmesi ve çocuklarımızın daha konforlu, daha güvenli bir hayat sürmesi. Ben 76 yaşındayım ve hayatım boyunca hiç okula gidemedim. Bu yüzden çocuklarımın iyi bir eğitim almasını çok istiyorum. İnşallah onlar bizim yaşayamadığımız imkanlara sahip olur.
1: Türkiye'nin yardımları sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kıtanın en ücra köşelerine ulaşıyor.
4: Buradaki insanlar Türk bayrağını gördüğünde gerçekten farklı bir duygu besliyorlar. Çünkü bizi kurtuluş vesilesi olarak görüyorlar.
2: Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları burada hem nakdi yardım, hem oyuncak desteği, hem de gıda yardımı gerçekleştirdi. Bu anlamda kendilerine minnettarız.
0: İstanbul Şişli'de iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya

0: dönüştü. Bir genç vücudunun çeşitli yerlerini isabet eden 12 kurşunla hayatını kaybetti.
1: Mekanda başlayan tartışma büyüdü, sokağa taştı. Ateşlenen silahlar bir genci hayattan kopardı. İstanbul Şişli'de gece saat 1.30 sıralarında Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arkadaşları da tartışmaya müdahil olunca silahlar çekildi. Emircan K. bacağından, Doğuş Cebeci ise başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Vücuduna 12 kurşun isabet eden Doğuş Cebeci hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
0: Trabzon'da etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu.
2: Atıyordu bizi neredeyse, zor kurtulduk.
3: Heyelanı gördü ancak geçerim diye düşündü. Yamaçtan kopan toprak ve çamur üzerlerine aktı. Olay Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşandı. Bölgede bir süredir etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca toprak ve çamur kütlesi metrelerce yüksekten yola aktı. Kerimoğlu ailesinden 3 kişi o sırada minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda toprak ve çamurun içinde buldular.
2: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
3: Minibüs çamura saplandı. Araçta bulunan ve büyük panik yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
4: Gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözcüğü çıkarttım, babayı çıkarttım.
3: Çamura saplanan minibüs uçurumun kenarında kaldı. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri çamura saplanan minibüsü iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin başlattığı temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
0: Kurban Bayramı ikinci el otomobil piyasasına yaradı. 2026'nın ilk 4 ayını durgun geçiren sektör bayramın gelişiyle satışlarda %50'ye varan hareketlilik yaşadı. Sektör temsilcilerine göre bu artıştaki en önemli etken araç kiralama şirketlerindeki doluluk oranlarının %100'e ulaşması.
5: Biz araç bakmaya geldik. SUV araç bakıyoruz. Şu araçlar bitmiş galerilerde. Bitmeyenler de opsiyonlanmış, ayrılmış, bazılarına kapora verilmiş.
6: Vatandaş bayramda ailesini görmek istiyor, köyüne gitmek istiyor, yazlığa gitmek istiyor. Bir an önce arabasını alıp daha rahat, daha konforlu bir şekilde gitmek istiyor.
7: Satışlar şu an artmış durumda. Hatta bu yılın belki en iyi haftasını geçiriyoruz bile diyebilirim.
8: İkinci el otomobil satışları yılbaşından bu yana durgundu. Bayramdaki göç hareketliliği sektöre can suyu oldu.
9: Can suyu kesinlikle oldu, fazlasıyla oldu hatta. 3-4 aydır tabiri caizse yatıyorduk. Hiç iş yoktu. Şu an işlerimiz gayet açıldı.
8: Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Sektör temsilcilerine göre bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen ya da tatil planı yapanlar ulaşım sorununu çözmek için ikinci el araç alımına yöneliyor.
7: Bu hafta itibariyle ciddi bir hareketlilik var. Bizim de beklentilerimizin üzerinde bir şaşırdığımız bir artış var. Mayıs ayının ilk 2 haftasına göre şu an %50 artmış durumda.
9: Bayram arifesiyle insanların araçlarını değiştirmesiyle, yeni araçlar almasıyla, sıfırdan araç almasıyla bayağı bir hareketlilik başladı.
6: İnsanlar akın akın geliyorlar. Araç fiyatlarına bakıyorlar işte. Daha uygun araç bakmaya çalışıyorlar.
8: İkinci eldeki bayram hareketliliğinin bir diğer nedeni de kiralama şirketlerindeki doluluk.
7: Kiralamalar da dolu. Şu an %95 kiralık otomobillerde de doluluk oranı var. Kiralayamayanlar da araç değiştirmek istiyor. Kiralık araçlarında doluluk oranlarının yüksek olması ikinci ele de bir fırsat yarattı diyebiliriz.
9: Altın piyasası da biraz hareketli. Onun için de yatırım olanlar var ama genelde binici olarak alıyor.
8: Otomobil son yıllarda yatırım aracı olmaktan çıktı. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kullanıcılar tarafından talep görmeye başladı. Peki araç sahibi olmak isteyenler en çok hangi ödeme yöntemini tercih ediyor?
5: Peşin düşünüyoruz biz.
7: Satışların şu an %55 ve 60'ı nakit olarak gerçekleşiyor. Yani yatırımdan dönen tüketici, işte altın veya döviz bozan tüketici geliyor. Kredi kullanarak ikinci ikinci el alanların sayısı %10'un altına düştü. Tasarruf finansman şirketlerinin çok dosyası var. Sektörün şu an %20.

0: 20-25'ini domine etmiş vaziyetteler. Kredi kartını çok görüyoruz. Tamamlayıcı bir finansman oluyor.
1: Tatlı ikramı bayramların olmazsa olmazıdır. Kimi evde tatlı yapmayı tercih eder, kimi satın almayı. Diyarbakır'da da tatlıcılarda bu nedenle yoğunluk var. Kentin o meşhur tatlısı çıtır çıtır kızarmış burma kadayıfın yapımını gelin hep birlikte izleyelim.

0: Diyarbakır kadayıfı dünyada biliyorsunuz ki tercih edilen bir tatlıdır.
1: İçindeki fıstık dolgusu çıtır çıtır kadayıfıyla tam bir lezzet şöleni. Diyarbakır'ın meşhur burma kadayıfı bayramın da gözdesi. Bayram öncesi burma kadayıfa talep artınca tatlıcılar da yoğun mesai günler öncesi de başladı.
0: Kadayıfımızın ilk aşaması tepsilerimizin altını tereyağıyla yağlayıp sonra isteğe göre ceviz ve fıstıkla onu doldurup bu şekilde burma kadayıfını yapıyoruz.
1: Nar gibi kızaran kadayıfların üzerine şerbet dökülüyor.
2: Şerbet dediğimiz tabii katkı maddesi yok bildiğim kadarıyla.
0: Kesinlikle %100 pancar şekeri.
2: Pancar şekeri. Ardından da servise hazır mı hale getiriliyor?
0: Servise hazır, şiresini verdik. Evet. Hem paketlenmeye, tabii bir yarım saat dinlenmesi gerekiyor bu kadayıfın. Sıcak paketlenme olmuyor.
2: Öncelikle tel tel dökülen kadayıflar daha sonra isteğe göre fıstıklı, isteğe göre cevizli olarak dolduruldu. Burulan kadayıflar daha sonra pişirilime alındı. Pişirilen kadayıflar daha sonra da burada şerbeti verilerek sunuma hazır hale getirildi. Bayram için hazırlanan kadayıflar da bu şekilde ikram edildi.
1: Günlük tonlarca üretimi yapılan burma kadayıf hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kargo ile gönderiliyor.
3: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: Efendim burası Habertürk, ben Faruk Aksoy, hoş geldiniz. Nedir ne değildir başlayacak biraz sonra. Değerli konuklarımı hemen tanıtmak istiyorum. Elbette ki gündem belli, konu belli. CHP'yi konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, olup bitenler, bugün ne oldu, dün ne oldu, önceki gün ne oldu bunları biliyorsunuz. Ama CHP'de bundan sonra ne olacak sorusu bence daha önemli. Değerli konuklarıma özellikle bu soruyu yönelteceğim. Bundan sonraki hikaye nereye evrilecek? Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak yola devam edebilecek mi? Yoksa CHP'nin içinden yeni bir parti mi çıkacak? Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu. Kemal Bey hatırlayacaksınız en son kaybettiği seçimler, işte kurultaylar vesaire. Ardından gitmiyorum demişti, gitmeyeceğim demişti. Sonra bir çalışma ofisi açtı, devam etti ve söylediği gibi geri geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki bundan sonra ne olacak? Oturdu, tamam, mahkeme kararı geçerli. Fakat Cumhuriyet Halk Partili seçmen bu duruma ne diyor? Halk ne diyor? Sokak ne diyor? İnsanların bu konudaki görüşleri nedir? Bunları tek tek konuşacağız, tek tek başlıkları açacağız. Tabii dakika dakika olan biteni ekranlarınıza getireceğiz. Önemli görsellerimiz var ve değerli konuklarıma bunların hepsini yorumlatacağım. Bu akşam stüdyoda, burada İstanbul'da devlet eski bakanı ya da eski devlet bakanı aslında doğrusu bu, Mehmet Sevigen. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: bugün
1: teşekkür
0: size sadece ben soru sormayacağım. Diğer arkadaşlar da muhtemelen sorular soracak.
1: Lütfen, tabii.
0: Çünkü burada Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşabilecek en yetkili kişi sizsiniz. Müftüoğlu olur, burada. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. İki Mehmet Bey'i yan yana oturttuk. Mehmet Müftüoğlu.
1: Arada dilek dileyin.
0: Efendim?
1: Bir dilek dileyin diyorum. Hemen dilekleriniz olur
0: yani
1: ya.
0: Yani bilmiyorum olur mu artık
1: olur,
0: siz
1: olur.
0: Aranızda. Ben yayından önce konuşulanları pek söylemem yayında. Onlar orada, evet, kalır. Ama Mehmet Bey'in sarf ettiği cümleler vardı. İsterse kendisi söyleyebilir. Ben bir şey demiyorum.
2: Artık iktidar kanadında.
0: Öyle mi?

0: Evet.
1: Evet.
2: Peki
1: evet,
2: onu da
0: gelecekte
2: Sayın Sevigen,
0: inşallah.
2: Onu da Sevigen söyler. Yani iktidar kanadında mı
0: i̇nşallah
2: değil
0: olacağız
2: mi? Onların hepsini konuşacağız.
0: Olacak yani.
2: Can hoş geldin. Çok teşekkürler. Eksik olma. Can Özçelik not bir yazarı. Ankara stüdyosuna gidelim. Ankara stüdyosundaki değerli konuklarımı da göreyim. Ercan Gürses uzaktan bağlanıyor. Çok uzaktan, epey uzaktan. Çünkü stüdyoda değil. Ercan Gürses merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk Faruk Aksoy. Size ve kıymetli konuklarınıza selam ve saygılar sunuyorum.
2: Çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayın, sağ olun. Doktor İbrahim Uslu, siyaset bilimci. İbrahim Bey, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Ben de herkese iyi akşamlar ve iyi bayramlar diliyorum şimdiden.
2: Çok teşekkürler, sağ olun. Bayram dileklerini ve mesajlarını muhtemelen program boyu ya da programın sonunda bütün konuklarım dile getirecektir. Nasuhi Güngör, Habertürk Ankara temsilcisi. Nasuhi Güngör, Habertürk'ün Ankara'da üst kattan aşağıya inecek ve biraz sonra... Ya hazır mı Nasuhi Güngör? Hazırmış, inmiş Nasuhi
0: Yok,
2: Güngör.
0: Buradayım,
2: stüdyoda. Stüdyoda Nasuhi Güngör, merhabalar, hoş geldiniz.
5: Merhaba, teşekkür ediyorum. Sağ olasın Faruk. Bütün konuklarımıza selamlar.
2: Çok çok teşekkürler. Güzel bir bayram arefesindeyiz. Yani bizim için, Türkiye için güzel ama haber bülteninde de dile getirdim. Özellikle Gazze başta olmak üzere İran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan'ı aradı. Komşu ülkenin cumhurbaşkanını. Yaşananlar doğrusu buruk bir bayram geçirmemize sebep oluyor dedi. Yani Kurban Bayramı herkes için çok neşeli bir Kurban Bayramı değil. Dünyayı kastediyorum. Bu notu da düşelim. Peki hemen hızlıca bir kısa araya gidelim, dönelim ve başlayalım.
6: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
2: Önemli bir yayın için karşınızdayız. Son derece değerli konuklarım var. Muhabir arkadaşlarım çeşitli noktalarda. Tek tek bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşananlar. Bugün geldiğimiz süreç, CHP'de genel başkanlık tartışmaları. Özgür Özel'in bugünkü çağrısı. İki muhabir arkadaşım, iki meslektaşım, iki farklı noktada. Mahir'i görüyorum. Serkan'la ana haberde de görüştük. Mahir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Serkan da işte o güllerin önünde, Kılıçdaroğlu'nun evinin önü. Mahir'le bu sefer başlayalım. CHP Genel Merkezi'ndeki havayı, orada yaşananları, ne olup bittiğini Mahir anlatsın. Sonra Serkan'dan dinleyeceğiz. Sonra da konuklarımızla meseleyi tartışacağız. Mahir, neler oluyor CHP'de?
7: Şunu ifade edelim öncelikle Faruk Aksoy, bayrama ve bayramdan sonraki parti meclisine hazırlanıyor CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesi diyebiliriz. Bugün genel merkez sakin, daha ancak gelen kurmaylar oldu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, onlardan bir tanesi avukatı Celal Çelik. Mutlak butlan sürecini yakından takip eden bilen isimlerden bir tanesi. Uzun süredir de Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapıyor. Aynı zamanda bir diğer isim Mahir Polatoğlu, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrudan açık bir şekilde en fazla destek veren isimlerden bir tanesi. O da bugün burada. Deniz Demir, Ankara milletvekili, daha önceki dönemde Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapan bir isimdi. O da bugün genel merkeze geldi ve buradaki bazı çalışmalarını gerçekleştirdi. Bayrama hazırlanıyor dedik. Bayramın ikinci günü bayramlaşmalar olacak. Her bayram olduğu gibi siyasi partiler arasında. Ona dönük hazırlıklar var. Heyetlerin çalışmaları söz konusu olacak. Ancak dördüncü günü buraya gelecek Kemal Kılıçdaroğlu. Normalde ikinci gün diye duyurulmuştu. Burada bir halk buluşması olacaktı. Fakat akşam üstüne kadar, saat 17-17.30'a kadar burada diğer siyasi parti heyetleri ağırlanacağı için bu ziyaret CHP Genel Merkezi'ne geri dönüş cumartesi gününe kaydırıldı. Cumartesi günü saatler 12'yi gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak. Hem partilerle bayramlaşacak, hem de vatandaşlarla bir de dediğim gibi halk buluşması gerçekleştirilecek. İçinde bulunduğumuz genel merkezin bahçesinde vatandaşlara, partililere hitap olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ancak bir karşı hamle geldi. Cumartesi günü aynı saatte de

0: Özgür Özel Güven Park'ta bir bayramlaşma programı gerçekleştirecek. Düzeltiyorum, saat 14'te gerçekleştirecek Özgür Özel. Birbirine yakın saatler orada Ankara İl Başkanı'nın çağrısıyla partilerin toplanması ve orada büyük bir kalabalıkta bayramlaşma bekliyoruz. Dolayısıyla genel merkeze 2,5 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi, dolayısıyla kim gelecek, kaç kişilik bir kalabalık olacak, coşku olacak mı olmayacak mı diye merak ederken, çünkü bir gövde gösterisine de dönüşme ihtimali var. En azından planlama o yönde. Hemen hemen aynı saatlerde ve birkaç kilometre uzaklıkta Güven Park'ta Özgür Özel'in de bayramlaşması söz konusu olacak. Dolayısıyla o günkü bayramlaşma, o saatteki bayramlaşma buradaki kalabalığı da etkileyebilir. Bir de aynı zamanda artık parti meclisi toplantısına gözler çevrilmiş durumda. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu dahil toplam
1: bir saniye çok önemli bir şey söylüyorsun. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda, bahçesinde bir bayramlaşma var. Bir de Güven Park'ta var. Şimdi stüdyoda Mehmet Sevigen var. Tek cümlelik bir cevap alıp sana döneceğim. Mehmet Bey, Ankara'da olsaydınız CHP genel merkezine mi giderdiniz bayramda, Güven Park'a mı?
2: Ya bir tane Cumhuriyet Halk Partisi var. CHP genel merkezi tabii.
1: Güven Park'a gitmezdim diyorsun.
2: Ya Cumhuriyet Halk Partisi, onlar da buraya gelsinler. Yani ben Özgür Bey'in yerinde olsam, madem bayramlaşma var, bu partinin de bir tane genel merkezi var. Ve genel başkan şimdi isterseniz de, sevseniz de, sevmeseniz de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiş. Genel başkanın çağrısı
1: onlar da
2: edilse,
1: CHP genel merkezine
2: tabii,
1: gelsin diyorsunuz.
2: Gelinler. Tabii Özgür Bey de gelsin orada. Orada mı bayramlaşsın? Tabii bunlar...
1: Yani Özgür Bey'in Güven Park'taki bayramlaşma merasimi yanlış bir organizasyon.
2: Ya şöyle, bana göre partiyi böler, partiyi parçalar. Zaten duygusal olarak bölünmüştür. Şimdi fiziksel olarak bölmeye bir anlam yok. Anlaşmaya çalışıyoruz değil mi? Diyoruz ki aklı selim insanlar, parti büyükleri. Kardeşim Özgür Bey, ya verilmiş böyle. Madem Kemal Bey alıp bunu evine götürmeyecek, sırtına takmayacak. Bu eninde sonunda kurultay yapacak, kongre yapacak. Bundan kaçmak mümkün değil
1: ki. O zaman CHP genel merkezidir. Tabii, adres diyorsunuz.
2: Adres siz. CHP genel merkezidir.
1: Peki, yani. Peki, geleceğim. Mahir, toparla buyur.
0: Evet, pazartesi günü de parti meclis toplantısı olacak, dediğim gibi en önemli organların başında geliyor hiç şüphesiz. Bütün kritik kararların onaylandığı, alındığı nokta. Kemal Kılıçdaroğlu dahil toplam 57 isim var. Asıl mücadele artık orada sürecek diyebiliriz, çünkü çok çok kritik bir yer. Adaylıkların belirlendiği, ihraçların kararlaştırıldığı nokta orası. Dolayısıyla orada iki tarafta ağırlığı sağlamaya çalışıyor. Bir yanda Özgür Özel ve beraberindeki isimler, diğer tarafta ise Kılıçdaroğlu cephesi. 56 kişi Kılıçdaroğlu dahil 57 kişi de en fazla güç dengesine sahip olmaya çalışıyor iki tarafta. Dolayısıyla PM önemli. Pazartesi günü parti meclis toplantısından sonra yüksek disiplin kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek. Peki. Ve ardından birkaç gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirleyecek ve o ekip de yola devam edecek.
1: Peki. Mahir, çok teşekkürler. Serkan'ı da gördük. Serkan'ı da görelim. Şimdi Serkan'a döneceğim. Serkan'a da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeki durumu, bu dakikaya kadar bir gelişme var mı yok mu, kimler gelip gidiyor onu soracağım ama Mehmet Bey, bu arada Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir konuşma yapacak diyor Mahir Kılıç.
2: Evet, doğru.
1: Bu sizce riskli bir şey değil mi? Mesela Kemal Bey bayramda böyle bir konuşma, tansiyon yüksek, ortam gergin. Şimdi Kemal Bey böyle bir konuşma yaparken oraya işte Özgür Özel tarafını destekleyen Cumhuriyet Halk Partililer gelebilir. Bir kaos olabilir, tartışma olabilir, karşılıklı hakaretler olabilir, bir sürü şey olabilir. Doğru. Bu riskli bir karar değil mi? Çok kısa.
2: Hayır, çok bana göre riskli bir karar değil. Çünkü Genel Başkan şimdi mevcut Kemal Bey ve çağrı yapıyor ve oradaki konuşmanın metni önemli, içeriği önemli. Kemal gelip orada Türkiye'deki bütün örgütlere sakin olmaları gerektiğini, birlik beraberlik içinde olması gerektiğini, kimse kimseyi dışlamasın.
1: Anladım.
2: Hep beraber olalım, ne milletvekilleri birbirlerine girsin Faruk'cum, öyle bir şey ki. Oradaki manzarayı görünce böyle ağlayasımız geldi. Orada milletvekillerinin iki tanesi, birisi içeride birisi dışarıda. İzmir milletvekili iki tane arkadaşımız var. Birisi içeride birisi dışarıda. Bunlar kader birliği yapmış. Bunlar ağlamışlar, beraber gülmüşler, beraber dayak yemişler. Bu insanların böyle bu kadar ayrışımda olması, bana göre Türkiye'deki bütün o tabandaki resimde bu örgütleri görmüyorum. Şimdi, şeyleri görmüyorum ama halkın inan böyle bir gündemi var.
1: Söyledikleriniz
2: böyle
1: çok
2: gündemi
1: doğru
2: yani.
1: Ama ben şu anlamda, yani Serkan'dan da alacağım şimdi atmosferi. Kimler geliyor, kimler ama gidiyor, ne oluyor ama şunun için diyorum. Yani ortam ona uygun mu? Yani bu Kemal Bey'in aslında risk alarak giriştiği bir şey.

Yani daha bir sürü hadiseler olmuş işte, olaylar olmuş. Doğru. Bu bahsettiğiniz nahoş görüntüler yaşanmış. Birkaç gün sonra partinin genel merkezinin avlusunda konuşma yapacak. Bu Kemal Bey'in kararıdır. Yapar doğru, yapmaz. Doğru. Ama ben ortam açısından soruyorum. Yani bu gergin ortamda doğru bir karar mıdır? Konuşuruz bunu. Serkan'a bir döneyim. Serkan, Kemal Bey'in ziyaretçileri var mı? Geliş gidişler devam ediyor mu?

0: Genellikle ziyaretlere sahne olan bir noktaydı tabii ki. Bugün de tıpkı geçmişteki günler gibi, birkaç gün önceki gibi pek çok ziyaret gerçekleşti bu noktaya. Çeşitli milletvekilleri, devlet eski bakanları, bazı partinin il ve ilçe teşkilatlanmalarındaki bazı isimler bu noktaya geldi. Şimdi bu noktayı ziyaret eden, öne çıkan isimlere geçmeden önce özellikle buraya gelen bazı kişilerin sorularımızı yanıtlamasıyla başlamak istiyorum. Bazı milletvekilleri çeşitli sorularımıza, gündeme ilişkin sorularımıza yanıt verdi. Onlardan biri CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dı ki kendisi aslında CHP'nin bayramlaşma heyetinde de yine yer alan bir isim. Özgür Özel'in partiden tahliye edildiği gün yaşananlarla ilgili konuştu. Genel merkezde o yaşananları değerlendirmesini istedik Yıldız'dan. Tarihte ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri CHP'ye alınmadı dedi. Biz de görüşselerdi güzellikle girecektik. Onları çiçeklerle uğurlayacaktık ifadelerini kullandı. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yaptığı açıklamada ve ekledi. Polislerin içeri girmesinin tek sorumlusu, tek sebebi onlardır ifadelerini kullandı. Yine sorularımızı yanıtlayan bir diğer isim CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'di. O da CHP linç kültürüyle yönetilemez dedi. Ortak akılla yönetilir ifadelerini kullandı. Parti içinde disiplin mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini savundu. Burada disiplin demişken bir parantez açalım. Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da disiplin konusunda bir sorumuzu yanıtlamıştı. Genel başkana hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilecek gibi net bir ifade ortaya koymuştu. Yine bir disiplin vurgusu geldi. Bu defa CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bir disiplin mekanizmasının işletilmesi gerektiğini savundu. Önümüzdeki seçim sürecine hızla hazırlanmamız gerekiyor diye ekledi Adıgüzel. İki CHP var demek Atatürk'ün emanetine yapılacak en büyük kötülük olur ifadelerini kullandı. Burada iki CHP ifadesiyle de Özgür Özel'in bugün İzmir'de yaptığı konuşmayı işaret etti. Hatırlanacaktır. Bugün Özgür Özel İki CHP var, biri atanmış, biri seçilmiş CHP açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya yanıt CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den geldi ve iki CHP var demek Atatürk'ün emanetine yapılacak en büyük kötülük olur dedi. Şimdi ziyaretlerin yansımaları bu şekildeydi genel olarak. Tabii ki önceki günlerde ziyaret eden bazı isimler bugün tekrar geldi. Onların içinde yine öne çıkanlardan bir tanesi Faik Öztürak'tı. Kendisi Tekirdağ milletvekili ve eski Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu döneminde sözcülük yapmıştı, hatırlanacaktır. Yine CHP İzmir milletvekili Mahir Polat bu noktadaydı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik bu noktadaydı. Bu tip ziyaretler yine bugün de devam etti. Ama bugün aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafıyla verebileceğimiz en önemli mesajlardan biri parti meclisinin yol haritasının belirlenmesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki yönetimiyle beraber 38. olağan kurultayın öncesindeki parti meclisi kadrosunun yeniden göreve iade edilmesi noktasında bir talepte bulundu. Bu talep avukat Onur Yusuf Üregen tarafından işletildi ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'ne bir yazı yazıldı, bir dilekçe yazıldı. Aslında mutlak mutlak kararında teknik olarak 38. olağan kurultayı hiç yapılmamış gibi devam edileceği için parti meclisinde de o kurultaydan öncesine gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu dilekçe kısmı işin aslında resmi prosedür kısmı oluyor. Tabii icra dairesinden de olumlu yanıt geldi ve parti meclisinde de 38. olağan kurultay öncesi kadroya geri dönülmüş oldu. Yine bayramlaşma programıyla da çok kısa bir not aktaralım. AK Parti ve CHP 3. kez yani 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşmış olacak. Ayrıca CHP'nin bayramlaşma programında bugün netleşen o programda DEM Parti ve İYİ Parti'nin de yer almadığını belirtip sözü size bırakalım.
1: Peki Serkan Şimşek, teşekkürler. Kolay gelsin. Arkadaşlar Ankara'da çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gidiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun konutuna gidiyorlar. Diğer noktalara gidiyorlar. Takipteler. Şimdi değerli konuklarıma döneceğim. Tek tek yorumlayacağız meseleleri ama düne dair aslında bir şey konuşmanın pek fazla anlamı yok. Bundan sonrasını konuşmak gerekiyor. Çünkü Özgür Özel'in iki CHP var çıkışı bir bölünmeye işaret ediyor. İki tane CHP'den bahsediyor. O zaman dünü konuşmayacaksak çok hızlıca dünden bugüne CHP'de neler yaşandı? Çok kısaca kronolojik olarak bir ekrana getirelim. Onu bir görelim. Bilgi ekranımıza iki numaralı dokümanı getirelim. Bunu gördükten sonra hatırlamış olacağız ve onun üzerine artık bundan sonraki süreci konuşacağız. Bu arada sayın seyirciler, yayından önce kafamdan geçiriyordum. Türkiye'de bir sürü televizyon kanalı var. Meslektaşlarımız işte programlar yapıyorlar, konuklarıyla konuşuyorlar, tartışıyorlar. Emin olun biz Habertürk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bir haberci gözüyle takip ediyoruz. Özgür Özel cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, olanlar bitenler doğrusu haklı haksız meselesinden

0: Çok siz değerli izleyicilerimiz olayı nasıl takip ediyor? Bizim için asıl önemli olan sizsiniz. Onun için konuklarımıza da her soruyu bu minvalde soracağız. Bizim şu ya da bu şekilde bir durumu temize çekmek, hak vermek ya da haksız olduğunu söylemek gibi bir görevimiz yok. Olanı biteni konuklarımızın yorumlarıyla size aktaracağız. Bu notu düşmek istedim. Şimdi CHP'de gün gün neler yaşandı onu size hızlıca söyleyeyim. 21 Mayıs tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı Özgür Özel. CHP Genel Başkanlığı görevine iade edildi. Mahkemenin verdiği karar ayrışma değil, kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında yaşananlar. 22 Mayıs'ta Özel şahsı adına ihtiyati tedbir kararına itirazda bulundu. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz dedi. Bunlar 22 Mayıs'ta oldu. CHP Genel Başkanlığı görevine iade kararı tebliğ edildi Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'yla Özel telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda kurultaya gitmekle ilgili niyetini Özel'e iletti dedi. Bu sanırım önemli bir mesele ve o mesele aslında burada çözülmüş olması gerekiyor. Çünkü Atakan Sönmez'in söyledikleri buna işaret ediyor. 23 Mayıs, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Özel, 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla grup başkanı olarak yeniden seçildi. 23 Mayıs, partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi geliyor, bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Aynı gün yapılan açıklamalar. 24 Mayıs'a geldik, Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Özel genel merkez binasından ayrılarak beraberindekilerle yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. CHP'nin genel merkezi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi, CHP'nin adresini gösterdi. Aynı gün Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz dedi. Bu da Kılıçdaroğlu cephesinden gelen cevap. Ve 25 Mayıs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti, DEM ve Emek Partisi ile görüştü. Dün oldu bunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makamındaki tabelayı grup başkan vekili olarak değiştirdi. Yani Özgür Özel aslında mahkeme kararına uydu. Orada tabelayı değiştirdi ve grup başkan vekili yazdırdı. 25 Mayıs Kemal Kılıçdaroğlu o cephe ne yaptı? Genel merkeze gideceği tarih cumartesi olarak netleşti. Biraz önce Serkan da anlattı bunu. 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. Yani Kemal Bey 1 Haziran'da meclisi toplayacak. Şimdi bir görüntü daha var. Hemen o da gelsin. Şu fotoğraflar, yani bir numaralı görselimiz. Onu da değerli konuklarımıza gösterelim. Onu da bir görsün değerli konuklarımız. Şimdi burada bir fotoğraf kargaşası yaşandı. Mehmet Bey. Evet. Yani fotoğraflar indi gitti geldi kırıldı şu oldu bu oldu. Ben size son tabloyu gösteriyorum. Son tablo şu. Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'den önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Sonra Özgür Özel'in fotoğrafı. Bunlar siyah beyaz fotoğraflar. Daha önce başkanlık yapmış olanlar. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı renkli. Yani bu da şu demek. Şu anda görevde olan CHP Genel Başkanı getirildi ve asıldı. Burada şöyle bir açıklama geldi. Doğru yanlış bilemem. Özgür Bey'in fotoğrafı buradan kaldırılmıştı. Kemal Bey bu fotoğrafın buraya asılmasını istemiş. Demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2-3 sene genel başkanlık yaptı. Orada fotoğrafının olması gerekir demiş. Ve Kemal Bey'in fotoğrafı getirilip asılırken Özgür Bey'in fotoğrafı da eski genel başkanlar safında buraya asılmış. Biraz da şaka yollu bir şey söyleyeyim. Bu fotoğraflar asılırken dikkat ettim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde duvar bitmiş. Bakın söylüyorum. CHP'de fotoğrafların asıldığı yeri iyice görün. O duvar oraya doğru bitiyor. Yani Kemal Bey'in fotoğrafından sonra ama Özgür fotoğraf asılacak bir duvar kalmadı orada. Ama duvar bitmiş.
1: Ama Özgür Özel'in fotoğrafı asılmaması lazım. Çünkü 38. kurultay henüz yapılmadı.
2: Yani
1: orada bir genel başkan yok aslında.
3: Nerede?
0: Yani şurada 37, mı bir genel
1: 37.
0: başkan?
1: 37. kurultaya döndük. 38 yok.
3: Mahkeme kesinleşmediği için... Ama mahkemenin kesinleşmesine kadar kalacak.
0: Fotoğraf duracak. Değil.
3: Tabii duracak.
0: Sevigen durması gerektiğini söylüyor. Tabii, mahkeme tabii. kararı diyor.
3: Mahkeme kararı ile yargı onaylayacaklar bunu biliyorsunuz.
0: Şimdi ben cana gibi. Mahkeme söz konusu olunca bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten hayır, hayır. Tabii, çok tecrübeli tabii, bir adliye muhakkak.
1: Mahkeme kararı yani. Doğru. Mahkeme kararı ama evet. yani 30... Şimdi kurultay yapılmamış sayıldığı için
0: evet.
1: orada aslında Kemal Bey tekrar asılmasının İstemesinin nedeni de şu. Ya bir birlik beraberlik olsun, bir kırgınlık olmasın. Şimdi doğru. Bu fotoğraf üzerinde

0: Ben de bir tartışma çıkmasın. Biz bir iyi niyet gösteriyoruz. Bir adım atıyoruz Özgür Özel tarafına. Sen de bizim genel başkanımızsın. Zaten kendisi de söylemiş. İki
1: Evet,
0: yıl,
1: evet,
0: iki
1: evet.
0: buçuk yıl yaptın
1: Bakın
0: demiş.
1: söylediğim yer orası işte. Bakın duvar orada bitiyor. Yani CHP'nin yeni bir duvar örmesi gerekiyor.
2: Uzatırız onu öbür
1: Bir
2: tarafa.
1: başka genel başkan olacaksa. Ankara'ya bir döneyim. Ondan sonra Ankara'dan birkaç görüş alayım. Sonra dönelim buraya. Daha çok İbrahim Uslu'yla bir başlamak istiyorum. İbrahim Bey, bu olan biteni çok kısaca bize bir değerlendirir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra nereye gider? Nereye gidiyor CHP?
2: Yani iyi bir yere gitmediği aşikar. Birbirinden duygusal olarak kopmuş ve birbiriyle bir arada çalışması şu ana kadar yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda hiç de kolay olmayan iki ayrı ekip, iki ayrı duygu, iki ayrı neredeyse artık dünya görüşü ve birbirini ağır suçlarla itham eden iki ayrı yapı aynı parti içerisinde varlığını bundan sonra birlikte sürdürebilir mi şeklinde. Aslında bir şey var, soru işareti var seçmenlerin önünde, CHP'lilerin önünde ya da siyaseti takip edenlerin önünde. Şimdi dolayısıyla iki şeyden biri olacak önümüzdeki süreçte. Ya taraflardan biri diğerini tamamen tasfiye edecek ya da böyle bir tasfiye edecek güç olmayacak ve sonunda iki ayrı yapı ortaya çıkacak. Şimdi taraflardan biri en azından Özgür Özel tarafı. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu tarafında da aynı strateji var. Mümkün olduğu kadar CHP içerisinde kal, CHP içerisinde diren ve diğer tarafı tasfiye et şeklinde bir strateji takip ediyorlar.
1: İbrahim Bey,
2: Efendim.
1: çok özür dilerim. Böyle siyaset çok sıcak. Dakikası dakikasına yetişmeyen gelişmeler yaşanıyor. Özel Bahçeli ile telefonda görüştü. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. CHP lideri Özel'e İlk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. CHP lideri Özel'e, yani ya haberin bütünü böyle. Dolayısıyla CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e ilk bayram tebriği MHP Genel Başkanı Bahçeli'den geldi. İbrahim Bey, bu ne anlama geliyor? Sayın Bahçeli'nin Özgür Özel'i aramasını nasıl değerlendirmeliyiz? Ne anlamalıyız buradan?
3: Kim aramış? Özgür Bey mi
2: Şimdi
3: aramış?
2: Sayın
3: Bahçeli mi
2: Bahçeli ve
3: aramış?
2: MHP genel olarak kendi
3: Özgür
2: süreç
3: Özel
2: içerisinde
3: ya.
1: Hayır.
2: En
1: Hayır,
2: sağduyulu
1: hayır, hayır, hayır.
2: yaramıştır.
1: Şöyle, haber şöyle, özür dilerim. İbrahim Bey yorumlasın, döneceğim size. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yani bu Devlet Bey'in Özgür Bey'i nerede konumlandırdığıyla ilgili de bir telefon olabilir mi?
2: Şimdi ben CHP'nin iç işlerine bu kadar müdahil olmak isteyeceğini düşünmüyorum Sayın
1: Devlet Bey mi?
2: Bahçeli'nin.
1: Evet.
2: Kendi takdirleridir tabii ama benim gördüğüm... Ben konuşabilir miyim, durayım
1: Tabii,
2: mı?
1: tabii buyurun.
2: Benim gördüğüm MHP ve Sayın Bahçeli bu sürecin başından beri çok sağduyulu bir yerde durdu. Hatırlayacaksınız ilk önce Sayın Bahçeli bu butlan tartışmaları devam ederken CHP'ye butlan atamak mümkün de değildir, doğru da değildir diye hem siyasi hem de hukuki bir değerlendirme yapmıştı. Arkasından butlan kararı çıkınca bu sefer bunun bir arzu edilmeyen durum olduğunu söyleyip o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik de bir çağrı yaparak bir feragatta bulunun, uzlaşın ve bu sorunu aşın diye bir tavsiyede bulundu. Arkasından Sayın Fethi Yıldız'ın iki paylaşımı vardı. Her ikisinde de aslında çok kıymetli şeyler söyledi, hukuksal değerlendirmeler yaptı. Birinci paylaşımında dedi ki bu hukuk mahkemelerinin siyasete müdahalesinin önünü kesecek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu madde burada kaldığı sürece biz siyasette daha çok kriz yaşarız anlamına gelen uzun bir açıklama yaptı. İkinci açıklamasında da butlan kararının aslında hukuksal olarak çok sorunlu bir karar olduğunu açıklayan yine hukuki bir açıklama yaptı. Dolayısıyla
4: İkincisini
2: benim...
4: sildi İbrahim abi. Onu da bir hani hatırlatırsak daha şey olur sanki.
2: Ama yani yazdı yani şimdi
4: Ama
2: o metni...
4: sildi.
2: Tamam başka bir şey olmuştur,
4: Yazdı.
2: silmiştir ama yoksa hani kazandı.

0: Zara yazılan bir öfkeyle yazılacak bir metin değil. Uzun, siz de okumuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Uzun detaylı bir teknik açıklamaydı. Bir, üzerinde çalışılmış bir şey yani. Hani bazen bir şeye kızarsınız, anlık bir tepki verirsiniz, sonra pişman olursunuz, silersiniz. Öyle değil. Uzun çalışmış, yazmış. Belli ki siyaseten bu sakıncalı bulundu. Silmesi rica edildi. O da sildi. Yani o başka bir şey ama Fethi Yıldız'ın duruşunun nerede olduğunu, kanaatinin nerede olduğunu anlamamız açısından o mesaj
1: Bir
0: zaten
1: sıcak
0: şeydi.
1: bilgi
0: Çok
1: paylaşayım.
0: açıklayıcıydı. Bunlar zaten şey, yani anlatmaya
1: Önemli.
0: çalıştığım şu. Burada MHP ortada bir yerde duruyor. Bu sorunun çözülmesini istiyor. Bu krizin ortaya çıkmasını hiç istememişti. Ama şimdi iki tarafın iki taraf olduğunu o da kabul ediyor. Her iki tarafın bazı hukuksal hakları olduğunu, yani hem
1: MHP'lidir
0: siyasetten
1: Sayın
0: kaynaklanan,
1: Devlet Bahçeli.
0: insani
1: Biliyoruz.
0: ilişkilerden kaynaklanan hukukunun, hem de şey anlamında, legal anlamda hukuksal hakların olduğunun farkında. O yüzden de bir uzlaşı bulmaya çabalıyor hala da. Ben bugünkü şeyi telefon diplomasisini de onunla ilgili diye
1: Peki.
0: değerlendiriyorum. Bayram gibi güzel bir vesile de var. Bence şey yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bir şey iletişim olacaktır mutlaka. Sadece Özgür Bey'le iletişim kurup Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşmamak gibi bir şey olmaz. Eğer
1: Peki.
0: ikisiyle de konuşacak olursa o zaman bu arabuluculuk şeyi pozisyonu iyice netleşir.
2: Çok teşekkürler. Bir son dakika diyor. Önemli bir gelişme var diyor Müftüoğlu.
1: MHP lideri Sayın
2: Nedir?
1: Devlet Bahçeli hem Sayın Özgür Özel'i hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bayramlarını tebrik etti, Kurban Bayramı'nı.
2: Yani
1: Her iki
2: Kemal Bey'i de
1: Kemal Bey'i de
2: aradı.
1: aradı,
2: O zaman buradan herhangi bir şekilde MHP'nin tutumuyla ilgili bir yere varmak, bir görüş beyan etmek yersizdir diyorsunuz. Yani Özgür Özel'i de
1: Kesin.
2: aradı, Kemal Kılıçdaroğlu da
1: Evet.
2: aradı,
1: Her iki
2: Devlet Bahçeli. Yani
1: aslında
2: ben buradan bir mana çıkarmanın anlamı yok diyorsunuz.
1: şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk BUT'tan kararı çıktığında bir çağrısı vardı hatırlayacağımız üzerine. Her iki genel başkana da diyelim çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı maalesef ki ne Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ne Sayın Özgür Özel'den doğrudan bir karşılık bulmadı ve istenmeyen, hiç hoş olmayan görüntülerle karşı karşıya kalındı. Türkiye de bu durumda karşı karşıya kalmış oldu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin korunmasından yana bir tavır sergiliyor.
2: Bu telefon trafiğinde bahsettiğiniz telefon trafiğinde mesela Özgür Özel tarafından bu telefonun Özgür Bey'e açıldığı beyan edildi.
1: Evet.
2: Fakat Kılıçdaroğlu tarafından henüz bir açıklama yok. Yani Devlet Bey Kılıçdaroğlu'nu aradı ve bayramını tebrik etti gibi bir açıklama yok şeyden, Kılıçdaroğlu tarafından. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani açıklama gelebilir. O kendi tercihidir ama ben bunu teyit ettiğim için söylüyorum.
2: Her iki ismi de aradı.
1: Her
2: Bu
1: iki
2: kesin.
1: ismi de
2: Tamam.
1: aradı. Hatta buradan duyurmamda bir beis görmüyorum.
2: Önce hangisini aradığı konusunda bilginiz var mı
1: Önce
2: Devlet Bey?
1: Sayın Özgür Özel'i aradı.
2: Önce Sayın Özel'i aradı. Sonra Sayın
1: Ardından
2: Kılıçdaroğlu'nu.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradı.
2: Bunu neden bu kadar irdelediğimizi de herhalde anlıyorsunuz.
1: Ya gayet tabii ki
2: Çünkü
1: ama
2: çok önemli yani Devlet Bey hani burada özellikle mutlak butlan konusundaki sözleri, sarf ettiği cümleler dolayısıyla bu duruma nasıl yaklaştığını anlamaya çalışıyoruz aslında. Mesele bu.
1: Bunu aslında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bulunduğu durumla ilgili yarın Türk Gün gazetesinde çok ayrıntılı bir şekilde okuyacağımız bütün görüşler orada mevcuttur.
2: Bizde diyorsunuz, yarın Türk Günde bende diyorsunuz bilgiler.
3: Evet.
1: Ama
3: Buradan
1: çok
3: yani
1: ayrıntı veremeyeceğim çünkü
3: birkaç ayrıcalık
1: Yıldıray
3: tanırsa bize
1: Çiçek
3: Faruk Aksoy.
1: başyazarımız, Yıldıray Çiçek, Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir röportaj yaptı ve bu röportajda yarın Türk Gün gazetesinden okuyabiliriz.
2: Ama şimdi Nasuhi Güngör de söylüyor Can. Diyor ki
4: şöyle
2: Müftüoğlu bize birkaç şey söylesin şimdi canlı yayında. Röportajı okudunuz siz.
1: Şimdi röportajın
4: Zaten aslında mesajı vermiş hem Özgür Özel hem Kemal Bey'i arayarak demiş ki Bahçeli CHP bölünmesin. Yani bu aslında bunun bir yansıması.
2: Ama önce Özgür Bey'i
4: yani
2: arıyor
4: bir
2: ya.
4: Bölünmeye gidiyor
2: Sayın
4: Cumhuriyet Halk
2: Bahçeli.
4: Partisi. Bir bölünmeye gidiyor.
2: Evet.
4: Ve Milliyetçi

0: Hareket Partisi de ilk günden itibaren hem Butlan çıkmasın demişti. Butlan çıktıktan sonra da iki tarafa da itidal çağrısı yapmıştı. Demişti ki CHP köklü bir siyasi parti, Cumhuriyet'in kurucu partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemeli. Şimdi bu iki telefonda bunun bir karşılığı. Sayın Bahçeli diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bölünmesin diyor. İki
1: o zaman
0: lider
1: şey
0: arayarak...
1: de oluyor. Özgür Bey'e, Özgür Bey siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin avlusunda, genel merkezin bahçesindeki ya
0: bunu böyle söylememiş
1: katılın manası mı çıkar
0: tabii,
1: burada?
0: Bu çıkar tabii. Yani bu artık bu tartışmanın uzamaması gerektiği ve bir orta yolda bulunması. Ama feragat et de demişti Sayın Bahçeli Kılıçdaroğlu açısından. Yani bir
1: onu
0: an
1: söyledi,
0: önce...
1: onu söyledi.
0: O yüzden burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas meselesi, Mehmet Bey de söyledi, kurumsal kimliğinin korunması, parçalanıp bölünmemesi. Çünkü Türkiye açısından ya, ana muhalefet partisi bir kere... Türkiye'de ana muhalefet partisi kalmıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse ana muhalefet partisi kalmıyor. O yüzden bu çağrı, bu telefon görüşmesi bunun karşılığı.
1: Anladım, anladım. Şöyle bir şey, Müftüoğlu...
2: Devlet Bey zaten ilk açıklaması...
1: Bir şey şu, Müftüoğlu, Nasuhi Güngör'ün bize birkaç şey söyleyemez mi Müftüoğlu talebi benim için de geçerli.
3: Yani yarınki röportajda söylemem mesela, çok şık olmaz çünkü röportajı...
1: Ya tamam, Türk günde yarın var.
3: Hayır, şunun için ama.
1: Bunun tamamını orada okuyacağız.
3: Hayır, şunun
1: okuyacağız
3: için söylüyorum. Şimdi röportajı ben yapsam tabii ki burada söyleyebilirim birkaç cümle ama... Röportajı muhatabı ben olmadığım için burada ifade etmem haksızlık olur.
0: Yani Yıldıray Bey'i bağlamanız lazım. Yıldıray Bey'i bağlayın,
3: Yıldıray
0: soralım
3: Çiçek,
0: ona.
3: Bir röportaj
1: Yıldıray, nasıl Yıldıray Bey şahit. Ben bu kadar zorladım.
0: Nasuhi Bey,
1: yani
0: Ankara'da,
1: sır vermiyor.
0: Nasuhi Bey Ankara'da arasın hemen, bağlayabilirler.
3: Sevgili Nasuhi beni anlayacağını düşünüyorum. Kendisiyle zaman zaman istişare ediyoruz zaten. Bu konuda çok da sıkıştırmayacağını tahmin ediyorum.
1: Peki. O zaman Ercan Gürses, bu telefon işini bir çözelim. Sayın Bahçeli, tabii Türk siyasetinde her zaman çok önemli bir isim ama bu süreçte de yine en önemli isimlerden biri oluyor doğal olarak. Bu telefon görüşmesinde sıralama bir şey ifade ediyor mu? Mesela Sayın Bahçeli önce Özgür Bey'i arıyor, sonra Kemal Bey'i arıyor. Bu bir anlama geliyor mu? Bir manası var mı sizce bunun?
4: Şimdi normal şartlar altında Faruk Aksoy, bunların hepsinin deşilmesi gerekir diyorsunuz değil mi gazetecilik yönünden? Evet. Ama bir yandan da şu var, biz şunu bilmiyoruz. Mesela Sayın Devlet Bahçeli önce bu randevuları istedi, daha doğrusu bu telefon görüşmelerini. Doğrudan kime ulaştı, kime ulaşamadı? Elbette burada sıralama bir anlam ifade ederdi ama bunları da bilmiyoruz. Ben açıkçası iki taraf arasında bir itidal tavsiyesi olduğunu zannediyorum. Çünkü başından beri Sayın Bahçeli'nin tavrı böyle ve yapmış olduğu bir açıklamanın içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığını, yani kongre sürecinde çok ciddi anlamda haksızlıkla karşı karşıya kaldığını da ifade etti. Ben bunun da çok açıkçası önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tavrı var Sayın Bahçeli'nin, yani bu sadece CHP açısından değil, kendi ülkesi, kendi milleti ve Türkiye'nin partileri açısından bakıyor olaya. Bakın İYİ Parti ile MHP arasında yaşananları hepimiz çok iyi biliyoruz, geçmişte yaşananları.
1: Evet.
4: Buna rağmen İYİ Parti'nin içerisinde kaotik bir durum olduğunda Meral Akşener genel başkanken Sayın Devlet Bahçeli meclis çıkışında bir açıklama yapmış ve İYİ Parti iyi olsun demişti. Yani İYİ Parti'nin dağılmasını da istememişti böylesi
1: herkes,
4: bir süreç içerisinde.
1: Herkes durduğu yerde dursun demişti. Tam cümle buydu.
4: Evet. Doğru doğru ifade. Gerçekten evet. Geçmiş gün siz doğrusunu hatırladınız. Evet. Herkes durduğu yerde dursun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de böyle bakıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin bakışı önce Türkiye, Türkiye siyaseti, Türk devleti, Türk milleti, ülkesi sonrasında... Yani diğer mevzular, parti siyaseti. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye için çok önemli bir parti. Ve zaten mutlak butlan kararı öncesi de böyle bir bakış açısı vardı Sayın Bahçeli'nin. O feragat açıklamasını da bu çerçevede yaptığını düşünüyorum. Yani Sayın Bahçeli'nin burada
1: anladım.
4: Sayın Özgür Özel ya da Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir taraf olmak, tutmak vesaireden ziyade aranızda bu işi çözün ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sıkıntıyı yaşamasın dediğini zannediyorum. Ama Mehmet Müftüoğlu Bey tabii çok daha fazlasını biliyordur eminim.
1: Peki, peki teşekkürler.
2: Faruk Bey, zaten Devlet Bey bayramlaşmayı MHP ve CHP'nin genel merkeze bayramlaşmayı karşılıklı teyit ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi olduğunu, Kemal Benyan olduğunu teyit etmiştir. Bayramlaşmayı gidip parkta yapmıyor. MHP'ye gidip de Özgür Bey'le parkta bayramlaşmayı mı yapıyor?
1: Hayır, MHP... yani...

0: Telefon
1: ikinci günü.
0: Şöyle şöyle yani. Bak, telefon görüşmesi mesela.
1: O nezaket.
0: Sıralama, onu
1: ama kurum olarak bakıyorum ben. Devlet Bey çok nezaketli bir insan. Evet, İlk açıklamayı yaptığı zaman dedi ki Kemal Bey mağdur olduğunu biliyoruz. Kemal Bey mağdur olmuştur. Ama Özgür Bey de söylüyoruz ki Ercan'ın dediği gibi Kemal Bey'le anlaşarak ümit ederim ki bunu çözerler dedi. Ama son noktada kurumsal olarak baktığın zaman, tanıma noktasına baktığın zaman işin gerçekliği. Şimdi CHP Genel Merkezi'nde kim bayramlaşacak? Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir saatte geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi belli bir saatte geliyor. CHP'liler de MHP'ye gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyor. Diğer partilere gidiyorlar. Burada demek ki kurum olarak MHP'nin tanıdığı kurum Kemal Bey'in başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa giderdi parkta da bayramlaşırdı. Onu tercih ederdi. Bir heyeti oraya gönderdi. Görmediğine göre ciddi bakmak lazım. Yani böyle...
0: MHP heyetine kim geliyor? MHP heyeti nereye gidiyorsa budur, herkes orası.
1: Tabii kurumudur yani. Anladım. Bu işin ciddiyeti budur.
2: Onu da ifade edeyim.
0: Nasuhi Güngör.
2: Onu da bir ifade edeyim ben.
0: Geliyorum.
2: Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşmayla ilgili takım mevzular olmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret edecek. Genel merkezini ve bayramlaşma o şekilde yapılacak.
0: Peki. Nasuhi Güngör. Bütün bu telefon trafiği son dakikada düştü ekrana. Devlet Bey'in Özgür Bey'i ve Kemal Bey'i her ikisini de aramış olması, yani hala uzlaşın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme, bir çatlak, bir dağılma olmasın niyetiyle de yapılmış olabilir mi bu telefon görüşmesi?
3: Ben orada İbrahim Uslu'nun söylediği bir tarifi ya da tanımı ödünç almak istiyorum kendisinden. Sayın Bahçeli'nin bu siyasi partinin iç işlerine müdahil olmak, iç işlerine karışmak, bir şekilde oraları şekillendirmek gibi bir niyeti zaten söz konusu olamaz. Yani bu kısmını ben söyledim elbette ama. Fakat mutlak butlan davasıyla ilgili daha karar çıkmadan ortaya koyduğu tanım ve ifade, Sayın Kılıçdaroğlu'nun mağduriyetiyle ilgili söyledikleri, karar çıktıktan sonra bir feragattan söz etmesi nedense biraz daha böyle özgür özele müzahir olan diyelim kamuoyu tarafından hep bir tutamak, bir sığınak gibi algılanmak istendi. Böyle bir tarafı var bu işin. Yani bu tabii şöyle bir psikolojiyle de olabilir. Yani çok hakkınızda ağır bir karar çıkıyor. Hukuki olduğunu olmadığını herkes kendi cephesinden tartışmaya hala devam ediyor. Ama böyle bir karar çıktığında Cumhur İttifakı'nın ortağının bu konuda söylediği bir söz, ya bir tutamak, hani bir sığınak, hani buradan bir şey çıkabilir mi? Buradan bir şey çıkabilir meselesinin CHP'nin iç dengeleriyle bir alakası yok. Bu genel manada, ya hukuki kısmı da zaten ayrı bir değerlendirme konusu. Sayın Fethi Yıldız'ın söylediği medeni kanuna yapılan atıfla ilgili siyasi partiler kanununda düzenlenmeyen hususlarda elbette buna dair bir düzenleme yapılması meselesi önemli. Fakat ikinci mesajının galiba yani buradan hareketle mahkemenin yetkisinde olmadığı konusunda söylediklerinin yanlış anlaşılması veya tepki toplamasıyla ilgili de olabilir. O yüzden silmiştir. Bunu da geride bırakıyorum. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri Türkiye siyasetinin geleceğine dair bir tasavvur olsa gerek. Ben kuvvetle muhtemel, metne dair herhangi bir fikrim yok ama yarın Yıldıray Çiçek'in o röportajında buna dair de çok güçlü mesajların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Her şeyden önce bir ana muhalefet partisinin böyle bir vesileyle bölünmesi değil, kendi aralarında uzlaşarak yollarına devam etmesi. Yoksa aynı Sayın Bahçeli birkaç gün sonra, 5 saat sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili fevkalade net, hatta sert eleştirileri de gündeme getirebilir. Yani tabii, burada bu meseleyi alıp hani bir tarafa tutunacak, bir tarafı yanına alacak, çekecek bir maksatla falan değerlendirmek, ki oluyor bu birkaç gündür. Ben de görüyorum, rastlıyorum bunlara. Biraz yine Özgür Özel'e müzahir, medyada da var böyle bir şey. Yani bak bu tarafta böyle bir şey oldu ama Sayın Bahçeli yanında Özgür Özel'in. Bu yanında karşısında olma meselesi olarak görünmüyor Bahçeli cephesinden. Bahçeli tarafı benim anladığım kadarıyla naçizane yorumum şudur. Bu meselede uzlaşma alanlarını oluşturan başlıklar var. Mesela bir kurultayın ne zaman yapılacağı meselesi. O bunu yarın ifade eder mi etmez mi kendileri bilmiyorum. Ama buralardaki uzlaşma noktaları üzerinde karşılıklı feragatte bulunabilir. Mesela o feragat dedikten sonra o genel merkezdeki manzaraları şöyle bir bakalım. Yani o gece bir takım uzlaşmaların sağlandığına dönük bazı duyumlar vardı ama olmadı. Yani aslında feragat edilebilecek alanların bir kısmı da şu dakikaya kadar kimse geri adım falan da atmadı. Yani Özgür Özel için de geçerli bu, onu da söylemek lazım.
0: Tabii.
3: Bundan sonrasına dair bir şey bu. Bundan sonrasına dair bir çerçeve olarak görüyorum ben. Önemli. Neden? Çünkü Sayın Bahçeli müdahil olduğu değil, çerçeve çizdiği, tavsiyede bulunduğu konularda genelde Türkiye siyasetine bir nefes alanı açabilen bir siyasetçi. O bakımdan yarını ben de merakla bekliyorum doğrusu ne söyleyeceğini.
0: Can, ne diyorsun bu telefon trafiğine?

0: Biraz önce de söyledim. Burada MHP'nin tavrı ilk günden beri zaten belli. Sayın Bahçeli hem Butlan meselesinde hem sonrasında hem Kılıçdaroğlu'na hem de Özgür Özel'e yani o hukuki durumun kabul edilmesi gerektiğini ki herkes bunu söylüyor. Doğrusu da zaten Özgür Özel de hukuki durumu kabul ettiği için
1: Evet.
0: meclise gitti. O yüzden burada biraz önce söyledim. Türkiye'de bir ana muhalefet eksiği olması ki burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bölünüp parçalanması Türk siyaseti
1: Yani
0: açısından
1: Cumhuriyet Halk Partisi
0: kötü olur.
1: bölünse ana muhalefet sorunu mu ortaya çıkar?
0: Şöyle yani bir tabii ki muhalefet sorunu ortaya çıkması. Tabii ki diğer siyasi partiler de var ama burada güçlü ana
1: Aks CHP diyoruz.
0: yani orada bir temel olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Orada iki CHP'nin ortaya çıkması ki bugün Özgür Özel ona vurgu yaptı. Ki ben bölüneceği görüşündeyim. Ama burada
1: Bir saniye, bölüneceği görüşündesin.
0: evet ben ilk günden beri söylüyorum zaten
1: Nedir
0: bu.
1: yani dayanağın nedir? Neye göre bölünecek diyorsun?
0: Bir eğer siyaseti bırakmayacak.
1: Bu yaşananlar mı
0: Hayır hayır
1: yoksa?
0: şöyle eğer Özgür Özel siyaseti bırakmayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha bundan sonra siyaset yapması mümkün değil zaten. O yüzden zaten
1: İhraç mı edilir?
0: Özgür Özel'in ana ekibi zaten ihraç listesinde. Yani ana ekibi o yakın çevresi kurma ekibi ihraç listesinde. Yani Özgür Özel bugün CHP'de kalsa bile A takımı ihraç edileceği için bir siyaset yapma alanı bırakılmıyor Özgür Özel'e. Özgür Özel siyaseti bırakmayacağına göre ki Özgür Özel'in diğer Silivri'deki ortağı Ekrem İmamoğlu da siyaseti bırakmayacağına göre doğal olarak bundan sonra yapılacak tek yer var. Yeni bir siyasi parti kurmak. O yüzden iki CHP vurgusu konuşacağız tabii onu. İki CHP vurgusu önemli. Tabii ki artık iki CHP olmaz ama CHP'nin ana seçmeni ne yazık ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani ana mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında değil. O ikinci CHP'nin etrafında seçmen. O yüzden bu iki CHP meselesi önemli ve bölünecek. İşte bu noktaya gelmesin Türkiye. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, bu telefonun anlamı yarın da açılabilirdi. Özgür Özel de aranmayabilirdi. Direkt Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu muhatap alınabilirdi ki yarın öyle yapılacak. Ama bu
1: Evet.
0: biraz da artık bu tartışmayı uzatmayalım. Türk siyaseti açısından önemli Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Yani bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben de aynı Nasuh Bey gibi düşünüyorum. Başka yani iç işlerine karışmak değil. Türk siyaseti açısından atılmış bir
1: Şimdi
0: adım
1: Kemal
0: bir telefon.
1: anladım. Kemal Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? Can Özçelik konuyu açtığına göre buradan bir gidelim.
2: Cana karşı
1: Sevigen şöyle.
2: bir ufak bir şey söyleyebilir miyim
1: Tabii
2: Can'ın
1: tabii şunu bir
2: söylediklerine karşı?
1: seslendireyim söyleyeyim. Kılıçdaroğlu kimleri ihraç edecek? Kulislerde konuşulanlar. Şurada üç başlık var. Hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan tutuklu, tutuksuz belediye başkanları. Şimdi bu muhtemelen iddia dediğine göre mesela İmamoğlu'nu da
0: Tabii de
1: kapsayan bir şey.
0: hepsi evet.
1: Parti yöneticileri ve milletvekilleri. Yani Kemal Bey'in kulislerde konuşulan ihraç edecekler listesinde tutuklu, tutuksuz belediye başkanları hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan diyor.
0: Zeydan
1: Yani
0: mesela Zeydan Karalar da var bunun içinde. Kemal Bey'in
2: tabii
0: işte
2: canım hepsi
0: gidip
2: var.
0: geçenlerde ziyaret
1: Peki
0: etti.
1: parti yöneticileri, milletvekilleri. Kerem gerçekten o soru doğru bir soru. Sevigen'e soralım. Bu böyle gerçekleşirse yani Kemal Bey bu söylediği şunları, bu isimleri, bu iddiaları gerçekten partiden ihraç ederse CHP'de
2: Ya
1: kim kalıyor?
2: Faruk'cum böyle bir şey olma şansı var mı? Yani tabii ki
1: Ya böyle bir şey siz bileceksiniz var
2: hayır,
1: mı yok mu?
2: tabii
1: Bu
2: hayır,
1: isimleri
2: şey
1: size
2: olarak
1: soruyoruz
2: söylüyorum.
1: efendim.
2: Bak şimdi önce şunu söylemeye çalışıyorum. Özgür Bey genç bir arkadaş değil mi?
1: Evet.
2: 50'li yaşlarda bir arkadaşımız. Bu
1: 51
2: mutlu
1: yaşında.
2: İşte 50'li yaşlar 45
1: Evet.
2: 51 galiba.
0: 51 51.
2: 51
1: 74'lü.
2: yaşında. Diğer
0: 51 yaşında.
2: arkadaşlar da hemen hemen aynı yaşlarda. Ayrı bir konu. Bunların varoluş nedeni sadece Kemal Bey getirdi bunları. Bu siyaset yapma alışkanlıklarını Kemal Özgür Bey biz getirdik. Aday yaptık doğrudur. İlk bizim belediye başkanımız rahatsızdı.
0: Kemal Bey'i de siz getirdiniz.
2: Kemal Bey de biz getirdik. Doğrusu hayır ben kötü anlamda söylemiyorum.
0: Ha, onu
2: Yani
0: da
2: bu
0: siyaseti siz kazandırdınız.
2: tabii bu haksızlık anlamında söylemiyorum. Yani lider olursa yukarıda bunların hiçbirisi yapılmaz ama lider
1: Tabii.
2: Ayrı bir konu. Abi baba ayrı bir konu. Ben çok iyi yaşadığım için bilirim. Şimdi genel başkanlar kimse takmıyor. Olur mu? Devlet Benyan'da yapsın bakayım bir tanesi. Tayyip Benyan'da yapsın. Deniz Bey'in yanında yapsın bakayım bir tanesi böyle hareket. Belediye başkanı kıvıracak.
1: Deniz Bey'in yanında Sarıgül yaptı.
2: Ha, attık ama. 37 tane dosyayla kapının önüne attı.
1: Yani bunları da atacak
2: kapının önüne. Bak şöyle. Işte. Bak yani, Faruk. Önce bir araştırma yaparsın.
0: Parti içi demokrasi
2: ben bunu böyle işliyor. Parti içi demokrasi tabii canım. Adam hırsızlık yapacak CHP adına. Ama ben CHP heyet göndereceğim. Bak Faruk.
0: CHP buna alışıyor.
1: Ben bir şey söylüyorum.
2: Heyet göndereceğim. Bak heyet göndereceğim. Heyet inceleyecek. Ben savcıdan, yargıçtan önce ben bu görevi kendim yapacağım. Tabii. Maalesef yapmadık ama biz yaptık. Biz Mustafa Sarıgül'le ilgili Mehmet Ali Özpolat ve iki tane milletvekili hukukçu arkadaşlardan bir komisyon kurduk. Ciddi araştırma yaptık, savcılara gittik, hakimlere gittik, yerel yönetimlere gittik, muhtarlara gittik. Tam böyle 37 sayfalık, 37 iddianame ile bulduk. Kurultay'da vardı elimizde biliyorsunuz. Ve ondan sonra biz Mustafa Sarıgül'ün ihracıyla ilgili, Deniz Bey dedi ya, hiçbir bir belediye başkanı hakkında dedi... Devletin önemli kurumlarından bir iddia var dedi. Çok önemli bir iddia. Bu ben haksızım, benim anlam açık. İşte ben hiçbir şey yapmadım demekle geçiştirilmez.
1: Araştırılacak, ortaya çıkar. Şimdi bir şey soracağım.
2: Ve diyorum ki ben müsait. Şimdi bu arkadaşlar, şimdi Kemal Bey...
1: Sorumu da sorayım.
2: Kemal Bey alıp götürmeyecek.
1: Evet.
2: Bu arkadaşlar bekler. Niye partiden mücadele ediyorsun, ayrılacaksın? Niye iki tane CHP diyorsun? Kurultay var.
0: Atacak.
2: Bütün delegelerle, üyeliklerle ben
0: kurultaya
2: seçeceğim.
0: Kurultaya katılamayacak, ihraç olacak.
2: Özgür Bey için söylüyorum. Müsaade et, onların hepsi atılmayacak. Niye atılsın hepsi? Suçları varsa şimdi gerçekten gördünse Allah aşkına Uşak Belediye Başkanı sen atmak mısın?
0: Allah aşkına can. Size bir soru.
2: Uşak Belediye Başkanı.
0: Bir soru soracağım. Bir soru soracağım.
1: Bu soruya bir cevap ver.
2: Can, Uşak Belediye Başkanı. Can,
0: altılı masayı,
2: olsa, bir dakika
0: altılı masayı
2: müsaade et.
0: Eleştirdiğiniz için sizi ihraç eden
2: hayır,
0: Kemal Kılıçdaroğlu yapmayın Allah aşkına.
2: Hayır ben altılı masayı eleştirdiğim için bak, değil. Bak altılı masayı ihraç. Can bilmiyorsun. Hayır bilmiyorsun.
1: Sevigen'in şu
2: ben altılı masayı eleştirdiğim için değil. Ben Libya konusunda hükümetin imzaladığı dolaydan dolayı ihraç edeyim.
1: Hayır hayır. Aynı şey.
2: Hayır altılı masa
1: şu soruya yani. Bir cevap. Diyor ki Uşak milletvekili belediye başkanını sen olsan atmaz mısın diyor.
0: Uşak mı? Uşak.
1: Uşak belediye başkanı.
0: Uşak belediye başkanı.
1: Sen
0: olsan atmazsın. Atar tabii ki. İhraç edersin tabii
2: tamam,
0: ki.
2: Tamam bunu kastediyorum Can. Tamam. Diğerleri de varsa niye toplantıcılık yapalım?
0: Bakın mesele şu.
2: Ama bunlar niye yapacaklar?
0: Mesele şu tabii ki yolsuzluk, usulsüzlük yapanlar ihraç edilsin.
2: Onu kastediyorum başka bir şey yok zaten.
0: Ama diyorum ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasını eleştirdiğiniz için.
2: Doğru.
0: Bakın dış politikasına yani partinin iç işleyişiyle ilgili de bir şey söylemediniz. Kemal Bey buna bile müsaade etmedi, sizi ihraç etti.
2: Tabii Canan
0: siz hala üye, siz hala üye bile değilsiniz.
2: Hayır değilim tabii. Değilsiniz. Şimdi müracaat mesela, edeceğiz parti
0: ama şimdi evet ama şimdi yani. Ama şimdi tam değişti. Kemal Bey benim duydum söyleyeyim bir de bilgi vereyim benim duydum. Şimdi tam tersi Mehmet Bey'le belki de Mehmet Bey'i çalışma arkadaşı olarak genel merkeze alacak.
1: Mehmet Bey CHP üye değil misiniz?
2: Bak hayır. Üye değil.
0: Ben bir bilgi veriyorum.
2: Değilim,
0: ama Faruk Aksoy
1: bilgi bakan olarak üye değil.
0: Evet. Faruk Aksoy bir bilgi veriyorum. Olarak... Belki de yönetici olacak.
3: Şu an bilgi veriyor.
0: Belki de yönetici olacak. Bak, Kemal Bey şöyle. Mehmet Sevigen'i belki de yönetici olarak genel merkeze alacak. Yani şimdi
3: belki de
0: siyaset evet böyle olabilir.
3: Partiye
0: şimdi böyle yani siz bunu söylemiyor olabilirsiniz ama ben sonuçta Ankara'da konuşuyoruz, bilgi alıyoruz.
2: Ama hocam
0: Mehmet Bey'in de Kemal Bey'in ekibinde olacağı söyleniyor.
1: O zaman kendisine bir soralım yani var mı böyle bir hayır, şey? Öyle. CHP'ye dönüyor musunuz siz?
2: Hayır, tabii döneceğiz CHP'ye.
1: Hayır hayır yani Kemal Bey sizinle bir irtibat kurdum.
2: Tabii görüşüyoruz.
1: Peki Mehmet Bey, böyle bunlar geçmişte kaldı, olan oldu. Şimdi buyurun partiye, yeniden partiyi şekillendiriyoruz. Buyurun partiye dedi mi size?
2: Hayır demedi. Bak, öyle bir
1: peki
2: şey yok.
1: Böyle bir teklif bekliyor musunuz?
2: Yani öyle bir teklif beklemiyorum. Çünkü partiye daha önce olmadım. Partinin üyesi olduktan sonra herkes gibi... Bak şöyle bakmak lazım. Hı hı. Ben şöyle bakıyorum. Farkında değil diğer arkadaşlarım bazıları. Ya ben bir yönetim değişsin de başka bir yönetim gelsin diye bakmıyorum. Yani ben bak 2 yıldır, 3 yıldır bunları konuşuyorum, meydanlarda anlatıyorum. Ben diyorum ki bu parti şimdiye kadar Faruk'cum bak bizim için her şeyi söylediler.
1: Tabii.
2: Dediler ki ya bu CHP'de 2 tane koyun versek Fırat'ın kenarında kaybederler. Bu CHP bir işe yaramaz ama bu CHP namuslu, şerefli, onurlu insanların kurduğu bir partidir. Özgür ağırlığı vardır. Bunlar yetim hakkı yemez, yedirmez derlerdi. Ama bu son dönemlerde kardeşim o kadar çalışkılı içerisine yani girdik ki.
1: O zaman onurlu, şerefli insanların partisidir CHP derken. Bütün şu anda adı geçen bu iddialar üzerinde dönen isimler hani onursuz insanlardır anlamına da geliyor.
2: Hayır
1: bu.
2: Hepsi için demiyorum ama var yani onursuzlar
1: ama
2: da var.
1: Burada bakıyoruz mesela onursuz... diyor ki Kılıçdaroğlu bunlar.
2: Ama Faruk onursuzlar da var. Onursuz yok mu? Hmm. Kendi çalıştırdığı pavyondaki kızı gelip belediyeden sigortalı yapıp da fakir fukaranın parasını kendi onlara verirse bu adam onurlu diyebilir misiniz?
1: Peki şu